0: Şehirde 9 artı 3'te ve 7'de elektrik kesintisi yaşandı.
1: Gordon'un uzay görevindeki son 24 saati yaşamla ölüm arasında ince bir çizgiydi.
2: Gemini 5 şu anda saniyede 10 metre hızla alçalıyor.
3: Discovery 1 uzay aracıyla iletişimimizi kaybettik.
1: Orada kesinlikle bir şeyler var. Ya da ben aklımı yitiriyorum. Bu çok garip. Nasıl gidiyor Eric?
4: Canla başla çalışıyorum. Ama hiçbir şey göremiyorum. Sende ne var?
1: Hala aynı oyunun başındayım. Lanet olsun. Eric neredesin? Buraya gel. Bu da ne böyle?
4: Bunların ağırlıkları var. Bunlar altın paralar. Bunların ağırlıkları var. Bunlar altın paralar.
1: Evet.
4: Bana altın gibi geldiler.
1: Aman tanrım.
4: İyi iş dostum.
1: Titriyorum. Lanet olsun. Resmen titriyorum. Aman tanrım.
4: İşte bu.
0: İşte oldu.
1: Şuna bak. Bunlar bakır değil dostum.
4: Bana altın gibi geldi dostum.
1: Aa tanrım. Kenarlarına bak.
4: Kesinlikle altın.
1: Kesinlikle.
4: İnanmıyorum.
1: Evet.
4: Harika dostum. Bu harika bir şey.
1: Görüntüleri pek güzel değil ama düpedüz altın bunlar. Bugün o kadar çok bakır çıkardım ki başta bunları kıvrılmış bakır zannettim.
4: Küçük pound işareti gibi bir şeye benziyor.
1: Bulduğumda daha kirliydiler. Neredeyse birinin silüetini görebilirsin, baksana.
4: Kesinlikle. Biliyorsun İngilizler paraların üstüne 100 ya da onun gibi bir resim işliyor. Madeni paralar ne kadar yaygın olduğuna göre değişiklik göstererek yarım ya da 1 milyon dolar edebilir.
1: Defender, Defender burası tekne, duyuyor musunuz?
5: Evet dinliyorum.
1: Buraya gelin. Bunu görmek isteyeceksiniz çocuklar.
5: Anlaşıldı, tamam. Beklemede kalın. Gidip ne varmış bakalım.
4: Aşağıda tamamen silinmişti. İşte böyle oluyor dostum. Bu şeyler hep böyle kıvrılıyor, anlıyor musun? Okyanus yüzünden.
1: Madeni paralara bunu yaptıysa geminin kalanına neler yapmış?
4: Aynen.
1: Yok olur.
4: Hep böyle olur.
1: Gemi başaramadı. İki tane para bulduk. Hadi bakın şuna. Düşürme olur mu? Ne düşünüyorsun Jim?
6: Bu... muhtemelen...
1: Kenarlarına bak, kenarlarına.
0: İngiltere'ye ait.
1: Ye onu hadi. Ye hadi. Parçaları birleştirdik ve her yerde altın materyaller bulduk. Yanmış ahşap parçaları ve şimdi de altın paralar. Enkazın doğru yerde olduğunu eminiz. Kip Wagner altın masayı 50 yıl önce buldu. Başardık. Bu bizim buluşumuz.
4: İşte bu yüzden bunu yapıyorum. Bu yüzden bu işi yapıyorum. Doğru yoldayız.
1: Evet. Bunlardan çok daha fazlası vardır. Bu bölgede sonsuza kadar çalışabiliriz. Hepsi bundan ibaret olamaz. Yani pes etmek yok.
0: %100.
1: Toplayabildiğimiz kadar topladık ama aşağıda bundan daha fazlası var. Hiçbir zaman yalnızca iki madeni para yoktur. Gün ışığından faydalanabileceğimiz birkaç saat kaldı. Buradan sonra durmak yok. Evet, işte bundan bahsediyordum.
7: Eğer aşağıda daha fazlası varsa onları bulacağız.
1: Hadi arkadaşlar. Hala aynı yerde çalışıyorum. Geride bir şey kalmış mı göreceğiz.
8: Ben bu bölgeyi temizleyeceğim.

0: Alaska Demiryolu'nun kuzey ucunda Fairbanks yer alıyor. Bill, Wanda ve George sezonun en riskli yüklemesini gerçekleştirmek için hazırlık yaptı.
1: Trenin iki tarafını da titizlikle gözden geçirmeliyiz.
2: Evet, zor bir yolculuk olacağı benziyor.
1: Bu trene çılgın tren ismini taktım.
0: Tren, 3 ton patlayıcı madde ve maden ocağına götürülmeyi bekleyen milyon dolar değerinde ekipmanla dolu.
3: Bu ekipmanın ocağa ulaşması şart. Ne kadar çabuk olursak o kadar iyi. Bu zincirler çözüldüğü ya da gevşediği takdirde ekipmanın yandan düşmesi işten bile değil. Ciddi bir riski göze aldık. Bu parçaların düşmesi hepimiz için felaket olur.
2: Bu yüklemenin kendisi beni endişelendiriyor. Herhangi bir sorunla karşılaşabiliriz.
3: Bunlar ne yaptıklarını sanıyor? Bunları daha sıkı bağlamaları gerekirdi.
1: Hazır mısın George?
3: Birkaç şeyi kontrol ediyorum.
1: Vakit nakittir, unutma.
3: Bu yük bize sorun çıkarabilir. Endişeleniyorum.
0: George ve ekibi yükü Fairbanks'ten 350 kilometre uzağa taşıyacak. Ama ilkbahar çeşitli zorluklara gebe oluyor. Karlar eridikten sonra çıkabilecek olan yangınlara karşı dikkatli olmalılar. Doğal yaşam alanlarıyla göze çarpan Denali Milli Parkı'nın içinden tehlikeli kayalık bir bölgeden geçip maden ocağına ulaşmaları gerekecek.
1: Hareket etmeye hazırım.
3: 4-3-2-6 hareket ediyoruz.
1: Yola çıkıyoruz, hızlanmaya başlayabiliriz.
0: Orman yangınlarının olası olduğu bir sezonda patlayıcı yüklü bir tren büyük bir tehdit anlamına geliyor.
3: Yolda başıma gelecek talihsizliklere karşı beni korusunlar diye bu bilezikleri takıyorum. Sezgilerim zor bir günün bizi beklediğini söylüyor.
0: 370 kilometre güneye Talkeetna kasabasına gidiyoruz. 55 yaşındaki Felicia Todd ıssız bir bölgede yaşıyor. Bir yıl önce Wyoming'den buraya sadece köpeği Jesse'yi yanına alarak taşınmış.
4: Uzun yıllar bunun hayalini kurmuştum. Buradaki manzaralar beni büyülüyor. Burası inanılmaz. Buraya gel Jesse. Başka bir yerde böyle etkileyici manzarayı bulamıyorsunuz. İşte burası benim yuvam. Ahşap malzemeler ortama sıcak bir hava katıyor. O da güneş alıyor. Bu kepenkler beni ayılardan yeterince koruyor. Huzurlu bir uyku uyuyabiliyorum. Arkadaşlarım bana deli diyor. Sorun değil. Ben hayalimi kovalıyorum.
0: Ama burada yaşamak bazen riskli bir hale alabiliyor.
4: Bu kulübe inşa edilmeden önce buraya gelmiştim. Ve ne yazık ki bir gün kar arabasının içinde mahsur kaldım. Gece yarısıydı. Sıcaklık sıfırın altında kırktı. Bir grup arkadaşım başımın belaya girdiğini fark etti ve beni kurtarmak için seferber oldular. Donmak üzereydim. En çok ölüme yaklaştığım an buydu. Burası da atölyem. Kulübenin iki katı büyüklüğünde. Burada eşyamı tutuyorum. Çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Yani her şeyi burada yapıyorum. Etrafı temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyorum. Duş yeri burası. Mutfak da burada duruyor. Duş için kapları suyla dolduruyorum. Daha konforlu olabilirdi belki ama bütün bunlara değer. Gel biraz su bulalım. Bu kapları suyla doldurmak çok zahmetli bir iş. Normalde burası tepe sayılır. Buradaysa sıradan bir tümsek gibi algılanıyor. İşte dereye geldik. Hiçbir zaman donmuyor. Suya ulaşmak çok dert değil ama bazen uzağa yürümek gerekebiliyor. Su olmadan hayatta kalamazsınız. Günlerce aç kalmak mümkün ama susuz kalmak düşünülemez. Günlük 10 galon suya ihtiyacım oluyor. Bu kadar suyu tek seferde taşımam imkansız tabii ki. Lanet olsun. Her seferinde 3 galon su taşımaya çalışıyorum. Yazın günde 10 galon su taşımak kış sezonuna göre daha yorucu. Havalar ısınıyor.

0: kalınca zulüm gibi oluyor. Alaska'da da hava bunaltabiliyor. Yürüyecek daha çok yolum var. Keşke Jesse de bana yardım edebilseydi. Çok yoruldum. Zor iş. Evet, başardık Jesse'ciğim.
1: Karlar eridikten sonra Felicia suyu tepedeki kulübene taşıyacak bir çözüm bulmayı deneyecek.
0: Buradaki ağaçlardan aşağıdaki zemine doğru uzanacak bir makara sistemi yerleştirmek çözüm olabilir diye düşünüyorum. Tek bir hamleyle 10 galon suyu yukarı taşımayı amaçlıyorum. Sürekli tepeye inip çıkmaktan kurtulmuş olacağım. Bunu yakında halletmezsem sorun katlanılamaz hale gelecek, biliyorum.
1: ...300 kilometre kuzeyde ise yük treni doğanın ortasında ilerliyor.
2: Bugün hangi aksilik başımıza gelirse gelsin bu trenle yola devam edeceğiz.
1: İstikrarsız hava koşulları ve patlayıcı yükler işi daha riskli hale getiriyor.
3: Şu anda ana hattı ilerliyorum.
4: Kuzeye doğru devam et.
1: 140 kilometre kuzeyde Darren ve Walt toprak kaymasının olduğu bir bölgeye doğru ilerliyor.
3: Ne pahasına olursa olsun bu bölgeden geçmeyi kafaya koyduk.
1: Eriyen kar suları bu yamacı daha stabil bir hale getirdi. Kaya yığınları her an kopup demir yoluna düşebilir. Bu kayalar demir yoluna düşerse tren raydan çıkabilir.
4: Bu oldukça riskli bir güzergah. Şimdiden demir yolunda kaya parçalarına rastladık. Kaya yığınları zamanında yoldan çekilmezse büyük bir felakete yol açabilirler.
3: Bunlar insanı korkutuyor. Bu yarıklar yamacın dengesiz durduğunun bir kanıtı aslında. Bu herkesin korkulu rüyası. İnsanların ölmesine sebep olabilir. Tehlike büyük. Bu işi bitirip buradan bir an önce ayrılalım.
4: Lanet olsun. Aracı durdur. Hemen durdur.
3: Sorun ne?
4: Büyük bir hidrolik sızıntı var.
3: Ne? Nerede? Daha yeni başlamıştık.
4: Hortumla ilgili bir sorun olduğu kesin. Şimdi hareket edemeyiz.
3: Lanet olsun.
4: Aracı durdur. Hemen durdur. Hidrolik sızıntı var.
3: Aman tanrım.
1: Alaska'da 3 ton patlayıcı madde yüklü bir tren tehlikeli bir bölgede ilerliyor. Darren ve Walt demir yolunu tıkayan kayaları yoldan çekmeye çalışacak. Ama kaza aletleri arıza yaptı.
4: Bu halde hareket edemeyiz.
3: Bu arızayı bir an önce tamir etmeliyiz. Çok ciddi bir sızıntıyla karşı karşıyayız.
4: Bu bozuk kısmı bir an önce tamir etmeliyiz.
3: Bu duruma alıştık. Yine çok kritik bir anda ummadığımız bir aksilik bizi buldu.
5: O noktaya varmak üzereyiz.
1: Kış sona ererken kayalar ortaya çıkan tek tehdit unsuru değil.
5: Müdahale etmeye hazırız.
1: John Evans 750 kilometreye uzanan demir yolunun güvenliğinden sorumlu olan ekipte çalışıyor.
5: Buradan geçmemiz gerekiyor.
1: Havalar ısınınca insanlar demir yolundan daha sık geçmeye başlıyor.
5: Yasağa delen birçok yaya ile ilgileniyoruz. Yılın bu zamanı yayalar en büyük sıkıntımız. Bu sezonda demir yoluna izinsiz çıkan birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Yol üstündeki dikkat levhalarına aldırmıyorlar. Hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Şu tabelayı gördünüz mü? Üstünde en azından bir uyarı yer almalıydı.
6: Birkaç çocuğun demir yolunda olduğunu duydum.
5: Yoldayım, oraya varmam uzun sürmez.
1: Birkaç kilometre ötede genç bir çiftin 4 tekerlekli araçla demir yolunda ilerlediği tespit edildi.
5: Karşıdan bir tren geliyor. Çocukları raylardan uzak tutacağız.
1: Talkeetna yakınlarında yaşayan Felicia, alet edevat alışverişini yapmakla meşgul.
0: Bir makara sistemi yaratmak için gerekli olan aletleri aldığımı ümit ediyorum. Treni görünce mutlu oldum. Kasabaya gidip gelmenin en pratik yolu bu. Daha pratik bir ulaşım aracı yok.
6: Peki, ara JT, bu işi halledelim.
1: Demir yolunun birkaç kilometre uzağında yaşayan JT ve Kip, makara düzeni için yardıma koştu.
6: Kolay bir iş sayılmaz.
7: İnsanlar burada başkalarına seve seve yardım eder. Herkesin bir gün yardıma ihtiyacı olur. Aşağı indir.
6: Bizi burada serseriymişiz gibi algılıyorlar.
0: Sonunda geldiler.
6: Merhaba Felicia, nasıl gidiyor?
0: İyiyim, sen nasılsın?
6: İyidir, ne haber Jesse'ciğim?
7: Sorun yaşadığını duyduk, hemen harekete geçtik.
0: Hem de nasıl? Tenha bir yerde komşuluk ilişkileri daha da önem kazanır. İnsanlar bu bölgede karşılıklı olarak birbirine yardımcı oluyor.
6: Hazır mısın?
0: Hazırım.
6: Pekala.
7: Tüfeği etkili bir şekilde kullanmalısın.
6: Evet. Yiyecek bulmak için elimizden geleni yapmalıyız. Söz ettiğin tepe bu mu?
0: Hayır, bu o tepe değil.
6: Ciddi misin?
0: Hayır.
7: Çok iyi.
0: Bu tepe başka tepe.
7: Umarım bu kadar dik değildir.
0: Ah, aman tanrım.
7: Bu tırmanış beni şimdiden tüketti.
0: Çok haklısın.
7: Bize rehberlik eden sensin.
0: Pekala.
6: Zor oldu.
0: Dikkat edin.
6: Çok yorucu. Tahminimden daha da dikmiş.
0: Nasıl?
6: Uzun sürdü.
7: Bu tepeyi gördüğümde bir an için vazgeçmeyi düşündüm aslında ama Felicia'yı çok severim ve bu engeller beni yıldıramaz.
1: Kuzeyde ise ısınan hava, patlayıcı madde taşıyan trenin ekibinde yer alan George, Bill ve Bundy'yi endişelendiriyor.
5: Bu duman bir yangının meydana geldiğinin kanıtı adeta. Başımı pencereden uzatıp dışarıdaki duman kokusunu rahatlıkla hissedebiliyorum. Çok kötü kokuyor.
2: Duman varsa yangın çıkmış olma olasılığı yüksektir. Patlayıcıların alevle temas etmesi sonucunda büyük bir felaketle karşılaşabiliriz. Patlayıcı maddeler infilak edebilir. Tehlike büyük.
5: Duman kokusu burnuma kadar ulaştı. Birkaç kilometre uzakta ya da daha yakında bir yangın olabilir. Tehlikenin büyüklüğünü kestiremiyorum doğrusu.
1: Bahar sezonunda Alaska'da orman yangınları ortaya çıkar. Alaska'da her yıl yüz binlerce dönüm ormanlık alan kül oluyor.
8: Bölgeye yakın olan birilerinden duruma dair bir açıklama isteyebiliriz.
5: 3-2-4-6 bölgede durum ne?
2: O bölgede size bir yangın ihbarı yapıldı mı? Bir duman sesinin içinden geçiyoruz. Bol miktarda patlayıcı madde taşıyoruz.
1: Fairbanks'in birkaç yüz kilometre güneyinde Ferry kasabası yer alır.
0: Sence bunun boyu iyi mi?
4: Bence iyi.
1: Tyler ve Aaron Dines çifti 10 yıldır bu bölgede 13 yaşındaki kızları Koa ve 9 yaşındaki oğulları Mo ile birlikte yaşıyor.
9: Sessiz bir hayatımız var. Polis arabası ya da başka bir aracın sesiyle rahatsız edilmiyoruz. Burası gerçekten huzurlu bir yer.
4: Denver'dan geliyorum. Bu bölgeye üniversite okumaya geldim ve hayatımın aşkıyla tanıştım. Ferry'e taşındığımızda üzerimizde sırt çantamızdan başka bir şey yoktu. Burada 160 dönüm toprağımız var. Tavuk yetiştiriciliği ve daha bir sürü şeyle ilgilenmek hoşumuza gidiyor.
1: Karlar eridikten sonra tarımsal faaliyetlerine devam etmeye hazırlar.
4: Burada kış için stoklayabileceğimiz kadar sebze yetiştirebiliyoruz. Satacak sebzemiz bile kalıyor. Tavuklardan yıl boyunca edindiğimiz yumurtalar kış için önemli bir başka besin kaynağı. Sebzeleri al.
9: Aldım. Burada yazı geçirmek de çok güzel. Ama bana göre burada yaşanacak en güzel mevsim kış. Yazın tarladaki taşları temizleyip sebze ekmemiz gerekiyor. Vaktimizi tarım işlerine harcıyoruz. Sürekli bahçe işleriyle ilgileniyoruz.
8: İki ördeğimiz ve sayısını tam bilmesem de 15 civarında tavuğumuz var. Bir köpekle kedimiz var. Kediyle daha çok kardeşim ilgileniyor. Köpekleri daha çok severim.
9: Hadi yürü.
8: Daha çok hayvanımız vardı. Zamanla sayıları azaldı.
10: Arılar konusunda gitgide uzmanlaştık. Bu arı yetiştiriciliğiyle ilgilendiğimiz 8. sene oldu ve işler gayet yolunda gidiyor. Kışın bir kavanozda ulaşmak inanılmaz büyük bir keyif sayılır. Çok lezzetli. Arıların kışı atlatmasını sağlamak çok önemli. Bu işte sürdürülebilirlik şarttır. Arılar bahar mevsiminde canlanıyor. Yine de hala senelik arı ihtiyacımızın bir kısmını satın alarak karşılıyoruz diyebilirim. Arılar Fairbanks'ten 3 kabın içinde elimize ulaşıyor. İşte buradalar.
4: Oğlum gel buraya. Gel.
10: Trene yetişmemiz gerek.
1: Arı gibi ihtiyaçlarını temin etmek için aile üyeleri 5 kilometre uzaktaki demir yoluna ulaşmak zorunda.
4: Hadi çocuklar.
10: Acele edin hadi.
1: Yolcu treni 160 kilometre ötedeki Fairbanks'e gitmek için en ideal araç.
4: Yola çıkmazsak tren beklemeden geçer.
9: Biraz yavaşla. Sorun yok.
1: Bu tren haftada bir kez bu noktadan geçiyor. Mutlaka yetişmeleri gerek.
4: Acele edin. Acele edin.
9: Yetişeceğiz.
4: Kaçırdık.
9: Tren gitti. Tren gitti.
4: Lanet olsun. Tren bizim için duracak.
10: Acele edin, hadi.
4: Evet, duruyor.
10: Bu demir yolu beni mahvediyor, hadi. Hadi çocuklar.
4: Durduğunuz için sağ olun.
3: Sorun değil, ne zaman isterseniz.
10: Çok teşekkür ederiz.
4: Sağ olun, size minnettarız. Çok naziksiniz bayım. Başardık. Bu treni seviyorum. Keyfini çıkarın.
1: ...220 kilometre güneyde komşuları makara sistemi için Pelşe'ye yardım ediyor. Bu sayede su zahmetsiz bir şekilde tepeyi çıkacak.
0: Bu alandaki engelleri kaldırmamız gerekecek. Tamam mı?
1: Kabloların döşenmesi için zemin temizlenmeli.
7: Yol üzerindeki dalları temizlemek için Pelşe testere kullanmaya karar verdi. Tam bir çılgın sayılır. İşini gayet iyi bilen biri olduğuna şüphe yok. Doğa onun yaşam alanı.
0: Aman Tanrım, bu korkutucuydu. Sonunda bunu kesebildim.
10: Kip, sence bu ağacı da kesmemiz gerekmez mi?
6: Evet, ağacın dalları yolu tıkayabilir. Umarım ağaç doğru yöne doğru devrilir.
0: Lanet olsun. Hay aksi.
7: İnip ona ağacı kesmesinde yardımcı olacağım. Biraz zorlanıyor gibi. Bu işe el atacağım. Sen de bu iş için güçlü sayılırsın ama biraz daha kol gücüne ihtiyacın var.
0: Ne yazık ki.
7: Testere bloke mi oldu?
6: Başka bir çözüm bulsak olur mu?
7: Testere bu işe en uygun araç.
0: Testere takıldı. Çaresiz
7: kaldı. Bilemiyorum. Bence yanlış yöne doğru kestik. Diğer açıdan kesseydik ağaç da bu tarafa devrilecekti.
6: İkinci bir testeren var mı?
0: Yedek bir tane daha var. Lanet olsun.
7: Ağacın ağırlığı daha çok bu yöne doğru kayıyor. Bu tarafa doğru kesmeliyiz.
0: Elimde büyük bir testere var.
7: Ağaç katliamı yapmak istemiyorum.
0: Karakter olarak JT'yi kesinlikle tek geçerim. Hem çok esprili hem de işinde son derece titiz biri. Gerçekten çok iyi.
6: İyi gidiyorsun.
0: Müthiş.
6: Güzel.
7: Oldu.
0: Teşekkür ederim JT.
7: Bir şey değil. Hala işe yaradığımı kanıtladım.
0: Buna çok sevindim.
7: Elimden hala iş geliyor.
0: Elbette.
7: Felicia genç ruhlu, harika biri. Ben onun yanında epey ihtiyar sayılırım. Üstüm başım kirlendi.
1: Kuzeyde ise patlayıcı madde yüklü tren yoğun sis içinde yolculuğuna devam ediyor.
2: Hiç yangın ihbarı ya da benzer bir vaka haberi aldınız mı? Patlayıcı madde yüklü kutular taşıyoruz.
6: Demir yolunu tehdit eden bir yangın haberi bize henüz ulaşmadı. Merak etmeyin. Öyle bir haber almadık.
2: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Şans bilekliğim işe yaradı. Bana uğur getirdi.
5: Yangın ne kadar uzak olursa kendimi o kadar rahat hissedeceğim. Benden uzak dursun.
2: Öyle mi dersin he? Hey.
1: Yük treninden 160 kilometre uzakta...
3: Yapma dostum.
1: Darren ve Walt kırılan kazı aletini tamir etmekle meşgul. Demir yolunu tıkayan kayalığı kaldırmaları şart.
3: Bir kahve molası harika olurdu.
4: Darren arızayı tamir edeceğinden fazla emin görünüyor gibi.
3: Bu lanet şeyi düzelteceğim.
11: Bu parçayı olabildiğince çabuk tamir etmeliyiz. Olmazsa başka bir parçayla değiştirmemiz gerekecek. Ditcher ekibi kolay kolay pes etmez. Lanet olsun.
1: Demir yolu üzerindeki tek engel arızalanan kazı aleti değil.
8: Bir anda durdu.
1: Görevli memur John Evans demir yoluna kaçak şekilde giren çiftin yanına ulaşmayı başardı.
5: Oradalar.
8: Aniden durdu.
6: Çalıştıramıyorum.
1: Yakıtları bitmiş.
6: Çalışmıyor.
5: Burada ne arıyorsunuz?
6: Yolda kaldık.
5: Trenin geldiğinin farkında mısınız?
6: Bilmiyorum.
5: Raylarda durmanız yasal değil. Çıkın gidin buradan.
6: Kondüktör Halling, orada mısınız?
2: Evet, dinliyorum.
6: Dört tekerli araçla demir yolunda duran bir çift var. Görevli memur şu an olay mahalline ulaştı.
2: Teşekkür ederim. İrtibatta olalım. Nasıl olur da demir yolunun ortasında mahsur kalabiliyorlar?
8: Raylarda birini gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Sinirlerim geriliyor. Gerginlik tavan yapıyor o zaman.
5: Durumu öğrenene kadar hızımızı düşürmek gerekiyor.
1: Üç ton patlayıcı madde taşıyan bir yük treni güneye doğru yol alıyor.
6: Hareket etmiyor.
1: Görevli memur John Evans arızalanan dört tekerlekli araca müdahale ediyor.
6: Sanırım benzini bitti. Aniden çalışmayı bıraktı.
5: Aracı taşımayı deneyeceğiz. Kenarda beklemenizi rica ediyorum. Raylardan uzak durun. Hadi. Bu çok ciddi bir sorun. Yardım çağırmam gerekiyor.
1: Fairbanks'te ise Dines ailesi çiftlikleri için gerekli erzakları temin etti.
10: Bahar mevsiminde arı ve kanatlı hayvan alışverişine çıkmak bizim için bir rutin. Kışın satın aldığımız arılarla kuşlarımızı hayatta tutmak için sıkı bir çaba içine giriyoruz.
4: Bu mekana uğramaya bayılıyorum.
10: Çok sevimliler.
4: Bu senenin sonuna dek 10 tane kanatlı hayvan tüketeceğiz. Kaz yavrularını kış döneminde yaşatacağız ama sonunda onları da yiyecek olarak tüketeceğiz. Hangisini istiyorsunuz?
9: Şu olsun.
8: Bu da olur.
9: Bu çok sevimli.
8: Diğeri de.
9: Bence bu daha iyi.
10: Biraz iri görünüyor ha?
4: Bu ikisi de birbirinden sağlıklı. Çocuklarımın hayvanlarla yakın temas kurması çok güzel bir his.
10: Merhaba ufaklık. İri bir kaza dönüşeceksin. Şu arılara bakın.
9: Doğal bal üretiyoruz. Birçok balın içine katkı maddesi karıştırılıyor. Biz yapmıyoruz.
4: Sağ ol.
10: Teşekkür ederiz.
4: Görüşürüz.
9: Günler. Kış aylarında bal yemekten büyük zevk alıyoruz. Bal bizim için vazgeçilmez. Çok güzel.
1: Güneyde yük treni yakıtı binen dört tekerlekli araca doğru ilerlemeye devam ediyor.
5: Bu işte yardıma ihtiyacım olacak. Destek bekliyorum.
1: John Evans yakındaki bir ekipten destek almaya çalışıyor.
3: Şu an yola çıkıyorum, tamam.
5: Tren ne kadar uzakta?
12: Birkaç dakikaya burada olur.

0: Bir, iki, üç. Tekrar deneyelim.
1: Hadi hadi.
0: Hadi. Evet. Tren gelmeden önce uzaklaşsak iyi olur.
1: Tekerlerin yönünü değiştir.
2: Yaramaz çocuklar.
0: Şansımız yaver gitti. Olayı duyunca yardıma koştum. Ve ucuz atlattık. Neyse ki zamanında yetiştim.
1: Zamanında gelmeseydik araç parçalara ayrılabilir ve çocuklar yaralanabilirdi. Birini ezmek korkunç bir şey. Bir kez başıma geldi. Felaketti. Rayda uyuyakalmış biriydi. Adama yaklaştığımızda fark ettim ve iş işten çoktan geçmişti. Acil durum moduna geçsem de adam için çok geçti. Birkaç ay boyunca kabuslar gördüm. Kendime gelemedim.
2: Bu işi önümde birilerinin bacağının koptuğunu, vücutlarının paramparça olduğunu, acı çekerek öldüklerini görmek için tercih etmedim. Bunlar çok üzücü durumlar. İnsanlara bilinçsiz davranması hepimizi çok üzüyor.
3: Korkunç manzaraları insan zihninden silemiyor. Aklından atamıyorsun.
1: Adın nedir? İnsanlara ceza yazmak da bir çözüm değil.
4: Daha olamaz. Bu işe yaramaz araca hiç binmemem gerekiyordu.
5: Talkitna yakınlarındaki ormanlık arazide Felicia'nın makara sistemi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
4: Bu işin temeli bu. Bunlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Bu kablo yükü taşıyacak. Felicia engelleri keserek çok doğru bir iş yaptı. İşimiz kolaylaştı. Kabloyu buradan geçirmemiz mümkün. Hey, niye bu kadar geciktiniz ha?
6: Kabloyu yerleştirmek için seni bekledik.
4: Bu işi bana yıkacağınızı biliyorum.
6: Sen nerelere kayboldun? Merdiveni unuttuk.
3: Ben getiririm.
6: Merdivene şu an ihtiyacımız
3: tamam,
6: var.
3: Tamam, ben getiririm.
6: Beni daha önce ikaz etmiştin. Yine bir şeyler unuttum işte.
4: Tepeye çıkmak benim için sorun değil.
6: Bence bunu ona teklif etmeliydin.
4: Kafasına ne koyduysa onu mutlaka yapar. Merdiveni getirmemi ister misin?
3: Ben hallediyorum.
4: Emin misin?
3: Evet, evet.
4: Böyle giderse yorgunluktan bayılacaksın.
3: Aman ne komik.
6: Nasıl bir plan yapmalıyız sence?
4: Kalıpları unuttun değil mi?
6: Sanırım kalıpları da unutmuşuz.
4: En iyisi ona yardım etmeye gidelim.
6: Tamam. İşi aceleye getirmeye çalışma sakın.
4: Hiç endişen olmasın.
6: Felicia son derece kararlı ve direnç sahibi biri. Doğanın ortasında yaşamak için yaratılmış. Bu civarda yalnız başına yaşayan nadir kadınlardan biri.
4: Devam et.
3: Sanki bir şey çıtırdadı.
6: Bu da neydi böyle?
3: İpi gergin hale getirmek için bir ağaç köküne dolamayı denedik. Ağaç kökü biz asıldıkça yerinden oynamaya ve sabit durmamaya başladı.
4: Bu kökü koparacağım.
6: Tamam.
3: Bu işe yaramayabilir.
4: Bu dev ağaç bile yerinden oynadı.
3: Kablonun üzerindeki gerilim çok arttı.
6: Umarım bu şey çatırdamaz.
4: Göreceğiz.
5: Trenin 130 kilometre uzağında yolda kalan kazı aleti Darren ve Volta zor anlar yaşatıyor.
0: Farkındayım. Bu demir yığını yüzümü kara çıkardı.
5: Kayaları temizlemek için başka bir aracı yardıma çağırdılar.
7: Önce büyük olan parçalarımı kaldırsak?
0: Evet, seni zorlayacak olan parçaları kaldırma. Yanlış bir hamle başımıza daha çok iş açabilir. Volt ne zaman aracın başına geçse kaygılanıyorum. Birden ona kadar bir skala olsa buradaki risk 10 seviyesinde olabilir. Kayaların ne yöne düşeceği belli olmaz. Kesin bir şey yok. Bekleyip göreceğiz.
5: Ekip lastik parçalarıyla rayların zarar görmesini engelliyor.
7: Pozisyon alıyorum. Kayaları temizlemeye başlıyorum. Demir yoluna lastikten güvenlik kalkanı yerleştirdim.
0: Burası iyi görünüyor. Hazır olduğunda temizliğe başlayabilirsin. İşte başladık. Bu oldukça büyük bir parçaymış. Böyle dev bir parça rayları kesinlikle mahvederdi. Aracı geriye doğru çekip başka bir açıyla yaklaşmayı denesen.
7: Doğru. Buradayken kaya aracın üzerine düşebilir. Aracı biraz geriye alıp tekrar deneyeceğim.
0: Güzel, devam et. Şu anda dünyanın en iyi operatörüyle çalıştığımdan eminim. Bolt'la ikimizin de babası bir.
7: Darren'a güvenim sonsuz. Üzerime parça düşmemesi için ne kadar titiz davrandığını biliyorum. Bu gibi işlerde güveninizi kazanmış biriyle çalışmak gerçekten çok önemli.
0: Biraz yavaş ol Walt. Kaya tahminimizden bile büyük olduğu için tehlike büyük. Düşündüğümüzden çok daha zor olacak.
7: Bu ağır ve dengesiz kütleleri kontrol etmek hiç de kolay değil. Sert kayalar zemine düşerse raylar hasar görebilir.
0: Bir saniye. Dikkat et, dikkat et.
5: Susitna Nehri'nin yamaçlarındayız.
0: Tamam Walt, biraz yavaş ol.
5: Patlayıcı madde yüklü tren onlara doğru yaklaşıyor.
0: Tahminimizden daha zor olacak.
5: Ekip düşen parçaları demir yolundan uzak tutmak için çabalıyor.
0: Dikkat et, dikkat et! Sakin olalım, raylar zarar görmemeli.
7: Tamam, bu yamaç aşağı doğru kayıyor. Parçalar yerinde durmuyor.
0: Lastik parçaları demir yolunu korumakta etkili oldu. Demir yolunu parçalardan temizleyip yamacın kaymasını mutlaka önlememiz gerek. Bunu bir an önce bitirelim.
5: Birkaç kilometre ötede yük treni Denali Milli Parkı'ndan geçiyor.
1: Yol kenarındaki geyiğe bakın. Geyiğe çarpmamak için yavaşlamam gerekiyor. Hadi bebeğim yavaşla. Nereye gideceğini bilmiyor. Raydan bir türlü uzaklaşmadı. Git şuradan.
8: Tebrik ederim. Harika. Şimdi hareket edelim.
1: Ucuz atlattık.
8: Seninle gurur duyuyorum Bill.
1: Sonuç kötü olabilirdi.
5: Talkitna'da ormanlık arazideyiz.
6: Tamam JT.
5: Üç arkadaş kablonun yerini değiştirip makara sisteminin yapımında epey mesafe kat etti.
8: Oluyor.
6: Emin misin?
8: Evet.
6: İşte bu iyi haber.
8: Ah evet.
6: Evet,
8: çok güzel
6: oluyor.
8: Oldu.
6: Evet.
8: İşte bu.
6: Sorun halloldu.
8: Müthiş oldu.
6: Bir test yapayım mı?
8: Gerçekten mükemmel.
6: İstersen sen de bir dene.
8: Bence harika.
4: Aşınacak su senden dar olacak.
8: Bu çok iyi.
6: Evet.
4: Bu bir test değil.
6: 79 kiloyum.
4: Anladım. Şimdi buradaki gerilimi ölçelim. Gayet uygun gerginlikte olduğu belli. Issız bir bölgede elektriğe erişiminiz çoğu zaman olmaz. Hayatı kolaylaştıran başka çözümler bulmak gerekir. Aynı anda iki işle uğraşmak insanı serseme çeviriyor.
6: Tepeye çıkalım.
8: Son bir kez daha.
6: Rehber sensin.
4: Hadi bakalım.
8: Hayır. Oh,
6: tanrım.
4: Olamaz. Lanet tepeyi tekrar tırmanıyoruz. Dans pisti için form tutmuş oluyorum. Tabanlarım aşındı.
8: Buradan çıktıkları için tedirgin oldukları
7: evet,
8: kesin.
7: Evet, kesinlikle.
5: 220 kilometre kuzeydeki Ferry'de yaşayan Dines ailesi alışverişten sonra evlerine geri döndü.
7: Kuva ve ben kuşlarla ilgileniyoruz. Aaron ve Mo'nun görevi ise arılarla ilgilenmek.
9: Arılar umarım kıyafetimden içeri girmez. Arılar insanları sokmakta hiç tereddüt etmez. Her yerden sokabilirler.
7: Mo, arılar konusunda harika bir yardımcı. Arı yetiştiriciliğini doğal ortamında, yani evinde öğrendi. Bol şans, Tanrı yanınızda olsun. Arı yetiştiricisi olmama rağmen arılara karşı alerjim var. Sence neler olacak?
10: Bence ısıracaklar.
7: Arılardan korkmuyorum ama alerjik bir reaksiyon geliştirmemek için arılardan uzak durmam gerekiyor.
8: İyi izle Mo. Şu anda bütün arıların üzerine şekerli su sıkmakla meşgulüz.
9: Bu halde uçamazlar.
8: Uçamazlar. Bu kadarı yeterli mi?
9: Evet.
8: Hazır mısın?
9: Evet.
8: Tamam, şöyle ilerleyeceğiz. Tahtayı çarpıp arıların yere düşmesini sağlayacağız.
9: Tamam.
8: Tamam mı?
9: Bu onları kızdırmaz mı?
8: Aslında evet. Tamam. Hazır mısın peki?
9: Evet.
8: 1, 2, 3. Çabuk ol, kapağı tak.
9: Tamam.
8: Sakın arıları ezme.
9: Tamam. Hadi. Oh,
8: tamam, iyi misin?
9: Evet.
8: Unutma, gergin hissedersen geri çekilebilirsin, tamam mı?
9: Anladım. Kaçma şansım yok.
8: Doğru, biraz nefes alıp devam edersin. Bu kraliçe arı gayet sağlıklı görünüyor. Çıkmak istiyor. Bak, tebaasına işaret ediyor.
9: Bazen kraliçe arı kaçabilir. Diğer arılar bu durumda çok saldırganlaşıyor.
8: Buraya sıkışmış durumda. Evet, kraliçe içeride. Kapağı kaldıracağım.
9: Tamam.
8: Kutuyu sallayacağız. Hazır mısın?
9: Hazırım.
8: Kutu burada. Tamam.
9: Sıkı tutalım.
8: Bıraktım.
9: Salla hadi salla. Oh, vay canına. Tanrım. Gidin başımdan.
8: Arıların üzerine başta az miktarda sprey sıkıyoruz. Mo gerekenden biraz fazla sıkmış olabilir. Kes artık. Mo, yeter artık. Fırçayı kullanman gerekecek. Hepsini bir araya getirmeliyiz.
9: Arıların dibimde vızıldaması beni biraz ürküttü. Bir arı sokarsa bütün günüm kabusa dönüşebilir.
8: İşte oldu. Hepsi bu.
9: Lanet olsun.
7: Her gün doğada zor bir sınav veriyoruz. Her gün.
8: Burada iş hiç eksik olmaz.
7: Tebrik ediyorum o.
8: İyi iş çıkardın. Listedeki 10 işten 7'sini yaz döneminde tamamlamışsak bu bizim için bir başarı sayılır.
7: Mükemmel.
5: Tekrar demir yolundayız. George, Wanda ve Bill'in sorumlu olduğu yük treni toprak kaymasının olduğu bölgeye yaklaşıyor. Darren ve Walt kayaları temizlemekle meşgul.
0: Bu iş bizi baskı altında bıraktı. Bu tam bir kabus gibi. Yine de bunun altından kalkacağız.

0: Başardık dostum. Sağ ol. Burayı artık terk edebiliriz.
1: Felicia'nın makara sistemi için ekip son rötuşları tamamlamak üzere.
2: Epey hızlısınız. Bravo. Kabloyu çekmeyi başardık. Şu an tek endişem iki arkadaşımın da trene zamanında yetişebilmesi. Boynunu inciteceksin.
3: Gördüğün gibi şu an çok yoğun çalışıyorum. Yarım saat içinde trene yetişemezsek Felicia bize akşam yemeği hazırlamak zorunda. Daha yeni bağlıyor.
4: İşte bu.
2: Hazır mısın Kip?
4: Evet.
3: Bir deneme yapabiliriz. Bakalım çekebilecek misin?
2: Çok rahat yapıyorum.
3: Güzel, iyi çalışıyor.
2: Bir şeylerin yolunda gittiğine seviniyorum.
3: Ha, çok iyi, başardık. Sorunsuz bir şekilde
4: hiç
3: çalışıyor.
4: Hiç sorun yok. İşte oldu. Tamamdır. Oldu işte. Dikkat et.
2: Harika.
4: Evet.
3: Müthiş çalışıyor.
2: Çok iyi.
4: İlk kim duş almak ister?
3: Hiç fena fikir olmaz. İnsanlar deneyim kazanarak öğrenir. İnsan yaşadıkça doğal ortamda hayatta kalmayı öğrenir.
4: Abartmaya gerek yok.
3: Şunları kaldıralım.
4: Merak etme.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Patlayıcı madde yüklü tren Curry'deki maden ocağına varmak üzere. Bill, George ve Wanda treni sağ salim götürdükleri için mutlular.
5: Başardık. Çok hassas bir işi tamamladık.
6: Ne dersin George?
7: Günün geri kalanında o eşsiz seslerinizi bir daha duymayacak olmam beni derinden sarsıyor.
6: Her zaman böyle şakacı biri oldun.
5: Hadi bebeğim, işte böyle, hadi.
7: Harika iş çıkardık. Tebrik ederim. İşte bu. Başardık.
5: Yükü boşalttıktan sonra eve dönebiliriz.
6: İstelim şu işi, hadi.
5: Ocaktaki patlamaları gerçekleştirecek müşteri bu malzemeleri dört gözle bekledi ve bu malzemeler onlar için hayati öneme sahip. Demir yolu ekibine destek verdiğim için mutluyum.
6: Bu yolculuğun zor olacağını farkındaydık ama işimizi hakkıyla yaptık.
1: JT ve Kip için trene yetişip eve dönme vakti geldi.
4: 10 dakikamız var. Hiç durmadan devam etmeliyiz.
2: Keşke hızlı inmenin bir yolu olsa.
4: Haklısın.
2: Bu harika olurdu.
3: İstersen sen gelme.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Görüşürüz Feliş ya.
2: Görüşürüz JT.
3: Bu ekip senin için var.
2: Bana yardım etmeleri çok büyük bir nezaketti. Kabloyu yukarı sabitledik. Hemen hemen her şey yolunda gitti. Düzenek çalışıyor. Çok memnunum. Her şey mükemmel. Çok mutluyum.
4: Hadi JT, treni kaçırabiliriz.
3: Tamam dostum. Tükenmiş durumdayım. Bakalım beni sırtında taşıyabilecek misin?
4: Ben de tükendim. Son anda.
3: Bence otostop çekerse kesin durur dostum. Başardık.
4: Sorun yok.
3: Bunu biz başardık.
4: Kesinlikle.
3: Tebrik ederim dostum.
4: Tamam.
3: Hadi gidelim.
4: Biletler hazır mı peki?
3: Hadi. Sanırım biletleri kaybettim dostum. Benim hatam. Beni affet artık. Treni kaçırsaydık da bu duruma üzülmezdim doğrusu. Burayı seviyorum.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kuzey Alaska. Amerika'nın en izole edilmiş vatandaşlarının evi. Tek giriş çıkış uçarak yapılıyor. Yolların bittiği yerde Tweetoların dünyası başlıyor. Bu bölümde...
6: Bu dağ yamacı 600 metre yüksekliğinde.
5: Jim bir grup dağcıya zorlu ücra bir dağ sırasındaki bir yamaca tırmanmalarında yardım ediyor.
7: Peki bu bayağı dik.
5: Ariel ve Pons köpek kızağı yarışında karşılaşınca.
8: Ben sana gösteririm.
5: Birileri düşecek. Ve pilot Luke Hickerson dünyanın tepesinde rüzgarla savaşıyor.
9: Aralıklı rüzgarlar saatte 70 kilometreye ulaşıyor.
10: Lanet olsun.
5: Her gün Air Alaska'nın cesur pilotları sıra dışı hava şartlarıyla savaşıyor. Küçük uçaklarıyla Amerika'nın son sınırındaki hayatı devam ettirebilmek için.
6: Era 292, 2 saatlik yakıt ve uçaksa 3 kişi var.

0: Günaydın Yunaklıyit. Güzel bir gün daha başlıyor. Baharın ilk günleri üzerimizde ve Brooks Dağları'nın tepelerinde, Barrow'da ve kuzey yamacındaki çevre köylerinde karlar erimeye başladı. Bütün balinacılara avlarında iyi şanslar diliyorum.
1: Alaska'nın en kuzeydeki kasabası Barrow'da pilot Luke Akerson kuzey yamacında yoğun bir güne hazırlanıyor.
2: Barrow'da bahar geldi. Sıcaklık -5 dereceye kadar yükseldi. Buzlar yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Rüzgar yön değiştirdi ve bu da Barrow için balina mevsimi demek oluyor.
1: Nisan ayı bahar balina avının başlangıcını gösteriyor. Küçük yerli ekipler keskin Arktik denizinde bir yol açıyor ve açık denizde kamp kuruyor. Barrow'un 40 lisanslı balina avcısı civar köyleri beslemek için neredeyse yüzyıllardır atalarının kullandığı yöntemleri kullanarak bowhead balinaları avlıyor. Küçük gövdeli tekneler ve zıpkınlar hala kullanılıyor. Ama avcılar balinanın acısını hafifletmek için patlayıcı başlıklı mermiler kullanıyor. Donmuş okyanusun üzerinde kilometrelerce hareket etmek büyük bir uğraş. Kuzey Alaska'da hazırda yiyecek bulunmadığı için balina eti Barrow köyleri için çok önemli.
2: Yiyeceklerin çoğu sonbahar döneminde yakalanıyor ve toplanıyor. Dondurucular kışa dolu giriyor ama burada kış da uzun. Balinalar olmadan kuzey yamacının insanları kesinlikle hayatta kalamaz. Hazır mısınız?
3: Evet. Üç farklı ekibin üyesi var burada. Hepimiz iyi bir yer bulmaya çalışıyoruz.
2: Kaptanlar kamplarını nereye kuracaklarına dair yukarıdan bir görmek istiyorlar. Buz üzerinde kamp kurabilecekleri ve balinayı buzun üzerine çekebilecekleri iyi bir yer bulmak istiyorlar. Ama bu sene burası maalesef çok fazla engebeli ve o yüzden de düz bir yer bulmak gerçekten çok zor. Lima Otel piste doğru taksi yapıyoruz. Evet, denizin yani aslında buzun üzerinde olacağız.
1: ...800 kilometre güneydeki Yunaklıyit'te civa yükseliyor ve Jim Tibito harekete geçiyor.
0: Harika bir gün. Günler uzuyor, sıcaklık yükseliyor ve bahar hemen yakınımızda. Köylerdeki aktivite arttı ve bu da bizim işlerimizin artması anlamına geliyor.
1: Baharda işlerin açılmasıyla Jim ve kızı Ariel için tam yol çalışma zamanı.
4: Uçakları doldurup boşaltırken vücut çalışmış oluyorsunuz. Çünkü ben ilk başladığımda kollarım bir konserveyi zor kaldırıyordu. Bunlar dünyadaki en kötü şeyler. Evet, bu benim yarım ağırlığımda. Ama şimdi üçlü kolileri kaldırabiliyorum ve iyi çalışma oluyor. Kollarım neredeyse babamınkiler kadar güçlü.
0: Tanrım Ariel.
4: Neredeyse.
1: Alaska'daki iyi hava aynı zamanda macera turizmini de getiriyor. Jim için bu yeni uçuşlar fırsatı anlamına geliyor.
5: Merhaba.
4: Merhaba. Corey?
5: Evet, Corey.
4: Ben Ariel.
5: Ariel, memnun oldum. Jim, seni tanışıma sevindim. Benim adım Corey Rich. Yürekten bir dağcıyım. İşim ve hayattaki tutkum maceraları belgelemek. Burada olma sebebim de bu zaten. Brooks Dağları'na ilk çıkışı belgelemek.
1: Dağcılar keşfetmeye devam ettikçe daha önce tarihte hiç kimsenin dokunmadığı bir dağ bulmak gittikçe zorlaşıyor. O yüzden izole edilmiş Kuzey Alaska Brooks Dağları, dağcıların dağcılık tarihine isimlerini kazımaları için keşfedilmemiş birçok zirve sunuyor.
0: Evet, burada Atatna, Arigeç var. Yunaklıyit şuralarda bir yerde. İşte bu Battles. Burası üstümüz olacak.
5: Burada olağanüstü bir dağcı ve arkadaş grubuyla birlikteyim. Ve bize olağanüstü bir macera sunacak tırmanılmamış bir dağ yamacı arıyoruz.
0: En yüksek zirveler burada. İşte bu bölgede.
5: Bu nehir yatağında iniş yapılabilecek bir yer var mı peki?
0: Bilmiyorum. Yapmaya çalıştığımız şeyi seviyorum ama yerde bir metre kar var. O yüzden kayak özelliği olan bir uçağa ihtiyacım var. Daryl'in 180'inde kayaklı tekerlekler var. O yüzden benim 180'imi motorunu geliştirmek için götüreceğim ve dağcıları taşımak için onun uçağını ödünç alacağım.
5: Kulağa hoş geliyorsun, bu harika.
1: Hiç vakit kaybetmeden Jim uçakları değiştirmek için Anchorage'in yolunu tutuyor. Onun 1969 Cessna 180'i Kuzey Alaska'daki 35 yılında yolda kalmaz bir işçi olduğunu kanıtladı.
0: Bu en güzel görünen uçak değil ama çalışıyor ve onu uçurmayı çok seviyorum.
1: Ama Jim'in geniş tecrübesi havaalanı dışındaki keşiflerini bayağı ileri taşıdı. 180'in kısıtlı motor gücü çok fazla ucundan dönmeye neden oldu.
2: Lanet olsun. Jim, kalkışı iptal
0: yeterli
2: et.
0: Yeterli gücüm yok. Bu felaket olabilirdi. Yeni motor kalkışlarda biraz daha fazla yük çekmemi sağlayacak. Yani bu benim için yeni uçuşlar anlamına gelebilir. Bu dağcılar benim için gelecekte potansiyel bir iş. Ve umuyorum bu motor kalkarken endişelenmeme neden olamayacağım yerlere gitmemi sağlayacak.
1: Barrow'da Luke balina gemisi kaptanlarını engebeli buzun üzerine çıkarıyor.
6: Vay canına. Buralarda bir yerde bir balina olmalı.
2: Buralar bayağı bozuk değil mi?
6: Evet.
2: Eğer istersen o tarafa doğru ipucunu takip edebiliriz. İpucu buzun kırıldığı ve balinaların nefes almak için çıktığı yerler oluyor. Bunu takip edeceğim.
6: Evet. Evet.
2: Tamam.
1: Balina avcılarının avlarını çıkarabilecekleri geniş bir yere ihtiyaçları var. Yoksa balina bulama riskleri olabilir. Ve bu da Barrow ve çevre köylerini etkileyecek kıtlığa neden olur.
6: Bu bayağı iyi görünüyor. Düz bir yer var. Vay canına. Evet. Orada yaklaşık 1 metre kalınlığında buz olan bir alan var. Muhtemelen bu buzun üzerine 15 metrelik bir balina koyulabilir.
2: Vay canına. Tamam. Peki şimdi yeterince görüp yeri belirlediğinizi düşünüyor musunuz? Yapmak istediğiniz kamp için demek istiyorum.
6: Evet, evet.
2: Tamam, güzel. Bunun işinize yaradığına sevindim.
6: Çok teşekkür ederiz.
2: Heh, bir şey değil.
6: Adamsın.
2: Bu bir başka tercüme mi?
1: Yemek malzemeleri teslimatından geri dönüşte Jim, Daryl'la uçak değiştirmek için Anchorage'a uğruyor.
6: Merhaba Jim.
0: Daryl.
6: Uçuş nasıldı?
0: Daryl'ın motorları değiştirmesi 2-3 hafta sürecek. Bu yeni motor 300 beygirlik bir motor. Yani benim eski motora göre 70 beygir daha güçlü
6: evet,
0: olacak.
6: Bu büyük bir çocuk.
0: Ve ben de Daryl'ın 180'ini ödünç alacağım. Kayakları olan bir uçağa ihtiyacım var. O yüzden bu uçağı dağcıları taşımak için kullanacağım. Bunlar bayağı iyi olacak.
6: Evet, derin karda işine yarar. Tam senlik.
0: Tek farkı kayakları.
6: Evet, göl için kayaklar, toprak için tekerler.
1: Kayak tekerler kutup şartlarında uçarken tercih edilen iniş takımları oluyor. Uçuş sırasında kar veya pist inişleri için ayarlanabiliyorlar. Bunlar kayakları ayarlayacak bir silindire sıvı gönderen hidrolik bir sistemle kontrol ediliyor. Silindir tekerleri kaldırıyor ve kar inişleri pürüzsüz bir iniş yüzeyi oluşturuyor. Veya tekerleri indirerek pist inişlerini ayarlıyor. İki yüzeyde de güvenli iniş sağlıyor.
0: Sanırım bunu bir denemeye çıkaracağım. Tekerlerle kalkış yapacağım, sonra geri dönüp göle kayaklar üzerine iniş yapacağım.
6: Çalıştır.
0: Tamam, sonra görüşürüz.
6: Tamam.
1: Test uçuşu vahşi doğaya gitmeden önce Jim'e bu yabancı kayaklara alışması için fırsat sunacak. Jim kalktıktan sonra dönüş yapıyor ve havaalanının yanındaki donmuş Delong Gölü'ne iniş yapıyor.
0: Bir sorun yok ama acayip geliyor. Kafamı vurup duruyorum. Bam! Kırmızı kol bu.
1: El pompası çalışmıyor ve plaka ortak noktada sıkışıyor. Ve hem kar hem de toprak inişlerini engelliyor. Kayak iniş sırasında uçağın takla atmasına sebep olabilir.
0: Kayakları indirmede bir sorunumuz var. Lanet olsun, çalışmıyor.
1: Anchorage'da Jim Tivito yabancı bir uçakta test uçuşu yapıyor. Ve hidrolik kayaklar orta noktada sıkıştı. Onlar olmadan Jim'in yere inme sırasında takla atma riski var.
0: Evet, çalıştı. Sonunda kayakları indirdik. Sistemde biraz hava varmış. Görünüşe göre göle ineceğiz.
6: Kayaklar çalışmadı mı?
0: Evet, plakayı çalıştıramadım. Hava yapmış olabilir mi acaba?
6: Evet, bazen durduğu yerde hava yukarıda birikiyor ve böyle sorunlar olabiliyor. Jim seni gördü. Test uçuşu sırasında kayaklar doğru konuma geçmedi. Ama biz takımları kontrol ettik. 4-5 kez denedik. Sanırım sistemde biraz hava varmış. Şimdi iyi çalışıyor. Sorun yapmaması gerek.
0: Tamam Daryl. Teşekkür ederim. Sonra ararım.
1: Münakla Itaka kadar olan uzun yolculuk, tecrübeli pilota bazı şeyleri dile getiriyor.
0: Dağların üzerinden geçiyorum. Burada GPS ünitem var ama hala ben görsel referans noktalarına bakıyorum. Hays Nehri'nin gelmesini bekliyorum. Daha sonra bunu takip edeceğim ve dönerek geçide gideceğim. Bölgeye. Yeni pilotların sorunu da bu. Sadece GPS'lerine bakıyorlar ve dışarıda ne var hiç dikkat etmiyorlar. Yani bu bölgede 30-40 yıldır uçmanın faydası, yani biz başladığımızda her şey genel pilotajdı. Bu noktaları bilmek güzel bir şey. Yani bir gün GPS sorun yaratırsa kaybolmazsınız. Nerede olduğunuzu bilirsiniz. Evim güzel evim. Geldik. Gün batarken iniş yaptık. Mükemmel zamanlama. Sanırım Daryl'ın 180'i benim işimi görecek.
1: Ertesi sabah Jim ve dağcı Corey Rich, Kuzey Alaska Brooks Dağları'nın bir kısmını oluşturan granit uçlu Air Gauge zirvelerine bir keşif uçuşuna çıkıyor.
5: Evet, bu muhteşem görünüyor. Bayağı etkileyici bir duvar. Dev batıya bakan yüzeyi. Xanadu.
1: Keşif uçuşu Corey'e dağları gözlemlemesi ve potansiyel tırmanma görevleri bulması için fırsat sunuyor. Ayrıca Jim de güvenli bir iniş noktası arıyor.
5: Bu yüzeyin adı neyse muhteşem bir şey. Çünkü iki dik açılı duvarı var. Yani üzerimize kar veya taş düşme olasılığı çok düşük.
1: Corey dağın özellikleriyle ilgileniyor. Ve Xanadu Dağı'nın isimsiz güney zirvesi bir ilk çıkış için fırsat sunuyor. Ve güney yamaç en zorlu, uğraştırıcı duvarlara sahip.
5: Kesinlikle muhteşem. İşte olay budur. Biz buraya bunun açlığıyla geldik. Bir noktada Jim'e baktım ve yüzünde büyük bir gülümseme gördüm.
1: Aynı macera hissi Jim'in 30 yıl önce Alaska'ya gelmesine sebep olmuştu.
0: İstediğim her şeyi yapabilmek heyecan vericiydi. Yani uçak başka bir özgürlük hissi sundu.
5: Doğru pilota ihtiyacınız var. Yani nerenin güvenli olacağını bilecek kadar tecrübeli olacak ama içinde biraz daha vahşi batı bulunacak. O bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlıyor ve bu da heyecan verici.
0: Bu kaya 600 metreden daha yüksek.
1: Dağlarını bulduklarına göre Jim'in uygun bir iniş bölgesi bulması gerekiyor. Karın altında saklı sayısız taş ve kaya olduğu için Jim'in bu engellerin olmadığı donmuş bir göl veya nehir bulması gerekiyor.
5: Şu nehir nasıl görünüyor?
0: Pek iyi değil. Bu yüzeyler düzgün değil.
1: Eğer yeterli bir düzlük bulamazlarsa bütün keşif tamamen iptal edilebilir.
0: Derin karın içinde debelenmek olmasa çocuk oyuncağı değil mi?
5: Evet.
0: Bütün vadiye baktıktan sonra rahatlıkla inebileceğim bir yer bulamadım. O yüzden iniş noktamı daha uzağa, Atana Vadisi'ne taşımak zorunda kaldım. Burası doğru yer olabilirdi ama oraya inemem. Çok fazla kar var.
1: Dağdan uzaklaştıkları her kilometre tırmanmaları ve sınırlı zamanları olan dağcılar için yorucu bir saatlik yürüyüş anlamına geliyor.
5: İnebileceğin en yakın yer burası mı? Yani bu bölgede bir yer mi?
0: Gerçekçi olarak evet.
5: Evet.
0: Bence oraya göre daha kolay bir yürüyüş.
1: Nihayet Jim, Atatna Vadisi'nde uygun bir iniş alanı gibi görünen bir nehre bağlanan karla kaplı tundra gölü görüyor.
5: Bence buradan nehre doğru kayarız.

0: Evet, buza inişlerde çok daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Yani iyi haber, bayağı düzgün olması.
0: Evet, düzgün. Yani bayağı geniş. O yüzden dik bir vadiyle karşı karşıya değiliz.
1: Kötü haber, duvara çok yakına inemeyeceğiz.
2: Nihayet Jim, Atatna Vadisi'nde uygun bir iniş alanı gibi görünen bir nehre bağlanan karla kaplı tundra gölü görüyor.
1: Bence buradan nehre doğru kayarız.
0: Evet, buza inişlerde çok daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Yani iyi haber, bayağı düzgün olması.
0: Evet, düzgün. Yani bayağı geniş. O yüzden dik bir vadiyle karşı karşıya değiliz.
1: Kötü haber, duvara çok yakına inemeyeceğiz. Yani büyük bir kayma alanımız var.

0: Biraz kaymak zorunda kalacaksınız.
1: Evet.
2: Barrow da Luke, Cessna 208'ini Point Lay'e bir yolculuk için hazırlıyor. Kabinde Barrow'un Ilixabik Koleji'nden bahar tatilinde olan bir öğrenci var. Tatil ona çok ihtiyacı olan kızını ve ailesini ziyaret etme şansı veriyor.
3: Hava trafik günaydın. 327 Barrow'dan yeni ayrıldı. 800'de 6000'e tırmanıyor. Point Lay'e kızını almaya mı gidiyorsun?
4: Evet.
3: Görmeyeli ne kadar zaman oldu?
4: Ocak.
3: 4 aydır kızını görmüyor musun?
4: Evet, bayağı oldu.
3: Vay canına.
4: Zor biliyorum.
3: Öyle görünüyor. 4,5 ay. Hayal bile edemiyorum.
4: Aa.
3: Ben oradayken çok büyümüyor gibi görünüyor. Ama 2 hafta ayrılıyorum. Geldiğimde tamamen farklı oluyor. Oğlumdan 2 hafta ayrı kaldığım zaman gerçekten de çıldıracak gibi oluyorum. Eşim Alisa ve benim geçen yıl dünya yakışıklısı bir oğlumuz oldu. Babaya gül bakalım. Bir gülücük ver. Bu... benim hayatımdaki en güzel şey.
4: Babanı sevsen iyi olur. 2 hafta onu göremeyeceksin.
3: Eşimden bir mesaj aldım. Oğlun kendi ağzına işedi diyor. Ve arkasından da ekliyor. Bunu yapmayı nereden öğrendi acaba? Ne demek istiyorsun sen? Bu harika gerçekten.
4: Doğduğunda Point Lay'e gitti.
5: Point Lay, değişken rüzgarlar saatte 25-40 knot.
3: Uh-oh.
5: Yasal ama dikkatli olun.
3: Şu anda 20-25 esiyor ve karlı. Son birkaç kilometre bayağı zorlu olabilir.
2: Barrow'un 290 kilometre batısında pilot Luke Hickerson ve yolcusu Point Lay'e doğru yol alırken aniden değişen rüzgar görüşü engelleyen koşullara sebep oldu.
5: Point Lay, değişken rüzgarlar saatte 25-40 knot. Yasal ama dikkatli olun.
3: Şu anda 20-25 kuvvetinde esiyor ve karlı. Son birkaç kilometre bayağı zorlu olabilir. Bu biraz adrenalin yükselmesine neden oluyor. İndiğinde 35 ile esiyor olursa bu şey yana gidecek. Evet, saatte 160 kilometre hızla pistte yana gidebilirsiniz.
2: Havada bir boşluk yakalayan Luke, inişin zorlu ama güvenli olduğuna karar veriyor.
3: Lanet olsun.

0: Burada bir taksi yolu bulmam gerekiyor. Mükemmel bir dünyada çalışmıyoruz. Kontrol edemeyeceğimiz şeylerden biri de hava. Elimizden geldiğince uçağı uçuruyoruz. Burada annesi bir yerde, çocuğu başka bir yerde yaşayan çok fazla aile var. Bunun olması için uğraşıyoruz ve bu insanları taşıyoruz. Onları birbirine bağlayan hayat bağı biziz. Ailenizi bırakmak hiçbir zaman kolay değildir. Ama en azından bizimle bir uçağa binip bir saat içinde evlerinde olabilirler.
1: ...800 kilometre güneyde dağcı ekibi öncüleri Kore ile buluşmak için Yunaklıit'e ulaşıyor.
2: Merhaba.
3: Nasılsın Kore?
2: İyidir dostum, senden ne haber?
3: Nasılsın?
2: Hoş geldin.
3: Merhaba.
1: Kuzeybatı Alaska'daki kasabaların çoğunda olduğu gibi Yunaklıit de büyük şehir rahatlığı için çok ücra bir yer. O yüzden dağcılar kasabadaki en iyi yerde kalacak. Era Alaska'nın yük hangarı.
4: Merhaba yabancılar.
0: Ben Tommy.
4: Tommy, Ferno.
0: Memnun oldum Ferno.
1: Tanıştırıldıktan sonra Corey'in ekip üyeleri teçhizatlarını indiriyor ve düzenlemeye koyuluyor.
3: Yani her şeyi buraya çıkarıp yaymamızda bir sıkıntı yok, öyle değil mi?
4: Hayır, eğer daha fazla yer lazım olursa şunu ileri alabilirim.
1: Bütün teçhizatlarını 20 kilometre taşımak zorunda oldukları için her kilonun önemi var. O yüzden ekip sadece yiyecek, barınak ve halatlar gibi en gerekli malzemelerle yeniden paket yapıyor.
2: Tommy, yiyecekler orada değil mi? Bu yolculukta bir rüya takımı kurduk. Tommy Caldwell bir nevi sürü liderimiz. Tommy dünyanın en başarılı ve en bilinen dağcılarından biridir. Hayden Kennedy 21 yaşında. Bu yolculukta bir nevi öğrendi. Ve 21 yaşında olmasına rağmen başarılı bir 40 yaşında gibi görünüyor. Todd Offenbacher benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Todd dünyanın dört bir yanında yolculuklar yaptı. Pakistan'a, Peru'ya gitti. Tommy Thompson bu yolculuktaki dağcılardan biri. Bence o dünyadaki en büyük kalbe sahip. Tommy yanında inanılmaz bir tırmanma tecrübesi ve aynı zamanda hayata karşı çok güzel bir bakış açısı getiriyor.

0: Ve Jim'in de yaptığı işte çok başarılı olduğu aşikar. Havacılık konusunda tutkulu biri ve bizim de havacılık konusundaki tutkumuzu anlayabiliyor.
1: Oh, harika bir koku. Birinin gözü.
2: Yemek.
3: Yemek, yemek.
2: Yemek, evet. Hadi gelin.
3: Harika.
1: Şu gördüğünüz fok yağı ve oradaki de fok eti.
0: Başlangıçta biraz korku vardı. Sonuçta bayağı acı verici olabilir. Ama benim felsefem, her zaman Roma'daysan Romalıların yaptığını yap olmuştur. Burada tweetoları takip
4: hangisiniz?
1: Bu beluga.
4: Balina mı?
1: Hı-hı. Bu da herring yumurtası. Tadı sushi gibi ama pirinç yok.
2: Yukon, kurumuş balık.
3: Bunu bu kadar çiğnemek gerekiyor mu?
1: Tütsülenmiş ördek denemek ister misiniz?
2: Üzerine dökülmesin.
4: Teşekkür ederim.
1: Bunlar iyi adamlar ve onlara birçok yerel yiyeceği tattırma şansı yakaladık. Hepsi denemek istedi. Yani her şeye açıklardı. Ben her şeyi denemek isteyen insanları çok severim. Böyle tuvalete nasıl gidiyorsunuz?
4: Bu en iyisi.
3: Genelde birbirimizin üzerine işiyoruz.
4: Buradaki herkes başkasının üzerine işemiştir.
1: Gerçekten mi? Aman
4: bazen el kaptan gibi işiyoruz. Yani böyle dev bir surat gibi. Ve üzerinizdeki adama işemiş oluyorsunuz. Çünkü yukarı doğru bir rüzgar oluyor. Gerçekten.
1: Ne?
4: İşiyorsunuz ve doğrudan yukarı çıkıyor.
0: Bazen işemeye başlıyorsunuz ve böyle yanınızda görüyorsunuz. Sonra aniden bir rüzgar geliyor. Birden hepsi yüzünüzde bitiyor. Hatta üstünüzdeki adama kadar bile gidiyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki ya iki numara?
4: Boşluğa gönderiyorsun. Çok rahatlatıcı bir şey.
1: Gerçekten
4: evet,
1: mi?
4: El kaptandaki gibi. 1000 metreden.
3: Çamur şahini.
4: Evet, terminolojide öyle geçiyor. Evet, bayağı sağ olun.
1: Öyle mi?
4: Evet, gerçekten
0: çok teşekkür ederim.
4: Bizi misafir ettiğiniz için sağ olun.
0: Evet, artık gidip bu çantaları nasıl toplayacağımızı bulmalıyız.
1: Yunaklip'te iyi geceler.
0: Teşekkür ederim.
5: Geceyi Air Alaska'nın yük hangarında geçirdikten sonra dağcılar Argeç zirvelerine çıkış noktaları olan küçük Beatles kasabasına uçmak için karavana biniyorlar. Corey ve Jim Cessna 180 ile Beatles yolunu gösterecek.
1: Hoşça kal. Seni seviyorum. Babam birçok havaalanı işi yapar ama bu kesinlikle en zorlu ve biraz korkutucu maceralardan biri. Daha önce yapmadığı bir şey yapacak. O yüzden onun için mutluyuz ama bu tehlikeli bir iş. Yani herkes sağ salim eve döndüğümde rahatlayacağım. Güle güle. İşte böyle ve bütün çocuklar gitti.
5: Beatles'a geldikten sonra Jim 180 ile birçok yolculuk yapmak için yakıt ikmali yapacak. Dağcıları Alatna Nehri üzerindeki onaylanmamış yere götürmek için mekik çekecek.
6: Burası bayağı güzelmiş.
0: Evet öyle.
5: İniş bölgesinden dağcıların Argeç tepesine 20 kilometre yürümeleri gerekiyor. Onlar Xanadu'nun güney yamacındaki dağlara ilk kez çıkmayı deneyecekler ama önce Beatles'ta durup bu çoklu yolculuğu koordine etmeleri gerekiyor.
3: Hazır mı?
7: Sıkı.
0: Bu bir keşif yolculuğunun en heyecan verici anı. Bu noktada medeniyetten ayrılıp dağlara gidiyoruz.
5: İlk uçuşta Jim ve Corey hafif uçacak. Sadece 150 kilogram teçhizat olacak. Böylece Jim kar şartlarını test edebilecek.
0: Şu anda dışarıdaki sıcaklık ne Jim?
6: Sabah dışarısı -10 derece. Hava sıcaklığı -1'e kadar çıkacaktır.
0: Harika.
6: Görünüşe göre oradaki göle gidiyoruz.
5: Jim'in güvenli bir yer belirlemek gibi bir yöntemi yok. Gerçek bir Alaska pilotu olarak doğanın bu işi yapmasına izin veriyor.
6: Evet, oraya inmeyi düşünüyordum. Şu geyik izlerinin yanına.
5: Eğer yüzey tamamen gelişmiş 250 kilogramlık bir geyiği çekebiliyorsa bir tonluk uçağı da çekmeli.
6: İnmek için bu kadar mesafemiz var.
5: Bilinmeyen yüzey, Jim'in kayalık zeminin derinlik ve düzenliliğinin iniş için güvenlik olup olmadığını kontrol etmesi gerektiği anlamına geliyor.
6: Bir deneyelim. Oh evet. Beğendim.
0: Harikaydın.
6: Onu indireceğim ve

0: Son anda indik ve karın nasıl olacağı büyük bir soru işaretiydi. Şimdi Jim Beatles'a gidip diğerlerine mekik çekmeye başlayacak.
1: Jim yükselen sıcaklığa karşı Beatles'a yaklaşırken Air Alaska'nın en kuzeydeki merkezi Barrow kendi zorlu şartlarıyla uğraşıyor.
2: Barrow'da güzel bir sabah. Bu sabah -15 derece. Uçakları çıkarıyoruz. Umuyorum bugün iyi olur.
1: Bugünkü uçuş Wainwright köyüne gıda malzemesi nakliyatı olacak.
2: Burada her şey daha pahalı. Tabii ki bunun taşıma maliyetleriyle çok alakası var. Yani en yakın üretimden çok uzaktayız. Birçok insanın yiyecek getirme seçeneği yok. Onlar burada uzun zamandır hayatta kaldıkları yöntemlere dönüyorlar. Yani demek istediğim, balina avcılığı yapıyorlar, avlıyorlar. Ayrıca fok da avlıyorlar. Ana yiyecek kaynakları bunlar. Burada kar makineleri var. Bizim geldiğimiz yere doğru ilerliyorlar. Barrow'da balina avı başladı. Kar makineleri buzun üzerinde ilerliyor. Tekneleri ve teçhizatlarını çekiyorlar. Burada bir günde kalabilirler, bir ayda.
1: Aşağıdaki donmuş buzun üzerinde Barrow balina avcıları gözlem uçuşunda buldukları ip ucuna doğru ilerliyor. 15 kilometrelik engebeli buzu aştıktan sonra kamp kuruyorlar. Ve bu sırada Amerika'nın en kuzeyindeki insanlar oluyorlar.
3: Benim adım Ned R. A. Senior. Ben bir Barrow balinacılık kaptanıyım. Avlanmadan önce kampımızı kuruyoruz. Buradaki gördüğünüz buz içmek için kullandığımız tatlı su buzumuz.
1: Doğrudan deniz buzundan kesilen blokları eritip içmek güvenli. Tuz molekülleri buzun sıkı yapısı tarafından dışarı itiliyor.
3: İpucuna ulaştığımız için gururluyuz. Çünkü bu bizim toplumumuza yiyecek sağlayacak.
1: Kamp kurulduktan sonra ekibin tek yapması gereken şey açık denizi izleyip bir balinanın çıkmasını beklemek. Arigat zirvelerinde Jim son dağcıları da getiriyor. Gün boyunca yükselen sıcaklık karı eritmeye başladı ve iniş noktasına geri dönmek zorlaştı.

0: Tanırım sonunda sürekli hareket edip kamp yapabileceğimiz bir yere gitmemiz gerekecek ve tırmanmaya başlamadan önce oraya varmayı düşünmeliyiz.
1: O zaman iyi şanslar.
0: Teşekkür ederim.
1: Size iyi yolculuklar.
2: Evet.
1: Hayatlarının yolculuğuna çıkıyorlar bence.
3: En yakın kurtarma helikopteri 550 kilometre uzaklıktaki Barrow'da. Jim dağcıların tek hayat bağıydı. Ve o da ayrılınca kendi başlarına kalıyorlar.
4: Birazdan bilinmeyene doğru gideceğiz. Vadiden yukarı doğru çıktıkça ne olacağını bilmiyoruz. Bu beklenmedik bir şey olacak.
3: Yürüyecek 20 kilometre yolları var ve kar şartları kötüleşiyor. Ekibin burada harcayacak fazla vakti yok.
5: Hava ısınıyor. Dağlar tamamen değişiyor. Bu şey derimize yapışmaya başlıyor. Bu gerçekten ağır. Etrafımızı sarmalıyor. Çığ aktivitesinde artış görüyoruz.
3: ...12 saatlik yürüyüşten sonra dağ yamacına ulaşıyorlar. Ve yarınki inanılmaz tırmanıştan önce büyük bir kayanın dibine kamp kuruyorlar.
0: Erken yatmaya çalışıyoruz ama bu kadar geç vakitte hala güneş varken biraz zor oluyor. Yani biraz kendimizi uyumaya zorluyoruz. Yarın sabah erken kalkıp hızlı başlamamız gerekiyor.
2: İşte burası korkutucu kısmı. Orada ne olduğu tamamen belirsiz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
3: Dün Jim Tibito bir grup dağcıyı Alaska'nın ıssız Brooks Dağları'na bıraktı.
1: O zaman iyi şanslar.
2: Teşekkür ederim.
3: Derin karın içinde 20 kilometre yolu yürüdükten sonra dağın dibinde kamp kurdular. Ve tarihi tırmanışlar için son hazırlıklarını yapıyorlar.
4: İşte bu korkutucu kısmı. Orada ne olduğu tamamen belirsiz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şimdi tırmanıp o dağı fethedeceğiz.
3: Dağcılar kayaklarla Zanada olarak bilinen daha doğru yola çıkıyor. Burada iki ayrı gruba ayrılacaklar. Birinci ekip Zanada'nın güneyine doğru yönelip isim verilmemiş duvarda tırmanmak için çatlaklar arayacaklar. Bu sırada ikinci ekip ise Kuzey Zanadu'nun kuzeybatı yamacına tırmanacak ve bunu kaydedecek. Güney tarafında Tommy ve Hayden tırmanılmamış duvarlarını bulmaya yaklaşıyorlar.
0: Bu kar rampasından çaprazlama gitmek için iyi bir yol var ve sonunda sola bir dönüş yapıyor. Ve orada bir çapraz kar rampası daha var ve sanırım bizi daha yukarıdaki kar rampalarına çıkaracak. Aşağıdaki rampa dikey çatlaklarla dolu ve bunu uzaktan görmek imkansız.
3: Tommy Caldwell ilk tırmanışlarını yapacakları daha önce tırmanılmamış bir rota buluyor. Bu spordaki en iyilerden biri olan Tommy liderliği alıyor ve duvara serbest tırmanıyor. Hayden takip ediyor ve liderlik sırasını bekliyor. Bu sırada Corey kaydetmeye devam ediyor.
0: Bu bir rüya tırmanışı, harika bir kaya, ıssız bir yerde. Yani ben daha önce böyle bir dağ hiç görmedim. Bir şey görmek için baktığınızda her şey sürreal geliyor.
3: 300 metreden fazla yolları olan dağcılar neredeyse yarıya ulaştı. Ve eğer zirveye ulaşmak istiyorlarsa gelecek 3 saat boyunca tırmanmaya devam edecekler.
6: Okyanus bizim bahçemiz. Çünkü yılın 10 ayı izole edilmiş durumdayız. Hayatta kalmak için geleneksel olarak öğretilenden başka hiçbir yiyecek kaynağı yok.
3: Balina görüldükten sonra avcı bir simide bağlı zıpkını alıyor, daha sonra ucunda patlayıcı olan bir balina silahıyla beyne nişan alıyor. Böylece anında ölüm ve en az acı gerçekleşiyor.
6: Bu harika bir kutsanmışlık ve armağan. Ayrıca biz bunun bir parçasıyız.
3: The God 800 kilometre güneyde Ariel bir başka Alaska gelinliğini yaşatmak için üzerine düşeni yapıyor.
7: Bu bir kar köpeği.
8: Evet oğlum, hadi.
7: Burada bir tür köpek yarışı var. Bu bir gelenek. Her yıl yapılıyor. Yerel kızakçılar kendi köpeklerini getiriyorlar. Bayağı eğlenceli. Umuyorum yetişkin yarışına gireceğim. Köpekler harika. Onlar şampiyon.
8: Merhaba.
7: Hey, ne haber?
8: Ariel ve ben de yarışmayı seviyoruz. O da bana karşı yarışmayı teklif etti.
7: Hey.
8: Ve tabii ki biraz boş konuşma olacak. Popona tekme yiyeceksin.
7: Sanmam.
8: Evet, ben tekme yiyeceğim.
7: Şampiyon, eski şampiyon işte burada.
8: Hadi canım.
7: Her şey dizlerde.
9: Ariel ve Pons yarışacaklarını söylediklerinde izlemek ilgimi çekti. Çünkü Pons'un dağılacağını düşünüyorum ve bunu görmek istedim. Hazır. Başla. Aferin çocuklar, hadi.
10: Ariel önde.
8: Olamaz.
9: Pons köpeklerinin çekme şekli tamamen Pons. Her yere dağıldı.
8: Aha!
7: Aa, arkada kaldın.
8: Kazanmak istedim. Elimden geleni yaptım. Onu yenmek istedim.
7: Hadi hadi hadi.
8: Hey!
9: Ah, şuna bak. Koş Pons. Hadi Ariel. Pons tam arkanda.
7: İşte bu Ariel. Uçurdular. İyi köpekler. Aferin size.
9: Evet,
7: aferin.
9: İki numara. Pons.
7: Bu çok eğlenceliydi. Konuşmayı öğrenmiştir.
8: Kuyruğumu sıkıştırıp Ariel'ı bulmalıyım. 80 kiloluk bir adama karşı 40 kiloluk bir kız. Suçu buna atıyorum.
7: Evet, dizlerinin üzerine çök ve beni sevdiğini söyle. Bileğimi öpeceksin. Seni bu susturur. Bu harika bir gündü. Daha iyisini isteyemezdik. Ailem ve arkadaşlarım vardı ve hava güzeldi. Her şey mükemmeldi.
8: Tekmeyi yedin. Seni yenmek için seneye kadar beklemem gerekiyor.
7: Şapşal.
3: Barov'da akşam 7. Son uçuş ve baş pilot Luke Hickerson için çıkış zamanı anlamına geliyor.
11: Günü tamamladık. Kaptanın evine davet edildim. Tuttukları balinadan biraz paylaşacaklar. Açıkçası acıktım. Biraz maktak çiğnemenin zamanı geldi. Hazırım. Kaptanın evinde hareketlilik var. Toplumdaki herkesin ona yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu biliyorum. Tamam. Sağ ol.
12: Evet,
11: bu harikaydı.
12: Evet.
11: Tekrar tebrik ederim.
12: Biz aslında hep bunu gözlüyoruz. İnsanların böyle bir torba almasını. Bağırsaklar, maktak, dil, karaciğer.
11: Harika. Bunu benimle paylaştığınız için sağ olun.
12: Ne zaman
11: çok
12: istersen.
11: Çok teşekkür ederim. Yani kaptanın yakaladıklarını benimle paylaşmak istemesi benim için bir onur. Tamam. Taze bir torba maktak. Balina eti. Akşam yemeği zamanı.
3: 480 kilometre güneybatıda dağcıların zirveye basmasına 300 metre kaldı.

0: Diğerlerinin 15 metre önünde Hayden artık rotada serbest tırmanış yapıyor. Ve bu tırmanış kısa sürede 5.11x oluyor.
1: Bu 5.11 yüzey tırmanışı.
2: Ne dedin?
1: Bu kesinlikle 5.11 tırmanışı.
0: 5.11 neredeyse dünyanın en zoru. X de aşırı tehlike anlamına geliyor. Çünkü bu seviyede bir düşüş, dağcıların 360 metre aşağı düşmesine sebep olabilir. Hayden yukarıdaki çatlaklara tokaları takmaya devam ediyor. Tommy ve Corey bunları kullanarak yukarı çıkıyor.
1: Bu kadar iyi yapan ne? Bu duvarın tepesinde olmak iyi bir şey olsa gerek.
0: Duvarın tepesine ulaştıktan sonra tepede ilerleyip en yüksek noktaya vardıklarında ilk tırmanışları tamamlanacak.

0: Alaska'nın Ujla Brooks dağlarında hiç tırmanılmamış duvara tırmandıktan sonra ekip daha önce kimsenin ulaşmadığı zirvelere ulaşıyor.
1: Vay canına.
0: Unaklik'te Jim, Ferno, Ariel ve Pons kendi tırmanışlarını yapıyor.
2: O dağcılar için geri gitmen gerekiyor Jim. Ya da ne zaman geri gideceksin?
3: Bilmiyorum, belki yarın veya salı. Bu dağcıların yaptığı ve bizim yaptığımız uçuşlar arasında benzerlikler var. Bu adamlar dünyadaki en iyi dağcılardan ve yaptıkları iş çok tehlikeli. Yani yaptıkları şeyler bazen bizim burada yapmaya çalıştığımız uçuşlar kadar tehlikeli. Kendilerini zorlamayı seven bir grup insan ve her zaman zor yolu seçiyorlar. Ve daha önce hiç kimsenin gidip de yapmadığı tehlikeli şeyleri yapıyorlar. Ben bunların hepsini 25 yıl önce yaptım.
4: Hadi yaşlı adam. Ariel seni yenecek. Vay canına. Baba. Galip. Ben kazandım ve sende hala bir şeyler var. Harika değil mi?
3: Evet. Sözün kısası, herkes yapmayı sevdiği şeyi yapıyor.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tadilat mı yapacaksınız? Bunun için doğru aletlere ihtiyacınız var. Tüm işler için karşınızda renovasyon aletleri. Seçtiğiniz boya fırçası o kadar da fark yaratmıyor mu?
1: Önemli olan fırçanın ne kadar boya taşıdığı ve duvara ne kadar boya sürdüğü.
0: Acaba fırçaları nasıl yapıp test ediyorlar? Tek bir savuruşla iki işi aynı anda yapan çatı çekicini ve çatı kirişinden düşmemeniz için yapılmış katlanabilir zeminin nasıl kullanıldığını öğrenin. Duvarları ve verandaları yıkmak için aletlerimiz var. İçimden hepsini sökmek geçiyor.
2: Pekala.
0: Ve bir şeyleri birleştirmek için de birçok aletimiz var. Mesela kolunuzu yormayan bir çivi tabancası. Başsız çivi olduğu için çok küçük ve tatlı görünüyor. Ve bu güçlü tabanca. Çubuk çeliklerin nasıl tel zımbaya dönüştüklerini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Renovasyon ve yeniden düzenleme için ihtiyacınız olan tüm aletler birazdan. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün ciddi tadilat projeleriniz için gerekli olan aletlere bakacağız. Çatıyı katranlı kağıtlarla kapladıysanız ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Zımba tabancası işi hızlandırıyor ama zımbalar uzun süre dayanmıyor. Bu başlık çekici bu soruna çözüm getiriyor. Her zımbada yeşil bir plastik başlık var. Böylelikle çok daha uzun süre dayanıyor. Evet. İşte bu. Evin kağıdını ya da katranlı kağıdı yapıştıracağınız zaman bu alet çok işinize yarayacak. Hiç yorulmadan istediğiniz kadar hızlı çalışabilirsiniz.
3: Bu kesin çözüm. Vuruyorsunuz, devam ediyorsunuz. Çok daha hızlı.
0: Bu başlık çekici eskiden kullanılan yöntemi geride bırakıyor.
3: Çok hafif. Eski yönteme göre güç kullanımı yarı yarıya indi. Bu sayede işinizi çok daha kısa sürede halledebilirsiniz.
0: Yeniden doldurmak da çok hızlı.
3: Başlık ve zımbayı doldurduktan sonra işinize hızlıca dönebilirsiniz.
0: Ve elle çalıştığı için herhangi bir hortuma ya da güç kablosuna ihtiyacınız yok. Başlık çekişle işinizi hızlı ve düzgün şekilde halledebilirsiniz.
4: Bitti.
0: Çatı katında yapılacak iş olduğunda bir desteğe ihtiyacınız var.
5: Çok rahat bir şekilde açılıyor.
0: Çatı kurtarıcısı kirişlerin üstünde sağlam bir şekilde durabilmenizi sağlıyor.
5: Kolaylıkla katlanıp kirişlerin üstüne seriliyor. Ardından bu boşlukları kirişlere sabitliyoruz.
0: Üstünde çalışabileceğiniz sağlam bir platform olunca denge hakkında endişelenmeyeceksiniz.
5: Çatı katında işiniz olduğunda elinizde bu parça yoksa kirişlerin üstünde dengede durmanız gerekecek. Tek bir yanlış adımda aşağı düşme ihtimaliniz var. Bu hiç hoş değil.
0: Ve hareket edeceğiniz zaman hafifliği sizi kurtaracak.
5: Bu hareket için bunu bu kirişten diğerine taşıyabilirsiniz.
0: Çatı kurtarıcısında diz çökebilirsiniz.
5: Bu şey çok sağlam.
0: Emekleyebilirsiniz. Hatta yatabilirsiniz bile.
5: Bir de bunu çatı kurtarıcısı olmadan deneyin, asla yapamazsınız.
0: Çatı katında ertelediğiniz tüm işleri hızlıca bitirmenizi sağlıyor.
5: Yastık ya da battaniye var mı? Burası artık benim evim diyebilirim.
0: Bazen levyesiz olmuyor. Bu titanyumdan yapılmış. Bu yüzden çelik levyeden daha sağlam. Ama buna rağmen daha hafif. Böylelikle yıkım işlerini kendinizi yormadan yapabiliyorsunuz. Evet. Nasıl oldu? Tadilatın en güzel yanlarından biri de eski parçaları sökmek. Bu titanyum yassı çubuk sayesinde hepsini yapabilirsiniz. Hem tutmak hem de sökmek için çok fazla seçeneğiniz var.
6: Bir nesneye böylesine dar bir açıdan yaklaşacaksanız bunun için en doğru alet işte bu. Eğer düz bir şekilde yaklaşıyorsanız ve bir yanında bir şey varsa doğrudan sökebiliyorsunuz.
0: Bunun üstüne zımbaları da sökebiliyor.
6: Yıkım alanında çok fazla elektrik malzemesi olduğu için zımba sökmek işin bir parçası ve bunun sayesinde kabloya dokunmadan sökebiliyorsunuz.
0: Şirket bu çubukları titanyumdan yapıyor.
6: Normal çelikten daha sağlam ve %45 oranında daha hafif. Hatta bunu kemerinize bile takabilirsiniz çünkü neredeyse fark etmez.
0: Bir diğer özelliğine bakın.
6: Kapak açacağı olarak da kullanıyorsunuz. Çok iyi.
0: Tek bir alette birden fazla işlev.
6: 3-4 farklı işlevi olan yassı çubuk sayesinde 3-4 farklı aletten kurtulmuş oluyorsunuz.
0: Tek alet ama birçok boyut.
6: Üçlü set. Yani farklı projeler için farklı boyutlarda geliyor.
0: Bunlara rağmen titanyumdan mı yapıldı? Alet çantası işte böyle hafifletilir. Ölçüyorsunuz, işaretliyorsunuz ve kesiyorsunuz ama düz keseceğinizin garantisi yok.
7: Bunun üstünde lazer olsa bile hiçbir zaman düz olacağının garantisi yok.
0: Hızlıca kesmeniz gerekiyorsa bu tam size göre.
7: Bunu daire testeresiyle ya da makineli testereyle ister düz ister dairesel kesim için kullanabilirsiniz. 4 farklı çubuğu var.
0: Farklı boyutlardaki kılavuz çubukları sayesinde farklı tip testereleri kullanabiliyorsunuz. Bu işteki tek evrensel testere kılavuzu.
7: Tamam, şu anda biraz yamuk duruyor.
0: Bu küçük işaretçiyle küçük ayarlamalar yapıp düz hale getirebilirsiniz.
7: Soğguide'ın en güzel yanı 3 milimetreye kadar ayarlanabilir olması. Düz olduğundan emin olduk. Sonra bu alt kısmı düz kenara bitişik olacak şekilde koyuyoruz.
0: Ve bu mikro ayar özelliği daire testeresinde de işe yarıyor.
7: Döndüreceğiniz noktayı ayarlıyorsunuz.
0: Daireden tutun da düz çizgilere kadar bu alet sizi her konuda kılavuzluk eder.
7: Bu çok iyi.
0: Birazdan hassas bir şekilde çivi çakmak artık mümkün. Delik bulalım. Bunu takalım. Ve işte bu. Veranda tahtalarını sökme üzerine yapılmış yeni bir yıkım aletiyle karşılaşacaksınız. Ayrıca önemli olan zımbanın büyüklüğü değil, zımbanın kalitesi. Bunları nasıl yaptığını göreceksiniz. Daha fazla tadilat aleti birazdan. Doğa anayla karşı karşıyaysanız hassas çivi tabancası tam da size göre. Bu çivi tabancası metal şeritleri sağlamlaştırmak için yapılmış.
2: İçinde 4 santimetrelik çiviler var. Kaliforniya gibi sismik ve kasırga yaşanan bölgelerde bu şeritleri güçlendirmek için kullanılan çiviler. Binayı yapısal olarak güçlendirmek için bu şeritler zorunlu.
0: Bu aletin patentli sonda ucu var ve rahatlıkla delikleri bulabiliyor. Bunun sayesinde deliği rahatlıkla bulabileceğiz. Hedefi çok daha kolay bir şekilde bulacağız ve anında çiviyi çakacağız.
2: Kesinlikle evin her yerinde bu şeritleri çivilemede kullanabilirsiniz.
0: Ve hassas çivi tabancası. Sıradan çivi tabancalarına kıyasla daha hassas ve daha sağlam.
2: Her köşeye girebilirsiniz. İskeleti oluşturduktan sonra bu şeritleri çivileyebiliyorsunuz.
0: Bir delik bulalım, bunu takalım ve işte bu. Bu çok güzel. Doğrudan hedef alıp çivileyebilmek güzel. İsterse kasırga gelsin, isterse deprem gelsin, isterse fırtına gelsin. Hassas çivi tabancasıyla evi havaya dayanıklı yapmak çok kolay. Bağlantı elemanları deyince aklınıza hemen vidalar ve çiviler geliyor değil mi? Ama zımba da bir çeşit bağlantı elemanı ve bazı projelerde çok ihtiyaç duyulabiliyor. Mesela şu anda yaptığım kuş evi gibi. Çat! Çat! İskelet zımbasından tutun zemin zımbasına kadar bu şirket birçok farklı zımba yapıyor. Nasıl yapıldıklarını görmek için Rhode Island'daki fabrikalarına gidiyoruz. Zımba dünyasının önde gelen şirketlerinden birindeyiz. Gerçek zımbayı onlar icat etmemiş olsalar da şirket bunu kullanma alanımızı tamamen değiştirdi.
4: Sıralı zımbayı biz icat ettik.
0: Yıllar önce zımba telleri zımbaya teker teker yerleştiriliyordu.
4: Ve ilk kez kullanıldığında kağıdı zımbalıyorlardı.
0: Şirket zımbaları ofiste değil de inşaat alanında kullanmaya başladı.
4: Zemin döşemelerde, ahşap döşeme yapabilmek için ya da dolap, kaplama işi ve birçok farklı işlerde de son dokunuşları yapabilmek için kullanıyoruz.
0: Şirket farklı şekilde ve boyutta milyonlarca zımba üretiyor. Her biri çelikten yapılıyor.
8: Bu departmandan her hafta 453 bin kilogramlık yani yıllık yaklaşık 22 milyon kilogramlık zımba teli çıkıyor.
0: Çelik tel açılıyor ve sonra da temizleme işlemi başlıyor.
8: Çubuk makineye giriyor. Dışında pas ve başka oksitlerden oluşma bir tabaka var.
0: Bu aşamada çubuğu bükerek üstündeki pası temizliyoruz. Sonra da zımpara bandına geçiyor.
8: Ayarı çok ağırda, yaklaşık 50'de.
0: Sonra tel yıkanıyor ve buhar banyosuna sokuluyor.
8: Sabun işlemine tabi tutuyoruz. Normal sabunun tozlaştırılmış hali. Bunu telin üstüne gelecek şekilde eritiyoruz ki kayganlaşsın ve telin kesilmesi kolay olsun.
0: Bu makine telin çapını zımba teline uygun olacak şekilde küçültüyor.
8: Son ürün 6.35 milimetreden 1.36 milimetreye kadar düşüyor. Yani telin çapı %80 küçülüyor.
0: Artık çelik çubuk temizlenip çapı küçültüldükten sonra bu büyük silindirlerde düzleştiriliyor.
8: Teller bir araya getiriliyor, silindirden geçiriliyorlar. Burada teldeki bazı eğrilikler düzeltilerek bükülüyor ve telin bükülmesini kolaylaştırıyor.
0: Bir sonraki aşamada zımba telleri özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılıyorlar.
8: İlk fırındaki bantlar yapıştırıcının kuruması için çalışıyorlar. Sonra ikinci kez yapıştırıcı makinesine gönderilip ikinci kez yapışkan dökülüyor. Sonra bant tekrar çalışıp o yapışkanın kuruması için ikinci kez fırına götürülüyor. Ve sonra da fırınımızdan hazır şekilde çıkıyorlar.
0: Sonra yüksek hızlı bir pres makinesi telleri bildiğimiz görünümlerine kavuşturuyor.
8: Zımba telinin büyüklüğünde bir kalıp oluşturduk ve sonra da bildiğimiz zımba telinin görünümüne kavuşması için belirli bir açıda presledik.
0: Sıralı zımba telleri bittikten sonra kalite kontrol ekibi telleri kontrol ediyor.
4: %0.1 hata oranları var. Bu iyi bir istatistik. Yani her 1000 telden sadece bir tanesi.
0: Şimdi geriye sadece bu zımba tellerini yükleyip işe koyulmak kaldı.
4: Buradaki düğmeye basıyoruz, tutuyoruz, zımba telleri buraya dolduruyoruz. Artık kullanıma hazır.
0: Zımba tabancanız ancak içine koyduğunuz zımba teli kadar kalitelidir. Birazdan bir çivileme yöntemi daha. Sarsılmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir başsız çivi tabancası. Çok güzel, hiç geri tepmedi, çok rahat. Ve neden tüm fırçaların eşit yaratılmadığını öğreneceğiz. Fırçaları bir bir kontrol etmek için Wooster'a gidiyoruz. Tahta sökmek ister misiniz? İşte size yardımcı olabilecek bir alet.
9: Vera'da inşa etmekten daha eğlenceli olan bir şey varsa o da onu
0: sökmektir. Hadi sökelim.
9: Bildiğin üzere çivilenmiş ya da vidalanmış tahtaları normal bir levye kullanarak sökmek gerçekten çok zorlu bir iş.
0: Evet. Ama bu aletin kafası ve gövdesi maksimum güç için tasarlanmış.
9: Bu aletleri sevdiğini biliyorum. Bu yüzden sen sökmelisin.
0: Evet, hemen başlamak istiyorum.
9: Hepsini bir anda sökmemen için buraya biraz baskı uygulayacağım.
0: Evet. Tahtaların altına sokuyorsunuz ve işe koyuluyorsunuz. Devam edelim. Evet. Sökmesi çok kolay. Çocuk oyuncağı. Eğimli çift levye sayesinde tahtalara zarar vermeden çok daha fazla güç uygulayabiliyorsunuz. Başladıktan sonra durması çok zor. Ne yapmak istediğimi söyleyeyim. İçimden hepsini sökmek geliyor.
9: Peki, tamam.
0: Bayıldım. Hiçbir şekilde zorlanmadan tahta sökebiliyorsunuz. İşte bir, iki, evet, bitti. İşte bu. Şuna bakın. Bitti. Bir dakikamı aldı. İşte birleştirmek için kolay bir yol. Hafif başsız çivi tabancası. Bunu kullanabilmeniz için çok güçlü olmanıza gerek yok. Birçok insan çivi tabancasını biliyor çünkü kocaman bir şey. Kullanırken puzzle'larını bile çalıştırıyorsun ama bu tabanca çok tatlı. Neden avantajlı peki?
10: Birçok insan çivi tabancalarından korkuyor ama gördüğün üzere bu başsız çivi tabancası hiç de korkutucu değil.
0: Kesinlikle çok basit. Kompresöre takın ve işe koyulun.
10: Bu 5 santimlik çiviyi alacağız, biraz baskı uygulayacağız ve tetiği çekeceğiz.
0: İşte vay oldu. Canına. Ben yapabilir miyim? Evet, baskımı uyguluyoruz. Çok güzel. Hiç çok geri rahat. Tepmedi. Çok rahat. Karton Pierre'de de işe yarıyor. Derinliği 1,5 santimden 5 santime kadar ayarlayabiliyorsunuz ve ayrıca arka egzozu da var.
10: Arka egzoz havayı yüzünüz dışında başka bir yere yönlendiriyor. Ama daha da önemlisi iş alanından uzağa yönlendiriyor.
0: O kadar küçük ve hafif ki kemerinize bile takabilirsiniz.
10: Ne zaman bir çivi tabancası kullanacaksan bunu pantolonuna takman gerekiyor ki rahatlıkla çalışabilesin.
0: Ay ay ay ay! Güvenliği de düşünmüşler.
10: Tabancayı kullanmadığın zaman bunu kaldırıyorsun ve böylelikle tetiğe basmanı engellemiş oluyor.
0: İşte bu güvenlik dostum, güvenlik. Çivi çakacağınız zaman hafif başsız çivi tabancasını kullanın. Tuğlalar uzun süre dayanabilir ama peki ya onları bir arada tutan harç? Harç takviyesi bu soruna hızlı bir çözüm sunuyor.
5: Bu bunun gibi iş yüzeyi küçük olan küçük işler için birebir.
0: Bu tür bir derz işlemi için çok sabırlı olmanız gerekiyor.
5: Normalde bunu yapmak isteseydik harcı bir el arabasının içine hazırlayıp her şeyi temizlememiz gerekirdi ve yarım günlük bir işe dönüşürdü.
0: Harç takviyesiyle ihtiyacınız olan tek şey tüp.
5: Hiçbir alete ihtiyacınız yok. Bunun en güzel yanlarından biri de ucu diyebilirim. Ucunun kare olması.
0: Bu harç takviyesi aynı zamanda çatlak harç yerlerini de yenileyen bir akrilik.
5: Normal harca kıyasla daha kalın ama bunu da derz işlemi için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sürüyorsunuz ve süngerle siliyorsunuz.
0: Sorun yok, stres yok. Derz işlemi artık bu kadar kolay.
5: Çok işe yarıyor.
0: Birazdan. Kaliteli bir fırça çok fark yaratabilir. Bu yüzden çok sıkı denetimden geçiyorlar.
1: Kontrol ettiğimiz şey boya darbesinin uzunluğu ve aynı zamanda kalitesi.
0: Sentetikten tutun da hınzır tüyüne kadar fırçaların nasıl yapıldığını yakından göreceğiz. Eğer boyama yaptıysanız tüm fırçaların eşit yapılmadığını bilirsiniz. Profesyonel gibi boyamak istiyorsanız iyi bir fırçaya ihtiyacınız var. İşte böyle profesyonel bir şekilde hallediyorsunuz. Nasıl? Mükemmel oldu. 100 yıldan fazla süredir eski yöntemlerle fırça üretiyorlar. Fırçalarını nasıl yaptıklarını görmek için Ohio'daki fabrikalarına gidiyoruz. Eğer bir profesyonel gibi boyamak istiyorsanız bunlar tam size göre. Yüzlerce profesyonel fırça ve boya ürünü üretiyorlar. Doğru aleti kullanmanın fark yarattığını biliyorsunuz.
3: Profesyonel fırça çok daha yüksek kalitede boyayacak. Daha akıcı bir şekilde boyayacak. Çok daha fazla alanı boyayabileceksiniz.
0: Bulunduğu şehirden ismini alan şirket fırça yapmaya iç savaştan önce başlamış. Tam da o sırada Adam Foss sahipsiz bir çantayı satın almış.
3: Sahibi olmayan bir çantayı satın almış ve içinde hınzır tüyleri varmış. Bu tüyleri Worcester, Ohio'ya götürmüş ve fırça üretmeye başlamış.
0: Fırça meşhur oldukça işler de coşmuş.
3: 1800'lü yılların ortasında sadece varlıklı aileler evlerini boyuyorlarmış. Ancak zaman geçtikçe 1800'lü yılların sonlarında evlerinin dışını boyayan kişi sayısı gittikçe artmış.
0: Günümüzde fırçaların çoğu su bazlı boyayla kullanılmak amacıyla sentetikten yapılıyor ama yağ bazlı boya için hala orijinal hınzır tüyünden yapılma fırçalar üretiyorlar. Bugünlerde hınzır tüyü bulmak çok zor.
3: Çin'in birçok şehrinden çok farklı türden tüyleri satın alıyoruz ve buraya getirtiyoruz.
0: Ohio'da fabrikada her hafta 500,000 fırça üretiyorlar. En çok satanlardan biri de 6 santimlik alfa fırçası.
1: Bu fırçada diğer fırçalara kıyasla çok daha fazla tüy var. Yani böylelikle bu fırçayı boyaya batırdıktan sonra böylesine bir köşede iki tarafı da aynı anda boyayabilirsiniz.
0: Şirketin tüm gerçek hınzır fırçaları gibi bu da elde yapılıyor. İlk olarak tüyleri seriyorlar. Her fırçanın kendine özgü bir karışımı var.
1: Mesleki sır olarak sakladığımız tarifimizde bu tüyleri alıyoruz, her karışıma ayrı ve eşit olacak şekilde katmanlara ayırıyoruz.
0: Tüyleri serdikten sonra elle topluyorlar. Sonra tüyleri birbirlerine karıştırıyorlar. Bu işlem makinede yapılıyor.
1: Altında yayıcı bant adını verdiğimiz bir bant var ve bu bant tüyleri karıştırıyor. Tıpkı Las Vegas'ta kartları karıştırmak gibi.
0: Makinenin bir diğer parçası da tüyleri bir arada topluyor. Ardından miktarın doğru olduğundan emin olmak için ağırlığı kontrol ediyorlar. Sonra fırçanın baş kısmı toplanıyor. Son kez taranıyor ve harika görünüyor. Hiçbirinin çıkmaması için tutkal döküyorlar. Son olarak da kırpıyorlar. Bu harika bir fırça kesici.
1: Bu fırça henüz işlemden geçmedi. Bu ise geçti. Bu fırçada üst kısmın eşit olmadığını ve uzun tüylerin olduğunu görebilirsiniz. Bundan dolayı düzgün bir şekilde kesiyoruz. Ayrıca şekil de veriyoruz.
0: Sapın şekli de çok önemli. Bu fırçanın sapı oval.
1: Eşsiz bir şekil vermek için bu fırçaya daha fazla tüy koyduk. Yani daha fazla boya alabilecek ve önemli olan fırçanın ne kadar boya taşıdığı ve duvara ne kadar boya sürdüğünüz.
0: Test aşamasında şirket fırçanın kalitesinden emin oluyor. Bir kez daldırıyorlar ve teste başlıyorlar. Öncelikle boyama
1: kontrol
0: testi yapıyorlar.
1: Kontrol ettiğimiz şey boya darbesinin uzunluğu ve aynı zamanda kalitesiyle kenarların ne kadar boyandığı.
0: Ayrıca yapılamayacağından emin olmak için koparıyorlardı.
1: Tutkalı kontrol edeceğiz ve tutkalın istediğimiz gibi tutup tutmadığına bakacağız.
0: Ve boya testi yapıyorlar.
3: Profesyonel fırçayı uzun süre kullanabilirsiniz. Dayanıklıdır.
0: Profesyonel gibi boyamanızı sağlayan fırçalar. Günümüzde boyalar çok çabuk kuruyor. Bu yüzden boyama işiniz biter bitmez fırçanızı temizlemeyi unutmayın. Böylelikle uzun süre kullanabilirsiniz. Daha fazla havalı aletlere bakmak ister misiniz? Hemen sitemizi ziyaret edin. Daha önceki bölümlerden kesitlere bakabilirsiniz. İşe dönme vakti geldi. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. İşte güvenlik diye buna derim. İsterse kasırga gelsin, deprem gelsin, fırtına gelsin. Hiçbir şey olmaz. Beğendim.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Space Pants. En sevdiğiniz sanatçılara hayran mektubu yazmak için. Resif akvaryumları. Bir kutudaki güzel deniz. Metal tabutlar. Sizi çok fazla ayrıntıya gömmeyeceğimize söz veriyoruz. Ve çeşitli bisiklet tekerlekleri. Pedalları çeviren bir şirketi ziyaret ediyoruz. Fakat ilk olarak... Spacepan, astronotların kullanmasındaki neden olan sıfır yer çekiminde yazabiliyor. Aynı zamanda su altında da yazıyor, yüksek sıcaklık ya da soğuklukta. Ya da baş aşağıyken bile. Tüm bunlar kalemin olağan dışı koşullardayken bile yazmasına izin veren yaratıcı tasarımından kaynaklanıyor. Spacepan'in mürekkebi nitrojenle sıkıştırılmış. Sıradan tükenmez kalemlerin aksine mürekkep kalemin ucundan akmak için yer çekimine ihtiyaç duymuyor. 1966'da icat edilen kalemler ilk olarak Apollo 7 astronotlarıyla uzaya çıktı. Kalemin ucu 8 mm uzunluğunda paslanmaz çelikten oluşuyor. Ucunu gittikçe şekillendiren düzinelerce işleme sürecinden geçiyor. Ardından bunu bir tükenmez kalem yapan karbür çelik bileği için bir çukur belirlemek amacıyla ucuna bir delik açılıyor. Son istasyon topu yerleştiriyor ve çukurun köşelerini içe doğru kıvırıyor. Böylece bileğe oturtuluyor fakat hala mürekkebi yayacak şekilde dönebiliyor. Değiştirilebilen mürekkep tüpü başta boş bir pirinç boru olarak görünüyor. Bu birleştirme makinesi arka ucuna beyaz plastik bir bileği ekliyor. Ve yarım gram mürekkep pompalıyor. Beyaz bileğe duba deniyor ve görevi mürekkebi tüp boyunca takip etmek. Kalan mürekkebi ön tarafa doğru taşıyor. Bir sonraki makine kalemin ucunu tüpün karşı ucuna yerleştiriyor. Ardından yerinden çıkmayacağından emin olmak için ucunu kıvırıyor. Tüpün bir diğer ucunda makine bir tür dolgu malzemesi kullanıyor. Ardından tüpü sıkıştırmak için biraz nitrojen enjekte ediyor ve yuvarlak pirinç bir tapayla tüpü kapatıyor. Nitrojen basınç uygulamak için ideal. Tüpe ya da içindekilere zarar vermeyen ölü bir gaz. Bu örnekleme basınçlı nitrojenin mürekkebi nasıl akmaya zorladığını gösteriyor. Her bir yedeğin yazıp yazmadığı kontrol edildikten sonra kalan tüm tortular temizleniyor ve bir yazıcı şirket ismini ve ürün bilgisini üzerine yazıyor. Belli Spacepan modellerinin kalem kapakları var. Bir mekanizma kapak yerleştirme makinesinin her parmağına pirinç bir kapak yerleştiriyor. Ardından klipse ulaşmak için kapağı yerine yerleştiriyor. Klips yaylı çelikten meydana geliyor. Oldukça esnek bir metal. Pasa karşı dayanıklı olması ve hoş görünmesi için krom kaplama. Makine klipsin dişlilerini kapağın çeperinden geçiriyor. Ardından çeperin iç kısmına doğru kıvırıyor, klipsin konumunu koruyor. İki parçalı pirinç gövdeyi kaleme hazırlamak için bir besleyici namlu adı verilen alt parçasını namlu birleştirme makinesinin her bir parçasına yerleştiriyor. Ucunu güçlendirmek için makine uç burun adı verilen pirinç bir takviye parçası yerleştiriyor. Ardından ucunu kıvırıyor, uç burunu namlunun içine yerleştiriyor, böylece dışarı çıkmasını engelliyor. Bu modelin krom kaplama pirinç bir gövdesi var fakat kapak ve klips yok. Kalemi birleştirmeye başlamak için işçiler namluyu küpük bir parçanın içine koyuyor. Tüpü yerinde tutmak için bir yay koyuyor ve ardından pirinçten yapılma bir vida dişli rakor yerleştiriyor. Namlunun üst kenarına silikon lastik bir O contası yerleştiren bir makineye giriyor. Ve şimdi son birleştirme. Namluya bir tüp yerleştiriyorlar. Gövdenin üst yarısına bir birleştirici ekleniyor. Ardından elektrikli bir motorla parçalar birleştiriliyor. Kapağı bir köpüğün içine yerleştirdikten sonra kalemi yerleştiriyorlar. O contası kalemi bir arada tutuyor.
Orijinal Space Pen'ler hala üretiliyor. Tepelerinde tükenmez kalemi yazar hale getiren ve yan tarafında geri çeken birer düğmesi var. Bu örnek kalemin farklı çalışma alanlarında gösterecek bölümleri var. Tüm Space Pen modelleri suyun altında yazabiliyor. Aynı zamanda dondurucu soğukta, aşırı sıcakta ya da baş aşağı bile kullanılabiliyor. Bu harika bir haber. Çünkü artık anılarımı banyodayken yazabileceğim. Bir resif akvaryumu sizi tamamen yeni bir deniz seviyesinde bir su altı keşfine çıkarıyor. Bu cam bir akvaryumun içinde yeniden oluşturulan küçük bir mercan resif sistemi. İnanılmaz popülerler ve sıklıkla evlerde kullanılıyor. Çünkü bir resif akvaryumu insanların denizaltı yaşamını görmesini sağlıyor. Resif akvaryumu yaşayan, nefes alan ve büyüyen bir ekosistem. Tropikal balıkların yanı sıra muhteşem mercanlar ve daha az bulunan yengeç, karides ve küçük su organizmaları gibi canlılar da bulunur. Ve akvaryumdaki su için biyolojik bir filtre görevi gören şey tüm bu organizmalar. Bu biyolojik filtre sistemini mekanik ve kimyasallarla tamamlıyorlar. Birleştirme teknisyeni suyu devir daim ettiren bir pompayla başlıyor. Bunu akvaryumun ek kısmına yerleştiriyor. Buna toplama deposu deniyor. Depoya pompanın yanına bir filtre yerleştiriyor. Bu birimin görevi suya hava kabarcıkları vermek. Çürüyüp atık haline gelmeden önce tüm organik bileşimleri temizlemek. Bir ultraviyole sterilizatör ekliyor. Gerektiğinde aktifleştirilecek, serbest bakterileri, parazitleri ve yosunları öldürecek yüksek yoğunluklu bir ışığı var. Ardından ortam reaktörünü tanıtıyor. Bu silindirik cihaz hem aktifleştirilmiş karbon hem de alüminyum esaslı araçlara sahip. Bu maddeler balık atıklarının yan ürünlerini emecek, böylece onları sudan temizlemiş olacak. Mekanik ve kimyasal filtreler yerleştirildikten sonra şimdi akvaryuma ilerliyor. Dibine gerçek okyanus kumu döküyor. Bu kum biyolojik filtre işlemlerine yardım edecek. Bazı bakteriler ve diğer organizmalar için bir yaşam ortamı olacak. Bazı uygun taşlar seçiyor ve bunları akvaryuma taşıyor. Taşlar pek çok yosun, bakteri ve küçük omurgasızlara ev sahipliği yapıyor. Bu onları akvaryumun biyolojik filtre sisteminin merkezi haline getiriyor. Ve şimdi okyanus iksirini hazırlıyor. Suya yapay deniz tuzu ekliyor. Deniz tuzu suda 24 saat süre boyunca bir pompa yardımıyla çözünüyor. Düğmeye basıyor ve önceden hazırladığı tuz ve su akvaryuma akıyor. Bu suyun artık dinlenmesi gerek. Minik akvaryum yaratıklarının bu suda büyümesi haftalar alacak. Bu süre boyunca alt kısımdaki filtre malzemesi suyun temiz kalmasını sağlıyor. Suyun devamlı dolaşımı sağlandığından filtre köpürüyor. Yaklaşık 3 hafta sonra suda yeterince mikroorganizma bulunuyor ve artık mercan ve balıklarına hazır. Bu mercanlar bir okyanus çiftliğinde büyüdü ve bu ana kadar bekleme tankında tutuldu. Her bir mercan, mercan polipleri denen küçük narin hayvanlardan oluşuyor. Bunlar yaşayan bir koloni. Akvaryum teknisyeni seçimlerini yaparken ışık ve su hareketlerine mercanların nasıl alışacağını ve mercanların birbirleriyle ne kadar uyumlu olacağını göz önünde bulunduruyor. Bazı mercanlar çok bölgesel ve diğer mercanlarla karşılaştıklarında zehirlerini salgılayabilirler. Mercanlara büyümek için yer bırakmak amacıyla aralarında boşluk bırakıyor. İyi gelişirlerse bazıları boyutunu 3'e katlıyor. Şimdi balıkları tanıtıyor. Hiç şüphesiz bu akvaryum onlara evlerindeki rahatlığın tümünü sağlıyor. Üst kısmına günün farklı saatlerinde okyanus ışığını taklit eden bir ışıklandırma sistemi yerleştiriyor. Sabah, gündüz ve akşam. Bu resif akvaryumundaki canlılar için ışık enerji kaynağı.
Akvaryum şu an tamamlandığından gözlem başlıyor. Doğru ortamın sağlandığından emin olmak için su kimyasını düzenli olarak test edecek. Balıkların ve mercanların hareketleri bunun büyüyen bir deniz topluluğu haline geldiğinden emin olmak için gözetim altında. Ancak o zaman bu resif akvaryumu halka açılmaya hazır olacak. Bir balık fanusundan çok daha fazlası olan resif akvaryumu okyanusun mucizelerini gün yüzüne çıkarıyor. Peki deniz kızı nerede? Birazdan. Alaşımlı bisiklet tekerlerinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Bilirsiniz bu ısmarlama bir açıklama, bir sözcüğe göre. Ve metal tabutlar hakkındaki merakınızı gidereceğiz. Aradan sonra görüşürüz.

Çok sevdikleri birinin ölümü ardından yakınları bir tabut seçiyorlar. Bu genelde duygusal anlamda zor bir karardır ve bizi ölüm gerçeğiyle yüzleşmeye iter. Tabutlar genelde ya tahta ya da metalden yapılır ve abartısız ve şatafatlı tarzda olan çeşitleri vardır. İki tarz tabut var. Tam boyutlu, merhumu baştan aşağı gösteren tam açık modeller. Ya da merhumun yalnız belden yukarısını gösteren mükemmel kesimli tabutlar. Bu fabrika çelik saçlardan oluşan metal tabutlar yapıyor. Üstünü şekillendirmek için çalışanlar bir levhayı baskı makinesine yerleştiriyor. İçeride yapılan bir boya

metale tablalı bir biçim kazandırıyor. Bu 900 ton çekme kuvveti gerektiriyor. Köşeleri kırptıktan sonra çalışanlar paneli otomatik bir kırma makinesine sokuyor. İlk olarak bu fabrika çelik saçlardan oluşan metal tabutlar yapıyor. Üstünü şekillendirmek için çalışanlar bir levhayı baskı makinesine yerleştiriyor. İçeride yapılan bir boya metale tablalı bir biçim kazandırıyor. Bu 900 ton çekme kuvveti gerektiriyor. Köşeleri kırptıktan sonra çalışanlar paneli otomatik bir kırma makinesine sokuyor. İlk olarak makine her iki uzun yanı da yukarı büküyor.

aynı şekilde kısa yanları da büküyor. Ardından çalışanlar köşelere kaynak yapıyor. Aynı zamanda tabutun yanlarını, uçlarını ve destekli alt panellerini birleştirip kaynak yapıyorlar. Baskıda da biçimlendirilmişlerdi fakat çeliği çizmekten çok kapatan farklı bir tür boyayla boyanıyor. Mükemmel kesimli bir tabut için üzerini ikiye bölüyorlar. Ardından çeliği kesilen uçla birleştiriyor. Düzenli görünümü puanını kazanma şansı yakaladınız. Otomatikleştirilmiş bir kemer tüm yüzeyi pürüzsüz olana kadar öğütür. Temizledikten sonra tüm parçalar içinde toz boyaya yaparak 26 otomatik sprey tabancasıyla boyanıyor. Bir elektrik yükü toz tanelerini çeliğe dönüştürüyor. 20 dakika boyunca çalışan titiz ve dikkatli bir boyayla kaplanıyor. Yüzey kuruduğunda işçiler kusursuz olduğundan emin olmak için boyayı inceliyor. Çalışanlar alt ve köşelerin birleştiği yerlere sıcak eriyen tutkal uyguluyor. Bu tabutun gövdesinin su geçirmez olmasını sağlıyor ve emin olmak için bir su testi yapıyorlar.

Tabut ısıtıldığında biçimlenebilir bir hal alan sentetik bir malzeme ile kaplanıyor. Bu özel tasarım makine tırtıklı dişleriyle bunu büzgü denen şey haline getirip maddeyi bir ütüyle ısıtıyor. Yüksek ısı kumaşa devamlı şekil kazandırabiliyor. Dikişçiler büzgülü kumaşı astar haline getirene kadar kesip dikiyor. Bu sırada çalışanlar tabutun sabit ya da hareketli kulplarını yerleştirirken çelik donanımlarını da unutmuyor. Üst köşelerin etrafına lastik conta yerleştirerek kapandığında düzgün kapanmasını sağlamaya çalışıyor. Ardından üstünü takıyorlar. Bu noktaya kadar iç kumaşının çoğunu ve iç kaplamasını üzerine taktılar. Şimdi çelik yatağı büyüyen bir çubukla yerleştirme zamanı. Yatak yüksekliği ayarlanabilir. Cenaze levazımcıların merhumu kaldırabilmesini sağlıyor. Bir yatak pedi ve çarşafı yatağın üzerine seriliyor. İki ucu tutturuluyor ve yerlerine yerleştiriliyor. İçini bir yastık tamamlıyor. Her tabut son bir gözlemden geçiyor. Ardından cenaze kaldırıcılara teslim ediliyor. Cenaze levazımcılar genelde birkaç örnek parça bulundururlar. Tarz çeşitlerini, renk, donanım ve kumaş seçeneklerini. Ve ne seçerseniz seçin, umarım huzur içinde yatarsınız. Bisikletçilik dünyasında karbon karma tekerlekler, değişim tekerlekleri, geleneksel metal tekerleklerin yarı ağırlığını taşıyabiliyorlar. Böylece bisikletçi hızı kolayca seçebiliyor. Fakat karbon fiber tekerlekler metal olanlardan çok daha pahalı. Eğer onları istiyorsanız ekstra ücret ödemelisiniz. Metal olanlardan daha düz ve ince olan bu üstün teknoloji karbon bisiklet tekerlekleri, karbon fiberin eşsiz karakteristiklerinden faydalanmak ve bisikletçinin ağırlığını etkili bir biçimde desteklemek için üretildi. Karbon fiberden kalıplar keserek başlıyorlar ve bu yaylar yanağın yarısı için. Teknisyen fiberglasları parça halinde uyguluyor. Fiberglas, fren sistemi için iyi bir zemin hazırlayacak. Üzerine yapışmayan plastik bir film parçası örtüyor ve bir silikon baskı pedini ekliyor. Her biri silikon pedi ve plastik filmi birkaç kat hazırlıyor. Bu parçaların etrafına bir plastik vakum torbası

ve ısıtıcı direnç geçiriyor ve vakumu çalıştırıyor. Eriyen karbon, fiberin kalıpların şeklini alması için havayı çekiyor. Hava kesesi ve bir metal levha ekliyor. Bu karbon fiber lastik yanağı gibi katılaşırken daha çok baskı uyguluyor. Bir çalışan lastik jantlarına karbon fiber şeritlerini uzun ve dar bir şekilde ekliyor. Bu çok gerekli bir işlem. Karbon şeritlerini yanlara uyguluyor, kuvvetlendirmek için. Reçine bazlı bir yapışkan film ekleniyor. Bunu daha fazla karbon fiber izliyor. Bir takoz kullanarak yine sıkıştırıyor. Karbon fiber ve yapışkan filmin birbirine yapışmasını sağlıyor. Yuvarlak parçalara uzun katları da ekliyor. Ve yanaklarda ise şekil vermek için jantları basınç altında ısıtıyor. Bu takımdan 5 tekerlek jantı alacak. Bir sonraki teknisyen metal şaftın etrafı için karbon fiber katlarını şekillendiriyor ve tekerleğin göbek flanşını oluşturmak üzere genişletiyor. Buruşukluklar düzeliyor ve yapışmayan bir plastik ve üzerine silikon bir başlık ekleyerek vakum basınçlı pişirmeye hazırlıyor. Flanşları yığıyor ve etraflarına bir tüp geçiriyor. Kapak takılıyor. Ardından yaklaşık 4 saat boyunca basınç altında pişirmek için bir fırına gidiyor. Bu her bir karbon fiber parçasını bütün kusursuz bir bisiklet tekeri flanşına dönüştürecek. Ve şimdi teker montajı. Teknisyen yanakların 1,5 katındaki deliklere düz karbon fiber teller sokuyor. Yapıştırıcı ve karbon fiber telleri yanaklara yapıştıracak. Bir karbon fiber yaması telin sonunun yanağa geldiği yere konuyor ve buraya bantlanıyor. Tüm teller yerine takıldığında kapağı indiriyor ve mekanik basınç uyguluyor. Teller yanaklara yapışıyor ve jantlara hazır hale geliyor. Bir tespit piminin yardımıyla jant lastik duvarına yerleştiriliyor. Aynı zamanda bu karbon fiber halkayı bir hiza aracı olarak kullanıyor. Ardından yanağın diğer yarısını üzerine ekliyor. Geometri maksimum güç ve direnç için çok gerekli. Bir diğer sıkıştırılmış parçadan sonra tellerin sonuna yapıştırıcı uyguluyor ve göbek flanşlarına iliştiriyor. Bir metal aralayıcı şimdilik iki flanş arasına konuyor ve teknisyen telleri ısınma işlemi boyunca aşağı üzerlerine bir şey düşmesini engellemek için bantlıyor. Silikon basınç pedinin üzerine bir parça çözme filmi yerleştiriyor ve ardından işlem boyunca desteklemesi için metal çubukları karbon fiber tellere klipsliyor. Teller şu an flanşlara basınçla bağlandığından sıra ince ayara geliyor. Teknisyen bisiklet tekerini telleri kolayca geren bir parçaya bağlıyor ve bu gerekli gerginliği ve sertliği sağlıyor. Gerdirmeyi ayarlayınca göbek flanşındaki bir delikten reçine yapıştırıcıyı uyguluyor. Bir fırında 2 saat gergiyi ayarlıyor ve tekerleği tutturucudan ayırıyor. Temizledikten ve grafik talebinden sonra karbon fiber bisiklet tekeri yalnızca bir lastiğe ihtiyaç duyuyor ve ardından dönmeye hazır. Hoy, Pendleton, Vigo, dikkat edin. İşte geliyorum. Ama bir iskelete ihtiyacım var.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Her zaman öğrenilecek bir şey vardır. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
6: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
5: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
6: Evet.
5: Gerçekten iyi insanlar.
6: Başta Terry diye biri vardı.
5: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
1: İki elin sesi var.
7: Memnun oldum Juan.
5: Ben de memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum Freddy.
8: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stefani durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
9: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
8: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
9: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
6: Yani bütün istediğin bu mu?
9: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
6: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
9: Kesinlikle.
6: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
5: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
6: Evet, kanıyordu.
5: Evet.
9: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
6: Nasıl gidiyor Terry?
9: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
6: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
5: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
6: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
5: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
6: Hem de bedava işi güneş yaptı.
8: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
5: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
6: Evet evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
5: Evet, en büyüğü. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
6: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
10: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi, çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
5: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
6: Sen konuşana kadar tabii.
5: Kesinlikle öyle.
6: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

Nasıl yapılır da bugün? Yerli şifa davulları. Üstelik bir de grup var. Kuru üzümler. Bu meyve kuruları uzun yıllardır tüketiliyor. Stereoskopik görüntüleyiciler. Bu nesne herkesin göz zevkine uyar. Ve şerit mikrofonlar. Bu şeyler ortaya çıktığında farklarını ortaya koyuyor. Ama önce... Binlerce yıl boyunca aborjinler iyileştirici ruhları çağırmak için şifa davullarını kullandı. Ancak davulun sesi de yenilenmeye yardımcı oluyor. Tekrarlanan ritimler meditasyona benzer bir etki yaratıyor. Bu da iyileşmeye yardımcı oluyor. Bugün davullara vuran yeni bir jenerasyon var. Bu genç adamlar New Mexico'daki Tiwa yerlilerinden. Atalarının kendilerinden önce yaptığı gibi davullara vuruyorlar. Bir şifa davulu yapmak için işe bir parça çam ya da ladinle başlanır. Hafif ve yumuşak ağaçlar. Yerli ustalar sekizgen bir tasarım yapar ve daha sonra tutkalının kuruması için bırakırlar. Bir sonraki usta bir inek derisini suya batırır, böylece deriyi yumuşatır. Ardından ıslak deriyi davul iskeletine gererler ve bunu yaparken keseceği yerleri belirler. Sarkan kısımları görünmeyecek biçimde toparlar. Ardından fazlalıkları keser. Bu yaptığı davul toplantılar için, bu yüzden fazlasıyla büyük ve çift taraflı olduğu için daha derin bir tonu var. Islak deriyi çekerek gerilmesini sağlıyor ve sonra çakarak tutturuyor. Çekiç ve çivi kullanarak deriyi iskelete sabitliyor ve kenarlarını oymalı biçimde kesiyor. Daha sonra davulun diğer tarafını yapıyor. Bir başka ıslak deri parçasını spiral bıçaklara yerleştiriyor ve daha sonra deriyi ahşap çekiçle dövüyor. Bu işlem deriyi ince uzun bir şeride dönüştürüyor. Sonra bu şeridi kesiciden çıkarıyor. Suyla yumuşattıktan sonra dışarı çıkarıyor. Bir ucunu bağlıyor ve düzelmesi için deriyi çekiyor. Böylece en zayıf noktasını belirliyor. Sadece en güçlü parçaları kalır. Şimdi de deri davul parçalarını iskelete sabitliyor. Küçük bir çapraz düğümle tutturup çekiyor. Sonra da diğer deriye geçiyor. Zikzak yaparak iki davul derisini birbirine bağlıyor. Şeritleri olabildiğince çekiyor. Davuldaki deri parçalarını sıkıca iskelete bastırıyor. Bu bitince diğer taraftan başlıyor. Deliklerden bir başka şerit parçasını geçiriyor. Çapraz bir görünüm oluşturuyor. Daha önce iskelete uygulanan boyama çapraz şeritlerin altından görünüyor. Deri karanlık bir alanda kurumaya bırakılıyor. Böylece nazik biçimde yoğunlaşıyor. Tek taraflı bir şifa davulu yapmak için bir parça ahşap daire biçiminde bükülüyor. Ardından bu iskelet davul yapımcısına veriliyor. Islak deriyi ahşaba seriyor. Deriyle iskeleti sarıp kapatıyor. Deriyi tutturarak fazlalıkları kesiyor. Şimdi davul derisini iskeletle buluşturmaya hazır. İyi bir ton yakalayabilmek için deriyi sıkıca geriyor. Eğer gerilimi eşit biçimde oluşturamazsa, ıslak deri kuruduğunda iyi oturmaz. Deri şeritler orta bölümde çapraz bir biçim alır. Burası davul çalanın tutacağı yer. Deri kurudukça kararıyor ve gerilim oluşuyor. Şimdi de daha ince bir deri merkezden uçlara doğru sarılıyor. Bu davulcuya tutunacak daha sıkı bir yapı sağlar. Aynı zamanda bir süsleme ögesi. Davulcu davulu elini açık biçimde ortaya getirerek baş parmağıyla tutacak. Bir sanatçı yerli şifa davuluna semboller yapıyor. Serbest el tekniğiyle çalışıyor. Fırçanın birkaç kayışı tüm bir bizonu ortaya çıkarıyor.
Kuzey Amerika yerli halkları için bizonlar, gücün ve birliğin simgesi. Davulun üzerinde Mısır içindeki kadın sembolü, bereketi temsil eder. Ve işte oldu. Yerli şifa davulu. Harika görünüyorlar. Ve onu isterseniz çalabilirsiniz. İnsanlar 2000 yıldan fazla zamandır üzümü kurutarak kuru üzüm yapıyor ve bunları atıştırmalık olarak tüketiyorlar. Kuruma süreci onların korunmasını ve tatlanmasını sağlıyor. Böylece leziz ve kullanışlı oluyorlar. Güzel bir günde bu ürünü tüketmek pek çok insan için keyiflidir. Bu Kaliforniya bağ üzümü kış sonlarında çelik tekniğiyle dikilen asmalarda yetişiyor. Bunlar çekirdeksiz üzümler. Bu çeliklerin yetişip meyve vermesi 3 yılı buluyor. Her kış bu fidan biraz daha büyüyor, yararsız dalları budanarak gövde güçlendiriliyor. Pek çok dal budanıyor, böylece bitkinin enerjisi gerekli kısımlara aktarılıyor. Böylece meyveler daha büyük oluyor. Geri kalan parçalar...

Dijital etrafına sarılıyor ve buraya bağlanıyor. Üzüm dalları doğal olarak sarılır ve kendilerini bir yere sabitleyerek gelişmeyi sürdürürler. Böylece maksimum güneş ışığına erişirler. Su sıralar arasındaki borulardan akar. Bitki köklerinde bir havuz oluşturarak meyveleri beslerler. Bu üzümler T biçimli bir iskelet üzerinde. Bu eski bir çit biçimidir. Üzümler olgunlaşınca dallar kesiliyor. Meyve orada kalmaya devam ediyor ve asma üzerinde kuruyor. 6 ila 8 hafta içinde üzümlerin suyu çekiliyor ve kuru üzüme dönüşüyorlar. Tarak biçimli dişleri olan bir hasat makinesi üzümleri asmalardan alıyor. Buradan bir taşıma bandına düşüyorlar. Bir vakum yaprakları emiyor ve kuru üzümleri bir depoya gönderiyor. Şu an gördüğünüz hasat makinesinde bant ve depo aracın üzerinde. T biçimli sırıklar için farklı bir hasat sistemi gerekir. İşte şimdi depolar bir sonraki sıraya ilerliyor. Dolduklarında bir yükleme aracı depoları alıyor, sonra da paketleme alanına taşıyor. Vardıkları yerde kuru üzümler dikkatle inceleniyor. Bir bozuklukları olup olmadığına bakılıyor. Kuru üzümler titreşimli bir banda alınıyor. Teknisyenler nem düzeyini ve meyvenin genel kalitesini de ölçüyor. Dal parçaları ve yapraklar üzümlerden hafiftir. Bu yüzden bir vakumla kolayca alınabilirler. Bu tarladan gelen bir üzüm örneği ve bu da temizlenmiş hali. Kuru üzümler başka bir işleme girmeden önce haftalarca bekletilir. Ancak bu sırada kuru üzümler birbirine yapışarak inceliyor. Bu yüzden yuvarlanma hareketi yapan bir makine üzümleri ayırarak tekrar kabartıyor. Buradan bir taşıma bandına daha aktarılıyor ve titreşimli tabloya alınıyorlar. Burada hala birbirine yapışık haldeki üzümler ayrılıyor. Bazı sürgün bölümleri üzüm üzerinde kalıyor. Bunlar bir sonraki işlemde ayrılıyor. Üzümler koni biçimli bir makineye aktarılıyor. Burada döndürülerek üzümlere zarar vermeden kalan sürgünler çıkarılıyor. Üzümler boyutlarına göre ayrıldıktan sonra püskürtücülerin altında temizleniyor, yıkanıyor, ardından durulanıyorlar. Zerli bir makine üzümlerde dal parçası kalıp kalmadığına bakıyor. Eğer varsa hava püskürterek onlardan kurtuluyor. Sonra üzümler bir denetim bölümüne gidiyor. Burada lazerin kaçırmış olabileceği üzüm dışı materyaller aranıyor. Artık üzümler paketlenmeye hazırlar. Bir başka makine, atıştırmalık için yeterli boyuttaki kutuları, ağızları açık halde bir banda yerleştiriyor. Üzümler dökülüyor ve ağzı açık kutulara giriyor. Bu fabrikada bir saatte 30 bin kutu dolduruluyor. Bu üzümlerin yetiştirilip kuruması bir yıla yakın vakit alıyor. Paketlenmeleri ise bir dakika. Bu fabrika bu konuda gerçekten çok hızlı. İşte bu ürün sanırım herkesin iştahını açar. İşte dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ara öğünleri unutmayın. Sırada stereoskopik görüntüleyicilerin bakışına odaklanacağız. Ve bunun ardından ilgi çekici bir araç geliyor. Şerit mikrofon. Aradan sonra görüşmek üzere. Programımız devam ediyor. 1930'ların uzun kışları gerçekten çok sıkıcı olmalı. İyi ki birileri stereoskopik görüntüleyicileri icat etti. Ve 1939'da yeni bir türü icat edildi. Basılı fotoğraflar yerine slaytlar kullanılıyordu. Bir fotoğraftan sonrakine bir tuşla geçebiliyordunuz. Erken stereoskopik görüntüleyicilerin iki küçük göz açıklığı vardı. Ve bu teknolojiyle değişmedi.
Hediye mağazaları bunları hatıra eşyaları olarak turistlere satardı. Ve bugün üç boyutlu görüntüleyiciler de benzer bir işe yarıyor. Şirketler onları ürünlerini tanıtmak için ya da çalışanlara eğitim vermek için kullanıyor. Tüketiciler artık onları hatıra ya da hediye olarak satın alıyor. İnternete girerek kendi fotoğraflarının olduğu özel görüntüleyici yaptırabiliyorlar. Şimdi bir fotoğraf çekimine tanık oluyoruz. İmalatçı fotoğrafları üç boyutlu kamerayla ya da dijital kamerayla çekebilir. Bir editör fotoğrafları bir bilgisayara aktarıyor. Ve her biri için bir yazı yazıyor. Fotoğraflar normal makineyle çekilmişse bazı ek çalışmalar yapılır. Fotoğrafı geriye hareket ettirir, ardından yazıyı ön plana yerleştirir. İzleyicinin gözüne göre ayarlarlar. Şu küçük hile fotoğrafı üç boyutlu gibi gösterir. Şablona her fotoğraftan iki tane yerleştirir. Her göz için bir tane. Beyin bu iki görüntüyü birleştirir, üç boyutlu bir derinlik yaratır. Ortadaki fotoğraf ve başlığı bu şablonu tanımlar. Ardından editör bu şablonu fotoğraf laboratuvarına gönderir ve pek çok kopya basılmaya hazırlanır. Lazerler bir polyester film üzerine fotoğrafı piksel piksel işler. Makine bu işlemi tam olarak 1 dakika 14 saniyede bitirir. Bu sayfalar kimyasal banyolarına ve kurutucuya gider. Ve 11,5 dakika sonra film hazır olur. Editör her fotoğrafı tek tek inceler. Her şey yolundaysa filmi bir kaplayıcıya gönderir. Bu makine filmi iki şeffaf plastik tabaka arasına yerleştirir. Ardından basınç ve sıcaklığı kullanarak hepsini birleştirir. Plastik sayesinde film artık sağlam hale geldi ve 3 kat daha kalın. Kaplanan film şimdi hidrolik bir kesme makinesine gönderiliyor. Resim daireleri çevrelerinden kesiliyor. İçinde bulundukları sayfadan çıkıyorlar.

görüntüleyicinin dışı kaplanmış plastikten yapılmadır. Ön kısmı bir parçayla sabitleniyor. Ardından göz deliklerine plastik lensler yerleştiriliyor. Bir makine plastiği genişletiyor, lensleri sürgülüyor. Burada iki görüntüleyici birlikte hazırlanıyor. Buzlu görünümlü arka paneller yerleştiriliyor, görüntüleyiciye ışık girmesini sağlıyorlar. Göz için bir parça difüzöre gidiyor. Ardından bu makine ısıyı kullanarak onu yerleştiriyor. Bir tuşla fotoğraflar birer birer görüntüleniyor. Bu yaylar her defasında onları eski yerine döndürüyor. Ardından görüntüleyicinin iki parçası birleştiriliyor. Yüksek basınçlı bir hava presi iki parçayı ayrılmaz biçimde birleştiriyor. Stereoskopik görüntüleyiciler 1800'lerde icat edildiklerinden beri epey değiştiler. Tatil fotoğraflarında kimsenin unutulmamasını garantiliyorlar. Aynen bunun gibi. Harika bir şelale fotoğrafı ve bu da muhteşem bir dağ görünümü. Ve Liz Göl'de. Harika bir tatil. Ne güzel ama değil mi? Şerit mikrofon 1920'lerde icat edildi ve ticari olarak ilk kez 1931'de üretildi. Şerit mikrofon denilmesinin nedeni içinde ince alüminyum şeritler olması. İki mıknatıs arasında yer alarak ses dalgalarını elektriksel sinyallere dönüştürüyorlar. 1931'de üretimi başlayan şerit mikrofonlar, yayın ve kayıt endüstrisinde mükemmel ses kaliteleriyle bir de devrim yarattı. Bu şirket RCS-44'ün yani ilk şerit mikrofonlardan birinin modern bir benzerini üretiyor. Bunlar el yapımı. Yapımlarına tüm bileşenleri tutan çerçeveyle başlanıyor. Düz bir pirinç parçası kesiliyor. Ardından iki baskı makinesiyle iki yerden eğiliyorlar. Delikler açılıyor. Çerçeveyi mikrofona bunlar tutturacak. Bu parça başka bir baskı makinesine daha yerleştiriliyor. Bu iki taraftan eğdiği metale bir U biçimi veriyor. Bu çerçeve başka bir bölüme gönderiliyor, boyanıyor ve parlatılıyor. Bu arada delikli bir pirinç parçası mikrofonun bilindik görünümünü oluşturmak için işleme alınıyor. İki montaj plakasıyla sabitleniyor. Bu ızgara görünümlü pirinç plaka kaplanıyor. Bir başka baskı makinesine yerleştiriliyor. Bu makine dönen ağır bir kolla idare ediliyor. Kol dönerken pirinç tabaka kalıba basılarak şekil alıyor. Böylece diğer parçayla birleşerek bir biçim alıyor. Yüksek hızlı bir otomatik keski fazlalıkları kesiyor, kenarların eşit olmalarını sağlıyor. Şekil alan parçalar kromla kaplanmaya gönderiliyor ve parlatılıyor. Sonra bir motor takılıyor. İlk önce iki güçlü mıknatıs takılıyor. Aralarındaki boşluğa daha sonra başka parçalar yerleştirilecek. Bu mikrofona isim veren ince alüminyum şeritler. Motorun alt ve üst parçaları birleştirildikten sonra çerçeveye tutturuluyorlar. Artık el yapımı bir transformatörü, elektrik bağlantıları ve yan destekleri var. Şimdi en önemli kısmı yan şeritler. Bunlar çok ince ve katıksız alüminyumdan yapılıyor. Öyle hassaslar ki cımbızla tutulabiliyorlar. Öncelikle kenarlar ince bir kağıt parçasına yapıştırılıyor. Bir kağıt kesiciye yerleştiriliyor. Kenarlarda jiletler kullanılıyor. Sonra üzerine ikinci bir kağıt parçası yerleştiriliyor. Ve yine jiletle ikiye bölünüyor. Bu işlem 4 şerit meydana getiriyor. Her biri 4,5 milimetre genişliğinde. Ses dalgaları mikrofondan geçerken, içerideki şeritlerin ön ve arka kısımlarındaki hava basıncında bir değişiklik oluşturuyorlar. Böylece şeritler hareket ediyor ve ses dalgalarını dönüştürüyor. Şeritler katlanıyor. Böylece bu küçük hava basıncı değişimlerine daha doğru tepki veriyorlar. Kağıt parçaları çıkarılıyor ve şerit iki mıknatıs arasına yerleştiriliyor. Bu noktada alüminyum şerit manyetik alanı idare ediyor.
küçük bir akım oluşturuyor. Ses dalgalarının elektriksel bir taklidini oluşturarak kaydedilmelerini, yükseltilmelerini ve yayılmalarını sağlıyor. Şeritlerin dayanımı test ediliyor. Çok gevşek ya da çok sıkı olmamaları gerekiyor. Ve şeridin rezonans frekansı ölçülüyor. Ardından şeridin gerilimi ayarlanıyor. Şimdi bir tabaka yerleştiriliyor. Bu parça nefesteki nemin şeridi karartmasını ya da yırtmasını önlüyor. İki parçalı metal bir kılıf motor parçalarını güvene alıyor. Motor bu noktada artık çalışabilir durumda. Ters çevriliyor ve kılıf sabitleniyor. Sonra tekrar düzeltiliyor ve ızgaranın iki parçası getiriliyor. Krom kaplama bir bant birleşim noktasını kapatıyor. Sonra mikrofona yolk denilen U biçimli bir ayaklık takılıyor. İki tarafında da kelebek somunlar bulunuyor. Bunlar gevşetilerek mikrofon oynatılabilir. Sonra sıkılarak mikrofon sabitleniyor. Ve işte oldu şerit mikrofon. Tam bir ses yeniliği. Duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Test ediyoruz. 1-2, 1-2. Hala orada mısınız?

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smolus Cog 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

nasıl yapılır da bugün? At gemleri. Bunlar gerçekten ilginç parçalar. Yulaf gevrekleri. Bu yiyecekler diğer gevrekler arasından sıyrılıyor. Firuze mücevherler. Son derece zarif ve şık. Ve elektrikli skuterler. Çok pratikler. İlk olarak... Binlerce yıldır at binicileri gem kullanarak atlarını kontrol ediyorlar. İlk gemler halatlardan, odundan hatta kemiklerden yapılıyordu. Ancak zamanla gemler çok daha detaylı hale geldi. Fazlasıyla incelikli çalışıyorlar. Evet, şimdi bir göz atalım. Bu batı stili gemin altın ve gümüş süslemeleri var. Yani kemik gemlerden çok daha pahalı. Ancak at binmeyi dikkate alanlar daha fazla harcamaktan çekinmiyor. Bunları güvenli bir gezinti için gerekli görüyorlar. Bunlar at binmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Bir gem yapımı bir çelik parçasının eğilmesiyle başlıyor. Bu gem de dizginlerin takılacağı bölüm. Bir çelik çubuğun ortası kaynak şalamasıyla yumuşatılıyor. Böylece elle eğilebilecek. Çelik bu noktadan eğiliyor. Gemin ağızlık bölümü burası olacak. Ağızlık atın dilinin üzerinde duracak. Ağzının en arka dişlerin bittiği noktada yer alacak. Boyutları ve kenarları eşit olmalı. Atın ağzına düzgünce yerleşmesi gerekiyor. Dilin üzerinde kalacak bölüm çekiçle dövülerek eğiliyor. Ağızlık tıraşlanıyor ve düzeltiliyor. Ardından da parlatılıyor. İki ucuna da çelik vidalar yerleştiriliyor ve ağızlıkla birleştiriliyor. Bu toplar menteşe mekanizmasının bir parçası olacak. Artık ağızlıkla kalıcı olarak birleştiriliyorlar. Sonra bakır bir silindir yerleştiriliyor. Bu silindir bir önlem. Dilin sert hareketler yapmasının önüne geçiyor. Eğilmiş çelik çubuğun uçları biçimlendiriliyor. Bunlar gemin mafsallarının birer parçası olacak. Mafsalın üst kısmı sabitleniyor. Ardından üç çelik parça, bir dizginler için halka yerleştiriliyor. Artık bir araya geldiler. Tüm parçalar birbirine kaynaklanıyor. Bu mafsal artık süsleme yapılmaya hazır. Paslanmaz çelikten küçük somunlar mafsala takılıyor. Bunlar inci gibi görünecek. Mafsalın diğer parçası da aynı işlemi görüyor. Mafsallar daha sonra ağızlığa takılıyor. İki mafsal da çok dekoratif. Ancak çok da fonksiyonel. Bunlar ağızlığı dizginlerle birleştiriyor. Mafsallara menteşeler kaynaklanıyor. Sonra bir oymacı som gümüşten dekoratif biçimler çıkarıyor. Kenarlarda bir zikzak efekti yaratıyor. Bir girdap biçimi oyuyor. Bu sanatta uzmanlaşmak yıllar süren uzmanlık gerektiriyor. Tek bir yanlış hareket tüm parçayı mahveder. Oymalar bitince asit bir temizleme solüsyonu arka kısma sürülüyor. Sonra kalay ve gümüş alaşımı arka kısma eritilerek yayılıyor. Bu eriyen metal bir lehim işlevi görecek. Oyma parçasını mafsala bu tutturacak. Mafsal alt kısımdan ısıtılıyor ve asit solüsyonuyla temizleniyor. Sonra buraya da alaşım uygulanıyor. Oymalı gümüş gem mafsalına oturtuluyor. Mafsal tekrar ısıtılarak alaşımın tümüyle erimesi sağlanıyor. Soğuduğunda iki parçayı birleştirecek. Oymalar artık mafsalla birleşti ve musluk suyuyla temizleniyor. Mafsala da pek çok oyma yerleştiriliyor ve gümüşler parlatılıyor. Gemin şimdi en önemli parçası geliyor. Bu parça gemi atın ağzında tutan deri koşum.
Kayışlar Mavsala, halka bölümü.

bölümlerinden takılıyor. Sonra her bir kayış vidalarla sabitleniyor. Artık bu gem tümüyle hazır. Bir deneme sürüşüne çıkarılabilir. Umuyoruz bu testi geçer. Unutmayın, bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek için bazen dört nala koşmak gerekir. Kahvaltılık gevrekler genellikle buğdaydan, mısırdan ya da pirinçten yapılır. Ancak gevrek yapımından söz edildiğinde yulafın da unutulmaması gerekir. Bunlar oldukça sağlıklı gıdalar. Evet, pek çok insan genelde sütle tüketiyor. Onları yemek işin kolay kısmı. Öncelikle nasıl yapıldıklarına bir göz atalım. Şimdi gevrek fabrikasına gitme zamanı. Üretim öncelikle temel malzemelerle başlıyor. Yulaf unu ve buğday nişastası. Bir mikser bu malzemeleri karıştırıyor. Sonra havalı bir taşıma borusu bu karışımı bir sonraki bölüme aktarıyor. Burada daha küçük miktarlardaki diğer malzemeler eklenecek. Örneğin tuz, kalsiyum ve benzeri 45 mineral. Kuru karışım eleniyor. Ardından bir sonraki bölüme gönderiliyor. Burada su eklenerek karışım hamura dönüştürülüyor. Sonra bir makine bir dakika boyunca buhar kullanarak hamuru pişiriyor. Bir başka makine hamuru şekil alması için paslanmaz çelikten bir levhanın deliklerinden geçmeye zorluyor. Biçim verme kalıbı büyük bir levhadır. Üzerinde yüzlerce delik bulunur. Makinenin içine giren hamur dışarıya uzun içi boş tüpler olarak çıkar. Sonra daha küçük parçalara kesilir. Bu noktada gevreğin nem oranı yaklaşık %30'dur. Kıtır olmaları için nemin %3'e düşmesi gerekir. Bu yüzden bir sonraki araç bu taneleri bir taşıma bandına yayar. Burada bir saat için bir kurutma tüneline girerler. Gevrekler kurutucudan çıktığında nem oranı %11'e düşer. Bir sonraki aşama şirket tarafından gizli tutuluyor. Bu aşamaya genişleme deniliyor. Bir ısıtma süreci taneciklerin kıtır olması için nemi kurutuyor. Sıcaklık tanecikleri genişletiyor. Mısır tanelerinin patlaması için. İşte genişlemeden önceki görünümleri. Ve sonrasındaki. Rengin açılması içeri giren hava sayesinde oluyor. Sonra gevrekler kontrole gönderiliyor. Taneciklerin bütün ve doğru boyutta olanları kalırken, kırık ve ezilmiş olanlar düşüyor. Gevrekler şimdi kaplama bölümüne gidiyor. Kaplama şeker ve su karışımından oluşuyor. Su buharlaştırılarak uzaklaştırılıyor ve yoğun bir şurup elde ediliyor. Gevrekler bir kaplama silindirine giriyor. Burada iki delikten gevreklere şurup püskürtülüyor. Dönme hareketi sürdükçe kaplama gevreklere eşit dağılıyor. Kaplamanın kuruması için tanecikler bir başka banda aktarılarak yaklaşık 20 dakika için başka bir sıcak hava kurutucusuna gönderiliyor. Bu işlem gevreklerin nem içeriğini hedeflenen oran olan %3'e kadar azaltıyor. Fabrika son ürünü kontrol ediyor. Önce nem içeriği ölçülüyor. Sonra yoğunluğu. Bu da gevreğe özgü bir orana karşılık gelmeli. Onaylandıktan sonra gevrekler paketlenmeye gönderiliyor. Paketleme makinesi bir silindir çevresine sarılmış plastik şeridini açıyor. Her bir poşette 567 gram gevrek bulunacak. Makine poşetlerin üst kısmını durmadan ısıyla kapatıyor ve alt kısmı da bir sonraki poşetin üstü oluyor. Kapanan poşetler kesiliyor ve alt kısımdaki bir taşıma bandına düşüyor. Poşetler bir metal dedektörüne gidiyor.
üretim sürecinden emin olunuyor. Bir sonraki makine her poşeti bir kutuya yerleştiriyor. Bu makine son kullanma tarihini ekliyor. Kullanılabilir sıcak tutkalla kapağa yapıştırılıyor. Her kutu son bir kez tartılıyor, ağırlıkları kontrol ediliyor. Evet, yulaf gevrekleri işte böyle üretiliyor. Bir kase size de iyi gelebilir. Sırada firuze mücevherler. Bu mavimsi renkli mücevherler sizin de kalbinizde taht kurabilir. Ve elektrikli skuterler. Oldukça heyecan vericiler ve pratikler. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Programımız devam ediyor. Firuze, mücevhere dönüştürülen ilk taşlardan biridir. Mısır firavunları ve Aztek kralları bunları takardı. Bugüne gelirsek cazibesini hala yitirmiş değil. Bu taşın hala pek çok seveni var. Amerika'nın güneybatısında insanlar gök gibi mavi taşlarla uzun zamandır ilişki içinde. Bunları mücevhere dönüştürmek Amerikan yerlilerinin geleneğidir. Firuze'nin pek çok rengi vardır. Bazıları maviden çok yeşile yakındır. Sanatçı yıkayarak kirleri uzaklaştırır. Böylece her taşın gerçek rengini açığa çıkarır. Eleme yaparak kullanacaklarını seçer. Döner testereyle taşı keser. Keserken taşı suyla kayganlaştırır ve soğutur. Çok ısınırsa taşın rengi bozulabilir. Taşı tekrar keser. Firuze'yi gümüş bir parçaya yerleşecek boyuta getirir. Yüzeyini cilalayarak parlatır. Böylece daha güzel görünmesini sağlar. Bir mozaik oluşturmak için birbirine uygun parçaları seçer ve hepsinin yüzeylerini düzleştirip parlatır. Şimdi de bir gümüş plakadan parça kesiliyor. Bu parça gümüş bir şerit biçiminde. Bu gümüş şerit kolyenin tabanı olacak. Yuvarlak biçim vermek için bir silindirin etrafına sarılıyor. Sonra meşin bir tokmak kullanılarak gümüşe nazikçe biçim veriliyor. Uçlar birleştiriliyor ve halka kapatılıyor. Sonra gümüş bir kare kesiliyor. Üzerine gümüşün saflık oranını ifade eden bir damga basılıyor. Sonra gümüş halka kaynaklanıyor. Sonra bu halka gümüş karenin üzerine yerleştiriliyor. Kare şimdiden erimeye başladı bile. Bu işlem birleşmeyi sağlayacak. Halka karedeki yerine oturuyor. Ardından karenin kenarları metal bir kesiciyle dairenin çevresinden kesiliyor. Kolyenin tabanı şeklini almak üzere. Bir törpü kullanılarak halkanın çevresinde kalan gümüş çentikleri törpüleniyor ve kenarlar yumuşatılıyor. Kolye tabanına bir başka halka kaynakla takılıyor. Bu parça kolyenin ucu olacak. Kolye tabanı artık firuze mozaiğine hazır. Fazlalıklar tekrar törpüleniyor. Böylece parçaların tam olarak birleşmesi hedefleniyor. Her bir parça diğerine tam olarak oturana dek defalarca törpüleniyor. Çok fazla törpülemek mozaikte boşluklar oluşturur. Her bir taş gümüş kolye içinde diğerinin kenarıyla uyumlu olmalı. Firuze'yi nazikçe işlemek gerekir. Çünkü yumuşak bir taştır ve kolayca kırılır. Küçük bir çatlakla mücevher kullanılamaz hale gelir. Mozaiğin tamamlanması için küçük bir parça daha kesiliyor. Bu parça kolyenin mozaik dokusunu vurgulamak için takıldı. Firuze taşlar artık bir bulmacanın parçaları gibi bir araya gelecek biçimlerde. Kolye tabanından taşlar çıkarılıyor ve içine epoksi tutkal sürülüyor. Taşların sabitlenmesi için gereken miktarda sürülüyor. Sonra firuze taşlar tekrar yerlerine yerleştiriliyor. Epoksi tutkal çok hızlı kurur. Taşlar dakikalar içinde gümüşle birleşmiş olur. Firuze mozaik şimdi son bir törpülenmeye giriyor. Öncelikle zımpara kağıdı kullanılıyor, sonra elektrikli olanına sıra geliyor. Cilalama kenar çentiklerini ortadan kaldırıyor. meşin bir döner tezgaha sulu bir solüsyon dökülüyor ve kolye cilalanıyor. Yapım teknikleri kuşaklar boyunca sürdürüldü. Öncelikle zımpara kağıdı kullanılıyor, sonra elektrikli olanına sıra geliyor. Cilalama kenar çentiklerini ortadan kaldırıyor. Meşin bir döner tezgaha sulu bir solüsyon dökülüyor ve kolye cilalanıyor. Yapım teknikleri kuşaklar boyunca sürdürüldü.

ise her zaman moda dünyasında aranan bir taştır. Bu çocuk oyuncağı gibi görünebilir. Ancak elektrikli skuterların ardındaki teknoloji yetişkinlere göredir. Kullanılan malzemeler, bunların bir araya getirilişi çok fazla emek gerektirir. Bu skuter, böyle bir teknolojiden hoşlanan ancak sporla arasında mesafe olanlar için çok uygun bir araç. Hafif, akülü ve katlanabilir. Bu skuter saatte 32 kilometreye erişebiliyor ve yaklaşık 113 kilogramlık bir yolcuyu taşıyabiliyor. Bu dişli gibi pek çok bileşeni hava araçlarında kullanılan türden alüminyumdan imal ediliyor. Hafif ancak dayanıklı bir metal. Kenarlar kesildikten sonra bilgisayar destekli bir frize makinesi ağırlığı azaltmak için dekoratif delikler açıyor. Bir baskı makinesi fren disklerini çıkarıyor. Bunlar hava araçlarında kullanılan paslanmaz çelikten. Bu metal de güçlü ve hafiftir. Scooter'ın şasisi yüksek dayanımlı çelikten yapılıyor. Bir ucuna arka dingil için parça yerleştiriliyor. Diğer ucuna ise kaynakla scooter'ın elektrikli motorunun bulunacağı büyük bir silindir takılıyor. Bu destek silindiri şasinin ön bölümüne gelecek. Buraya daha sonra gidon takılacak. Ardından arka tekerleğin desteği takılacak. Şasi toz boya ile boyanıyor. Kuru boya parçaları elektrostatik yükle metale ekleniyor. Bu uygulama tekniği eşit bir kaplama oluşturuyor. Şasi bir fırına girerek 5 dakika boyunca 206 derece sıcaklığa maruz bırakılıyor. Böylece boyama tamamlanıyor. Bu sırada fren diski güçlenmesi için bir ısıtma sürecine tabi tutuluyor. Alüminyum uçlar tekerleklerin deliklerine girmeden önce magnezyum başlıklar yerleştiriliyor. Tekerlekten sonra da jant ekleniyor. Sonra ikinci tekerlek jantı takılıyor. Bu ön tekerlekle birleştirilecek. Vidaların başlarına somunlar takılıyor. Böylece yerlerine oturtuluyorlar. Bu somunlar kendiliğinden kilitleniyor. Yani normal bir kullanım sırasında gevşeyip açılmayacak bir yapıya sahipler. Bu da önemli bir güvenlik önlemidir. Sonra akülü ve elektrikli bir motor, şasideki destek silindirine yerleştiriliyor. Motor yerine vidalandıktan sonra hareket zinciri ayar somunu yerleştiriliyor. Hareket zinciri motoru arka tekerleğe bağlıyor. Bu parça tüm koşullarda gereken gerilimin oluşmasını sağlıyor. Arka aks ve geniş diskiyle arka tekerlek yerine takılıyor. Küçük bir dişli çarkı motorun hemen dışında çevirme miline yerleştiriliyor. Hareket zinciri yüksek dayanımlı çelikten yapılmıştır. İki çarkın çevresine sarılır. Yüksek dayanımlı plastikten arka çamurluk ve zincir koruyucu takılıyor. Sonra vidalar sıkılıyor ve her şey tümüyle bir araya getiriliyor. Şimdi scooter'ın gidonunu takma vakti geldi. Otomatik bir kaynak makinesi iki alüminyum silindiri T biçiminde birleştiriyor. Gidon sonra kimyasal banyoya alınıyor. Böylece paslanmasının önüne geçiliyor. Kilitler takılıyor. Bunlar scooter katlandığında öyle kalmasını sağlayacak. Sonra motorun kontrol koluyla birlikte frenler ekleniyor. Son olarak da kauçuk tutacaklar takılıyor. Motorun tuşlu bir kontağı var. Baş parmakların baktığı kısımda bir gösterge, hızı ve kalan akü ömrünü gösteriyor. Motor kolu ve frenler yerlerini aldığında gidon şasiye takılabilecek duruma geliyor. Bir menteşeyle de katlanabilmesi sağlanıyor. Ön tekerlek fren diskleri de takılınca tamamlanmış oluyor. Gidondaki frenleri çalıştırdığınızda bir parça diske giriyor, böylece tekerin dönmesini durduruyor. Tabandaki alüminyum bir kutuda akü, akü şarj aleti ve elektronik parçalar bulunuyor. Bunun üzerine sürücünün basacağı bir platform yerleştiriliyor. Bunun üzeri de kaydırmaz malzeme ile kaplı. Mekanizması basittir. Motor çevirme milini döndürür, o da zinciri ve ona bağlı olan tekerleği ve

ona bağlı olan diğer tekerleği döndürür ve scooter hareket eder ve işte karşınızda. Gerçekten çok heyecanlı, çok da şık duruyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün? Posta arabaları. Tarihin önemli bir parçası. Yol reflektörleri. Akşamlar için harika bir fikir. Ateşte yapılan çömlekler. Bu ürün hakkında pek çok bilgi vereceğiz. Ve özel yapım motosiklet depoları. Doldurup yola koyulun. İlk olarak... Motorize taşıtlardan çok önce posta arabaları yolcuları ve malları taşırdı. Posta arabaları belli bir güzergahta dolaşırdı. Yolcular içinde otururken bavulları genellikle yukarı yerleştirilirdi. İki ya da dört hayvan tarafından çekilirdi, yani gerçek beygir gücüyle işlerdi. Size tarihten bir parça gibi gelebilir ancak bunlar hala üretilen parçalar. Bugün at ya da başka bir hayvan tarafından çekilecek bir posta arabası yapmak için kullanılan teknikler o zamanlar kullanılanlarla aynı. Bir posta arabası yapımına başlamak için öncelikle görünümünü ve boyutları tam olarak çiziliyor. Öncelikle posta arabasının gövdesi yapılıyor. Arka kısmın iskeleti ahşap malzemelerle kuruluyor. Kaplama tahtaları yerleştiriliyor. Sonra bir başka ahşap parçası yapıyı bir arada tutmak için üst bölüme konuluyor. Bu parça posta arabasının gövdesinde daha önceden bir araya getirilen bir parçayla birleşecek. Kenarlardaki duvarların daha sağlam olması için ek ahşap şeritleri takılıyor. Taban parçalı olarak oyulmuş halde. Ancak yolcuların oturacağı ve üzerinde duracağı düz bölümler gerekiyor. Çekicin birkaç darbesiyle kapı direkleri çakılıyor. Kapı direğinin üst kısmına çatı kirişini ekliyor ve bu parçayı yerine vidalıyor. Süspansiyon elle imal ediliyor. Bir demirci sıcak çeliği biçimlendirmeye başlıyor. İstediği biçime erişene kadar çelik parçasını tekrar tekrar ısıtıyor ve dövüyor. Çelik parçasının üzerinde biçimli bir kanca oluşturana dek çalışmayı sürdürüyor. Kancanın bir deliği oluştuğunda balyozla vurarak içine bir parça sokuyor. Daha sonra sağlam tutunmasını sağlamak için çeliğe vurmayı sürdürüyor. Bu aşamaya kadar bir baskı makinesinin yardımı olmadan gelindi. Metal parçalarını demirci tek başına şekillendirdi. Parçayı arabanın alt kısmına takıyor ve yerine sağlamca tutunmasını sağlıyor. Parçaların deri süspansiyonunun salınımına dayanabilmesi gerekiyor. Böylece posta arabası yolculuğu yolcular için daha konforlu olacak. Demirci posta arabasına çıkılmasını kolaylaştıracak bir basamak yapıyor. Bir çatal pin de takıyor. Bunlardan farklı köşelerde toplam 4 adet olacak. Deri süspansiyon buraya yerleşecek. Şimdi posta arabasının iç kısmına geldik. Bir derici iç döşemeleri yapıyor. Parçaları dikkatle seçiyor. Birbiriyle uyumlu renkteki derileri kullanıyor. Sonra da onları kesiyor. Her bir parça posta arabasının belli bir bölümünü oluşturacak. Yeni döşenmiş yastıkları yerleştiriyor. Ve yerine sabitlemek için deri kemerleri kullanıyor. Daha sonra posta arabasının jantları sarıya boyanıyor. Metal aksamlar hava koşullarından korunabilmeleri için boyanıyor. Yeni boyanmış vagon kısmı yavaşça aracın üzerine yerleştiriliyor. İki parça vidalarla birbirine bağlanıyor. Arka dingilin ortasına isim plakası yerleştiriliyor. Bu modelde yolcuları hava koşullarından korumak için bir çatı da bulunuyor. Bu da yerleştiriliyor. Çatı bölümü yerleştikten sonra vidalarla yerine sabitleniyor. Daha sonra bir fren pedi vagon tekerlerinden birine yerleştiriliyor.
ve fren sistemi test ediliyor. Fren pedi kauçuk, çelik ya da ahşap olabilir. Bu ne tür bir vagon için kullanıldığına bağlıdır. Şimdi süspansiyon test ediliyor. Bu posta arabası artık tozlu yollara düşmeye hazır. İşte karşınızda. Çift atlı ve döşenmiş bir posta arabası. Yol reflektörleri Britanya'da 1930'larda geliştirildi. Bay Percy Shaw Halifax, sisli bir gecede tam yoldan çıkmak üzereyken bir kedinin gözlerinin parladığını gördü. Bu ilham kısa sürede mekanik bir yapıya dönüştürüldü. Kedi hakkında bilgimiz yok. Bugün hala bunlar yeniliğin parıldayan sembolleri olmayı sürdürüyor. Bunlar kumanda destekli ve güneş enerjili. Bu yüzden elektrik kesintileri olsa bile etkilenmiyorlar. Bir yol reflektörü yapmak için 20 parça gerekiyor. 2 kablo, solar devre sistemine lehimle bağlanıyor. Diğer yüzüne de çift taraflı bant yapıştırılıyor. Bandın üzerine köşelere gelecek biçimde iletken bakır parçalar yerleştiriliyor. Sonra çift taraflı bandın üzerindeki kağıt kaldırılıyor. Bir solar hücre bandın üzerine yapıştırılıyor. Yerine yerleştirilince düzelmesi için bastırılıyor. Bakır parçaları devreyi tamamlamak için lehimle yerlerine oturtuluyor. Solar panel köprüleme kablosu denilen küçük kablolarla yerine oturtuluyor. Daha sonra koruyucu bir kauçuk parçası geçiriliyor. Her yol reflektöründe bu solar ünitelerden 2 adet vardır. Daha sonra sıra yanıp sönen LED lambalara geliyor. Ana kumanda kontrolünü kablolarla arka kısma bağlıyorlar. Daha sonra yapıştırıcı sürülüyor. LED lambanın gövdesi bunun üzerine yerleştirilecek. Gövdenin üzerine polikarbon lensler yerleştiriliyor. Her bir yol reflektöründe bir çift LED ışık bulunuyor. Parlak alüminyum parçalar da ışığı yansıtmaları için kullanılıyor. Işıklar reflektöre takılıyor. Çift taraflı bantla bu alüminyum parçaya yapıştırılıyorlar. Işıklar takıldığında ışığın yoğunluğu ve yansıtıcının gücü test ediliyor. Alüminyum kasanın ortasına köpük yerleştiriliyor ve yansıtıcı ışık ünitesi üzerine oturtuluyor. Işıkların bir yanına şarj edilebilir piller yerleştiriliyor. Ana kumanda kontrolü diğer tarafa yerleştiriliyor. Ve üstlerine solar hücreler geliyor. Yol reflektörü bir kontrol sistemiyle çalışmak üzere programlanıyor. Reflektör artık trafiği durdurmaya ya da yavaşlatmaya hazır. Yoldan reflektör boyutunda bir parça kesilerek çıkarılıyor. Deliğin kenarlarına bant uygulanıyor. Ve endüstriyel dayanımlı epoksi içeriye dolduruluyor. Epoksi dolu deliğe dökme demirden bir kasa yerleştiriliyor. Daha sonra yapıştırıcının fazlası siliniyor ve bant kaldırılıyor. Dökme demir kasa, yol reflektörünün trafikten hasar görmemesini sağlayacak. Koruyucu bir parça, reflektörün üzerinden kasaya vidalanıyor.
Bir direğin üzerine kablosuz bağlantı sistemi yerleştiriliyor. Bu biçimde yol reflektörlerini kontrol edebilecekler. Yol reflektörleri 1930'larda icat edildi. Zaman ve teknolojiyle gelişti. Bugünkü yol reflektörleri Percy'nin kedi gözlerinden çok daha gelişmiş. Yol güvenliği konusunda gerçekten önemli bir rol üstleniyorlar. Herkese iyi yolculuklar. Sırada ateşte yapılan çömlekler, sıcaklığa dayanıklı doğal pişirme kapları ve özel yapım benzin depoları. İstenilen boyutta ve özellikte sağlam depolar. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Bu var ya,
1: blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğa probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

Programımız devam ediyor. Amerika'nın güneybatısındaki bazı topluluklar arasında uzun zamandır üretiliyor. Yerli zanaatçıların elinde çamur, pişirme kabına ya da saklama küpüne dönüşüyor. Bunlar için gereken sadece kil, su ve yetenek. Çağ değişmiş olabilir. Ancak bu yepyeni kaplar hala antik türdeşlerine benziyor. Topraktaki kilden eski yöntemlerle üretildiler. Çömleklerin hafif ve dayanıklı olması gerekiyor. Çömlekçi kendi kilini kendisi toplar. Bu Mikalı kil. New Mexico'nun volkanik alanlarında bulunuyor. Çömlekleri boyamak için demir oksit gibi mineraller de toplanıyor. Ham haldeyken Mikalı kil güneş ışığında parıldar. Bu doğal parıltı çömleğe son parlak görünümünü kazandıracak. Ağaç kökleri ve yapraklar temizlenir. Çünkü organik malzemeler yakma işlemi sırasında gaz çıkaracak ve küle dönüşecektir. Bu da çömleğin çatlamasına neden olur. Kil bir kova suya konuluyor. 3 ya da 4 gün sonra kil eriyor ve küçük fazlalıkların arındırılması için süzülüyor. Kil bir et suyu yoğunluğuna geldikten sonra kumaş benzeri bir kalıba dökülüyor. Sonra kil bu konumda hamur kıvamını alana dek beklemeye bırakılıyor. Hava kabarcığı kalmaması için yoğruluyor. Sonra bir top biçimi veriliyor. Bu geleneksel bir saklama küpünün tabanını oluşturacak. Kururken küpün dibi düzleştiriliyor. Bu işlemle kil incelirken sertleşiyor. İşlem yapmayı kolaylaştırmak için zaman zaman eller ıslatılıyor. Sonra kenarlar düzleştiriliyor. Küpü devam ettirmek için bir taban yaratılıyor. Şimdi bir başka kil parçası uzayacak biçimde yuvarlanıyor ve küpün kenarlarına yerleştiriliyor. Bu parçayı küpün tabanına bastırıyor. Daha sonra fazlalık kalmayacak biçimde yediriliyor. Bu işleme sarma deniliyor. Böylece küpün geri kalanıyla uyumlu hale gelene dek yapıştırma ve düzleştirme işlemine devam ediliyor. Küp giderek büyürken genişleme aşamasından tekrar daraltma aşamasına geçiliyor. Küpün omuz kısmından sonra ağız kısmı gelecek. Kenarlar yumuşatılıyor ve fazlalıklar yüzeye sıvanarak küpün daha da sağlamlaşması hedefleniyor. Yetenekli bir zanaatçının elinde bir kil yığını bir çömleğin tabanına dönüşüyor. Sonra küpün ağzı yapılıyor. Ağız kısmına 6 sembolik çentik atılıyor. Bunlar kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı, yeri ve göğü temsil ediyor. Bu çentikler doğrultusunda kenarlar kesilir, ana şekil ortaya çıkar. Daha sonra bir süngerle küpün kenarları yumuşatılır. Şafaktan önce rüzgar azaldığında bir ateş yakılır ve çömlekler doğrudan ateşe yerleştirilir. Çömlekler ortaya koyulur. Böylece alevler çevrelerini sarar. Bu işlem kilin moleküler yapısını değiştirir ve artık yapışkan bir çamura dönüşemez. Ateşin üzeri metal bir kovayla kapatılır. Ateşler söner ve çömlekler soğur. Kilin ateşte dönüşüme uğratılması bilimsel kesinlikte bir işlem değildir. Isı eşitsiz dağılır. Bu da çatlaklara yol açabilir. Bu kil kapların %20'si hasarlı olur ve düzgün olmayanlar kabul görmez. Mikalı kil kapların yanında bu sanatçı kırmızı kil kaplar da yapıyor. Hazırladığı mineral boyalarla onlara geometrik desenler çiziyor. Her bir çömlek eşsizdir. Kaliteleri kilin yapısına ve pişme sırasında ateşin düzgün dağılmasına bağlıdır. Mikalı kil kaplar geleneksel nedenlerle boyanmadan bırakılır. Alt kısma yapımcının ismi ve kabilesi yazılır. İçine bir de kartvizit yerleştiriliyor. Hayatı boyunca bu geleneksel çömlek yapım yöntemlerini kullandı. Bir avuç çamur güzel bir saklama küpüne ya da pişirme kabına dönüşür. Bu tümüyle zanaatçının hayal gücüne bağlı.
Motosiklet sürücüleri geleneksel ulaşım yöntemlerini kullanmıyor. Bu yüzden araçlarına bakım yapmaları gerektiğinde de kendi yöntemlerine başvuruyorlar. Bir benzin deposu da kendi izlerini bırakmalarının en iyi yollarından biridir. Bir motoru özel hale getirmek için deponun rekabet yaratacak ölçüde farklı ve güzel olması gerekir. Bir araba ya da kamyonette yakıt deposu gözlerden uzaktadır. Ancak bir motosiklette saklamanın bir yolu yoktur. Bu yüzden gösterişli olmalıdır. Özel bir yakıt deposu yapmak için öncelikle soğuk haddelenmiş çelik gerekir. Çeliğin üzerine dış hatların görünümünü çizmek için kağıt kalıplar yerleştiriliyor. 7 farklı parça olacak. Bu tasarım klasik konik depo olacak. Elektrikli metal uçla çizimler kazınır. Böylece kolayca ayrılabilecek parçalar oluşturulur. Daha sonra krikolu bir keskiyle biçimler kenarlardan düzgünce kesilir. Bir parça bir boru çevresinde yuvarlanarak bir silindir oluşturulur. Deponun alt bölümünün bisiklet şasisine oturması gerekiyor. Bu silindire benzer biçim işaretli yerlerinden kesilir. Bu parçaya delikler açılır. Şimdi bu delikler referans alınarak, iki küçük silindir buralara kaynak yapılarak eklenir. Birleşim noktalarında hiçbir sızma olmaması gerekir. Deponun geri kalanı eklenmeden önce bu parçanın oturup oturmaması test edilir. Gidonun depoya çarpmadan rahatça hareket edebilmesi gerekir. İki tekerlekten oluşan bir makine yardımıyla üst panellere eğim verilir. Böylece profil düz değil eğimli olur. Daha sonra mevcut iskelet üzerinde denenirler. Parça yerine mükemmel oturana dek biçimlendirme işlemi devam eder. Bir başka makine yardımıyla kenarlara dekoratif kıvrımlar verilir. Bu aynı zamanda iki parçanın düzgünce birleşmesini sağlayacak. Deponun dolum yeri belirlendikten sonra küçük delikler açılır. Daha sonra ortadaki büyük delik kesilir. Deponun üst kısmındaki iki büyük parça birbirine kaynaklanır. Kalıcı birleşim daha sonra yapılacak. Birleşim yerinin üst kısmına iki delik açılır. Buralardan daha önce takılan iki küçük silindir geçecek. Bunlar geçtikten sonra başka parçaların eklenebilmesi için uçları açık bırakılır. Daha sonra yan duvarlar yerlerine takılır. Deponun arka kısmına şekil verilir. Bunun iskelete tam oturması gerekiyor. Daha sonra kenarlar törpülenir. Çentikleri alınarak mükemmel oturması sağlanır. Sonra bu parça deponun geri kalanına monte edilir. Deponun yapısı tamamlandı. Artık sızdırmaz hale getirme zamanı geldi. Her birleşim noktasına tam titreşimli kaynak kullanılır. Daha sonra kaynak yerleri perdahlanarak düzeltilir, çentiklerden arındırılır. Deponun geri kalanı elle perdahlanıyor. Bütün yüzeyin eşit olması gerekiyor. Depo daha sonra motosiklete yerleştiriliyor. Deponun kapağı da yerine yerleştiriliyor. Vidalarla sıkıca depoya bağlanıyor. Kelebek vidalar ve somunlar kullanılarak depo motosiklet şasisine sabitleniyor. Bu özel yakıt deposu şimdi siyaha boyanıyor. Kullanıcının arzu ettiği her türden grafiti desenine hazır hale geliyor. Depo motora bağlandıktan sonra bu motosiklet yarışa ya da bir galeride sergilenmeye hazır. Çok zarif.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: İşte başlıyoruz. Komik bir his var içinde. Vadinin içine doğru iniyoruz gibi hissediyorum. Az kalsın ölüm vadisi diyecektim.
1: Öyle demeyelim.
0: Evet, demeyelim. Kemiklerimde hissettim.
1: Bu tutamağa tüm kuvvetimle tutunuyorum.
0: Bu bir mücadele, Elvis. Mücadele.
1: Evet. Evet.
0: Hadi.
1: Hadi ama. Aman tanrım.
0: Bana güven. Sadece biraz zorlanıyorum.
1: Sorun değil. Henüz işimiz bitmedi.
0: İngiltere'nin dört bir yanında alsat yapıp yüzlerce araba tamir ettikten sonra şimdi yeni bir meydan okumaya hazırız. Şuraya bak, aslan yelesi saçım vardı.
1: En azından benim zamanımda renkli kameralar vardı. Seninki siyah beyaz.
0: Bu yüzden dünyanın en ikonik arabalarından bazılarını satın almak için dünya çapında bir maceraya atılıyoruz. Sese bak, sese! Ve yerel ticaret ustalarının yardımıyla E Controlte.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Bu ulusal hazineleri kurtaracağız.
2: Sana söylemeliyim dostum, burası gayet temiz.
0: Birkaç euro, dolar ve bu arada anlaştık.
3: Teşekkür ederim.
0: İyi iş çıkardın, birkaç zloty kazanacağız. Ah, üstü açılır arabam var. Şuna bak. Bu çocukluk hayalimdi.

0: Bu kesinlikle müthiş.
1: Şu manzaraya bak.
0: Manzara muhteşem değil mi ha? İşte Avustralya maceramızdan beklediğim buydu. Kırmızı tozlu yollarda büyük bir dört çekerle hoplayıp zıplıyoruz. Kesinlikle harika değil mi? Muhteşem bir şey doğrusu. Bu Avustralya'da en çok tercih edilen araç. Herkes Toyota kullanıyor. Aslında Toyota Hilux kamyoneti. Avustralya'da tüm marka ve modeller arasında en çok satan araç bu.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Sana sürprizim şu ki bir tane satın aldım bile.
1: Ne? Daha görmedim bile.
0: Bunu senden sakladım. Üzgünüm ama bu araç bir anda karşıma çıktı ve hemen almam gerekti. O kadar iyi görünüyordu ki düşünmeden butona basıp aldım işte. Ama tamam. Bence iyi bir iş çıkardım çünkü bu bir 1999 model çift kabin 2.7 litrelik benzinli, evet, ve manuel ve fena görünmüyor. 1960'larda bu kıyılara geldiğinden beri Hilux kendini Avustralya kültürüne kriket ve Kylie kadar derinden kazıdı.
1: Arkada kamyonet sağlamlığıyla ön tarafta sedan konforunu mükemmel bir dengeyle sunuyorlar. İster bir ton tuğla taşıyın, ister çocuklara okula bırakın. Bu araçların çok yönlülüğü neredeyse sınırsız.
0: Kesinlikle. Bu yüzden benim ustaca planım için mükemmel bir seçim. Bu Hilux için zaten bir fikrim var. Onu doğru dürüst bir arazi aracı yapıp şehirde yaşayanları hafta sonları dışarı çıkıp kırsalı keşfetmek isteyen ve çocuklarını yanına almak isteyen insanları çekmeyi planlıyorum.
1: Evet, tamam. Peki ne kadar ödedik?
0: Bunu bence uygun bir fiyata aldım. Sadece 11 bin Avustralya doları, yani 5 bin sterlinden biraz fazla.
1: Kaç kilometrede?
0: Dur. Beklentilerini yönetmene yardım edeyim. Aracı görene kadar sabret, tamam mı?
1: Tamam, kilometresi çok.
0: Önceki sahibi Hilux'ını ülkenin diğer ucundan arkadaşı Alex'in koyun çiftliğine kırsalda bize teslim edilmesi için gönderdi.
1: Bana bir korku filminin başlangıcı gibi geliyor.
0: Merak etme Elvis, seni korurum. Sen Alex olmalısın.
2: Evet.
0: Nasılsın? Ben Mike.
1: Mike, ben Elvis, memnun oldum.
0: Peki aracım buralarda mı?
2: Evet, hemen köşede duruyor. Eğer bir tur atmak isterseniz anahtarı verebilirim.
0: Harika harika. Çok teşekkürler dostum.
1: Peki şimdi Mike'ın 11 bin dolarını neye harcadığını görelim. İşte orada bak. Biraz hırpalanmış, yorgun görünüyor. Biraz temizleyip toparlayarak 1000 dolar daha ekleyebiliriz. Üzerinde kırmızı toz var. Biraz zorlu bir hayat yaşamış ama...
0: Lastikler iyi ama dürüst olmak gerekirse lastiklerden hoşlandığımdan emin değilim. Belki daha iyisini yapabiliriz. Yedek lastiği de var.
1: Yalanlara dikkat et.
0: Evet.
1: Biraz kusurlu ve bak yan tarafında bile küçük bir ezik var.
0: Dürüst olacağım Elvis, bu araç kilometresini belli etmiyor.
1: Peki kilometresi ne kadar? 300 bin kilometre
0: 300 bin kilometre.
1: Gerçekten mi?
0: 300 bin kilometre.
1: Dostum bunu sürmeliyiz çünkü motorun ya da süspansiyonun ne durumda olduğunu Tanrı bilir. 300 mü? Bu kilometre çok fazla.
0: 300 bin kilometrede motorun mahvolmuş olmasını beklersin değil mi? Dağılmış olmasını.
1: Evet.
0: Toyota olduğu için biliyorum, anahtarı çevirdiğinde hemen çalışacak. Dene.
1: Hadi bir deneyelim.
0: Lütfen. Lütfen. Evet. Peki dostum. Hadi şimdi derinlemesine inceleyelim. Ben içini kontrol edeyim. Sen arkaya git ve varsa arızayı bulalım. Tamam peki. 300 bin kilometre yapmış gibi görünmüyor ama değil mi?
1: Yaprak yaylarının sonunda kauçuk burçların dışarı doğru zorlanmaya başladığını görebiliyorum. Bu da onların kırılmaya, bozulmaya başladığı anlamına geliyor. 300 bin kilometre büyük bir mesafe. Ve umarım şu an buradan göremediğim bir şey yoktur. Çünkü aracı rampaya kaldırıp parçalarını sökmeden her şeyi anlayamayız.
0: Umalım da klima çalışsın çünkü burası bugün kangurunun kesesi kadar sıcak. Neden bir tur atmıyorsun? Ben de yolcu koltuğuna oturayım.
1: Evet, işte başlıyoruz.
0: Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Fena değil, değil mi?
1: Tanrım, bu çok eğlenceli. Şimdi içim rahatladı. Detaylara inelim. Birkaç kez gaza bastığımda arka aksın biraz sıçradığını, tümseklerin üzerinden atladığını hissediyorsun. Altına baktığımda da yaprak yaylarının arkasındaki burçların bozulmaya başladığını, kauçuk parçalarının çıktığını fark ettim. Metalin metale sürtünmesinden olabilir.
0: Bu aracın biraz eskide kaldığını söylemek doğru olur. Ve kesinlikle gelişebilecek önleri de var.
1: Bu aracı en zorlu arazilerde bile kullanılabilecek duruma getirmek istiyoruz. Eğer hafta sonu dışarı çıkıp biraz eğlenmek istersen, bunu yapmak istersin. Buna bir arazi aracı kabiliyeti vermek istersin. Bu gerçek bir arazi sürüşü
0: oldu.
1: Evet,
0: bunu omurgamda hissettim doğrusu.
1: Şunu söyleyeyim, bu kadar çok kilometrede bir aracı görmeden satın almak büyük bir risk. Onu rampaya kaldırdığımda ne bulacağını kim bilir. Bu kadar kilometre yapmış bir araçta sorun olmaması imkansız. Sadece henüz keşfetmedik. Bunu yapmak için aracı bir tamirhaneye ve özel ekipmanlara götürmeliyim.
0: Merak etme, bizim için mükemmel bir yer buldum. Tek sorun orası 4 saatlik bir mesafede. Şu eski radyodan biraz müzik açayım. Belki biraz Man at Work çalar.
1: Evet, güzel olur dostum.
0: Bizi Bathurst'e götürüyorum. İkonik mavi dağların hemen yakınında. Burası efsanevi arazi yarışı alanlarına ev sahipliği yapıyor. Ve Westland garajından arkadaşlarımız Joe ve Sally burada. Pekala millet, işte bu o.
3: Bunun kilometresi ne kadar?
0: İster inan ister inanma 300 bin kilometre yapmış.
4: İyi bir fiyata mı aldın?
0: Fiyatı işte doğru mu yoksa yanlış mı yaptığımızı anlayacağımız kısım. Burası 11 bin dolar ödedik.
4: Evet, evet, bundan biraz kar elde edebileceksiniz. Evet.
0: Peki atölyeye geçip aracı havaya kaldırıp nesi var görelim.
4: Evet
0: mi?
4: Doğru.
0: Harika, hadi işe koyulalım. Devam et, devam et, devam et. Bence tamam, şimdi iyi. Peki, seni şimdilik yalnız bırakıyorum.
1: Test sürüşünde fark etmediğim bazı sorunların olacağından eminim. Bu araç dünyayı 7,5 kez dolaşmış kadar yol kat etmiş. Ama şu an en büyük endişem süspansiyon burçlarının durumu. Şuna bakın. Bu gördüğüm en kötü süspansiyon burçlarından biri. Tamamen mahvolmuş. Eğer Mike'la bu aracı daha da zorlu arazilere dayanacak bir hale getireceksek test etmek isteyeceğiz. Ve bu araçta böyle bir şeyin olmasına asla izin veremeyiz.

0: Yarınkisinin çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım ya.

0: gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.

0: Avustralya'da büyük öneme sahip arazi araçlarını kutlamak için buradayız. O kadar önemli ki onu sanat eserine bile dönüştürmüşler. Peki ne düşünüyorsun dostum?
1: Bence hava çok sıcak. Ama burası inanılmaz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet öyle. Bu arazi araçlarının Avustralya için yaptıklarının bir kutlaması, bir sanat eseri. Şuna bak, bu bir kanguru.
1: Çok havalı. Bu ülke için ne kadar ikonik bir araç değil mi? Aracımızı 12 metrelik bir keseli hayvana dönüştürmesek de onu arazi ustası yapmamız gerekiyor. Bu yüzden işe geri dönmeliyim. Avustralya'nın en zorlu arazileriyle başa çıkabilecek nihai bir hafta sonu savaşçısını yaratmaya çalışıyoruz. Bu da süspansiyonu yükseltmek anlamına geliyor. İşe bozulmuş burçlardan başlıyoruz. Bu yeri işleten Joe ile konuştuktan sonra bu durumun aslında yaygın bir arıza olduğunu öğrendim. Bu araçlar üretici tarafından geri çağrılmış çünkü üretim hatası nedeniyle bu sorun sıkça yaşanıyormuş. Yani yeni burçlar takmak yaygın bir durum. Araziye çıktığımızda bu yeni poli burçlar darbelerin bir kısmını emerek şasiye iletilen titreşimi azaltacak ve sürüş performansını artıracak. İşler burada biraz zorlaşabiliyor. Yapmaya çalıştığımız şey bu U şeklindeki braketi iki burcun ortasından iki cıvata ile geçirmek. İlk yarısı kolayca girecek ama genellikle diğer tarafı itmek ister. Bu da diğer burcun dışarı çıkmasına neden olur. Bazen işler sorunsuz gider. Bazense burada saatlerce kalabilirsiniz.
0: Elvis atölyede burçlarla uğraşırken ben Bathurst'un bir saat dışına gerçek araziye çıktım. Bu harika, bayıldım. Hayatım arazi gezisi yaparak geçti ama hiç Avustralya'da yapmamıştım. Hem de hiç. Bu benim için bir ilk. Bu tür arazilerle başa çıkmamıza yardımcı olacak modifikasyonları bulmak ve Hilux'ımızı nihai arazi aracı haline getirmek için arazi ustası Simo ile yola çıkıyorum. Avustralya'yı seviyorum gerçekten. Ben buna kanguru koruyucu diyorum ama sen aracının önüne ızgara koruyucu takmışsın değil mi?
2: Evet, ön tarafta bir koruyucu var. Bugün çok fazla kanguru görür müyüz bilmiyorum. Çünkü hava biraz nemli ve kasvetli ama burada çok fazla kanguru ve wombat var. Öndeki koruyucular biraz koruma sağlıyor.
0: Koruma, evet tabii ki.
2: Evet, evet. İleride oldukça zorlu bir iniş ve çıkış var. Bir göz atmak ister misin?
0: Aracı durdurur musun? Ayaklarınla ne kadar dik evet. olduğuna bir bakmak istiyorum yakından.
2: Pekala, dikkat et de düşme.
0: Tamam,
2: sadece
0: aşağı düşmemeye çalışacağım.
2: Tamam, tamam, tepeye dikkat et, kayma.
0: Simo, burası gerçekten dikmiş.
2: Evet, evet Mike. Ve biraz daha dikleşecek.
0: Öyle mi?
2: Aşağı indikçe benden aracı zorlayacak bir yer bulmamı istedim. Ben de seni buraya getirdim dostum.
0: Evet ama unutma ki yepyeni bir Toyota'dayız. Sence 99 model Toyota Hilux'ın böyle bir araziyle başa çıkabilir mi?
2: Bence çıkar Mike. Bence,
0: dur bakayım
2: yani
0: o kadar
2: bilmiyorum.
0: Emin değilsin ha. Bence çıkar.
2: Aracı görmedim.
0: Sen.
2: Birkaç modifikasyonla iyi bir lastik takımı her arabada büyük fark yaratır diye düşünüyorum. Evet.
0: Güzel, büyük ve güçlü evet. lastikler.
2: Evet doğru.
0: Anladım, tamam.
2: Evet.
0: Şimdiden paramı harcıyorsun. Tamam, lastikleri değiştirmeliyim. Deneyelim mi o zaman?
2: Hadi hadi gidelim.
0: Biliyorsun bu yolun kenarında tehlikeli bir uçurum var.
2: Evet var.
0: Bizi durduracak ağaçlar var mı? Güzel. Yani bir ağaca çarpana kadar sadece belirli bir mesafeye kadar yuvarlanırız.
2: Hey dostum böyle şeyler düşünme. Böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyorum çünkü ben.
0: Lütfen yapma.
2: Evet evet.
0: Araştırma görevimizin daha ekstrem olmayacağını sanıyordum. Suyun kenarına kadar geldik. Yanımızda nehri görebiliyorum. Hızla akıyor. Bazı yerlerde derin görünüyor. Ama anladığım kadarıyla Simon'un son bir sürprizi daha var. Vay canına. Şuna bakar mısın? Tamam, bu beni düşündürüyor işte. Aracımızda belirli önlemler ve hazırlık yapmamız gerekecek değil mi?
2: Bak ben böyle bir nehre şnorkel olmadan geçmeye çalışmazdım.
0: Bu zor bir durum çünkü araca şnorkel takmak için çamurlukta bir delik açman gerekiyor.
2: Evet.
0: Bu da Elvis için çok daha fazla iş demek.
2: Evet öyle ama güvenliğini önemsiyorsan biraz para harcaman gerekiyor. Çünkü arabanın batmasını ya da akıntıya kapılmasını istemezsin. Doğru değil mi?
0: Yapmak
2: evet,
0: en iyisi.
2: Evet.
0: Tamam o zaman nehri geçelim. Hadi suya girelim.
2: Bana uyar gel. Dostum. Hadi bakalım.
0: Bayıldım. Şuna bakın. Bir arabayı suda sürmek çok yabancı bir his değil mi? Tamamen yabancı. Ama harika, muhteşem. Başarılı bir iş oldu.
2: Bugün keyifli bir yolculuk yaşadık.
0: Şimdi bu araziyi aşmak için neler gerektiğini öğrendim. Ve Elvis'le çok zor bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Umarım açmaz. Ah, açtı. Merhaba Elvis.
1: Dostum nasılsın?
3: Açıkçası.
0: Dostum harika. Burada manzara inanılmaz.
1: Güzel.
3: Ama şimdi aracımıza eklememiz gereken birkaç şeyi keşfettim.
1: Evet, devam et.
3: Araca büyük lastikler takmamız gerekecek ve kastettiğim gerçekten büyük, derin dişli lastikler.
4: Evet, onu hallederiz.
0: Az önce güzel bir nehri geçtik ve gerçekten muhteşemdi.
4: Arkada nehri duyabiliyorum.
1: Aa, nereye gideceğini biliyorum.
0: Arabaya delik açmamız gerekebilir diyorum.
4: Şnorkel istiyorsun.
1: Aracın üzerine delikler açmalıyız.
0: Buna bayılıyorsun.
1: Bak, bana bir tane bul.
4: Ben de işe koyulayım.
0: Hoşça kal dostum.
4: Hoşça kal.
1: Şnorkel takmak oldukça zahmetli bir iş. Ve hala diğer arazi modifikasyonlarını tamamlayamadım. Direksiyon amortisörümüzü yükseltme işini üstlendim. Bu bana 168 Avustralya dolarına mal oldu. Bu yüzden bütçemizi pek zorlamadı. Ancak bu tasarım geçeceğimiz engebeli arazilere çok daha iyi uyum sağlayacak. Çoğu arazi aracı yağ dolu bir direksiyon amortisörüyle donatılmıştır. Bu her iki uçta bir şok emici gibi sıkışarak çalışır. Takmak üzere olduğum yeni amortisörün eskiye göre büyük bir avantajı var. İşte bu kadar. Direksiyonun çok daha ağır olduğunu hal oldu. Bu yüzden bütçemizi pek zorlamadı. Ancak bu tasarım geçeceğimiz engebeli arazilere çok daha iyi uyum sağlayacak. Çoğu arazi aracı yağ dolu bir direksiyon amortisörüyle donatılmıştır. Bu her iki uçta bir şok emici gibi sıkışarak çalışır. Takmak üzere olduğum yeni amortisörün eskiye göre büyük bir avantajı var. İşte bu kadar. Direksiyonun çok daha ağır

0: Tekerlekler kayaların üzerinden geçtiğinde direksiyonun elinizden sert bir şekilde fırlamasını önlemekte kalmaz. Aynı zamanda bu hareketi sönümleyerek direksiyonun kontrolünü kaybetmenizi engeller ve aracı da korur.
1: Toyota Hilux'ın her türlü arazi ve koşulla başa çıkabilmesi için birkaç ek parçaya ihtiyacımız olacağını anladık. Simo'yla bir gün geçirdikten sonra kesinlikle bir şnorkele ihtiyacımız olduğuna karar verdim. Sorun şu ki aldığımız şnorkel paslanmaz çelik ve Hilux'ımızın mevcut siyah metal parçalarının arasında sanki bir grup kan işin arasındaki dingo gibi sırıtacak. Bu yüzden Brett adında bir adam buldum. Toz kaplama işi yapıyor. Oraya gidip rengini değiştireceğiz.

0: Sen Brett olmalısın.
1: Nasılsın?
0: Brett, nasılsın? Ben Mike.
1: Memnun oldum.
0: Memnun oldum.
1: Ben de.
0: Burası harika bir yer. Şu ana kadar gördüğüm en temiz toz kaplama dükkanı.
1: Hı-hı. Elimizden geldiğince.
0: Seninle konuştuğumda arabam için aldığım bu şnorkelden bahsetmiştim, değil mi?
1: Evet.
0: Büyük, parlak ve oldukça göz alıcı. Ne düşünüyorsun?
1: Evet, çok parlak. Bence siyah boyayı biraz sakinleştirelim. Onu güzelce toparlayalım.
0: Evet, harika olur. Peki sadece basitçe toz kaplama yapmak yeterli mi?
1: Hayır, önce kum püskürtme yapacağız. Ardından astar ve sonra rengini uygulayacağız.
0: Harika. Peki kum püskürtme makinesine bakmaya gidelim
1: tamam.
0: mi? Senin atölyenin aksine burası kirli bölüm mü?
1: Evet, tüm kumlamayı burada yapıyoruz. Nick'i buraya çağıracağım. Çünkü içeriye giremeyiz. Deri kaybetmek istemeyiz. O yüzden...
0: Tamam.
1: Bizim için o yapacak.
0: Nasılsın? Ah, zavallı adam.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir işi var değil mi? Aman tanrım, içerisi korkunç
1: evet,
0: görünüyor. Al şunu, bir şeyler yap işte. İğrenç yani.
1: Evet.
0: Peki. Sadece bekleyecek miyiz?
1: Evet evet. Birazdan bize getirecek.
0: Kumlama gerçekten tehlikeli olabilir. Malzeme nozülünden saatte yaklaşık 800 kilometre hızla çıkıyor. Ve bu sıcakta tüm özel giysi işini Avustralyalı dublörüm Nick'e bırakmaktan fazlasıyla memnunum. Nick şnorkelin yüzeyini temizleyerek boyanın tutunması için zemin hazırlıyor. Bundan sonra baş spreyci Jimmy astar uyguluyor. Ve nihayet sıra benim kolları sıvamama geliyor.
2: İşte güzel yüzün için bir maske.
0: Güzel yüzüm için bir maske. Çok başarılı olacaksın, söyleyeyim.
2: Bakalım.
0: Tamam.
2: Evet. Başla bakalım.
0: Tamam. Geri çekil ve izle. Boya sıkıyor ve düzgün bir katman olması için dua ediyormuşum gibi görünebilir ama görünmez bir sihir bana yardım ediyor. Toz parçacıkları tabancanın ucundan çıktığında pozitif bir elektrik yükü alıyorlar. Şnorkelse negatif yüklü. Eğer okulda dikkat ettiyseniz zıt kutupların birbirini çektiğini hatırlarsınız. Böylece elektrostatik bir aşk hikayesi gibi toz şnorkelin yüzeyine çekiliyor ve güzel bir şekilde yerleşiyor. Harika değil mi? Nasıl yaptım?
2: Fena değil, fena değil.
0: Peki ne düşünüyorsun? Güzel bir kaplama oldu mu?
2: Fena değil, evet.
0: Aa, sadece fena değil mi?
2: Evet, evet, fena değil. Gerçek sonuç fırınlanınca belli olur.
0: Yani fırına koyup ne çıkacağına bakacağız.
2: Evet.
0: Ha? Vay canına,
2: evet.
0: Harika. Bunu
2: tamam.
0: Beğendim. İşlemin son adımı tozun sertleşmesi için şnorkeli fırınlamak.
2: Aç bakalım.
0: Bunu yapmak için şnorkeli mangala atmıyoruz tabii. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük fırına koyuyoruz. Oh, işe bak. Öğle yemeğinizi de burada yapıyorsunuz değil mi?
2: Ha, evet.
0: İyi şanslar, görüşürüz. Bu fırında 25 dakika boyunca pişerken yapacak tek bir şey kaldı. Evet. Her şey hazır mı?
1: Hazır.
0: Gerçekten harika.
1: Dokusunu görebilirsin.
0: Bu tam anlamıyla mükemmel, muhteşem. Peki tüm bunlar ne kadara mal oldu?
1: $150.
0: Püh, sudan ucuz. Elvis şnorkeli Hilux'ımıza monte ettikten sonra umarım ciddi bir alıcı çıkar ve satış sırasında ekstra kar elde ederiz. Pekala dostum, nasıl gidiyor?
3: İyiyim dostum. Evet, güzel. Harika dostum.

0: dostum, tüm süspansiyon burçlarını hallettim. Kafanı oradan sokarsan yenilenmiş parlak sarı direksiyon amortisörünü göreceksin.
1: Güzel olmuş. Artı kasa var ya, o göçük. Evet. Yerel birini buldum. Boyayabilir ama arabayı tamamen götürmek yerine sadece kasayı alabilirsem işime yarar.
0: Evet, bunu hızlıca halledebilirim.
1: Bu bizim şnorkel. Parlak ve paslanmaz çelikti.
0: Öyle miydi?
1: Ama şimdi bu dokulu bitişli toz kaplamasını yaptırdım.
0: Gerçekten
1: harika
0: iyi
1: değil
0: görünüyor.
1: Mi?
0: Evet, iyi iş.
1: Tek yapman gereken takmak.
0: Şnorkel aracın hava girişini daha yüksek bir konuma taşır, tozdan ve sudan uzak tutar. Bu yüzden gerçek bir arazi aracı için mutlaka olması gereken bir parça. Ve deneme yapacak yedek bir kanadımız olmadığı için hata yapma lüksümüz yok. Eğer bir milimetre bile yanlış olursa mevcut hava kutusuyla hizalanmaz ve sudan geçiş hayallerimiz çöpe gider. Bundan geri dönüş yok.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Net.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Avustralya'da bir maceradayız. Evet, burası çok dik.
13: Nasıl gidiyor Mike?
12: Evet, yani ben direksiyonu tutmayı tercih ederim. Bu haylaksı tam bir arazi canavarı yapmaya çalışıyoruz.
14: Kilometresi 300 bini aşmış olan bu araç çok yol yapmış. Bu yüzden arka kasa onarılıp boyanıyor. Bana da şnorkeli takmak kalıyor. İşte oldu. Şimdi bu sağlamca yerine oturdu. Ve görünüşüne bayıldım. Gövdeye delikler açmak cesurca bir hareket. Ama çok güzel bir şekilde sonuçlandı. Ve bu aracı tam anlamıyla bir arazi aracı haline getirecek.
12: İyi görünüyor ancak hiçbir arazi aracı meraklısı yanlış lastikler üzerinde giden bir araç için parasını ortaya koymaz. Tamam işte. Lastikler sökülmüşken bu perişan görünen jantları da yenileme fırsatım var. Toz fırtınasından sonraki bir wombat'ın bıyıkları kadar kötü durumda. Tamam, hadi bakalım. Sen bir tarafı tut, ben de diğer tarafı. Ağır bir tekerlek değil mi?
15: Aha, evet.
12: Jantları değiştiririz diye düşünüyordum ama düşünürsen bu araç araziye çıkacak.
15: Evet.
12: Kayalar var, çarpacak.
15: Darbe
12: değil mi?
15: Darbe alacak,
12: evet,
15: çok haklısın.
12: Bu yüzden sadece
15: evet.
12: Basit bir sprey boyayla yaparsam ve boya soyulursa hı-hı. diyorum... ...biri sadece tekrar sprey doğru. boyayla üstünden geçebilir. Yani bir jant seti bize 500 dolardan fazlasına mal olurdu. Şimdi bu büyük lastiği bu janttan çıkarmak zor bir iş olacak tabii.
15: Evet.
12: Ama Mike Brewer'ın metal yenilemesi ve Sally'nin de bize vereceği destek sayesinde bir servetten tasarruf edebilecek ve satışta karımızı maksimuma çıkartabileceğiz. Hey, çok hızlısın. Güzel. Harika. Evet, evet. Şuna bak.
15: Mükemmel.
12: Hoppa. Tamam, hadi yıkayalım.
14: Mike ve Sally tekerleklerimizi zorlu araziye hazırlarken...
12: Nereye kaçarsam kaçayım ıslanıyorum.
14: Ben de her ciddi arazi aracının olmazsa olmazı olan ağır hizmet ekipmanlarını sipariş ettim. Araba gerçekten şekil alıyor. Eskisine göre çok daha zorlu arazilerle baş edebilecek gibi görünüyor. Ama henüz işim bitmedi. Bu kiti yaklaşık 600 Avustralya dolarına yani yaklaşık 300 sterlin aldım. Ve bu kit bir ızgara koruyucuyla aracın yan tarafına monte edilecek yeni bir set güçlendirilmiş yan basamakları içeriyor. Ayrıca ön tarafa takılacak yepyeni bir set spot ışığı aldım. Sadece ekstra bir arazi aracı görünümü kazandırmak için değil, aynı zamanda gece sürüşü için. Pekala, işte bu bizim ızgara koruyucumuz. Ağaçlar ve kayalar arasında giderken kanatları ve farları koruyacak olan şey bu. Bu çok uzun, yani aşağı yukarı doğru konumda. Tekerlek yuvasının etrafından dolaşıyor. Bu braketleri kullanma şekli şu. Buraya kelepçeleniyorlar ve sonra bu tüp bu ikisinin arasına oturacak ve birbirine kelepçelenecek. Şu anda çok yüksekte duruyor. Bu da oradan bir bölümün çıkarılması anlamına gelebilir. Neden hiçbir şey hiçbir zaman basit olmuyor?
12: En azından ben ve Avustralyalı yedek Elvis'in biraz daha şanslıyız. Benim için güzel bir düzen kurmuşsun Sally. Çok iyi, harikasın.
15: Evet.
12: Şunu temizle.
15: Hı hı.
12: Ben de şunu yapayım. Jantlarınızı boyuyorsanız kol gücünüzü ortaya koymanız en iyisi. Boyayı sürerken büyük fark yaratır ve size mükemmel bir bitiş garantiler. İster alaşımlı ister çelik jant olsun, yüzeyi iyice hazırlayalım. Bu durumda havalı bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece janttaki yüksek noktaları, küçük kusurları düzeltmek için scotch pad'i veya hafif bir zımpara kağıdına ihtiyacımız var. Ayrıca yüzeye boyanın tutunacağı bir şey vermek için de. Bunlar da sadece siyah saten boya kullanacağım. Astar boyasına gerek yok, havalı bir şeye ihtiyacımız yok. Bir kere yerleştirdikten sonra eğer çatlarsa veya çizilirse, ihtiyacınız olduğunda sadece biraz boya sıkmak ve biraz rötuş yapmak kolay. Ya sen Sally, ne düşünüyorsun? Toz boya yerine boya yapmanın iyi fikir olduğunu
15: kesinlikle
12: düşünüyor musun?
15: Kesinlikle. Aşınmayı düzeltmek daha kolay ve siyah her zaman çok daha güzel görünür.
12: Evet, görüyorum ki sen de benim gibi düşünüyorsun. Tamam, o zaman eldivenler ve de maske. Elbette söyleyeceklerimi duymak istiyorsunuz ama o yüzden bunu hemen yapmaya çalışacağım. Nasıl gidiyor?
15: Çok iyi.
12: Harika görünüyor değil mi?
15: İnanılmaz.
12: Ve ayrıca çok ucuz. Boya kutuları $60 ve etrafta duran az miktarda KKD $30 geldi. Ve anında görünümü değişti. Yani iyi iş çıkardık diyebilirim. Hı-hı. Diğer ikisini de yapmalıyız.
15: Evet. Oh, evet.
12: Ve yeni gözde tamircim tekerleklerle uğraşırken ben de bize düzgün bir arazi lastiği alacağım. Sen Max misin?
4: Evet dostum.
12: Max, ben Mike. Nasılsın? Bir takım arazi lastiğine ihtiyacım var ve umarım bana yardım edecek kişi sensindir.
4: Evet. Tamam. Gel bir bak ve neyimiz var gör. Gördüğün gibi bu da agresif bir lastik. Yolda 60, dışında 40 gibi. Taş için iyi, toprak için iyi. Ama çamura giriyor musun?
12: Evet.
4: Bu iyi olmayacak çünkü lastiğin dişlerini dolduracak.
12: Doğru. Yani çamur bu diş desenini dolduracak ve kaygan bir hale dönüşecek.
4: Bu doğru.
12: Tamam.
4: Bu tarafa gel, senin için doğru lastiği göstereyim.
12: Bu aklımdakine daha çok benziyor.
4: Evet.
12: Yani büyük bir açık blok deseni var.
4: Evet. Çamuru temizleyebilmeniz için açık bloklu paletler, yanlarda da tutucular var. Bunlar ekstra tutuş sağlıyor.
12: Evet. Bu büyük bir lastik değil
4: evet
12: mi? Hey, bu büyük
4: evet
12: bir lastik. Bu aracımızda büyük bir fark yaratacak.
4: Evet, tamam. Gidip senin için
12: tamam, fiyatlandıralım. Tamam, o zaman gidelim ofisine de kartımı kullanayım.
14: Atölyede sinirimi ızgara koruyucudan çıkarıyorum. Artık doğru uzunlukta olmalı. Zımpara diskine geçtim çünkü şimdi yapmam gereken şey kestiğim yüzeyi temizlemek. İki düz yüzeyi birbirine yapıştıracağımız için kenarındaki boyayı çıkaracağım. Böylece güzel temiz bir kaynak elde edeceğiz. Ayrıca kaynağın güçlü bir bağ oluşturmasını sağlamak için her iki kenara da küçük bir V şekli veya pah açacağım. Tamam, bu iyi görünüyor. Diğer parçayla da aynı işlemi yaptıktan sonra birleştirebiliriz. Tamam, işte oldu. Bunların hepsi artık doğru boyutta kesilmiş ve şekillendirilmiş olmalı. Orijinal bağlantı sistemi şimdi çalışıyor ve yerine sabitleniyor. Orijinal işaretimi görebiliyorum. Tam olarak doğru noktadayım. Bir sonraki adım buradan delikler açmak. Böylece somun ve cıvata ile sabitleyebilirim. Ardından uca geri dönüp tamamen kaynatabilirim. Tamam, bu uçtaki son dokunuş. Eğimli brakete yaslanmış düz bir rondeleye bakmak, evet bu doğru görünmüyor. Çok basit bir ipucu. Bir çekiç alıp onu aynı yarıçapı takip edecek şekilde eğmek zorundayım. İşte oldu, çok güzel. Bu düşündüğümden çok daha büyük bir işe dönüştü. Kutudan çıkarıp vidalamaya hazır bir kit değildi. Ama neredeyse bitti ve gerçekten olması gerektiği gibi görünmeye başladı. Bir arazi aracı olarak çok daha donanımlı oluyor. Sadece son dokunuşu yapmam kaldı. Umarım Mike beni daha genç bir modelde takas etmemiştir.
12: Endişelenme dostum, Jason'ım için sadece bir kayli var. Haydi. Her geldiğimde biraz daha mutlu oluyorum çünkü artık rolüne uygun görünmeye başlıyor, değil mi? Bayılıyorum. Harika.
14: Bunlara ne diyorsun?
12: Havaalanını bile aydınlatır bu. Elvis uçak indirebilirmişiz gibi görünüyor. Ah, üzerinde ızgara koruyucu var, bu güzel. Ah, şnorkeli
14: evet,
12: taklısın.
14: Evet, güzel görünüyor değil mi?
12: Çok iyi ve çamurluk genişletmeleri.
14: Evet, bu bunların görünümüne yardımcı olmalı.
12: Hey, çok çalıştım. Sadece eski jantları boyamakla kalmadım.
14: Bu orijinal jant mı?
12: Evet, ben ve Sally yaptık ve çok daha sert
14: dostum,
12: bir lastik.
14: Bu harika. Yani her şey gerçekten bir araya gelmeye başlıyor değil mi? Gerçek ekstrem dört çeker gibi görünüyor. Performansı da öyle olmalı.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
19: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Bir hafta önce bu eski Toyota Hilux'ı bir arazi canavarına... Ah tanrım, ne kadar ağırmış.
11: Etrafından dolaşabilir misin?
10: İyi misin? Dönüştürmeye koyulduk.
11: Biraz daha ileri. Evet, kolay olmadı. Neredeyse çok yakın ama şimdi bitiş çizgisi göründü. Tamam, hadi vidalayalım.
10: Evet. Tamam tamam, bu yeterli olmalı. Evet.
11: Nasılsın, bitirdin mi?
10: Evet evet. İşte şimdi oluyor.
11: Tamam, onu aşağı indireceğim. Tamam. Ve denge çubuğunu takabiliriz.
10: Güzel. Çok yol kat ettik. Dikkat çekici derecede farklı görünüyor.
11: Görünümünü tamamen değiştirdi değil mi? Gerçekten tam işin uzmanı gibi görünüyor.
10: Hilux'ı 11 bin dolara satın aldık.
11: Birkaç onarımdan sonra bazı temel arazi aracı kitleri eklendi.
10: Ve bu yorgun eski kamyoneti 16 bin doların biraz altında 8 bin sterline mal ettik. Muhteşem bir arazi aracına dönüştürdük. Peki bölgenin en zorlu arazilerini fethetmek, ciddi bir arazi tutkununun aklını çelmek ve kar elde etmek için yeterince şey yaptık mı? Bunu öğrenmek için 1600 hektardan fazla alanıyla en çok aks dağıtan araziye ev sahipliği yapan Maranguru Milli Parkı'na geldik.
11: Mike en iyi Steve Irwin kıyafetlerini giydi. Hadi bunu test edelim. Manzaraya bak.
10: Manzara muhteşem değil mi? Gerçekten harika. Kangurulara dikkat et. Vahşi hayvanlar görebilir. Kangurulara
11: evet,
10: bak. Tam orada bak, bir tanesi duruyor
11: tam
10: orada.
11: Tam orada.
10: Bu kesinlikle harika. Görüyorsun değil mi? Biz de çalılıktayız.
11: Güzel değil mi?
10: Bilirsin, düzgün Avustralya çalılığı. Şunu izle. Bak bak, bana mısın demiyorum. Vay anasını.
11: Çok kolay değil mi?
10: Ay, çok heyecanlandım. Küfür edecektim. Oraya artık bip koyardınız. Bizim görevimiz bir şekilde bu vadinin dibine inmek, bir nehirden geçmek ve tek parça halinde geri çıkmak. Ama bu macera sadece Hilux için bir test değil. Bir saat boyunca koltukta sarsıldıktan sonra zorlanan sadece araba değil.
11: Mike, çalılıkta işemem lazım.
10: Git hadi.
11: Bana şans dile.
10: Yaparken yere vur ama.
11: Geri dönemezsem cidden. Bu harikaydı. Çok sevdim.
10: Sadece yere vur. Cidden.
11: Ailem onları sevdiğimi
10: yani,
11: söyle.
10: Yani giderken yere vur. Büyük bir ses çıkar. Bu dünyadaki en zehirli 25 yılanın 21'inin burada Avustralya'da yaşadığını herkese hatırlatmak için iyi bir an gibi görünüyor.
11: Sıkıntı şu, yerdeki her bir dal bir yılan gibi görünüyor. Herhangi bir yere gitmekten korkuyorsunuz.
10: Kıpırdarsa, yani kıpırdayan bir dalsa koş. Özür dilerim, tekrar ifade edeyim. Eğer kıpırdayan bir dalsa koş.
11: Artık aracımızın güvenliğine geri döndüm. Güncellemelerimizi test etme zamanı.
10: Tamam, başlıyoruz. Vadiye doğru indiğimize dair garip bir his var içimde. Ölüm vadisi diyecektim.
11: Öyle demeyelim.
10: Hayır demeyelim. Kemiklerimde hissettim.
11: Bu tutamağa tüm kuvvetimle tutunuyorum.
10: Ve daha da kötüleşecek. İlk arazi engelimizle 60 metrelik dolaylı bir nehir geçişiyle karşı karşıyayız. Tamam, hazır mısın?
11: İşte gidiyoruz.
10: İşte gidiyoruz, dalıyoruz.
11: İşte böyle. Yani aslında nehir boyunca gidiyoruz.
10: Nehrin diğer tarafına geçmek için nehir boyunca ilerlememiz gerekiyor. Bu biraz daha zor. Şuna bak, harika, bayıldım. Şimdi aman ne kadar tanrım, derin olduğuna
11: burası
10: bak.
11: Burası derinmiş.
10: Arabaya taktığımız tüm parçalar, şnorkel, lastikler, her şey artık tutunuyor. Ve olması gerektiği gibi çalışıyor, öyle değil mi?
11: Ama söyleyeyim, bu işte bir yanlış var. Tekneleri bu yüzden icat ettiler.
10: Şimdiye kadar her şey yolunda. Ancak en üst düzey arazi statüsüne ulaşmak için Hilux'ımızın son bir dönüm noktasını fethetmesi gerekiyor. Parkın en yüksek zirvelerinden birine tırmanmaya çalışacağız.
11: Gitmeye hazır mıyız John?
10: Deniz seviyesinden 1000 metreden fazla yükseklikte bizimle zirve arasında tehlikeli derecede dik, gevşek, çakıllı bir yol var.
12: Evet, hadi gidin. Gidin, iyi şanslar.
11: Evet, yoldayız.
10: Ama yukarı çıkmadan önce gerginlik verici bir 40 derecelik eğimi inmeliyiz. Gerginsin değil mi ha?
11: Tamam işte, gidiyoruz. Biraz gerginim. Kaputun önünden hiçbir şey göremiyorum. Ay işte oldu. Aa, şimdi
10: evet,
11: görüyorum.
10: Burası dik. Evet. Yani bu sadece başlangıcı. Ama bir şekilde oraya varmalıyız.
11: Hangi çizgiyi seçeceğiniz konusunda çok dikkatli ve bilinçli olmalısınız, değil mi? Çünkü tutuş arıyorsunuz. Araba işin çoğunu yapacak ama yol konusunda burada çok iyi kararlar almalıyız.
10: Tamam, her türlü öneriniz memnuniyetle karşılanır. Sanırım bu çizgide
11: evet,
10: iyiyim.
11: Evet, iyisin. Yani kenara çok yakın, çok çok gevşek. Tüm küçük taşlar orada.
10: Evet, gidiyoruz işte. Gidiyoruz.
11: Tutunacağım.
10: Gidiyoruz, gidiyoruz. Tamam, bir şeye tutun. Hop, hadi.
11: Aman
10: hadi hadi
11: sanırım.
10: Hadi. Hadi kızım. Hadi hadi. Tamam. Burada sağda kalmalıyım,
11: evet,
10: değil mi?
11: Evet sanırım.
10: Ay, evet. Hayır, kaybettik.
11: Ah, sorun değil.
10: Tamam.
11: Biraz çekiş kaybettik. Bir düşünelim. Ah. Ya aşırı sağ ya da aşırı sol.
10: Yapamıyorum. Yapamıyorum.
11: Yapabilirsin. Zıplıyoruz.
10: Bana güven. Sadece biraz zorlanıyorum.
11: Sorun değil. Henüz işimiz bitmedi. Hadi devam et, devam et.
10: Evet, evet. Hadi.
11: Oo. Ah. Şuna bak. Evet. Aa, ne canavar ama. Buraya çıktığımıza inanamıyorum dostum.
10: Bir dakika. Bir dakika durabilir miyim cidden?
11: Oh. Tepeye bir bayrak dikmemiz gerekiyormuş gibi, dağa tırmanmak gibi.
10: Ne inşa ettik? Çok yetenekli bir şey inşa ettik. Gerçekten harika, muhteşem. Tam anlamıyla bu Toyota Hilux'ta her şeyi fethettik. Yani ortaya çıkardığımız araçtan çok memnunum.
11: Aa, dostum, ne araba ama, ne gün. 300 bin kilometre yol yapmış ama hiçbiri son birkaç kilometre kadar zorlu olmamıştır. Arazide yeteneklerini fazlasıyla kanıtlamış bir araç ürettik.
10: Tamam, sanırım buradalar. Şapkaları ver lütfen. Ancak potansiyel alıcılarımız kabul edecek mi, yoksa Sayaş'taki 300 bin kilometre anlaşma yapma şansımızı mahvedecek mi? Neyse,
13: İyi günler.
10: İyi günler. Nasılsınız? Notu almadınız mı?
13: Hayır, üzgünüm. Almadım.
14: Almadık, üzgünüm.
11: Dostum, notu
13: bazı
11: ben bile
13: insanlar
11: almadım.
13: Çalışmak nereden zorunda çıktı? Biliyorsunuz.
10: Bunu bugün yapacağımızı öğrendiğimde hemen giysi dolabına koştum. İşte ta-da-da-dam.
13: Harika.
14: Harika.
10: İşte 1999 Toyota Hilux atölyemize gittim ki Elvis yine sihrini göstermiş.
11: Her türlü
13: evet,
11: şeyi
13: yaptık. Teşekkürler.
10: İçeriye evet. Bir göz atın. Şuna bakın. Bu kadar kilometre yaptığını asla tahmin edemezsiniz.
11: Çok güzel. Yeni gibi. Harika. Bununla ne yapmak istiyorsun Thomas?
13: Aslında bu oğlumuz için. Yarın 21 yaşına giriyor. İster öyle inanın mi? İster inanmayın. Uzun yıllardır bir kamyonet arıyordu. Ve evet bugün o gün.
10: Bildiğiniz gibi bunu sosyal medyada duyurdum. Bence
13: evet.
10: Adil bir fiyat koydum. Yani 18 bin Avustralya dolarınız varsa sizindir. Buyurun.
13: Evet. 17 bin yapabilir misiniz?
10: Peki sen 19 bin yapabilir misin acaba? Tüm bunlardan sonra yani ben bunu 19 bine alırdım.
13: Ortada buluşsak nasıl olur?
10: 18 bin.
13: 18 bin iyi
10: gerçekten
13: bir fiyat
10: çok
13: gibi
10: iyi
13: görünüyor.
10: Bir fiyat. Anlaştık değil mi? İyi
13: teşekkür
10: iş.
13: Ederim.
10: Bu mükemmel bir maceraydı değil mi?
11: Harikaydı. Sadece harika bir araba üretmedik. Aynı zamanda Avustralya'nın başka türlü asla yapamayacağımız yerlerini de keşfettik. Ve bak mutlu müşterilerimiz var.
10: Evet sanki bir rüyayı gerçekleştirmiş gibiyiz. Gerçekten çok iyi değil mi? Bunu kesinlikle sevdim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 ile ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
11: Yakıt alacağız, yine yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi kartım hadi.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işiyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı.
22: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hepimizin hayallerini süsleyen bir araba vardır. Çoğumuz bu hayale ulaşamayız. Yardım edebilirsin diye umuyordum. Ben de hayallerimi gerçekleştirmek için zorlu bir pazarlık yapıyorum. Sana söz veriyorum. Beni bir daha gördüğünde hayalindeki araba elinde olacak. Nasıl mı yapacağım? Günlük araçlarını takas etmek isteyen araba sevenlerle görüşeceğim. Bu benim başlangıç noktam. İnanılmaz. Ellerinden ne gelirse bize bu arabayı ve 1000 pound verdi. Birkaç araba takası ve...
1: Anlaştık.
0: İyi iş çıkarttın, harika. Kârlı anlaşmalarla işte araba bu. Gidip teklifte bulunalım. Hayalini kurdukları arabayı alana kadar takas yapmaya devam edeceğim. Mutlu görünüyorsun.
2: Evet, öyleyim.
0: Yılların verdiği tecrübelerimi kullanacak ve sizinle paylaşacağım. Bu arabanın yerini değiştirerek şimdiden kar etmiş bulunuyoruz. Bana atölyede eski Formula 1 ustası, eski dostum Elvis yardım edecek.
3: Bu harika bir iz.
0: Hayalini kurdukları arabayı teslim etmenin verdiği baskıyla birlikte çalışarak yeneceğim.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Bu araba benim hayatımı bile değiştirebilir.
0: Sizce bu sefer sorunların üstesinden gelebilecek miyiz? Arabanın kliması çalışmıyor.
3: Bu maliyeti çok arttırabilir ama.
0: Polis memuru için bir Porsche teslim ediyoruz.
2: Hızlı ve şık ama ayrıca iyi bir aile aracı.
0: Maceramda en sevdiğin spor arabalarından birine rastlıyorum. Bu araba tam bir minik canavar ve sürmeye başladığınızda bırakamıyorsunuz. Ayrıca şimdiye kadarki en büyük dönüşüm projelerinden birine imza atıyoruz. Yapmaktan başka çaremiz yok.
2: Başlayalım öyleyse.
0: Bugünkü durağım İngiltere'nin güney kıyısında. Worthing adında küçük bir kıyı kasabasına gidiyorum. Bir polis memuruyla buluşacağım. Adı Deepak. Telefonda sohbet etme fırsatım oldu. Benden hayali olan arabayı ona teslim etmemi istiyor. Ama onun hayali biraz zorlu gibi. Benden bir Porsche Cayenne istiyor. Ne araba ama.
2: Büyük bir araba hayranıyım ve ne zaman bir boş vaktim olsa internetten araba araştırıyorum ve araba fuarlarına gidiyorum. Porsche'lere her zaman bir hayranlığım olmuştur. Porsche arması şıklığı ve performansı temsil ediyor. Hayalim olan araba 4 çeker Porsche Cayenne. Spor araba görünümüne sahip, hızlı, şık ama aynı zamanda tam bir aile arabası.
0: Herkesin bildiği gibi Porsche motoru arkada olan küçük ve harika görünümlü coupe spor araçlar üretiyor. Ama 2002'de Cayenne'le yeni bir piyasaya giriş yaptılar. Dizel, benzin ve hibrit motor seçenekleriyle gelen ürettikleri ilk lüks jeep. Bu 5 koltuklu araç Amerika ve Çin gibi büyük pazarlarda en çok attıkları araba haline geldi. 2011 model olan ikinci jenerasyon yumuşak adları ve Porsche'un imzası haline gelmiş farlarıyla Deepak'in istediği model. Sen Deepak olmalısın.
2: Merhaba, nasılsın?
0: Evet, çok memnun oldum. Gördüğüme sevindim. Burası çok güzelmiş.
2: Evet, bu kafeye her gün gelip sörfçüleri izlerim.
0: Burası gelip rahatlamak için ideal bir yer olsa gerek. Anladığım kadarıyla senin rahatlamaya ihtiyacın var. Çünkü sen çok meşgul birisin.
2: Meşgulüm.
0: Bize polis memuru olarak hayatından bahset. Zorlu olmalı.
2: Evet, zorlu bir iş ama her anını severek yapıyorum. Haftada 6 gün çalışıyorum.
0: Evet, bu zor olmalı. Ayrıca bir de ailem var, öyle
2: evet.
0: Değil mi?
2: Evet. Ashton adında 9 yaşında bir oğlum ve 2 aylık bir de bebeğim var.
0: Tebrik ederim. Demek büyüyen bir ailem var.
2: Evet.
0: Ve sürekli çalışıyorsun.
2: Evet.
0: Ama aynı zamanda büyük bir araba hayranı.
2: Evet, doğru. Arabama bayılıyorum. Evet.
0: Anladığım kadarıyla sen hem bir spor araba hem de biraz daha büyük bir araç istiyorsun.
2: Evet, ailem için biraz daha pratik büyük bir araç. Porsche Cayenne'e bayılıyorum.
0: Bunu beğendim. Gerçekten güzel bir seçim. Sana bir Porsche Cayenne alabilmem için iyi bir başlangıç noktasına ihtiyacım var.
2: Arabam dışarıda, gelip bakmak ister misin?
0: Evet, tabii. Hadi gidip bakalım. Otoparkta birçok araba görüyorum. Bunlardan hangisi seninki?
2: İşte bu.
0: Aa, Juke demek.
2: Evet.
0: Bu arabaları seviyorum. Üzerindeki jantlar 15
2: evet,
0: inç.
2: Öyle.
0: Bence gayet güzel kapılar.
2: Hayır, açık.
0: Araban güzel görünüyor. Çift dikişli deri koltuklar. Direksiyonunda deri sanırım, he? Navigasyon
2: evet,
0: da var.
2: Evet, navigasyon sistemi var.
0: Kaç kilometrede?
2: 35 bin kilometre.
0: Biraz şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Bu gayet iyi bir başlangıç noktası. Arka kısımda. Senin sorunun bu sanırım, he?
2: Evet, sorunum bu. Senin de gördüğün gibi arka kısımda yeterli alan yok. Çocuklarımı arkaya yerleştirirken her gün zorlanıyorum. Bize yetecek kadar bir alan yok. Benim bacaklarım da uzun olduğundan hiç yer kalmıyor.
0: Bu iyi bir başlangıç noktası ama biraz daha yardıma ihtiyacım olacak. Arabanın yanında başka şeyler de verecek misin?
2: Sana da dediğim gibi ailemden dolayı biraz zorlanıyorum. 200 pound olur.
0: 200 pound.
2: 200 pound.
0: Biliyorum 200 pound harcamak bile senin için zor olmalı.
2: Evet.
0: Ama hayali olan arabayı sana getirmek için sıkı çalışacağıma emin olabilirsin. Anahtarları alayım. Seni arabanın gidişatı hakkında haberdar
2: ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Benim için zevkti. Bu jip yılda 10 bin kilometrenin altında kullanılmış ve ikinci el pazarında ilgi göreceğine eminim. Bu araba yaklaşık 7 bin pound ediyor ve bir Porsche alabilmek için bunun iki katına ihtiyacım var. Ayrıca ikinci el pazarında binlerce Juke var. İyi haberler de var tabii. Araba gayet iyi durumda. Rengi siyah ve insanların ilgi duyduğu pakete sahip. Ama yeniye yakın arabaları satarken arabanın durumu mükemmel olmalı. Ve bu araba tam olarak mükemmel değil. İlk gözüme batan şey klimanın çalışmaması oldu. Tuşları ve göstergeleri çalışıyor ama soğuk hava değil. Sıcak hava üflüyor. Umarım Elvis bu sorunu atölyede çözebilir çünkü eğer çözemezse başka birinden yardım almamız gerekecek. Çünkü bu arabayı alacak olan müşteri her aksamının çalışır durumda olmasını bekliyor. Onun iyi olması gerekiyor.

0: Sonunda bana 40 tüfük olmayan bir araba getirdin.
1: Elimizde 2015 model bir Nissan Juke var. Gayet güzel bir araç. Dizel tekna paketi. Bu da uydu navigasyonu, deri döşemeler, deri direksiyon ve çelik jantlar demektir.
0: Evet, güzel görünüyor.
1: Deepak adlı bir polis memuruna ait. Büyümekte olan bir ailesi var. Ve daha çok alana ihtiyacı var. Bu gördüğün jipi önünde Porsche amblemi olan daha büyük bir jiple değiştirmek istiyor.
0: Porsche mu?
1: Evet, aklında bir Cayenne var.
0: Bu iyi bir seçimmiş.
1: Evet, öyle değil mi?
0: Bunu neden istediğini anlayabiliyorum. Porsche Cayenne bence çok iyi bir araba ama fiyatı biraz pahalı.
1: Evet, biraz pahalı.
0: Yanında bir ton para mı verdi yani?
1: Evet, 200 pound kadar.
0: Porsche Cayenne'in fiyatı 14-15, neredeyse 16 bin pound kadar. Nissan Juke takas yapmaya başlamak için iyi ama bu araca harcayacak yalnızca 200 poundumuz var. Bu yüzden umarım araba mükemmel durumda.
1: Kliması çalışmıyor. Bu büyük bir sorun çünkü piyasada satılmayı bekleyen birçok rakibi var. Ve bu arabayı satın almak isteyenler her aksamının çalıştığını
0: evet,
1: görmek
0: evet. Senin de bildiğin gibi klimayı tamir etmek çok ucuz halledilebilen bir işlem olduğu gibi mekanik bir parçanın değişimine ihtiyaç duyulabilir. Yani 200 pound'a bitirebiliriz ya da çok daha pahalıya da mal olabilir. Bilmiyorum. Açıp görmeden hiçbir şey söyleyemem. Klima tamirinde işini bilen bir mühendise ihtiyacımız var. Çünkü bu klima gazları solunduğunda baş dönmesi, mide bulantısı veya daha kötü rahatsızlıklara yol açabilir. Ben de gelip göz atması için Jay diye bir uzmana başvurdum.
2: İlk olarak birkaç test yapalım. Sorun neymiş görelim ve çözüme oradan devam edelim.
0: Jay sistemdeki soğutucu gazı test ediyor.
2: Basıncını kontrol edip içeride yeterince gaz olup olmadığını test edeceğiz. Eğer sızıntı varsa doldurmayın yazacak.
0: Evet. Peki en kötü durumda ne olur? Mesela kompresör bozulursa bize ne kadara mal olur?
2: Eğer sorun kompresördeyse yaklaşık 400 puan tutacaktır. Bu yüzden umalım da öyle olmasın.
0: Doğru, çünkü elimizde bu kadar para yok.
2: Evet.
0: Böyle bir sorun maceramızı başlamadan bitirebilir.
1: Sırada Elvis soğutmayı başarabilecek.
2: Klimayı aç.
0: Tamam, açtım.
1: Ben de beklenmedik bir araç satın alıp risk alıyorum. 2500 pound mu? Doğru mu duydum?
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
12: Onaylandı.
11: Dinamik sürüş testi.
12: Başardı.
11: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
13: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
13: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
13: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Polis memuru Deepak'e arabasını değiştirmesi için yardım ediyoruz.
6: Bana ya da çocuklara yetecek alan yok.
7: Evet, sıkışık görünüyor.
5: Daha göz alıcı bir arabayla.
7: Porsche mu?
5: Evet, Porsche Cayenne. Bunun için eski arabası olan Nissan Juke'un klima sorununu çözmemiz gerekiyor.
6: Evet.
7: Tamamdır. İşte kader. Abi. Harika. Burada okuduğumuz değerler sızdırmanın olmadığını gösteriyor. Eğer sistem basınç altında çalışırsa tek ihtiyacımız olan gazı değiştirmek. Sorun olup olmadığını ne zaman öğrenebiliriz?
8: İstersen hemen çalıştırıp deneyebiliriz.
7: Arabayı çalıştırayım
8: mı? Evet, hadi çalıştır da deneyelim bakalım.
7: Tabii, hemen. Çalıştırdığımızdaki basınç bize test etmemiz için gerekli verileri sağlayacak.
8: Klimayı aç.
7: Tamam, açtım. Evet, bu. Şimdiden soğudu bile. Tek yapmamız gereken gazını tekrar doldurmak oldu. Tek ihtiyacımız soğutucu gazı eklemekti. Bu süper bir haber çünkü bize sadece 65 pound'a mal oldu. Diğer parçaları değiştirseydik çok pahalıya patlardı.
5: Nissan Juke çok popüler bir araba. Ben de İngiltere'nin en ünlü ikinci el sitelerinden birine ilan verdim. Diğer ilanların önüne geçebilmek için de 7000 pound fiyat verdim. Ve bir haftaya da elimden çıkarttım. Alıcız da elindeki Punto'dan bir an önce kurtulup daha güzel görünümlü ve düşük kilometreli bir araç arayan bir dostumuz. Deepak'in Juke'u tam da aradığı araba. Merhaba dostum, nasılsın?
7: Merhaba dostum. Sabah Juke'un gittiğini fark ettim.
5: Bizim de boş alana ihtiyacımız vardı. İşte bu. Klima sorununu çözdüğün için satmam çok kolay oldu.
7: Evet, ferahladım.
5: Klima şakası mı? Bu, para avlamaya başlamak için yeterli bir miktar. Araba pazarlama sitelerini 7/24 araştırıp eskiden büyük karlar ettiğim arabaları arıyorum. Sonunda insanların ilgisini çekebilecek bir spor arabayı 6500 pound'a buldum. Çok iyi bildiğim bir modeli görmeye gidiyorum. Biliyorum çünkü elimden bu arabalardan birkaç tanesi geçmişti. Bahsettiğim araba Honda S2000 ve görmeye gittiğim araba Kent kasabasındaki bir galeride. Galerici bu arabayı bir takasla almış ve galerisinde dursun istemiyor. Ben de tam olarak burada dahil oluyorum işte. Galericilerde genelde sattıkları diğer arabaların seviyesinde olmayan eski arabalar bulunur ve yer açmak için ellerinden çıkartmak isterler. Bu yüzden iyi pazarlık yapabileceğime eminim.
9: Nasılsın Mike? Seni görmek
5: İyiyim
9: güzel.
5: İyiyim dostum, seni görmek de güzel.
9: Nasıl gidiyor?
5: Çok iyiyim. Yürürken yolda duran bu arabayı gördüm. Bu araba harika görünüyor.
9: Güzel.
5: Arkada bakıyordum da bu tip araçlar satıyorsun.
9: Evet, evet.
5: Range Rover, Porsche. Gerçekten güzel. Yani bu tip arabalar tam senlik değil. Satılsın
9: evet,
5: istiyorsun.
9: Aynen öyle. Açıkçası bir an önce satılsın istiyorum.
5: Tamam, anladım. Bu araba tam benlik ve bu arabayı test sürüşüne evet. Çıkarmayı çok isterim. Ne dersin? Çıkarabilir miyim?
9: Bunu ben de çok isterim. Umarım cebinde parayla dönersin.
5: Evet.

0: Bu minik arabalar insanı kendine bağlayan mükemmel makineler. Ve bütün hepsi bu motor yüzünden. Üzerinde iki tip egzantrik kam var. Ve 5000 devirden sonra ikinci kamlar devreye giriyor ve işte şu meydana geliyor. Harika! Sıfırdan 100'e yaklaşık 6 saniye ve 250 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu araba 240 beygir ve Ross benden sadece 6500 pound istiyor. Bu arabada hoşuma giden şey ise sunum şekli. Üzerindeki siyah boya harika durumda ve 1 gram boyaya bile ihtiyacı yok. Bu arabayı 6000 pound'a almayı hedefliyorum. Eğer 6000 pound'a alabilirsem eminim ki kâr edebilirim.
1: Bayıldım.
0: Gerçekten
1: Mike?
0: İnsanın yüzünü gülümsetiyor bu araba. Almak istiyorum. Ne kadar istiyorsun? Söyle bakalım.
1: Sanırım en fazla 6500'e inebilirim.
0: 6500
1: evet.
0: Mu? 6000 olmaz mı?
1: 6000
0: evet.
1: Hadi olsun.
0: Tamam. Harikasın. Çok teşekkür ederim.
1: Tadını
0: beni çok mutlu etti. Yaşasın.
1: Bence iyi
0: evet,
1: bir anlaşma oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Keyfine bak.
0: Bunu Ross'a söylemeyin ama onu öpmek istedim. 6000 mi? 6000 pound'a gerçekten çok iyi durumda ve üzerinde hiçbir şey yapmamıza gerek olmayan bir araba abi. Bu durum beni çok mutlu etti ve bu arabayla kar edeceğimize eminim. Evet, çok şanslıyız. Bunu doğru paraya aldık. Şimdi satıp para kazanma zamanı. Siyah iç dış ve jantlar göz alıcı bir Honda S2000 demek. Ben de spor araba satışları yapan bir internet sitesine 9000 pound'a ilan verdim. Bakalım satılacak mı? Birkaç gün sonra Rory arabayı görmek istedi. Nasılsın? Sen Rory olmalısın.
2: Evet benim. Memnun
0: ben de memnun oldum. İşte burada Rory. Honda S2000. Tam karşında.
2: Tam anlamıyla harika. Rengine bayıldım.
0: Tamamının siyah olması güzel bir görünüm vermiş. Ayrıca sökülebilen üst kısımla gelmesi harika. Hepsi de siyah renk ve çok iyi durumda görünüyor. Harika yani. Her şey mükemmel. Bu arabayı Rory'e satmamın en kolay yolu onun direksiyona geçip bir test sürüşü yapması.
2: Tam anlamıyla harika. Rengine bayıldım.
0: Yolcu koltuğunda oturmak, orada oturmaktan farklı bir deneyim değil mi?
2: İnsanın nabzını yükseltiyor.
0: Evet, kalbim göğsümden çıkacakmış gibi. Bunun gibi arabaları satmak için iyi bir strateji, alıcıya nasıl hissettiğini sormaktır. Böylece sürüş deneyiminin pozitif yönlerine odaklanırlar. Arabayı sürdüğüne göre araba hakkında ne düşünüyorsun?
2: Gayet güzel. Direksiyon biraz küçük ama kullanmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca motor da mükemmel durumda. Gerçekten harika. Güzel bir araba.
0: Hazır keyfi yerindeyken hemen pazarlık yapmaya başlıyor. Satın alacak kadar beğendin mi peki?
2: Fiyatla anlaşırsak neden olmasın?
0: Demek öyle. Ben ilana 9000 pound yazmıştım. Sen de bunun üstüne aradın. 9000 pound'a ne dersin?
2: 9000 benim için biraz fazla. Ben ilk araştırmaya başladığımda bu fiyattan çok daha altına bakıyordum. 8500 olmaz mı?
0: 8500 demek. Pekala, öyleyse o koltukta uzun süre daha oturabilirsin. Araba senin.
2: Harika, teşekkür ederim.
0: Tebrik ederim. Tadını çıkar.
2: Teşekkür ederim.
0: Elimizde 9500 pound var ve hayalimizdeki arabaya bir adım daha yaklaştık. Ama şimdi işleri biraz daha büyütmem gerekiyor. Bugün hafta sonu ama benim gibi araba ticareti yapıyorsanız sıradan bir çalışma günü. Biri beni arayıp bir Mercedes kamyoneti olduğunu ve ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Bu araç tam olarak benlik değil. Normalde telefonu hemen kapatırdım ama bu araç yarış araçlarını tamir etmek için kullanılıyor. Porsche gibi motor sporları takımları her zaman alet ve edevatlarını taşıdığı tamir araçları kullanır. Bugünlerde birçok özel yarış takımı olduğunu düşünürsek bu araç için alıcı bulabileceğimize eminim. Bunu mutlaka bulacağız. Yani bu araçlar için talep artışta ve ben de bu kamyoneti atölyede görmek için sabırsızlanıyorum. Paul sen misin?
3: Benim.
0: Merhaba Paul.
3: Merhaba
0: Mike.
3: Paul.
0: Tanıştığıma memnun oldum.
3: Ben Mike, tanıştığıma memnun oldum.
0: Buraya gelirken beklemiyorum. Porsche gibi motor sporları takımları her zaman alet ve edevatlarını taşıdığı tamir araçları kullanır. Bugünlerde birçok özel yarış takımı olduğunu düşünürsek bu araç için alıcı bulabileceğimize eminim. Bunu mutlaka bulacağız. Yani bu araçlar için talep artışta ve ben de bu kamyoneti atölyede görmek için sabırsızlanıyorum. Paul sen misin?
3: Benim.
0: Merhaba Paul.
3: Merhaba
0: Mike.
3: Paul.
0: Tanıştığıma memnun oldum.
3: Ben Mike, tanıştığıma memnun oldum.
0: Buraya gelirken beklediğim araç bu değil.

0: bilmiyorum.
1: Sıradan görünüyor. Bana biraz aracından bahsetsene. Güzel yanları neler?
2: 99 model, 5 silindirli motora ve standart 5 vitesli şanzımana sahip. Mekanik olarak kusursuz, saat gibi çalışıyor. Şimdiye kadar İngiltere'de, İrlanda'da ve Avrupa'da çoğu yere sorunsuz olarak yarış aracı.
1: Bu aracı sürmek için özel izin gerekiyor mu?
2: Bunlar yasal olarak özel araç kategorisinde ama yine de ehliyetinde sürebilirsin.
1: Bütün belgeleri hazır mı?
2: Evet, hazır.
1: Ayrıca bu aracın arkasına trailer ekleyip başka bir yarış aracı daha çekebilirsin, öyle değil mi?
2: Evet, doğru.
1: Ama biraz kötü durumda gibi. İçine bakabilir miyim? Ha, fena değilmiş. Burada bir atölye var. Bu aletlerin hepsi yarış için değil mi?
2: Evet, öyle.
1: Burada bir alet kutusu da var.
2: Evet, bu aletler benim için ihtiyaç fazlası.
1: Bu aletler de araçla birlikte değil mi? Jeneratörü var mı?
2: Jeneratör çalışır durumda.
1: Arkada da lastikler için askı var.
2: Evet, doğru.
1: Dış kısmı berbat durumda ama iç kısmı ilgimi çekti doğrusu. Aletler yerinde ve bir de çalışan bir jeneratörü var. Sanırım bu araçtan kar elde edebilirim. Bu araç üzerinde çok çalışmamız gerekecek. Peki söyler misin bana kaç para istiyorsun?
2: Aklımızda 3500 pound var Mike.
1: 2500 olsa?
2: Ortada buluşalım, 3000 olsun.
1: Elini sıkayım. Anlaştık. 3000 pound. Tamam.
2: Teşekkür ederim.
1: Görünüşe göre kendime kırık dökük bir yarış servis aracı satın aldım. Aklımda büyük bir dönüşüm projesi var. Dışını boyayıp içerisini de derli toplu hale getireceğim. Havalı bir görünüş kazandıracağım. Bunu yapmak zorundayım. Ama bu araç 7 metre boyunda ve 2 metre eninde. Bu zorlu bir çalışma olacak. Şimdi de kamyoneti Elvis'e götürüyorum.
3: Bu araç harabeye dönmüş. Nasıl kar edeceğiz biz bunu?
1: Ayrıca kırık bir burun için plastik cerrahiye başvuruyorum. Phil, bu arabanın tek sorunu bu kırık burun.
4: Tamam, bunu anlayabilirim.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
14: Onaylandı.
13: Dinamik Sürüş Testi.
14: Başardı.
13: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
16: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Hayata dolu
12: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir

0: Artı bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Duralım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir dizi. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Kendime kırık dökük bir Mercedes kamyoneti satın aldım. Gel bakalım, elini sıkayım. Anlaştık dostum. Takas edip para kazanmaya çalışıyorum. Ki polis memuru D-Pack'e istediği Porsche Cayenne'ı alabileyim. Sana istediğin parayı getireceğim. İlk olarak Elvis'ten kamyoneti tamamen tamir etmesini istemem gerekiyor.
14: Bu araçla ne yapacağız? Nasıl kar etmeyi düşünüyorsun?
13: Öncelikle iç kısmın hepsini söküp iyice temizleyeceğiz. Ardından da dış kısma plastik bir kaplama yapsak çok güzel olacak. Bana öyle geliyor. Harika olacak.
14: Böyle bir araç almana sevindim doğrusu. Çünkü bana eski kariyerimi hatırlatıyor. Eskiden yarış günlerinde bu kamyonetlerden çıkmazdık. Evimiz gibi olurdu bunlar. Bu yüzden bu araca para verebilecek birini bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama şu an berbat görünüyor. Önümüzdeki maç iki yarıdan oluşacak. İç kısım ve dış kısım. İç kısmı tamamen revize edeceğim. Mike da dış kısmı kaplayabilecek şirket arıyor. Kamyonetin iç kısmını sökmek, birkaç vidayı sökmek kadar kolay bir işlemdi. Çok eskidiği için zımparalıyorum. Ardından daha ince bir zımpara uyguluyorum. Bu şekilde aracı daha kolay satabileceğimizi umuyorum. Sonra da kompresör ve hava tabancası ile boyayacağım. Bu şekilde yapmak bize en hızlı sonucu verecek. Gece de kurumaya bırakıyorum. Mike'dan iyi haberler var. Bizim kamyoneti kaplayacak bir şirket bulmuş. Uzmanlar ve bu işlemin bizim kamyonetimizin görüntüsünü değiştireceğinden eminim. Sonraki sabah Essex'e gitmek için yola koyuldum. Kaplama bizim için iyi bir seçim çünkü bu kamyoneti boyamamız günlerimizi alır. Ama kaplama istediğimiz tasarıma çok daha kısa sürede kavuşmasına imkan verecek. Şirketin sahibi Mark'la ayrıntıları ve rengi konuşmak için görüşmeye geldim. Doğal bir renk olmasına karar verdik. Böylece daha büyük bir kitleye hitap edebilir. Gri tonlarından aracımıza modern bir görünüm sağlayacak parlak bir renkte karar kıldık.
15: Burada tek sorun, parlatıcı kullanırsak arabadaki bütün pürüzler göze çarpacaktır. Bu yüzden daha mat bir ton öneriyorum.
14: Bu çok güzelmiş gerçekten.
15: Ayrıca eğer arabanın üst kısmının yüzey kalitesi iyi ise bu kısma parlatıcılı siyah kullanıp gri ile bir uyum sağlayabiliriz.
14: Evet, hoşuma gitti. İki tonlu şık bir görünüm. Ayrıca bir iki tane de şerit eklemek istiyorum. Sarı ve kırmızı olabilir belki. Arabamız Alman arabası sonuçta. Senin de birkaç fikrin varsa bunu duymayı çok isterim.
15: Sen orasını bana bırak. Ben sana birkaç dizayn önerisiyle döneceğim.
14: Harika.
15: Beğenmene sevindim.
14: Bence bu gri rengin üzerinde iki şerit farklı renk eklemek bu aracı yarış pistinde çok şık gösterecektir. Kaplama işlemi ucuz değil. 24 metre gri sargıya, 7 metre siyah sargıya, 5 metrede renkli şeritler için sargıya ihtiyacımız var. Ve bu işlem bize 3000 pound'a mal olacak. Bu çok büyük bir meblağ. Harika. Kaplama bir tarafı güçlü yapıştırıcıya sahip bir örtüyü aracımıza yapıştırarak yapılıyor. İşin inceliği ulaşması zor olan alanlarda bile yüzey kalitesini mükemmel tutabilir. Yani işin ustalığı buralarda görülecek. Tabii bu işin sırrı da örtüleri olabildiğince düzgün bir şekilde hizalayıp yapıştırmak. Bunun gibi kırışıklıklar sorun olmaz mı yani?
3: Hayır, bunların hepsini kolayca düzeltebiliyoruz.
14: Söküp tekrar mı takıyorsunuz?
3: Tabii ki.
14: Biraz ısı verdiğinizde esnekleşiyor.
3: Evet, süper.
14: Sonra elinizle ya da plastik bir malzemeyle tüm kenarlara iyice oturduğundan eminim.
3: Evet.
14: Buradaki insanlar işlerine hakim. Onları izlemek benim için güzel bir deneyimdi. Bu yapışkan plastiklerle bu sonuçları almak gerçekten ustalık istiyor. Harika bir beceri. Kaplama işlemi yaklaşık 3 gün sürüyor. Bu yüzden arabayı burada ustalara bırakıyorum. Askıların üst katman boyasının vakti geldi. Arabanın dışındaki kırmızı çizgiyle uyumlu olsun diye bu rengi boyadım. Askılardan birini tamamladım. Güzel görünüyor. Ama bu sadece bir tanesi. Daha 4 tane daha yapmam gerek. Bu kamyonet gerçekten devasa. Çok büyük. Bu askılar yarış pistinde çok zorlanacak. Ben de onları elimden geldiğince iyi boyayıp kaliteli bir görünüm kazandırmaya çalışıyorum. Sonraki sabah kaplama işlemi tamamlanmış kamyonetimize kavuşmuş olduk. Sanırım ne dönüşüm ama. Harika bir iş çıkarmışlar. Bu gri renk güzel görünüyor. Ayrıca kamyonetimizi de 10 yaş daha genç göstermiş. Yaptıkları bu tasarım da çok hoşuma gitti. Harika bir iş çıkarmışlar. Askıların boyası kuruduktan sonra dikkatli bir şekilde arka kısma monte ediyorum. Burayı da siyah boyadım. Yarış sporlarındaki önemli bir nokta da her şeyin derli toplu olması. Bu yüzden buradaki alana bütün aletlerin sığması gerekiyor.
13: Aman tanrım, inanamıyorum. İşte buradasın. Bu aynı kamyonet olamaz.
14: İnanılmaz bir dönüşüm ama, değil mi?
13: Dış kısmı güzel görünüyor ama içi de berbat durumdaydı. Ondan ne haber?
14: Bak istersen.
13: Harika olmuş Elvis. Tertemiz görünüyor.
14: Derli toplu. İhtiyacın olan her şey burada ve üstüne bir de şık durdu. Yarışlarda çok yakışır. Kamyoneti bence beğendim. Aslına bakarsanız beğendiğine eminim. Gözlerinde bu kamyonetten kazanacağı paranın ışıltısını gördüm.
13: Ben de bu kamyoneti nereye götürüp satabilirim diye düşünüyordum. Sonra kafama dank etti. Eskiden beri gittiğim Bankshill 100 adlı bir yarış etkinliği var. Bu İngiltere'deki en eski araba yarışı. Aracımıza bu yarışta satılık ilanı asarsak birçok alıcı bulabileceğimize eminim. Mutlaka bulacağız. Bankshill 100, on binlerce insana ev sahipliği yaptığından bu Mercedes kamyonete ilgi çok yüksek olacaktır.
16: Nasılsınız efendim?
13: Gayet iyiyim. Evet, aracım tamamen hazır durumda. Evet, dolu bir atölye, çalışan bir jeneratör ve alet kabinleri mevcut. Göz atan birkaç insan olmasına rağmen satmakta biraz zorlanıyorum.
16: Her neyse, tanıştığıma memnun oldum.
13: Ben de, evet. Bir arabayı satarken hedef kitlenizin olduğu bir alana gitmek çok iyi bir fikir. İlgilenen insanlar da oldu. Ama hala bir teklif yapan olmadı. Onu bekliyorum. Günün sonunda bütün çabalarım sonuçsuz kaldı. Sonraki gün kamyoneti yeniden atölyeye götürdüm. Araba ticaretinde her zaman küçük sürprizlerle karşılaşırsınız. İşte size küçük bir sürpriz. Zimbabweli şu an İngiltere'de bulunan bir kadın aracımızın ilanını görmüş ve ülkesine götürmek için bizi aradı. Afrika'ya götürecek ve kamyonetimizi bir minibüse dönüştürecek. Alıcımız araç için 6500 pound ödeyecek ama içindekilerle ilgilenmiyor. Ben de aracın içindeki jeneratör, aletler ve askılar gibi yarışla ilgili olan ne varsa sattım ve 2000 pound toparladım. Şimdi sırada başka bir araç var. Size benden bir tavsiye. Daha önce yaptığınız ticaretlerden memnunsanız o insanlarla bağınızı kopartmayın. Benim de Kuzeydoğu bölgesinde tanıdığım Phil isimli bir galerici var. Ve elinde güzel bir BMW 840 olduğunu ve elinden çıkarmak istediğini söyledi. Ben bu arabaların büyük bir hayranıyım ve 10.500 pound gidip görmek için iyi bir fiyat. Bakalım beğenecek miyim? Onun için gidiyorum. Görmeye gittiğim BMW satış için tamamen hazırlanmamış. Normalde Fiat arabaların fren kaliperlerini bile boyayarak hazırlar. Yani pazarlık için biraz pay olacak gibi. Görür görmez de pazarlık yapmak için kullanacağım hasarı gördüm. Burun kısmı hasarlı. Ah, Fiat. Nasılsın
17: Mike?
13: Merhaba, seni gördüğüme sevindim.
17: Ben de seni. Evet.
13: Evet, beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Bayıldım arabaya, harika görünüyor.
17: Tabii ki Mike, kapılar
13: rengi
17: açık.
13: Rengi süper. İçine bakabilir miyim? Şu Almanlar teknolojiye çok düşkün. Motor ne durumda?
17: Çok iyi.
13: Güçlü mü?
17: Evet, güçlü.
13: İşte canavar BMW V8 motoru. Arabada gördüğüm tek kusur bu önündeki hasar. Burun kısmı çatlamış. Ve bu ızgaralar da sallanıyor. Kötü görünüyor, öyle değil mi? Şuna baksana.
17: Evet, haklısın. Mike, bunun pazarlığını sonra yapabiliriz. Bak ne diyeceğim. Sen arabayı bir test sürüşüne çıkart. Döndüğünde tekrar konuşalım, olur mu?
13: Bu eski BMW bizim için bir para tuzağı da olabilir. Bu arabanın herhangi bir yerinde bir kusur varsa bile bu bizim için çok pahalıya patlayabilir. Arabanın durumunun iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Motordan istenmeyen bir ses çıkıp çıkmadığını kontrol ediyorum. Ve şimdilik sessiz görünüyor. Bu arabada tek pazarlayamayacağım şey öndeki burun ve ızgara kısmı. Bu kısmı tamir ettirmem gerekiyor. Phil, araba için benden 10.500 pound istiyor ve bu araba için iyi bir fiyat. Ama öndeki kusurları düşününce bana daha ucuza bırakabilir gibi geliyor. Bence bu spor kupe güney kısımlarda daha pahalıya satılabilir. Belki de 14.000 pound'a satabilirim. Eğer muayene belgeleri de tamsa bu makul bir fiyat. Ama şu an odaklanmam gereken alış fiyatı. Arabanın sürüşü BMW 840'a yakışır şekilde. Harika. İznin olursa şu muayene defterine de göz atmak istiyorum. Harika görünüyor.
17: Güzel değil mi? Daha yakınlarda servisi tarafından bakımları yapılıyor.
13: Phil, arabayla tek sorunum burun kısmı. Bu kısmın evet. Tamiratını fiyattan düşmelisin.
17: Burun kısmı için sana bir yardımım dokunsun. 10.000 pound'a ne dersin?
13: Harikasın. Seninle iş yapmaya bayılıyorum.
17: Teşekkür ederim.
13: Teşekkür ederim. 4.4 litrelik V8 motorunun tadını çıkarıyorum. Bu araba 0'dan 100'e 6.8 saniyede çıkıyor. Ama yakıt sarfiyatı çok yüksek. Bu yüzden arabayı sakin sürüyorum. Bu arabayı saatlerdir sürmeme rağmen hala çok rahat hissediyorum. Güney'e atölyeye gidiyorum ve elbiseye yaklaştıkça arabanın ön kısmının tamiratını düşünüyorum. Biz bu arabayı satışa çıkartmadan ön kısmın mükemmel durumda olması gerekiyor. Bunu tam yapmalıyız.
14: Bu arabalara bayılıyorum dostum.
13: Bunu duyduğuma sevindim. Az önce bu arabayla 400 kilometre yol yaptım. Hiç yorgun hissetmiyorum. Aksine harika hissediyorum. Bu arabanın sürüşü tek kelimeyle harika. İnan bana. Çok güzel.
14: Kaç para verdin peki?
13: 10.000 verdim. Bence hiç de fena bir fiyat değil. Bakıyorum da hemen fark ettim.
14: Evet ettim. 10.000 olmasının bir nedeni olmalı değil mi? Basit bir çatlağa benziyor ama bunu tamir etmem için ön kısmı tamamen sökmem gerek. İyice destekleyip bir de boyamam gerekecek tabii. Bu da kısa sürmeyecektir. Bayağı zamanımızı alır diye düşünüyorum. Güzel bir araba. Ama ön kısmına üzüldüm. Alıcıların ilk dikkatini çeken kısım da ön kısımdır doğrusu. Bu yüzden çok iyi bir iş çıkarmalıyım. Ve kusurlu olduğu hiç anlaşılmamalı. Önce sorunu tespit edip ardından kaportacıyla görüşeceğim. Ben de tamir için ön kısmı tamamen sökeceğim ve hasar ne derecede bir göz atacağım. Tabii bu işlem göründüğünden daha uzun. İlk olarak bütün bu lamba ve ızgaraları sökmem gerek. Bu işlemi dikkatli bir şekilde yapmalıyım. Hiçbir şeyi kırmak istemiyorum. Bu eski bir araba ve kırdığım parçaların yenisine ulaşmak oldukça zor bir iş. Bir yapbozu tersinden yapar gibi. Parçaları tek tek söküyorum. Ön kaporta yalnızca birkaç bağlantı noktasıyla tutturulmuş. BMW'nun bizden gizlediği bir sırrı var. Birileri bu arabayı düzgün tamir edememiş. Bu yüzden burun kısmı daha da zayıflamış olabilir. Bu kısmı çok dikkatli tamir etmem gerekecek. Ayrıca bize biraz paraya mal olabilir.
13: Birazdan D-Pack için bir araba bakmaya gideceğim. Ama sıkı bir pazarlık bizi bekliyor gibi. Tek sorun fiyat. Biraz daha aşağı inemez mi?
16: Aslına bakarsan bu İngiltere'deki en ucuz fiyat.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
21: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
22: Break. Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
4: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
25: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
26: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
27: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
29: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
30: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
31: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
32: Güçlü bir propaganda aracıydı.
33: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
29: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Deepak'in hayalini kurduğu Porsche almak için iyi bir maceraya çıktı.
15: Hayalimdeki araba bir Porsche Cayman.
13: Son arabamız yüzünden estetik olması gerekiyordu.
14: Tamir edebilmek için tamamen sökmem gerekecek galiba.
13: Elvis arabayı sonuna kadar söktü. Bakalım sonuç ne durumda? Bunu göreceğiz.
14: Çok iyi iş çıkarmışlar. Kırık kısmı oturtup boyamışlar. Ayrıca destekleyici bir metal plaka eklemişler. Güzel bir çözüm olmuş bence. Bunları 240 pound'a halletmemize sevindim. Sonuçtan memnunum ve yolumuza devam edeceğimiz için de gerçekten heyecanlı bir durumdayım. Yeni boyandığı ve hassas olduğu için ikimiz dikkatli şekilde monte ediyoruz. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gevşeyen ızgaraları da tamir ettim. Parça değiştirmediğimiz için oldukça tasarruf etmiş oldum. Eğer parça değiştirseydik cebimden ne kadar çıkacağımı tahmin bile edemiyorum. Evet, bence çok güzel görünüyor. Biliyorum hasar ufaktı ama ön kısımda olduğundan insanın oldukça dikkatini çekiyordu. Şimdi tamir olmuş durumda ve güzel görünüyor. Mike arabanın her yerini tertemiz yapmamı istedi. Çünkü arabayı satmak için bir şeyler hazırladı galiba.
13: Elvis arabayı iyice parlattı ve çok da güzel görünüyor. Ben de arabaya atladım ve güneyde bir araba fuarına götürüyorum. Oralar çok iyiydi. Araba fuarları arabanızı satmak için çok ideal yerler. Alıcılar birçok model içerisinde arabaları kıyaslama fırsatını yakalıyor. Satıcılar da özel arabalara doğru fiyatı ödeyecek alıcıların olduğunun farkında. Çok güzeller değil mi?
1: Evet.
13: Çok güzel bir motoru da var.
1: Evet.
13: Ayrıca şuna bayılacaksınız. Bakım defteri evet. tamamen BMW tarafından doldurulmuş ve çalışmayan tek bir aksamı bile yok. İnan bana. Zorlu bir 8 saatti ama yılların verdiği satış deneyimine dayanarak şunu söyleyebilirim. Her zaman aynı gün satamazsınız. BMW'mizi tekrar eve sürüyorum. BMW'yi satamadım ama hala umutluyum. Arabamıza iltifat eden birçok kişi vardı. Rengini, jantlarını çok beğendiklerini söylediler. Ve bazıları numaramı da aldı. Şimdi tek yapmam gereken telefonumun çalmasını beklemek. Bu arabalarla geçmişte de başarılı satışlar yapmıştım. Ve birkaç hafta sonra telefonum çaldı. Ve bu Münihli efsane araba için bir alıcı çıktı. İyi haber, araba satılıyor. Sonunda Cayenne'e odaklanabildim. Bir galeride 16 binin biraz altında bir tane buldum. Bu fiyat kulağa iyi geliyor. Ama bu işte pazarlıklar hep planlandığı gibi gitmiyor. Bu yüzden şimdilik gözlerimi açıp cüzdanımı kapalı tutacağım. Bakalım ne olacak? Size benden bir öneri. Eğer bütçenizin dışında bir araçla ilgileniyorsanız bu ilana sık sık göz atın. Çünkü satıcılar genelde fiyatları biraz aşağı çeker. Bu araçta yakınlarda 1000 pound kadar düştü. Sen Andy olmalısın.
2: Tanıştığıma memnun oldum.
13: Nasılsın? Ben Mike.
2: Memnun oldum.
13: Ben de memnun oldum.
2: Porsche'yi görmeye geldiniz öyle değil mi?
13: Evet, Porsche Cayenne. Nerede peki?
2: Hemen arkada.
13: Hadi gidelim. Güzel duruyor öyle değil mi?
2: Bence çok güzel bir araba.
13: Anlat bakalım.
2: Şimdiye kadar tek bir sahibi oldu. Bir şirkete aitti ve iyi de bakmışlar. Muayene ve bakımları tam.
13: Evet. İçine bakabilir miyim peki?
2: Tabii ki.
13: İç kısmı Porsche'ye yaraşır şekilde. Direksiyonu, navigasyonu. Bir arabada istediğiniz her şeye
2: evet,
13: sahip.
2: Dolu.
13: Sürüşü nasıl?
2: Sürdü öğren.
13: Test sürüşüne çıkabilir miyim?
2: Evet tabii.
13: Hemen dönerim. Teşekkür ederim. Porsche araçlarında öncelik her zaman sürüş keyfidir. Ayağınızı gaza bastığınızda bunu hissediyorsunuz. Nissan Juke'a kıyasla bu tam bir aile arabası. Çünkü yalnızca önde değil, arkada da ısıtmalı koltuklar var. Bu çok iyi. Bu araba 140 bin kilometrede ama bunun gibi bir araç için bu çok da önemli değil. Bu araç yüzlerce bin kilometre daha gidecektir. Bir aracın gerçek ömrünü kilometre saati değil, yapılan bakımları belirler. Bu aracın düzgün şekilde bakımları yapılmış gibi. Ben öyle görüyorum. Harika görünüyor. Sürüşten belli. Andy bu araba için 15.780 pound istiyor. Ve bu küçük bir meblağ değil. Andy'nin indirim yapacağını zannetmiyorum ama yine de deneyeceğim. Bakalım ne olacak. İndirim alma şansımız düşük. Ama ben yine de denemeden bilemem. Bunu deneyeceğim. Sürüşü harika doğrusu. Bakımların yapıldığı anlaşılıyor. İlana 15.780 pound yazmışsın. Biraz daha inemez misin peki? He? Biraz daha?
2: Bu fiyat İngiltere'deki en düşük fiyat. Bu arabalar müzayedede bile daha pahalıya gidiyor.
13: Evet, ben de açık artırmalarda daha düşük özellikli araçların daha pahalıya gittiğini görmüştüm. Garanti vereceksiniz değil mi?
2: Evet, aracı 3 aylık garantiyle satıyoruz.
13: Teslimat öncesi muayenesini yaptınız öyle değil mi?
2: Evet yaptık ve sorunsuz şekilde geçti.
13: 15.780 son fiyat mı?
2: Evet doğru.
13: Garantiye ve istediğim her şeye sahip. Tamam, ben alıyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim dostum.
13: Çok mutluyum. Galericiler için dizel arabalar şu aralar biraz sıkıntılı çünkü emisyon yasaları değişiyor. Ama bu arabanın daha uzun yıllar daha güvenle sürüleceğine eminim. Bence iyi bir fiyata almış oldum. Teslimat öncesi muayenesini de geçtiğine göre Elvis'in hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Bu yüzden elimizden geldiğince hızlı bir şekilde teslim edeceğim. Arabayı teslim etmek için bu parkı seçtik. Böyle güzel arabaların olduğu bir yer Porsche'u sergilemek için ideal. D-Pack heyecanlı.

0: bir şekilde bekliyor. İşte
1: merhaba
0: İpek.
1: Seni gördüğüme sevindim.
0: Ben de öyle. Bu el memnun yaptı diyebiliriz.
2: Nasılsın?
0: Heyecanlı mısın?
1: Hem de çok.
0: Öyle mi? Bence bizim kadar değilsin. Sana göstermek istediğimiz bir şey
1: hadi
0: var.
1: Gidelim.
0: Hadi gel.
2: Hadi gel de bir bak.
0: Şimdilik çimlere bak. Başını sakın kaldırma.
1: Tamam bakmıyorum. Evet.
0: Porsche Cayenne istemiştin değil mi sen?
1: He? Evet doğru.
0: Bize bir Nissan Juke verdin.
1: Evet, evet öyle.
0: Tamam. Biz de sıkı çalıştık ve senin hayalin olan arabaya çevirdik.
1: Vay canına, harika. Bu gerçekten harika.
0: Ben de öyle demeni umuyordum.
1: Evet. Aman tanrım. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Bizim için zevkti İpek. Bizim için zevkti.
1: Bu inanılmaz.
0: Ve sonuçtan çok memnunuz. Bu Cayenne'in en dolu versiyonu ve ısıtmalı deri koltuklara sahip. Çok güzel bir araba. Baksana şuna. Harika değil mi? Bebek koltuğuna koyman gereken bebeğin için
1: evet.
0: Yeterli alana da sahip.
1: Çok geniş görünüyor.
0: Artık istediğin kadar alana sahipsin. Mutlu evet. Görünüyorsun.
1: Çok mutluyum.
2: Aile araban artık bu. Neler hissediyorsun? Evet.
1: Çok mutlu ve heyecanlıyım. Ailemle birlikte bu arabayla yolculuk yapmak için sabırsızlanıyorum. Bu bizim için çok değerli arkadaşlar.
0: Çocuklar da mutlu olacak mı?
1: Oğlum çok sevinecek eminim.
0: İpek, sana hayalindeki arabayı teslim edebilmek için çok çalıştım. Bizim için zevkti dostum. Gerçekten.
1: Çok sağ olun.
0: Tadını çıkar.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Hadi bakalım. İçinde otur.
2: Tadını çıkar İpek.
1: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Geç bakalım. Bin arabana. Hadi.
2: Çok mutlu oldum.
0: Bence de. Baksana nasıl gülüyor.
2: Baksana.
0: Harika görünüyor. Çok mutlu.
2: Bu ana bayılıyorum.
0: İşte bu dostum.
2: Çünkü bütün çabalarınızın değdiğini bu ana geldiğinizde görebiliyorsunuz. Bütün zorlukları bu an çıkmıştı.
0: Evet, her şey harika.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Monaco Çay. Sadece Atasay mağazalarına.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Rock Hill, Güney Carolina'ya gidiyoruz.
1: Yenilecekleri bir elektrik santralleri var.
2: Repurposed. Tekrar kullanılabilecek veya satılabilecek çok fazla bir şey yok.
1: Bu yüzden sanat açısından bakıyoruz. Vanalar, kulplar.
2: Mike'la küçük bir yarışma yapmayı konuşuyorduk.
1: Tasarım yarışması.
0: Evet.
2: Mike'ın harika bir hayal gücü var ama neye çalıştığını biliyorsunuz.
3: Nasıl bir masa yapıyorsunuz?
4: Onların aklına girmelisin.
5: Motive edici.
1: Ben burada yaşıyorum.
2: İş yarışmaya gelince çok farklı oluyor. Bir şey demeyelim.
1: İyi şanslar çocuklar.
2: İyi şanslar.
6: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri gittikçe artıyor.
6: Hurda bizim işimiz.
1: Grayson, bu hafta nereye gidiyoruz?
0: Rock Hill, Güney Carolina'ya gidiyoruz.
1: Aa, harika bir yer. Drayton Mill'den Shubert Group'la, Tara Shubert'la çalışacağız. Yenileyecekleri bir elektrik santralleri var.
0: Çok güzel.
2: Bütün değirmen operasyonunda çalışan, elektrik veren bir elektrik santrali ve aynı zamanda da kasar atölyesiymiş. Hı-hı. Su tesisiymiş.
0: Şu binaya bak, harika.
1: Havalı değil mi?
0: İyi ki potansiyelini görmüşler.
1: Büyük bir de tesis yapacaklar.
0: Kocaman, evet. Ofis alanı, yaşam
1: çok
0: alanı.
1: Çok güzel olacak.
2: Burada çok fazla şey var. Ama tekrar kullanılabilecek veya satılabilecek çok fazla bir şey yok.
1: Bu yüzden sanat açısından bakıyoruz. Vanalar, kulplar, eski türbin parçaları. Çok güzel bir döner merdiven var.
7: Michael, Robert.
2: Hey. Merhaba.
7: Merhaba.
1: Nasılsın? Seni görmek çok güzel.
7: Seni de.
1: Tara Shubert'la Drayton Mill'de birkaç yıl önce çalışmıştık.
2: Tadilat yapmışlardı ve şimdi de burası Spartanburg'un büyük canlı bir parçası.
7: Burada lüks bir yaşamımız var. Lüks bir dükkanımız, restoranımız ve kafemiz var. Burada da aklımızdaki bu. Bu elektrik santrali de değişecek yerlerden biri işte.
2: Şunu söyleyeyim. Mike'la küçük bir yarışma yapmayı konuşuyorduk. Takım kurmak falan.
7: Harika.
1: Tasarım yarışması.
7: Evet.
2: Belki sen de favori eşyanı seçecek bir jüri olabilirsin. Ne dersin?
7: Buna bayılırım.
1: Biraz hırslıyız. Bir şeyler yapmayı seviyoruz ve bu yüzden takımlara ayrılıyoruz.
2: Mike, bunu mu yapıyorsun?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Evet. Hemen Grayson'ı seçiyorum. Ted ve Tay kalmıştı. Robert da onları seçti.
2: Türbin odasındayız. Jeneratör odası, elektriğin, buharın olduğu oda. Bütün kazanlar binanın diğer tarafında. Böyle bir türbini harekete geçirmek için buhar üretiyorlar. Bu da jeneratörü çalıştırıyor ve bir de vanalar da var. Bunlar da buharı kontrol etmek evet. için. Bütün vanaları mutlaka alalım. Evet, ışıklar, evet. Hı-hı. Bunlarla bir şey yapabiliriz. Ne dersiniz?
1: Şu arkamda Grayson'un üzerinde çalıştığı bir döner merdiven var. Bu yarışmanın bir parçası sayılmaz. Daha çok... Bunu satacağız. Tamamen çıkarmayı deneyeceğiz. Yere indirip parçalayacağız. Olmazsa da yerinde parçalayacağız. Henüz emin değiliz. Şu an biraz keşif yapıyoruz. Döner merdiveni yapmak kadar zor olacağını düşünmemiştim. Çünkü genelde alttan kesersin.
0: Evet, nereden ayrıldığını görüyorsun.
1: Evet, hareket ediyor.
0: Ama yine de bu ıslak ortamda her şey biraz paslanmıştı ve tamamen sabitlenmişti.
1: Dizüstü yapmak zor. Kesme çarkının işe yaramadığı yerler oldu.
0: Normalde döner merdivenleri satarken sorun yaşamayız. Buna değer olmasaydı sabah ilk işimiz bu olmazdı. O yüzden açıkça bizim için bir öncelik.
4: Bu vana tekerleklerini tutan ayaklar var. Bunlar direkt altımda olan vanalara bir şaftla bağlı. Masa yapması oldukça kolay. Bence güzel olacak ama... Yarışma kazanacak kadar olur mu bilmiyorum. Bu ayaklar masa ayağı gibi duruyor. Hı-hı. Sonra birden aklıma geldi. Aa, babam bunu yapacak.
2: Kesinlikle belli olanı o yapsın. Yemleme gibi, zorunda değiliz. Mike'ın harika bir hayal gücü var ama neye çalıştığını biliyorsunuz. Eğer bunu teşvik edebilirseniz bundan masa yapmakta bir sorun yok. Bunlar normal halleri. O der... Siz
4: doğru.
2: yaparsınız.
8: Ben ne yaptıklarını anlayabilir miyim diye bakmak
4: evet,
8: için Mike ve Grayson'a bakacağım.
1: Trabzan ve üst platformu çıkardıktan sonra da hala orada... duruyordu. Bu yüzden palanga ekipmanımızı taktık ve tek tek basamakları çıkardık. Teker teker.
8: Hey çocuklar.
1: Hey Ted.
8: Merhaba.
1: Harika zamanlama. Basamakların arasından indireceğiz. Aşağı doğru çekebilirsen iyi
8: olur. Hala merdivende mi çalışıyorsunuz?
0: Ted.
8: Efendim.
4: Onların aklına girmelisin.
8: Motive edici. Bütün olay bu.
4: Ve buna ihtiyaçları var.
8: Evet. Tasarımınız için beğendiğiniz bir şey oldu mu?
0: Sana söyleyemeyeceğiz.
8: Yani bir şey bulamadınız.
1: Bir şey bulamadın mı? Endişelenmeleri güzel çünkü endişelenmeliler.
0: Haklı olarak.
1: Tut.
0: İpe takıldım.
1: İndirmesi bütün sabahımızı aldı. 9 puan batma ihtimali vardı.
0: Batma ihtimali mi?
2: Bakmamız gereken çok yer var. Çok fazla zaman yok ama kazan dairesi, 4. kat ve iskele var. Bu yüzden bu kısa zamanda alabileceğimiz her şeyi alabilmek için her yeri aramaya çalışacağız.
1: Gördüğümüz her vana ve ölçü aletini almak istedim. Çünkü bunlar güzel parçalardı. İyi satılıyorlar.
4: Robert, evet. Bu tasarım israf edilemeyecek kadar güzel bence.
2: Biliyorum Ted bunu masaüstü veya başka bir şekilde kullanmaktan bahsetmişti.
4: Peki ya bu? Duvar lambası olmaz mı bundan? Parlak bir vitrin yapacak olsak tam olurdu.
2: Evet.
4: Arkadan aydınlatırsın ve...
2: Hepsini mi?
4: Çok basit ve panel halinde duvara asıp kullanabilirsin. Kaptan masanın masa yapacağını biliyoruz. Bu yüzden bence farklı şeyler...
2: Bence ikisi de yenileme için güzel fikirler.
4: Evet.
2: Ama iş yarışmaya gelince bu çok daha farklı. Yani bingo gibi bir şey. Tasarımı ışık saçıyor. Hala üstünde etiketleri
4: evet.
2: Falan var.
4: Bonus olarak bazıları pompa odası falan diyor.
2: Gizleme.
4: Yükleme önemliydi.
8: Evet, eşyamızı sakladık.
4: Evet, istediğimizi bulduk ve kamyona önce yükledik. Sonra da eşyalarımızı üstüne attık.
2: Bilmedikleri şey onları incitmez. Basamak ustası geliyor.
1: Dışarıya taşımak pek elverişli değildi ve hiçbir yerde güzel bir mekanik avantajımız yoktu. Bu yüzden çıkışa doğru yığdık. Çok da gücüm kalmadı açıkçası. Hadi.
2: Benden bu kadar. Bu kadar
1: tamam.
2: Yeter.
4: Nasıl bir masa yapıyorsunuz?
1: Masa mı yapıyorum bilmiyorum.
4: Peki.
1: Ama belki yaparım biliyor musun?
4: Tamam.
1: Henüz bilmiyorum. Ben burada yaşıyorum. Hiç endişelenmiyorum. Fikir gelir. Hep böyle olur.
2: Bizimse harika fikirlerimiz vardı ve kararımızı da verdik. İlk günden karar vermeyi seviyorum. Bugün iyi yol kat ettik ama yarın su tesisi var. Yani yarım gün mü?
1: Yarım gün. Su tesisindeyiz. Sanırım laboratuvar kısmındayız. Su testlerini yaptıkları kısım arkamda duruyor. Çocuklar bütün binaya dağılmış durumda. Vana saplarını alacaklar. Grayson ve bense buradayız ve laboratuvar tezgahında çalışacağız. Arkamdaki duvarı kaldıracağız ama bütün parçayı saklamak istiyorum. O yüzden buraya çıkıp üst taraftan keseceğim. Yıkmak için bir sebep yoktu. Bu kısmı sağlam bir şekilde çıkarmak daha kolaydı ve kesmeye başladığım zaman beynimde şimşekler çaktı. Aa, bu tek parça çıkıyor dedim. Ne düşünüyorsun?
0: Işık hakkında mı?
1: Belki bir duvar paneli, belki bir sandalye yapabilirim. Bir şeyin fonu olacak ve hemen aklıma portmanto geldi. Evet, sanırım oldu. Hazır mısın?
0: Evet.
1: Hadi arabaya.
0: Arabaya.
2: Götürmeye hazır bir ada tezgahı.
1: Su tesisini boşaltmak için yer çekimini
2: bazılarında iyi kullandık, bazılarında o kadar
1: çok iyi bir tekniğimiz yoktu aslında.
8: Kaldır.
1: Tuttuk.
8: Oldu. Hadi. Eski usul klasik bir hurdacı taktiği kullandık. Sıkıntılı.
2: Arada bir yapmak zorunda kaldıklarımız cidden üzücü.
1: Sonuçta kimse yaralanmadı ve kamyona da yükledik. Bitti gitti.
4: Kamyonu doldurduk.
1: Evet, doldurduk.
2: Yarışmamız için
0: evet,
2: hazır olduğumuza inanamıyorum.
4: Evet.
2: Sanırım şimdi dükkana dönüp çalışmaya koyulma vakti.
4: Bence çok güzel şeyler aldık. Yarışma olayı kesinlikle motive edici bir faktördü. Evet.
1: Evet. Kesinlikle endişelenmeleri gerek. Çünkü onları yeneceğimizi biliyorlar. Yenilgiye hazırlanın.
4: Pekala, gidelim bakalım.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
5: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
19: Ben şöyle düşünüyorum çocuklar, elimizde...
20: Hey, ona ihtiyacım var, o benim, geri ver.
21: Bu Steve'in.
20: Neden size
21: onu
20: lazım ki?
21: Onu
20: bana
21: vermelisin.
19: Steve ilk turda asıl seçimimdi.
22: Ama bu seçiminden kimseye bahsetmedin. Onu
19: senin
22: aldın,
19: takımın
22: aldın
19: tamamen doluydu. Benim bir seçim hakkım vardı.
22: Bir şey demeyelim, tamam mı?
19: İyi şanslar çocuklar.
22: İyi şanslar.
19: Yazı tura falan attık mı? Alıyoruz.
22: Pekala Tey, bize gereken bütün parçaları düşündüm. Işık sipariş ettim, led panelleri,
20: görmek
22: kenarları
20: için sabırsız
22: yanıyor.
20: Sanıyorum.
22: Arkasına tek bir ampul koysak pek işe yaramayacaktı. Bu yüzden 5'e 5 bir led panel mantıklı oldu bence. Böylece elektrikçi kolayca asabilecek ve kurallara uyacak. Erişimi de kolay olacak.
20: İlk adım 7,5 santimlik düz çubuklardan bir kutu yapmak ve ikinci adımsa ışığı asmak ve kutuyu kapak eklemek için bir yol bulmak ve son adımsa kapağı temizlemek ve cilalamak.
23: Siz metal adamları olduğunuz için Sam ve Ted kutuyu yapmaya başlayın isterseniz. Ben de bu LED panellere bir bakayım.
19: Pekala Steve, alışveriş yaptık dostum. Evet, bunları büyük mağazalarda bulamazsın, söyleyeyim. Bir bank yapmaya karar verdik, daha çok portmanto gibi. Burası önü olacak, buraya ayna koyacağız. Basitçe oturup ayakkabılarını çıkarabileceğin ve eşyalarını asabileceğin bir yer olacak.
21: Şapkanı.
19: Koridorlarda çok görürsünüz. Öncelikle yapacağımız şey duvarı modifiye etmek. Sonra bankı ve kol desteğini ekleyeceğiz. En son da süsleri.
21: İlk adım duvarı temizlemekti.
19: Çivileri
21: her parçada tonlarca boya kalıntısı vardı.
19: Evet.
21: Çivileri çıkararak güvenli hale getirdik. Sonra da kaldırıp bir şeyler eklemeye başladık.
19: Tamam, tabanları buraya alalım.
21: Evet.
19: Vana gövdeleri gibi.
21: Evet.
19: Peki, buranın merkezi 40 santimetre. Dükkanda olmak güzel. Bir amacı olan bir takım oluşturmak.
22: Karışma eğlenceli. Kısmı çok şey ekliyor.
19: Evet, değişik bir tür sinir katıyor. Evet.
22: Her şey değişti.

0: Pekala. Ben 62 santim istemiştim ama 63 santim oldu.
1: Tay ve ben bu işin gidişatı konusunda aynı fikirdeydik. Evet. Sonra bir de gerçekler var. Burası biraz daha karışık.
0: İşe yarıyor mu bir bakalım.
1: Ha, koy bakalım. Koy.
0: Çözmesi gerçekten zor olan ışığın derinlik mevzusu var. Çünkü kapağınız var ve bunun altında da ışığı yayan bir opak materyaliniz var. Sonra ışığın kendisi var ve bunun arkasında bir elektrik kutusu var. Sonra bir de duvara monte olacak.
1: Yayılan ışık buradaki gibi gözüküyor dostum. İstediğimizin %95'i. Geçelim.
2: Şeyden aldığımız ölçme aletlerimiz vardı.
3: Çoğunlukla elektrik santrali.
2: Elektrik santrali, evet. Biraz süslemelerle uğraşıyorum. Elimde üstünde PCI basınç ölçme aleti olan bir vanam var. Görünen o ki diğer takım ışık uygulamamıza biraz alınmış.
1: Işığı olacak.
2: Belki. Değişiyor.
1: Bütün mutfak evyesini çalmış. Çöpü de mi olacak yoksa?
2: Işık da üstüne tüy dikti.
1: Mutfak evyesi nereye gitti? Yo,
2: pencerenin arkasında.
1: Burada çok şey var.
0: Tüm makarnayı duvara atmış ve hepsi de yapışıp kalmış. Su tesisinin çoğu burada.
4: Evet, şuna bakın gerçekten.
2: Robot gibi bir şeyimiz var. Robota benziyordu ama iki gözü vardı. İki tane
3: evet.
2: Göz. Düşünün, orta kısmı bir de ağzı.
3: Yüzü var ama beğendim.
1: Ben beyaz olabilir ya da hey burası konum A demek için bir yazı konulabilir. Burada sınır yok.
4: Seninkini göster Mike.
2: Yani bizimki...
3: Ne yok ki?
2: Daha iyi. Açıkçası bitirmek için hala biraz işimiz var. Pencerenin arkasına da ayna ekleyeceğiz.
0: Açıkçası tasarımlarının görseli oldukça güzel.
1: Dimdik bir oturuşun var ve bunu beğendim. Duruşunu görelim.
4: Ne oldu?
3: Yıktım.
2: Bununla kazanabileceklerinden ufacık bile endişelenmedim. Sadece arkasına ışık eklemişler.
1: İki güzel tasarım yaptık.
2: Evet.
1: Onları Spartanburg'e, Drayton Mills'e getireceğiz.
2: Evet, Tara'nın yerine.
1: Evet, kararı o verecek. Jüri o. Hey, çocuklar. Benimle taşımak ister misiniz? Ted ve Tay de yardım eder. Aşağı indirelim. Hadi bakalım.

0: Çocukların yaptığı tasarım cidden endüstriyel. Arkadan LED ile aydınlatılmış. Basit ama güzel bir fikir.
1: Konuşmuşsunuz sanırım.
2: Ağır mı? Ağır duruyor.
0: Biraz, evet.
2: Yardım gerekiyor mu?
0: Yok yok, biz hallederiz.
3: Duvarın bu kısmı topladıkları farklı şeylerin güzel bir kombinasyonu olmuş. Ve harika, harika bir şeye dönüşmüş.
0: Pekala G, buraya koyalım. Normalde tasarım yarışması yapmıyoruz. Önermiyorum da. Çünkü...
3: Çok kızışıyor.
0: Çok
3: evet.
0: Kızışılıyor. Biz geldik Tara.
3: Seni görmek güzel Tara.
4: Bir apartmanda olduğumuzun farkında mısınız acaba?
0: Bir kütüphane değil ama.
4: Seni görmek çok güzel. Bizim için ne yaptıklarını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Yarışma da buydu açıkçası.
4: Evet.
0: Değil mi?
2: Bu ilk kısım. Evet, devamı Akın var.
0: Bir. Taban bu.
4: Oh,
0: bu parçaların
4: canına.
0: Hiçbirini tanıdın mı?
4: Tanıyamadım.
0: Tanıyamadın mı? Tanımadın.
4: Aa, Tanrım çok güzel olmuş. Bilmiyorum evet. Robert.
2: Zor olacak. Çok zor olacak.
0: Evet.
4: Aa.
0: Vana gövdesi elektrik santralinden. Oo. Vana kolları santralden.
4: Aa.
0: Ölçme aleti elektrik santralinden. Aa.
2: Basitçe her şey elektrik santralinde.
5: Gerçekten bütün duvar, her şey. Duvar su
0: bu duvar su santralinin laboratuvarında.
4: Çocuklar bu inanılmaz. Mike Bank'ı gösterdiğinde büyük bir duygu patlaması yaşadım. Bunun sebebi de bu topluluğun değirmen kasabasındaki verandalı evlerin örnek alınarak yapılmasıydı. Verandalarından insanlar birbirleriyle konuşurlardı. Bu yüzden insanların konuşabileceği bir bank yapmak tam isabet olmuş. Bence
3: kullanışlı olmasının yanı sıra çok da beğeneceksin. Çünkü diğer projelerin gibi elektrik santrali ve kazan dairesinin geçmişini onurlandırıyor.
4: Muhteşem.
3: Bakalım üstünde çok çalıştık. Özellikle Tay.
1: Sonuçtan memnunum. Ne doğruyu söylüyorum.
4: İnanılmaz olmuş. Bunların nerede olduğunu hatırlıyorum
3: kesinlikle.
4: Ben.
3: Kesinlikle. En güzel kısmıysa...
4: Bingo. Oh vay canına. Çocuklar bu cidden inanılmaz ama. Işığın bu küçük ızgaralardan çıkması peki tıpkı şey gibi.
1: Bunu gördüğümüzde hemen buna ışık takmalıyız dedik. Herhangi bir yerine.
0: Seninle gurur duyuyorum Ted.
4: Arkasındaki sanatkarlık ve pratik zeka inanılmaz. Buraya getirdiğimiz farklı işleri gösteren bir tabela olarak kullanılmasını da çok sevdim. Bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Çok güzel çocuklar.
3: Kesinlikle mi?
2: Kesinlikle.
3: Kesinlikle.
0: Aslında bunun bütün amacı bir yarışma olmasıydı.
4: Öyleydi.
0: Jüri oylamasına mı çıkarmak istiyorsun bilmiyorum ama jüri sensin.
4: İki parça da kesinlikle çok güzel. Harika A+ parçalar. Bana göre topluluk ruhunu en iyi temsil eden parça... ...banktı.
1: Ted, şimdi de o takımda mısın?
4: Çok teşekkürler.
3: Teşekkürler Tara, sağ ol.
4: Teşekkür ederim.
3: Bence ikisini de beğendi ama aslında kazanmadığımızda hayal kırıklığına uğramadım desem yalan söylemiş olurum. Evet, kazanmak.
0: Her şeydir. Yaşlandıkça gidiyor ama kazanmak
3: gitmiyor. Drayton bile kazandırdıklarımızdan ötürü gurur duyuyorum.
5: Bir şeyden eminim. Hurdacılar
3: evet,
5: kazandı.
3: Evet, şüphesiz harika bir işti. Tebrikler.
0: Hepinize teşekkürler.
3: Evet. Harika.
2: Güzeldi de.
3: Evet,
2: güzel kesinlikle oyundu. Öyleydi.
5: Teşekkür gelecek ederim.
3: Gelecek sefere alırız.
1: Evet, gelecek sefere.
3: Söz alacağız.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi...
13: Derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: Otel mi? Trivago.
1: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Monaco Chain, sadece Atasay mağazalarında.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Evin tavan arasında yangın çıkmış ve baştan aşağı yanmış.
1: Yaptığımız en kötü işlerden biri olabilir.
2: Planımızı hızlıca özetleyebilir misin Mike?
3: Altına geç ve çeneni açma yeter. Ada mutfak arayan bir müşterim var. Tezgahın sığacağı bir kalıp arıyorum. Oo, muhteşem. Hadi sene.
0: Evet, babam pek becerikli değildir.
3: Herhalde daha kötü saplanamazdı.
2: Belli bir açıdan yaklaşmak istemiştik. Ama her şey yolunda.
3: Oo, bekle.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa.
1: Oh!
4: Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar. Hurda bizim işimiz.
3: Değeri giderek artıyor.

0: Merhaba ahbap, ne yapıyorsun?
1: Elimdeki şeyin bununla ne alakası olduğunu çözmeye çalışıyorum.
0: Bu iş senin harcın değil.
1: Evet, şunu şuraya koyalım.
0: Evet, bulduğun yere koy bakalım. Bak, elimizde Martinsville evi var. Küle dönen, evet. Zaman aleyhimize işliyor. Bir an önce işe girişmeliyiz. Evde harika parçalar var. Mesela klasik pencereler.
1: Evet, giriş kapısı.
0: Dışarıda panjur, içeride de kütüphane
1: evet,
0: var.
1: Şu meşhur
0: elimizden
1: kütüphane.
0: Geleni toplarız. Yani epey güzel eşya
1: güzel
0: var.
1: Kapı ve hırlamat
0: evet,
1: var,
0: oldukça basit ama abartılı epey bir eşya var.
1: Kesinlikle. Sadece 40 dakika uzakta.
0: Pekala, gidip halledelim bu işi. Bunu da kim yaparsa yapsın.
1: Çizmeleri artık giymek lazım ama.
0: Evet, pis bir iş olacak.
1: Burası eskiden olağanüstü bir evdi. Güzel bir yerin muhitte ve 1930'larda özel olarak inşa edilmiş evlerden. Ne yazık ki yılbaşı gecesi tavan arasındaki bir elektrik sorunu fena bir yangın çıkarmış. Yangın kaynaklı hasarın yanı sıra su kaynaklı hasar da olduğu için evi tamir etmek ekonomik açıdan

0: Neden çok mantıksız. Bugün çok işimiz var. Mike ve Tay evin ön kısmını ve dışarıdaki dekorları halledecekler. Grayson, Ted ve ben de cumba penceresini izlemeye başladık. Evet, tut bakalım. Hasar vermeden tüm pencereleri çıkarmaya çalışacağız. Üst ve alt kısımlardan kurtarmamız gerekecek. Neredeyse süpürgeliğe kadar geliyor tuğla, duvarın üstünde duruyor. Hepsi lazım değil ama buna zarar vermeyi hiç istemiyorum.
1: Çalışmaya içeriden başladım. Pervazları söküyorum. Böylece cumba penceresinin köşelerini görebileceğiz. Tekrar takabilmek için hepsinin yerini işaretliyorum. Ted de dışarıda çalışıyor.
2: Bana bir testere verip hadi işe koyul dediler. Onlar içerideki işleri hallederken ben de dışarıdaki işleri olabildiğince azaltmak istiyorum.
3: Dış mekan takımındaydın.
2: Aa, evet. Evet. Galiba beni oraya layık gördüler. Kış kış.
0: Tüm bağlantı yerlerini ortaya çıkarınca durum o kadar da kötü değildi. Sonra elimize testere alıp bağlantı yerlerini söktük. İş düsturun parçaları elimizden geldiğince büyük parçalar halinde çıkarmaktır. Çünkü böyle daha kolay satılıyorlar. Açıkçası amacımız da bu zaten.
2: Camı kırdım.
0: Her gün çekiç sallamıyorsanız bilin ki düşündüğünüzden daha zor bir iş. Ama fena ıskalamış.
2: Köşede kalıyor. Pek göze çarpmıyor. Daha yukarıda. Bu işte %100 başarılı olamazsınız. Bazen o camın kırılma sesini duymak istersiniz. En kötü yanıysa atölyeye döndüğünde yeni bir cam takabilmen.
1: İşte. Artık iletişim kurabiliriz.
0: Ted, sakın camı kırma.
2: Olur, iş işten geçti.
4: Yine saplandım Tay. Hadi.
3: Evet, babam o ekipman konusunda biraz beceriksiz.
4: Hadi dedim. Herhalde daha kötü saplanamazdı. Hem toprak ıslak, hem ekipman ağır, hem de bayır.
3: Tüm dünya ona karşı.
4: Yo, gerçekleri inkar etmiyorum. Sonuçta yaşıyorum ve başka makinemiz de orada duruyor işte.
3: Mil boyu batmıştım.
4: Mil boyu batmışım.
3: Aynı şeyi söyledim ya.
4: Evet.
3: Ama neyse ki orada daha büyük tekerlekleri olan ve daha büyük dört çeker bir forkliftimiz vardı. Çekip çıkarabildik. Çekip çıkardık. Oo, evet, başardık. Yaptık.
0: Başta pencereyi kayışlar yardımıyla kaldıracağımızı düşünüyorduk.
4: İşte budur.
0: Ama bunun için muhtemelen çatıya delikler açmamız gerekecekti ve böylece amacımızdan sapmış olacaktık.
1: Kurtarma amacımızdan.
0: Altında tuğla duvar olduğunu görünce aklıma duvarı kırmak geldi. Altta açtığımız alan pencereyi yukarıdan kaldırmaktansa aşağıdan kaldırabilmemize olanak sağladı. Biraz olması lazım. Orada çakılı çiviler olması gerekiyor. Sağ ol.
3: En büyük endişem evden ayırdığımızda güzelce desteklemiş olamazsak forkliften kurtulup yere çakılması. Eğimi bana doğru veremeyiz. Yoksa camlar forklifte çarpar. Eğer ters tarafa yatarsa işin nasıl sonuçlanacağını söylemeye bile gerek yok.
0: Pencereyi belirli bir açıdan yaklaştık. Zaten iskeleti de ona göre ayarladım.
2: İşte budur.
0: Birden fazla yer tutabilmek için birkaç kayış bağladık.
3: Cumba penceresi takımı hazır ve nazır. Neyse ki Robert'ın bağladığı kayışlar işe yaradı ve pencerenin forkliftin üstüne düşmesini engelledi.
0: Bekle. Duvarın arasına ahşap bir kalas sıkışmış. Biz pencereyi kaldırınca o da iyice sıkıştı.
4: Bence sorun olmaz.
0: Çıkarıp atmayı başaramadık ama en azından yerine geri sokmayı başardım. Sonra da...
1: İşte böyle.
2: Özgürlük.
4: Gidip destekle şunu T.
3: Tamam.
0: Önce sağlam mı diye bakalım.
2: Aynı kitaplarda okuduğum gibi.
4: Tamam T.
3: Bayağı yavaş gittim çünkü ağaç kökleri ve babamın asansörle kazdığı yarım metrelik hendeklerin arasında gitmek zorundaydım. Epey sarsıntılı bir yolculuktu.
0: Bakın ne diyeceğim, bu cumba mağazamızda harika görünecek. Yani satmasak bile cumbayı vitrin tarzı bir şeye dönüştürebiliriz, öyle değil mi?
4: Evet, müthiş çıkardık. Tır kasasına da yerleştirdik. Çocuklarımızın başarısını izlemek çok eğlenceli. Bunun da bir farkı yoktu. Anne bu da nedir derdi. Mutfağa geçtik. Yangından büyük bir darbe yemiş. Dökülen yalıtımları temizliyoruz. Ada mutfak isteyen bir müşterim var. Granit tezgah bayağı güzel. Lavabo koymak için tezgahı kesmişler. Belki müşterim de lavabo ister. İstemezse de bir şeyler düşünürüz artık. Ama bayağı kaliteli.
0: Evin en ama en ıslak kısımlarından biriydi. Ancak içinde öyle cevherler saklıydı ki.
4: Güzel bir tezgah ve güzel bir lavabo vardı. Bir de gözüme kestirdiğim fırınlı ocak vardı. İçimden eğer kurulayıp temizleyebilirsek uğraştığımıza değebilir dedim. Bizim işimiz bu. Pislik içindeki eşyaların değerini görüp onları ekonomiye geri kazandırırız.
0: Bu bir enginar mı yoksa ananas mı?
4: Ananas.
0: Misafirperverlik.
4: Güneylilere özgü. Evin önüne gelince bir de baktık ki alınlık ve sütun gibi her şeyin toplamaya değer olduğunu gördük. Bunlar ön cepheye bağlıydı ama arkasına geçip duvardan ayırmamız gerekiyordu.
0: Devasaydı, her şey kocamandı. Öyle.
4: Kapı kocamandı. Açıkçası duvardan sökme işinin başında ben vardım. Önce yukarı çıkıp alınlığı gevşetmeye çalıştım.
3: Görünüşe göre ayrılmak istemiyorlar.
4: Sökünce hepsi gelmeye başladı. Gidip, yo bu şekilde sökmek istemiyorum diyemezdim ya, birlikte sökeceğim. Ayrılacak gibi duruyor mu? Aşağıdan bir testereyle kessene Tay. Asansörü yukarı kadar kaldırdık. Amacımız asansörle destekleyip muhteşem ekibimize yere düşürmeden tutmaktı. Siz duvara doğru bastırırsanız ben de yukarı çıkıp başlığı kontrol edebilirim.
0: Bastıralım. Çalışacağımız yönteme dair aklımda soru işaretleri vardı çünkü alınlığın tam altındaydım. Planımızı hızlıca özetleyebilir misin Mike?
4: Altına geç ve çeneni açma yeter. Yere inmeye başladığında herkes hazırdı ama yere kontrollü bir şekilde koymak için ben de güzelce tuttum. Yük hala bende. Yere koyduk.
3: İşte oldu, tamamdır.
4: Güya böyle sökmeyecektik ama yine de böylesi daha iyi oldu. Tekrardan birleştirmemize gerek kalmadı. Tek yapmamız gereken duvara yaslanıp fiyat etiketi yapıştırmak. Evet, evin dışını tek günde hallettik. Bu da çok iyi oldu.
0: Evet, bugün epey büyük parçalar topladık.
4: Evet, içeriden bayağı bir trabzan ve çeşitli eşyalar söktük ama yarın tekrar gelip içeriye odaklanmalıyız.
0: Daha yapılacak çok iş var.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa ederek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Biliyor musun? Bence ilk gün bayağı ilerleme kaydettik. Epey şey söktük.
6: Bir sürü de delik açtık.
5: Evet, kesinlikle bir sürü delik açtık. Bir de içeride ne çok eşya olduğunu fark ettim. Bayağı işimiz var.
7: Evin tavan arasında yangın çıkmış ve baştan aşağı yanmış. Kapılardan sonra üst kata başladık. Normalde zor bir iş değildir ama üstüne bir kat çöktüğünde ve yanıp küle dönen molozlar döküldüğünde çok zor bir iş olabilir.
8: Bunu demek için daha erken olabilir ama yine de yaptığımız en kötü işlerden biri olabilir. Anladınız siz onu. En azından şu an için öyle.
5: Oldukça kötü. Bu evin en güzel yanlarından biri hiç olmazsa her yerin açık olmasıydı. İçerisi daha çok aydınlıktı. Yalnızca hasar görüp düşen eşyalar ve su ortalığı batırmıştı. Kapıların kimisi çok hasarlıydı çünkü rutubetin ortasında kalmışlardı. Diğerleri iyiydi. Kapılardaki güzel kolları sökmeyi başardık. Tam vaktinde gelmişiz.
8: Bu sabah uyandığımda aşağı yukarı bunları görmeyi bekliyordum zaten. O yüzden yataktan zor çıktım. İlginç bir lavaboya sahip ufacık güzel bir banyoydu. Lavabonun üstünde küçük havalı bir çelik rap da vardı. Bu nasıl sökülüyor ki?
5: Çıkıyor mu?
8: Evet.
5: Kancaya bağlı galiba.
8: Tamam.
6: Ama Ted'in elinden hemen hemen her iş gelir.
5: Evet. Ama sizi biraz yorar.
8: Al da göster bakalım Raf. Ben yapmam.
5: Hadi ama yapamam. İşim başımdan aşkın.
8: Hadi ama. Bu taktik eskiden işe yarardı.
7: Gelip işe girişirdi.
8: Evet evet. Gelir pata küte işleri hallederdi. Galiba artık durumu çaktı.
7: İşte oldu.
5: Üst katı bitirdik ve evin bu kısmını da bitirdik sayılır. İçeride odadan odaya geçiyoruz. Sırada çalışma odasındaki kütüphane var. İçeride yağış var ama bir şey olmaz. Galiba kitaplıklar hep selvi ağacından. Üstünde su birikmediği sürece nemden kolay kolay etkilenmez. Bakalım neyle karşılaşacağız? Gerçi ilk olarak enkaz yığınından kurtulmalıyız.
8: İşler iyiye gidiyor.
5: Bildiğiniz üzere başlamak için en iyi yeri bulmak bayağı zor olabiliyor. Marangozların mobilyaları nasıl birleştirdiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Sonra da acaba bu koca parçaları nasıl sökebiliriz diye kendinize kısa yol arıyorsunuz.
8: İçerisi bayağı çamur.
5: Epey bir zorlandık ama yine de hallettik.
8: Aferin, eline sağlık. Ah Pete.
7: Bunların parça parça başka bir yerde üretildiklerini düşünüyorum. Kitaplığı kurduktan sonra ek yerlerini bunlarla gizlemişler. Üstüne de karton PR yapılmış. Parça parça sökmeyi planlıyoruz.
5: Kitaplığı doğru şekilde söktük. İş yapmak için gerekli boşluğu yarattık.
7: Haha!
5: İşe bununla başladık. Sonra da giderek hız kazandık.
7: Tet.
8: Alçal biraz.
7: Serve ağacını bulmak çok zordur. Bir oda dolusu tekrardan kullanılabilecek ahşap. Çabaladığımıza değer.
6: İki gün çok hızlı geçti ama harika şeyler topladık. Ve bunun en iyi yanıysa çöpe gitmemiş olmaları. Evin sahibi eşyaların tekrardan kullanılmasını çok istiyordu.
7: Ev sahipleri yeni bir ev yaptıracaklar ve evden kurtardıklarımız yaşamını sürdürecek. Yeni gardırop aldım Steve.
6: Evet, aynen öyle. Bu yeni kare pantolon masamız.
7: Tamam. Masa Bob kare pantolon.
6: Şuraya kayış da taktık mı tamamdır. Pekala, Martinsville'den daha yeni geldik. Yanan evi boşalttık. Şu parça oradaydı. Ada mutfak arayan bir müşterim var. Ama bu sefer lavabo koymayacağız. Onun yerine kesme tahtası koyalım. Stella ile aklımızda ne olduğunu size göstereceğiz şimdi. Pekala, ilk olarak masa iskeletini yenileyip iki çekmece koyacağız. Metal raf yapıp aşağıya koyacağız. Sonra da üstüne kesme tezgahını yerleştireceğiz. Tezgahın içine sığabileceği bir çerçeve arıyordum çünkü önemli olan tezgah kısmı. Bu bayağı uygun. Bunu geçen yaz temizlediğimiz Raunak matbaasından çıkarmıştık galiba. Her yerine mürekkep sıçramış. Ben buna yaşanmışlık derken kimisi kir diyor. Elinde olmayan şeyi kullanamazsın. Bir şekilde halledeceğiz.
7: Tezgahın bu kısımdaki eksik noktasına kesme tahtası yerleştirmek istiyorduk ama sonra babamın aklına bir fikir geldi. Kesme tahtasını biraz büyük koyarak evyenin deliğini kapatmak. Bana kalırsa çok ama çok iyi bir fikir ama epey bir uğraştıracak.
9: Çerçeveyi kaynattıktan sonra bunları da kaynatacağım. Ve ada mutfağın ayağı da bunun içine girecek.
6: Üstünde boşluklar olan iki yan panel kestim. Sonra da iki paneli gönyeyle düzledim. Kare gibi mi?
7: Evet.
6: Yan panellerle aynı seviyede olması için biraz kesmek, biçmek gerekiyor.
7: Oldu gibi.
6: Az kaldı.
7: Pekala.
6: Evet.
7: Hadi bakalım.
6: Sıra denemede. Oo! Harika oldu.
7: İyi duruyor. Çok kullanışlı.
6: Çok az işimiz kaldı. Çabucak halledip müşteriye teslimi hazır hale getirelim.
7: Tamam.
9: Kulağa hoş geliyor.
10: Harika olmuş. Muhteşem. Elinize sağlık.
6: Öyle mi olmuş?
10: Evet, evet.
6: Tanıdık gelen bir şey var mı?
10: Martinsville'de aldığımız granit. Evyeyi saklamada da harika iş çıkarmışsınız.
7: Burada iki çekmecemiz var. Bir de şişemiz. Bu sefer bir sürü farklı şey kullanıp tek bir şey çıkardık ve bence bayağı havalı ve uyumlu bir ürün çıktı ortaya.
10: Şuraf müthiş olmuş. Özel yapım bir ürün değil mi? Carolina'lı müşteri
6: evet,
10: için.
6: Evet, siparişi Riley şehrinden bir adam verdi. Gelip kendisi alacak.
10: En iyi yanı. Teslimat yok.
7: Evet.
10: Elinize sağlık beyler.
6: Pekala.
10: Bence Martinsville'de müthiş bir iş çıkardık.
6: Evet.
10: Cuma'yı tek parça çıkardık ve bu çok güzel.
6: Dış kapının da çok hoş bir havası var. Bütün halde söktük. Yani götürülüp yeni bir eve yerleştirilebilir.
10: Evet, kütüphaneyi de söktük. Yaklaşık 100.000 parça çıktı ama yine de birleştirebileceğimize olan inancım tam.
6: Bir de graniti müşterimizin istediği ada mutfakla çok güzel şekilde birleştirdik. Uzun lafın kısası hem bir şeyler aldık hem de sattık.
10: Evet, küllerinden doğdu. Harika iş çıkardık.
6: Anka kuşu misali.
10: Doğru.
6: Anka havalanıyor.
11: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
6: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım
15: hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
3: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo, evet.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki.
4: Bu harika.
5: Çok büyük.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
4: Bu
5: burayı paylaşabilirler,
4: evin
5: oldukça geniş.
4: Oraya koyabilirler.
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
5: Sanırım ikimiz de ne istediğimizi biliyoruz.
4: Bence
5: değil
4: de.
5: Mi? Pekala.
0: Göreceğiz.
6: Karavan avcıları.
4: Ben Sima Fırsat.
5: Ben de Reggie Fırsat. San Francisco, Kaliforniyalıyız. 3 çocuğumuz var. Onlar hayatımızın aşkı. En büyük kızımız Sumania 13 yaşında. Sonra 9 yaşında bir oğlumuz var, Arjun. Sonra yaklaşık 1-2 yıl önce küçük bir sürprizimiz oldu. Bebek Jay hayatımıza girdi. Dışarıda olmayı seviyorlar. Küçükken yaşadığım en güzel anılardan bazıları dışarıda olmak, ailemle balık tutmak ve yürüyüş yapmaktı. Sanırım evlendiğimde ve çocuklarımız olduğunda bunu özellikle onlar için istedim. Ve
4: doğru.
5: Sima'nın kamp hakkında bir fikri yoktu.
4: Henüz 7 aylık hamileyken çadırda kamp yapmaya gitti. Beni şişme yatağı olan bir çadıra koymaya çalışıyordu. Ben kiloluyum ve 3 yaşında bir çocuğum var. Ben de tamam, eğer bunu yapacaksak karavanla gideriz diye düşündüm. Şu an sahip olduğumuz Jayco karavanımızı satın aldığımızda kızım 7, oğlum 3 yaşındaydı. Çocuklar küçük olduğu için karavan bize yetiyordu. Ama artık 5 kişiyiz ve onu yenilememiz gerekiyor.
5: Yeni modelde aradığımız şeylerden bazıları etrafta rahatça dolaşabilmek için kesinlikle daha fazla alan ve slide'ların bizim için büyük bir artı olacağını düşünüyorum.
4: Alandan bahsetmişken paketleme ve organizasyon yapan bir anne olarak çocukların kıyafetlerini ve işimle ilgili malzemeleri koyabileceğim ekstra dolap ya da alan olmasını gerçekten çok isterim.
5: Düşünüyorum da büyük bir televizyon kesinlikle iyi olur.
4: İyi olabilir.
0: Fırsatların istedikleri şeyler iki tane giriş kapısı olan Reggie'nin rahat hareket edebileceği geniş bir duş, ayrıca kendileri ve çocukları için uyku alanı.
4: Karavan yaşam tarzı ve kaliteli zamana sahip olmak ilişkimizin temelini oluşturuyor.
5: 43 santimlik fazılar da oluşturuyor. Değil mi?
0: Bugün Fırsatlar 3 çocukları için büyük yeni bir karavan arıyorlar. Bir de Reggie'nin fazıları için.
5: Merhaba, kimleri görüyorum. Nasılsın Randy?
3: Merhaba, nasılsın?
5: Bayağıdır görüşmedik.
3: Teşekkür ederim.
5: Nasılsın?
4: Merhaba Randy.
5: Daha önce de Sea Greens'e gelmiştik. İlk karavanımızı Randy'den aldık. Bir bebeğimiz daha oldu. Evet, evet. Teşekkür ederiz.
3: Dalga geçiyorsun.
4: Teşekkürler.
3: Tebrik ederim. Bu
5: yeni bir karavan arıyoruz.
3: Oo, tamam.
5: Evet,
4: güzel. Evet, 6 metre artık bizim için güzel. Biraz dar ve çok gerçekten iyi. 30 bin ila 40 bin dolar fiyat aralığında kalmak
3: peki,
4: istiyoruz.
3: Ha, 30 bin ne? 40
5: en fazla
3: dolar.
5: 40 bin dolar sanırım.
4: Evet. Daha evet. Azı da olabilir. Hı-hı.
3: Tamam.
5: Neyin var? Bizim
3: evet,
5: için neyin
3: harika
5: var?
3: Harika bir modelimiz var. Beni
4: tamam.
3: Takip
4: tamam.
3: Edin hadi gelin. Bu lens modeli 21-85'tir. Satış fiyatı yaklaşık 37 bin dolardır.
5: Evet evet.
4: Bu harika.
3: Evet, yaklaşık 7 metre uzunluğunda. Şuna bir bakar mısın lütfen? Burada istemiş olduğunuz büyük slide mevcut.
5: Güzel, yani dışarıdan güzel görünüyor.
4: Bu harika.
3: Size harika bir alan göstereceğim.
4: Peki.
3: Pekala, yapmak istediğim şey size ikinci kapı konumunu göstermek. Çünkü bence o oldukça büyük.
4: Evet.
3: Ve aslında onun banyo alanına açıldığını fark edeceksiniz.
5: Mükemmel.
4: Harika.
3: Sahilde evde evet. Nerede olursanız olun çocukların banyoyu kullanması gerekiyor.
5: Tam olarak aradığım şey de bu.
4: Tüm karavanı yürümelerine
3: evet.
4: Gerek
3: evet, doğru.
4: Yok.
3: Bu karavanı diğerlerinden ayıran başka bir güzellik ise kapıda.
4: Hı-hı.
3: Dokunmatik güvenlik sisteminin olmasıdır.
4: Vay
3: evet.
4: Canına.
3: Yani karavana girmek gerçek bir güvenlik kodu.
4: Harika.
5: Evet, çok güzel. İyi bir
4: evet.
5: Güvenlik sistemi. Evet.
3: Evet evet. Hı-hı. Öyle. Gidip bir de içini görelim hadi.
4: Gidelim.
5: Hadi görelim.
3: Hadi hadi.
5: Biz
3: girin
5: hazırız.
3: Girin lütfen.
4: Vay canına.
5: Fena değil. Yani kesinlikle bizdekinden daha geniş.
4: Evet. Slide büyük bir fark yaratıyor.
5: Evet. Çocuklar nereye yatacak?
3: Hemen arkada 3 tane
4: tamam.
3: Ranza var.
5: Tamam.
4: Vay canına.
5: Güzel, çocukların hepsi burada yatacaklar. 3 tane ha.
4: Bu harika. Burada bir dolap var.
5: Burada da bir
4: çok
5: dolap
4: güzel.
5: Var. Tamam. Bir şeyler asabiliriz.
3: Şimdi duşla banyoyu kontrol edelim.
5: Hadi bir bakalım. Duş bizimkinden biraz farklı değil mi? Hı-hı. Yani ben bilirsin. Düşünüyorum da belki.
4: Hayır.
5: Ne kadar yer alacağını bilmiyorum.
4: Hayır.
5: Biraz dar gibi.
4: Burası gerçekten dar.
5: Evet.
4: Karavanımızdakinden çok da büyük değil. Sanırım biraz evet. daha büyük olmalı.
3: Evet, daha büyük bir banyo.
5: Evet, evet kesinlikle bizimkinden
4: evet,
5: daha güzel.
4: Evet, bu üst modeli. Vay canına.
5: Yemek masasını gördün mü? Güzel.
4: Bu gerçekten harika.
5: Sanki her şey çok özel yapılmış gibi duruyor değil mi? Çok
4: Bunu
5: güzel.
4: Bunu sevdim. Hoşuma gitti. Bu harika bir depolama. Şuna bak.
5: Işıklı yerleri çok seviyorum.
4: Çok güzel. Burada oturup kahvaltı yaptığımızı hayal ediyorum.
5: Biliyor musun? Bu aslında oldukça
3: evet,
5: rahat.
3: Öyle.
5: Evet, güzel.
3: 5-6 kişi buraya çok rahat şekilde sığar.
4: Bu da bir yatağa dönüşüyor mu?
3: Dönüşüyor tabii.
5: Evet, burada çok yer var. Tam burada mutfağa oldukça yakın. Görüyorsun, şuradaki
4: evet.
5: lavabo çok güzel. Öyle değil mi mutfak? Oldukça güzel. Harika.
4: Bu harika. Güzel
5: Geniş bir depolama
4: alanı.
5: Bakın, çok
3: Ayrıca
5: güzel.
3: Burada uzayan bir musluğunuz
5: ha,
3: ve
5: çekiliyor.
3: Büyük güzel,
5: güzel
3: bir lavabonuz var.
4: Musluklar ve lavabo. Çok güzel.
5: Biz nerede uyuyacağız? Anne evet. baba nerede
3: Hadi
5: yatacak?
3: Hadi gidip bakalım.
5: Tamam.
3: Bunu görmeniz gerekiyor. Aynen böyle açılıyor.
4: Vay canına.
5: Şuraya bak.
3: Yani kraliçe boy yatak etrafında yürünebilir. Evet.
4: Çok güzel.
5: Kraliçe yatak. Burada hala fazla dolap var gibi
4: Bu
5: görünüyor.
4: Harika.
5: Fena değil ama aslında burada mahremiyet istiyoruz evet. kendimiz için.
4: Evet.
5: Burada
3: evet,
5: bu
3: evet.
5: mümkün mü?
3: Hemen şuradaki perde sizin mahremiyetiniz olacak. Bu perde burayı
4: tamam.
3: komple
4: tamam.
3: kapatır ve size özel bir alan sağlar.
5: Tamam, çok kötü değil.
4: Evet. Ayrı bir yatak odası bekliyordum.
5: Bizimkine göre daha iyi görünüyor değil mi? Tasarımı iyi.
4: Evet, daha büyük.
5: Çok iyi.
3: Şimdi gidip öbür modellere de bir
5: Bu
3: bakalım.
5: Harika, gidip bakalım. Evet.
0: Lens Pırsatlar'ın yeni karavanlarında istediği birçok özelliği onlara sunuyor. 37 bin dolar fiyatla bütçelerine oldukça uygun. Sima ancak

0: Depolama alanı olan bir karavanda mutlu olabilir. Burada anahtarsız giriş var. Ancak tüm aile için mahremiyet yetersiz kalıyor. Duş, Reggie'nin hayal ettiği duştan biraz daha küçük ve çocuklar büyüdükçe yaşam alanları biraz daralıyor. Bir sonraki seyahat karavanı Sima ve Reggie'yi etkilemeye yetecek mi?
1: Beğendin mi?
2: İnanılmaz.
1: Evet, burası çok geniş.
0: İnsanların yüzde kaçı çocukken kamp yapmanın yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyler? %50, %75 veya %95. İnsanların yüzde kaçı çocukken kamp yapmanın yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyler? Çocukken kamp yapmak yetişkin yaşlarınızdaki hayatlarınızı olumlu etkiler. Bir araştırmaya göre çocuk yaşlarda kamp yapan insanların %95'i hayatlarının olumlu yönde etkilendiğini söylemektedir.
2: Çok güzel.
1: Fena değil.
0: Fırsatlar büyümekte olan 5 kişilik ailelerini barındıracak istedikleri özelliklere sahip bir karavan arıyor.
3: Size göstermek istediğim şey Winnebago karavanı.
2: Vay canına.
3: Gerçekten kaliteli bir karavan. Şimdi baştan söyleyeyim, fiyat aralığınızın biraz dışında, yani 44 bin dolar civarında.
2: Tamam.
1: Biraz
3: size sadece
1: yüksek.
3: Fikir vermek istedim. Ama yine de bunu görmenizi tavsiye ediyorum.
2: Fazladan 4 bin dolar vermek tercih ettiğimiz bir şey değil. Ama gerçekten çok beğeneceğimiz bir şeyse bunu yeniden düşünebiliriz.
3: Şuna bir bakın. Evet.
1: Vay canına.
2: Bu harika.
3: Bütün her yeri tamamen ledlerle aydınlatılmış.
1: Bütün her yeri.
2: Bu inanılmaz.
3: Harika. Talep ettiğiniz çift kapıları ve karşılıklı açılan slaytları da mevcut.
2: Güzel.
3: Bunların iç alanınızı gerçekten genişlettiğini
1: evet,
3: göreceksiniz.
1: Evet, hayal edebiliyorum. Kesinlikle ekstra alan yaratır.
3: Evet. Bu karavanın içini görmeye hazır olun.
1: Vay canına.
2: Vay canına.
1: Slaytlar büyük bir fark yaratacak.
2: Burası düşündüğümden çok daha geniş.
1: Şunun tasarımına bak.
3: Gerçek ahşap.
1: Evet, bir ada.
2: Çok güzel.
1: Vay canına,
2: ev
1: gerçek
2: gibi hissettiriyor.
1: Mutfak.
3: Ayrıca tezgahları da kaliteli.
1: Şuna bakar mısın? Burası biraz daha uzun değil mi?
3: Evet öyle. Avrupa eğilimli bir çatısı var.
1: Evet.
3: Daha
1: doğru,
3: geniş iç alanınızın olduğunu fark edeceksiniz.
1: Evet.
3: Ayrıca adanın altında bir depolama alanınız var.
2: Ah vay canına, gerçekten çok,
1: çok
2: fazla yer var. Bu çok büyük. Ayrıca burada adanın altında
1: gerçekten
2: bir depo
1: var
2: daha var. Ah vay canına.
3: Çöp kutuları ve benzeri şeyler için
1: çok
3: mükemmel.
1: Güzel.
2: Bu harika.
3: Ve bu
2: şurayı gördün
1: büyük
2: mü tatlım?
1: Bir fark, evet, ve büyük ekran televizyon.
2: Bu istek listemizde
1: bunu
2: vardı.
1: Bunu beğendim. Evet.
3: Bu büyük ekran televizyon yatak odasından da rahatlıkla izlenebiliyor.
1: Dönüyor mu?
3: Tamamen etrafında
2: dönüyor. Vay canına. Büyük bir özellik.
1: Bu gerçekten müthiş. Ne güzel bir özellik.
2: Evet, buna bayıldım. Yemek masasına bakalım mı? Yani bu lenste gördüğümüzden çok daha
1: küçük.
2: Küçük.
1: Evet,
2: küçük.
1: Bu standart bir model değil mi?
3: Oturun.
1: Standart stil sanırım. Ama sanırım lensin modeli C. C şeklindeydi. Daha fazla oturacak alanı vardı. Daha büyüktü. Daha büyüktü, öyle değil mi?
3: Evet.
1: Sanırım öyleydi.
3: Bu yemek evet. Odasında 3 çocukla birlikte oturmak konusunda
1: doğru.
3: Biraz kısıtlı olacaksın.
2: Bu yatağa dönüşüyor
3: evet,
2: mu?
3: Evet, dönüşüyor. Ve elbette dönüşüyor. Daha küçük biri için bir yatağa dönüşüyor. Bu
2: doğru.
3: Bir çocuk için.
2: Tamam. Çocuklardan bahsetmişken onlar
3: aa,
2: nerede
3: bakın,
2: uyuyacak?
3: Gidip ranzalara bir göz
1: hadi
3: atalım.
1: Vay canına.
2: Vay canına.
1: Bunlar tek kişilik değil.
3: Hayır, çift kişilik,
1: çift kişilik ranzalar.
2: Şimdiki
1: bu inanılmaz.
2: Karavanımızdan çok daha büyük.
1: Ha. Evet.
3: Ve her çocuğun kendi ışığı ve kendi penceresi olduğunu görüyoruz.
2: Bu harika. Buna bayılacaklar.
3: Orayı kontrol edin. Arkanıza bakın. Şu kapıyı açar mısın Reggie?
2: Oh, vay canına.
3: Çocuklar için depolama alanı.
1: Şuraya bak.
3: Bunu
2: bu
3: beğendiniz
2: harika.
3: Mi?
1: Burası çok geniş. Çocuklar burayı paylaşabilirler.
2: Evet, tüm eşyalarını buraya koyabilirler.
1: Bu büyük bir artı.
2: Evet, kesinlikle.
1: Evet,
3: tamam,
1: kesinlikle
3: şimdi gidip banyoya bakalım. Sizin için en önemli yere yani.
2: Evet.
3: Hemen yandaki kapı banyo.
1: Banyo burada mı? Güzel.
2: Ah, bu harika.
1: Burası
2: bununla
1: kesinlikle
2: bile
1: lensteki banyodan çok
2: doğru.
1: Daha geniş. Öyle
2: evet.
1: Değil mi?
3: Evet.
1: Peki bu bir...
3: O tavan penceresi.
1: Bir tavan, penceresi.
2: Penceresi.
1: Evet, kesinlikle burada daha fazla yer var.
2: Bu harika.
1: Ve güzel bir...
2: Lavabo.
1: Lavabosu var.
2: Randy, burada ne var?
3: Aa, her kadının hayali.
2: Gerçekten mi?
3: Neymiş bir bakalım.
2: Vay canına.
3: Evet,
2: bu...
3: burada depolama alanı.
2: Burayı
1: evet.
2: Çok sevdim.
1: Çok büyük.
2: Bu inanılmaz.
3: Hem de iyi
1: bu
3: bir depo.
2: Bayıldım.
1: Bunu çok sık görmüyoruz.
3: Hayır, hayır.
1: Çok fazla yer var.
3: Ana yatak odası hariç her şeyi gördünüz. Gidip orayı
1: evet,
3: kontrol edin.
1: Evet, en önemlisi.
2: Çok güzel.
1: Güzel. Güzel.
3: Şunu görüyorsunuz ki tam bir kraliçe boy yatak.
1: Vay canına.
3: Dolaplarımız
1: depolama yerleri
3: var.
1: Burada
3: evet,
1: çok fazla
3: doğru.
1: Dolap var.
3: Evet.
1: Ve bu...
2: Burada başka bir dolap
3: sağında
2: var.
3: Sağında ve solunda
2: evet.
3: Güzel,
1: güzel
3: büyük
1: müthiş.
3: Dolaplar var.
1: Vay canına.
2: Neden uzanıp rahat mı diye
3: evet,
2: bakmıyorum.
3: Evet,
1: onu
3: evet,
1: deneyebilir
3: tabii.
1: Miyim? Sen de denemek ister misin? Vay canına. Çok güzel. Buna bayıldım.
3: Sen de dene.
2: Ben de
3: onu
2: mi?
3: Kontrol et hadi. Bu çok önemli çünkü. Evet. Çok rahat değil mi?
1: Bu çok rahat.
3: Evet.
2: Bunu beğendim ama biraz basık gibi.
1: Biraz klostrofobik. Evet. Gerçekten klostrofobik. Evet, kocaman basık, bir adam olarak klostrofobiye daha eğilimliyim.
3: Evet, evet.
1: Burası kesinlikle şimdiki karavanımızdan daha basık. Ayrıca lensteki oda ve buradan daha ferahtı.
3: Şimdi birçoğuna bakma şansımız oldu. Hadi gidip bir tanesine daha bakalım ve ne düşündüğünüzü görelim.
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Çok
1: harika.
0: Winnebago fırsatların onunla birlikte yola çıkmak isteyeceği özelliklerle dolu. Karşılıklı slide çıkışları, Reggie'nin hayallerindeki büyük ekran televizyonu ve Seaman'ın istediği depolama alanı mevcut. Ancak tüm bunların bir bedeli var. Ultralight fırsatların bütçesinin $4,000 üzerinde, yemek odası 5 kişilik aile için küçük. Dar yatak odası Reggie'nin klostrofobisini tetikliyor. Bir sonraki karavan onlar için kaçırılmaz bir fırsat olacak mı?
2: Bu harika bir bonus.
1: Bunu hayal bile edemezdik.
0: Winnebago'nun ilk ürettiği karavanın uzunluğu kaç metredir? 4 metre, 6 metre veya 8 metre?

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Hadi hızlı olun. Herkes hazır mı?
6: Yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
9: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
11: İstemiyorum.
10: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
12: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbalde.
2: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Winnebago'nun ilk ürettiği karavanın uzunluğu kaç metredir? İlk ürettikleri karavanları 6 metre uzunluğundadır ve üretimine 1966 yılında başlamıştır. Dikkat edilmesi gereken çok şey var.
1: Bu çok güzel.
2: Vay canına.
1: Ev gibi hissettiriyor.
0: Fırsatlar bir sonraki karavanın sunacağı özellikleri görmek için sabırsızlanıyor. Bütçeleri tam 40 bin dolar.
3: Evet, bu Keystone Outback Train ve satış fiyatı 37 bin dolar civarında.
1: Bu çok güzel. Ama bunun elektrikli bağlantısı yok değil mi?
3: Hayır, yok. Siparişini vermemiz mümkün. Ekstra bir istek çünkü. Maliyeti etkileyecektir ama kolayca değiştirilebilir.
1: Tamam.
2: Güç ünitesine sahip olmazsak çok fazla marşa basmam gerekir. Çok fazla gres yağı tüketir. Artık yaşlanıyorum. Ve eklemlerim biraz ağrımaya başlıyor. Bu nedenle bu güç ünitesine sahip olmak kesinlikle çok önemli.
3: Şu tenteye bakar mısın?
1: Çok güzel.
2: Evet, güzel görünüyor.
1: Bu elektrikli değil mi?
3: Evet. Tamamen elektrikli.
2: Bu gerçekten çok büyük, evet.
3: Tamam, şimdi size ikinizin de seveceğini düşündüğüm bir özellik göstereceğim. Pekala, şuna bir bakalım. Açık hava ızgarası.
2: Vay canına. Arkadaş direği gibi. Vay canına bu, evet.
1: Bu harika bir bonus.
3: Karavanın geri kalanına bir göz atalım.
2: Tamam, gidelim.
1: Vay canına.
2: Vay canına.
1: Çok güzel.
2: Evet. İstediğin mutfak adası tam orada, evet, ve sevdiğimiz büyük ekran televizyon.
1: Şu dolapların güzelliğine bir baksana. Vay canına.
2: Evet.
3: Tezgah hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu muhteşem.
2: Bu bizim için yeterli büyüklükte, evet.
1: Burada hazırlık yapmayı ve çocuklar için bir kahvaltı masası kurmayı
3: lavabonun
1: hayal edebiliyorum.
3: Lavabonun boyutuna baktın mı hiç?
2: Görüyorum, çok lavabo güzel. Mükemmel, evet. Şimdi diğerlerinde bulunan o ufacık lavaboları istemeyiz değil mi? Evet. Çok büyük bir lavabo. Orada
1: burayı
2: çok yer var mı?
1: Evet, burada çok yer var.
2: Güzel.
3: Güzel.
2: Yani yemek odası standart bir yemek odası. He?
3: Evet, doğru.
2: Oysa VNC şeklindeydi. Orada 5 ya da 6 kişi rahat oturabilirdi ama burada sıkışabiliriz.
1: Çocukların yataklarını kontrol edelim.
2: Yine çift kişilik yatağımız var.
1: Güzel.
2: Üst üste ranzaları var.
1: Ah, bu da ne? Ah, bu.
2: Bu oldukça kullanışlı.
1: Bu harika.
3: Mahremiyet için bir perde var.
2: Genç çocuklarımız için mahremiyet önemli, öyle değil mi?
1: Evet, yani ayrı bir yatak odası gibi.
2: Küçük bir alanı var ve sonra buradaki dolabın içi nasıl? Geniş mi?
3: Evet, içine bakabilirsin.
2: Winnebago kadar büyük değil ama yine de çok güzel.
1: Dolaplar Winnebago'nunkinden biraz daha küçük. Açıkçası bundan emin olamadım. Ve sıra burada.
3: Banyoyu kontrol edelim hadi.
2: Çok İnanılmaz. Güzel. Banyoyu beğendim.
1: İçine girip nasıl kullanıldığını görmek ister misin?
2: Her erkeğin banyoyu test etmesi gerekir değil mi? Burası gerçekten
1: evet,
2: hoşuma gitti.
1: Evet,
2: aslına bakılırsa hayal ettiğimden daha geniş bir yerim olacak burada.
1: Bu harika,
2: harika. Olacak.
1: Evet. Çok güzel.
2: Tam boy banyoları severim.
1: Ya
2: ve lavabo. O da çok güzel.
3: Pekala, kontrol etmediğimiz bir yer daha var. Ve en önemli yer.
1: Bu çok güzel.
2: Çok güzel, evet. Winnebago'daki odayla çok benziyorlar.
3: Doğru,
1: evet. Yukarıda bir sürü dolap
2: Yukarıda
1: var.
2: Yukarıda çok fazla dolap var. Bu harika.
1: Bence bu Winnebago'nun dolabından biraz daha büyük.
2: Evet. Öyle belki de daha derin. Öyle değil mi?
1: Bence de.
3: Hatta daha geniş. Tamam, gördüğünüz gibi etrafında dolaşabileceğiniz bir yatağınız ve geniş bir banyonuz
1: Doğru.
3: var.
1: Doğru.
3: Şimdi şu klostrofobi hakkında konuşalım.
2: Evet. Burada gerçekten bunalmış hissetmiyorum.
1: İki girişi sayesinde çok fena hissettiriyor.
3: Muhtemelen buradaki çift girişler sayesinde.
1: Doğru. Evet. Ama burada kapı yok. Mahremiyet için ne yapacağız?
3: Burada mahremiyetiniz olabilir. Şunu oradan çıkaralım.
1: Harika.
2: Her iki tarafta da var mı?
3: Evet. Her iki taraf.
1: Çok güzel.
2: Çok iyi. İstediğimiz zaman her ikisini de kapatabiliriz.
3: Yani tam gizlilik.
1: Harika. Evet, bu iyi bir seçenek.
2: Bu harika bir seçenek.
3: Evet.
2: Kesinlikle düşünecek çok şey
1: Hepsi
2: var.
1: Hepsi çok
2: Bizim için doğru kararı vermek için sabırsızlanıyoruz. Evet.
0: Keystone'ın Outback Train modeli 37 bin dolardır. Fırsatların bütçesine uygun. Ferah bir duşu ve dışında ızgarası var. Ana yatak odası Regine'in istediği gibi geniş ve ayrıca kapıları akordeon. Ancak elektrikli bağlantı ek bir maliyet. Yemek alanı istediklerinden daha küçük ve Winnebago'ya kıyasla çocukların dolap alanı sınırlı. Pek çok seçenek içinde Fırsat ailesinin seçimi zor olacak.
1: Sanırım artık bir karara vardığımızı düşünüyorum.
0: Bakalım showroom'dan hangi karavanla ayrılacaklar?
1: Evet, bu olabilir.
0: Bilinen en eski sağlam gövdeli trailer hangi yılda üretilmiştir? 1991, 1912 veya 1913? En eski sağlam gövdeli trailer hangi yılda üretilmiştir? Seat römorkları onları çekebilen arabalar kadar uzun süredir var. Var olduğu bilinen en eski sağlam gövdeli versiyon 1913 yılında üretilmiştir. Fırsatlar ihtiyaçlarını karşılayacak olan yeni evlerini seçmek için zor bir karar verecekler.
2: Sima ile düşüneceğimiz çok şey var. Onun neyi sevdiğini, benim neyi sevdiğimi ve tüm ailemiz için neyin en iyi olacağını tartmamız gerek.
0: Yani senin satış fiyatı 37 bin dolar. Sima için bir diğer bonus da oldukça fazla depolama alanının olması. Ancak bu ailenin sığabileceği yeri sağlamıyor.
2: Evet Lens, aslında beğendim. Bizim fiyat aralığımızdaydı.
1: Evet.
2: Çocukların uyku alanı olsa da bence biraz sıkışık.
1: Bu doğru, evet. Ayrı bir yatak odası da yok. Bu
2: yatak
1: biraz
2: odası
1: kötü
2: da
1: oldu.
2: Biraz tuhaftı.
1: Evet, beklediğim kadar mahremiyet yoktu.
2: Doğru, evet. Evet. Sadece bir perdesi var değil
1: evet.
2: mi?
0: 44 bin dolar fiyatıyla Winnebago, Pırsat çifti için en pahalı seçenektir. Dönebilen büyük ekran televizyon gibi harika avantajları var ama bütçelerini 4 bin dolar aşıyor.
1: Ayrıca iç tasarımı ve koyu
2: evet,
1: ahşap kaplamaları da çok güzeldi.
2: Evet, muhteşemdi.
1: Evet,
2: ve
1: iyiydi.
2: Bize istediğimizden daha fazla alan sağlayan karşılıklı iki slide'a sahip. Bir ev gibi hissettiriyor.
1: Evet, kesinlikle ama arkadaki yatak odası sanki biraz dar ve sıkışıktı.
2: Haklısın, öyle.
1: Bir de o
2: aslında
1: duvar.
2: Orada klostrofobik hissettiğim anlar oldu.
0: Outback Terrain, Pırsat'ın 37 bin dolarlık bütçesine oldukça yakın sayılır. İki sürgülü kapısı ve reji için büyük bir duşu var. Ancak yemek odası küçük ve elektrikli bir bağlantı eklemek ek bir maliyet.
2: İçimden bir ses bana Outback Terrain diyor. Zor duyuluyor, öyle değil mi?
1: Onun güzel bir görüntüsü var.
2: Evet.
1: Yatak odasının da iki kapısı var. Yani o kadar klostrofobik değil.
2: Evet, bu doğru. Evet. Yine de sürgülü perde istemiyoruz değil mi?
1: Doğru.
2: Orada onlar var.
1: Dolaplar Train'den biraz daha küçüktü.
2: Evet, evet. Özellikle Winnebago ile karşılaştırırsak sanırım ikimiz de ne istediğimizi
1: bence
2: biliyoruz
1: de.
2: Değil mi? Tamam. Peki şimdi Randy'yi bulalım ve kararımızı
1: evet.
2: söyleyelim.
1: Sanırım karavan seçimimizde bir karara vardık.
2: Evet, bizim için doğru olanı seçtik. Bence bu bizim için ve fiyat aralığımız için mükemmel olacak.
1: Evet, seçimimiz Train.
3: Aa, evet. Evet.
1: Teşekkürler. Keystone tarafından üretilen Outback Train'i satın aldık. Ve ona tam 37 bin dolar ödedik. Bütçemize uygundu ve bence harika bir alışverişti. Çok mutluyuz.
4: Tamam.
2: Oldu mu?
4: Evet.
2: Mükemmel.
4: Tamam.
2: Aferin. Yeni bir karavana geçmek için çoktandır hazırladık. Bu şeyin iç tasarımı ve özellikleri bizim için kesinlikle mükemmel. Denemek ister misin? Beğendin mi? Karavan sahibi olmak çok güzel bir his.
1: Saklambaç oynayalım mı? Tamam.
2: Saklambaç mı?
1: Oynayalım.
2: Gidebileceğiniz yerler sonsuz. Yani bu konuda kesinlikle heyecanlıyız.
1: Evet.
2: Bir aile olarak ne kadar çok şey yaparsak o kadar iyi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmur gibi düşüyor.
14: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
13: 10.000?
14: Evet.
13: Okey. Maksimum oldu. Okey.
14: O zaman...
13: Gelsin müzik.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Hey bey!
13: Aman tanrım!
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
3: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo evet.
4: Güzel.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki.
4: Bu kesinlikle istediğimiz
5: bir şey. Bu listemize yeni eklemiştik.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
5: Köpeklerin orayı seveceğini biliyorsun değil mi?
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi? Göreceğiz.
6: Karavan avcıları.
5: Otur. Aferin kızıma. Burası gerçekten muhteşem görünüyor.
4: Evet, göl çok güzel.
5: Ben Jason Snow.
4: Ben Kristin Snow.
5: Daha çok seyyar satıcıya benziyorum.
4: Evet, ben de. Yaklaşık 3 yıldır evliyiz. Sanal ortamda tanıştık.
5: Kristin'in profilini ilk gördüğümde profil resiminde dev bir yeşil içecek vardı ve seyahat etmeyi sevdiği yazıyordu. Bunlar benim olmazsa olmazlarım.
4: Çocuğumuz yok ama 3 tane köpeğimiz
5: akıllı
4: var.
5: Akıllı kız Min.
4: Güzel Mindy, bekle Chloe.
5: Chloe tatlım, bunu çoktan açtık. Chloe büyük olan, Mindy ortancı olan ve Toby de en küçüğü.
4: Onları köpeklerin yasak olmadığı her yere götürüyoruz. Yürüyüşe, bisiklete, sörf tahtası ister misin? Evet,
5: evet
4: mi? Hadi başlayalım. Her şeyden keyif alıyoruz ve köpeklerimiz de bize ayak uyduruyor.
5: Mindy hazır. 1965 model bir Airstream'de yaşıyoruz.
4: Aslında gerçekten bir evimiz yok. Neredeyse 2 yıldır birlikte seyahat ediyoruz. Sanırım yola çıkma kararımız tek bir yerde sıkışıp kalmaktan, bütün gün bir odada olmaktan, tatile vakit bulamamaktan çıktı ve bizi gerçekten üzdü.
5: Tüm arkadaşlarımıza ve ailemize her şeyi satacağımızı, vereceğimizi ve bir karavana taşınacağımızı söyledik. Delirmişsiniz dediler bize. Ama ne kadar mutlu olduğumuzu ve gideceğimiz yerleri gördükten sonra bize hak verdiler.
4: İkimiz de artık evden çalışıyoruz. Telefonun çektiği ve internetimiz olan her yere ev diyoruz. Tekerlekleri durdurduğumuz her yerde uyuyoruz.
0: Ama 49 bin kilometre ve yolda neredeyse 2 yıl geçti.
4: Bak bir sürü
5: evet.
4: Var.
0: Eski evlerini değiştirmeye karar verdiler.
5: Bunlardan bazılarına bakalım mı?
4: Evet, işin teknik kısmından çok biraz daha geniş alana sahip bir şeye bakıyoruz.
5: Buradaki modellerin çoğu kullanılmış.
4: Evet.
5: Köpekler için ekstra bir alan istiyoruz. Durmadan köpeklere çarpıyoruz ve rahat yürüyebileceğimiz, yan yana geçebileceğimiz kadar bir alan olmasını istiyoruz. İkimiz de çok çalışıyoruz. Yani masaya da oturup çalışabileceğimiz bir alan olması çok iyi olur. Depo için bir alan varsa harika olur.
4: O zaman daha çok şey saklarız.
5: Karavan satın alırken bakacağımız en büyük özelliklerden biri çatı kısmı. Böylece modelde monteli değilse ekstra güneş paneli ekleyebilirsiniz.
4: Biraz daha geniş alana sahip bir şeye bakıyoruz.
5: Buradaki modellerin çoğu kullanılmış.
4: Evet.
5: Köpekler için ekstra bir alan istiyoruz. Durmadan köpeklere çarpıyoruz ve rahat yürüyebileceğimiz, yan yana geçebileceğimiz kadar bir alan olmasını istiyoruz. İkimiz de çok çalışıyoruz. Yani masaya da oturup çalışabileceğimiz bir alan olması çok iyi olur. Depo için bir alan varsa harika olur.
4: O zaman daha çok şey saklarız.
5: Karavan satın alırken bakacağımız en büyük özelliklerden biri çatı kısmı. Böylece modelde monteli değilse ekstra güneş paneli ekleyebilirsiniz.
0: Jason ve

0: ve ses sistemiyle donatılmış açık bir alan istiyorlar. Uzunluk olarak 9 metrenin altında bir model tercih ediyorlar ve tente istiyorlar.
1: Hepsinde depo alanı var mı?
2: Öyle tahmin ediyorum.
0: Bir sürü açık hava deposu.
1: Aa, buna kesinlikle sığabilirim. Başım belaya girdiğinde depoda saklanabilirim. Açıkçası pek rahat değil ama olsun.
2: Gel artık.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Hollywood'a hoş geldiniz.
2: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Benim adım Bob.
1: Ben Jason.
3: Kristen. Jason, tanıştığımıza memnun oldum. Sizi bugün buraya getiren
1: tamam,
3: nedir?
1: A, B veya C sınıfı. Fiyatı da 130 bin doların altında ve 9 metreden kısa.
3: Harika, harika. Sizin için bir sürü
2: tamam.
3: model.
2: Tamam.
3: Beni
2: harika.
3: Takip edin.
2: Harika.
3: Size göstermek istediğim ilk şey Holiday Ramble Agasta.
0: Satış fiyatı 95 bin dolar.
3: Sürücü koltuğu ve yolcu koltuğu arkasındaki iki yatak kısmında iki tane slide'ı var.
1: Tamam.
3: Dışarıda da güzel bir deposu var.
1: Evet, bu gerçekten
2: evet.
1: iyi. Sandalyeler ve eşyalar için çok
2: yine
1: iyi.
2: Yine de sörf tahtalarımız için öyle. Biraz küçük.
3: Burada da küçük bir ses sistemi var.
2: Pekala.
1: Aa, çok güzel.
2: Evet, dışarıda oturup müzik dinlemeyi seviyoruz.
1: Aa, hatta 12 voltluk bir çıkışı var. Gerçekten iyi. Çatıya güneş enerjisi koyabilir miyiz acaba?
3: Yukarıda biraz yer var.
1: Panel eklemek istiyoruz. İçini görmek için
2: güzel.
1: Sabırsızlanıyoruz.
2: Evet.
3: Pekala, hadi gidelim.
2: Çok güzel.
1: Aa, evet. İç tasarımını beğendim. Fena değil.
2: Evet, öyle.
1: Bu gerçekten güzel bir alanmış.
2: Buradaki koltuk açılmıyor mu?
3: C sınıfında bu yok.
2: Yani misafir alanı yetersiz çünkü bunlar
1: aa,
2: açılmıyor.
1: İlgimi çekmiyor çünkü kaptan koltuğunu seviyorum.
2: Evet.
1: Bu yukarı mı itiliyor? Böyle mi kapanıyor?
3: Evet, iyice ittir.
1: Aa, tamam.
2: Tamam. Çocuğumuz yok. Bu yüzden yatak yerine kileri tercih ederim.
3: Pek çok insan eşyalarını kasalara veya kutulara koyar.
2: Tamam.
3: Sadece depolama için de kullanılabilir. Bu arada sizin oturduğunuz kanepe
2: aa, bu harika.
3: Yukarı
2: çok kolay. Köpekler için de çok fazla yer
1: evet,
2: var.
1: Özellikle
3: onları
1: masa dışarıdayken.
3: Koyuyorsun yoksa öylece...
1: Hayır, sürekli etrafımızda dolaşıyorlar. Evet, araba sürerken köpekleri bağlamak istiyoruz doğrusu.
3: Burada da emniyet kemerleri var.
1: Tamam, mükemmel. Yeterince emniyet kemeri var.
2: Evet.
1: Bununla onu hareket ettirebilir miyiz?
2: Evet, hareket ettirmek için aşağıda bir mandalı
1: aa,
2: var.
1: Tamam, yine de
3: artık
1: sallanan koltuğu seviyorum.
3: Artık istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
2: Böylece televizyonu açıp izleyebiliriz.
1: Aa, tamam, bu gerçekten iyi.
2: Evet.
3: Size bazı mutfak özellikleri
2: evet,
3: göstereyim.
2: Evet, tamam, harika.
3: Depolama her zaman bir sorundur ama bunlar gördüğünüz gibi çok derindir.
1: Aa, bu gerçekten evet. güzel. Tezgah alanı çok genişmiş.
2: Oradaki derin köşeyi beğendim, çok hı-hı. iyi.
3: Buranın altında da oldukça fazla depolama
1: gerçekten
3: alanı
1: iyi.
3: Var.
2: En büyük soru her zaman bir karavanda çöp kutusunu nereye koyacağımızdır.
3: Lavabonun altında yeriniz var.
1: Bu etkileyici.
3: Hı-hı. Bu buzdolabı 8 metre küptür.
1: Hem propan hem de elektrik mi?
3: Evet, otomatikte bırakıyorsunuz. Eğer parkta prize takarsanız fişini çektiğinde otomatik olarak gaza geçiyor.
2: Ha, bu mükemmel, harika.
1: Mükemmel.
3: Bakın, burası da bölünmüş bir banyo.
1: Tamam.
3: Tabii ki hepsi aynı alanda değil.
2: Harika.
1: Şuna bir göz atalım. Yine de bu perdeleri beğenmedim.
2: Perde yerine kapı olmasını tercih
1: evet,
2: ederim.
1: Evet, bence...
2: Çok büyük bir duş. Bence
1: yani,
2: ikimiz de sığarız.
1: Evet, bir deneyelim.
2: Bu muhtemelen uygun
3: tamam,
2: değil.
3: Tamam, sanırım şimdi gizlilik zamanı. Bu kapı gördüğünüz gibi dönüyor. Yani
2: vay canına bu harika. Bizimkinden daha büyük bir banyo. Evet.
1: Evet. Bu gerçekten fena değilmiş.
2: Kapı açıldığında burada daha
1: evet,
2: fazla yer olur.
1: Ayrıca kapıdaki havlu askılarını fark ettin mi?
2: Aa, bu harika.
1: Güzel bir özellik.
2: Evet.
1: Tüm bu ışıklar
3: hayır,
1: LED
3: onlar
1: değil
3: LED
1: mi?
3: Değil.
2: Evet.
3: Bu modellerde normal ampul kullanıyorlar. Değiştirebiliriz sanırım tanesi 20 dolar.
2: Burada çok fazla ışık
3: doğru.
2: var. Enerji tasarrufu konusunda endişe yaratıyor.
1: Yatak odasına bakalım.
3: Tabii, içeri gelin. Hepimiz sığabiliriz.
2: Hı hı.
3: Yatağın altında depolama alanınız var.
2: Burası çok geniş. Etrafında yürünecek bir yatak istedik.
3: Bu şekilde
2: çok
3: kapatmak
2: iyi.
3: Daha kolay. Hemen arkanızda dolap kapaklarına bakın. Hadi gidin ve onları açın.
2: Vay canına.
1: Vay canına.
2: Kıyafetlerini nereye
1: yani,
2: koyacaksınız?
1: Evet.
3: Saklayabileceğiniz ayakkabılar için kutu da var. Erkeklerde normal bir şey.
2: Yatak odasının da sağlam bir kapısı hı-hı. var mı peki?
3: Sürgülü kapı sonuna
1: aa,
3: kadar
1: evet.
3: kapanıyor.
2: Aa, bu harika, misafirimiz geliyor. Sesin bir kısmını hı-hı. engellemek ve mahremiyet için bir kapı olması güzel.
1: Bu gerçekten çok
3: ayrıca
1: doğru.
3: Ayrıca üzerinde küçük bir kilit var.
2: Aa,
1: aa
2: pekala.
1: Evet. Güzel.
2: Artık bu modeli gördüğümüze göre onu sürmek için hazırım. Hiç böyle bir şey sürmedim. Bu motorla evi sürmeye hazır uh-huh. mısın?
0: Agasta'nın Jason, Kristin ve tüylü arkadaşları için harika özellikleri var.
2: Bence herkes onu hı-hı. rahatça kullanabilir.
1: Evet.
0: Köpekler için emniyet kemerleri ve oturma odasında bir masa mevcut. Ayrıca ana yatak odasındaki kraliçe yataktan ve kilitlenebilir kapıdan da memnunlar. Ancak Jason banyoda perde yerine kapı olmasını tercih ediyor. Karavandaki kaptan koltuğu dönmez ve LED ampullerin eklenmesi ek maliyet.
2: Fark etmek de kolay. Ayrıntılar için benimle savaşman gerekebilir.
1: Sanırım bununla başa
3: hemen
1: çıkabiliriz.
3: Hemen fark edeceğin özellikler var.

0: Bu gerçekten güzel.
1: Bir sonraki karavan Snowlar'ın şimdiki karavanlarını yeni bir modelle takas etmek için yeterli olacak mı?
2: Bunu listemize yeni eklemiştik.
1: Karavancıların yüzde kaçı evcil hayvanlarını yanlarında götürüyor? %37'si, %61'i, %78'i. Karavancıların yüzde kaçı evcil hayvanlarını yanlarında götürüyor? Düşündüğünüzden daha fazla. Karavancıların %61'i yol maceralarını evcil hayvanlarını götürüyor. Bunun %93'ünü köpekler oluşturuyor. Sınırlar ve yol arkadaşları seyahat römorklarını sürülebilir bir karavanla değiştiriyor. Bir sonraki karavan yaşam için tam ihtiyaçlarını karşılayacak mı?
3: Bu da başka bir Holiday Rambler. Bu bir Admiral.
1: Fiyatı 125 bin dolar ve 10 metre uzunluğunda.
2: Yani bu daha mı uzun?
3: Evet.
2: Uzunluğu 10 metre evet. Ve daha fazla yeri var tabii ki. Tamam, güzel.
0: Bu gerçekten
2: bu
0: harika.
2: Kesinlikle bir artı.
0: Kesinlikle buna değecek bir şey.
3: Hemen fark edebileceğiniz özellikler yana doğru açılan kapılara sahip olmasıdır.
2: Beğendim.
3: Üzerinde
0: çok
3: tam
0: iyi.
3: Yalıtım var. Sörf tahtalarınızı buraya rahatça sığdırabilirsiniz.
0: Tamam.
2: Bu gerçekten kullanışlı. Bunu
0: çok
2: sevdim.
0: Çok fazla depolama alanı var. Evet,
2: evet, bu harika. Ve ayrıca iki slide var.
3: İki slide var.
2: Bu harika.
3: Küçük bir ses sistemi var.
0: Güzel. Ses sistemi olan karavanlar gördük ve bence bu kesinlikle istediğimiz bir
2: evet,
0: şey.
2: Evet, bunu listemize yeni eklemiştik.
3: Bunun üzerinde tamamen elektrikli bir tenteniz var.
0: Çok iyi. Rüzgar olduğunda düğmeye basarız. Kendiliğinden kapanır. Islanmak zorunda mıyız?
2: Evet.
0: Bunun içindeki ışıkları beğendim. Tentenin eğilme özelliği var mı?
3: Bu eğilmiyor.
0: Tamam.
2: Tamam. Eğilme özelliği olmadan güneşi gözlerimizden uzak tutmak için onu döndürme ve indirme gibi şansımız olmayacak, öyle mi?
3: İçine bakmak ister misiniz?
0: Tabii.
2: Evet, harika tamam. Olur. Vay canına.
0: Burası oldukça ferah. Açık renkler burayı geniş göstermiş.
2: Evet, burada bir oturma alanımız var. Burayı çok beğendim.
3: Sandalyeler dönüp oturma odasının bir parçası
0: evet,
3: haline geliyor.
0: Evet, bu inanılmaz.
2: Böylece burası boşa harcanmamış olacak. Ayrıca köpekler de rahat edecek.
0: O ön camı sevecekler. Evet.
3: Aynı tip kanepeye sahipsiniz. Bu açılabiliyor. Kollarını
0: tamam.
3: İndirmeniz yeterli.
2: Tamam.
3: Burada bir tane daha var. Tabii ki tamam. O yatağa dönüşüyor. Ve ayrıca tavanda sizin için
0: Vay
3: bir sürpriz
0: canına.
3: Var.
2: Peki bu nasıl kullanılıyor?
3: Pekala bu düğmeye basmanız yeterli.
2: Aa, bu mükemmel.
0: Vay canına bu kraliçe boy
2: bunun
0: bir yatak.
2: Bunun içinde şişme yatağı falan var mı?
3: Hayır, o kısmını size bırakıyoruz.
2: Tamam, burada oturup çalışabileceğimiz bir masa var.
0: Hadi deneyelim, bu biraz dar ama buraya iki bilgisayarımızı da koyabiliriz.
3: Ayrıca
0: çok
3: bunun
0: iyi.
3: Altında küçük bir depolama alanı bulunuyor.
0: Aa, bu harika.
2: Vay canına bu gerçekten güzel. Peki gidip mutfağa
0: tamam.
2: Bakalım.
3: Sağlam yüzeyli tezgahımız ve paslanmaz çelik lavabomuz var.
0: Bu tarz
3: var.
0: Lavaboları seviyorum, temizlemek için ideal. Bizi burada yemek yaparken hayal edebiliyorum.
2: Gerçekten güzel ve geniş görünüyor.
0: Altına bir çöp kutusu da koyabiliriz.
2: Hı-hı. Ve daha fazlası köpeklerin mamasını
0: evet,
2: koyabiliriz.
0: Öyle.
2: Bu gerçekten iyi ama fark ettiysen tasarım biraz
0: pek
2: eski gibi.
0: Pek bizim tarzımız değil, biraz fazla geleneksel.
3: Pekala bunun aydınlatılmasından da bahsetmiştiniz. Hı-hı. Ve şimdi Hı-hı. Burada LED ışıklara sahipsiniz.
0: Ah, vay canına.
2: Peki buzdolabı hep koridorda mı duracak?
3: Evet ve sonra sağ tarafta bir depolama alanınız daha
0: bu
3: var.
0: Bu güzel bir dolap. İçine bir sürü şey Hı-hı. Koyarız. Sanırım bu da bir dolap. Aa, vay canına buraya da kıyafetlerimizi asarız.
2: Gardırobun yatak odasının dışında olması biraz garip
0: burası
2: gibi.
0: Biraz dar.
3: Banyo hemen
2: ayrıca...
3: bu tarafta.
0: Tamam.
2: Yani banyo buradan açılıyor. Tamam, duş kapının tam arkasında.
0: Bir kapısı
3: burada
0: da var.
3: Burada da tamam. Porselen tuvalet ve çekmeceler var. Hemen
0: evet,
3: hemen
0: çok güzel.
3: Benzerler.
2: Yani
0: tamam.
2: Yatak odasına bakalım. Vay canına.
0: Bu çok güzel bir yatak.
3: Yatağın altında küçük bir alan
0: daha var. Vay canına.
2: Tamam, bu işimize yarar.
0: Evet, sonra giysi asmak için daha fazla dolap.
3: Artık
0: çok
3: ayakkabı
0: güzel.
3: Kutunu dışarıdan alıp buraya getirebiliriz.
2: Kesinlikle ve sonra bu yine
3: slide
2: bir slide
3: açılıyor.
2: Değil mi? Tamam.
0: Harika, bunu beğendim.
2: Evet, ben de çok beğendim. Yani Admiral test sürüşüne çıkacağım için çok heyecanlıyım. Pekala, bu şey çok çok çok büyük.
1: Snowlar bu A sınıfı karavanı çok beğeniyor. Onlarca depolama alanı, açık hava deposu, misafirler için yatak ve çalışma alanı olarak kullanılacak bir yemek odasıyla Admiral yolda tam zamanlı yaşamı eğlenceli yapmak için gerekenlere sahip. 10 metre uzunluğunda olup çatıya güneş panelleri takmak için yeterli alana sahip. Ancak ekstra boyutun bir bedeli var. Maksimum uzunluklarından 1 metre fazla. Otomatik tente onları rüzgardan ve yağmurdan korumak için eğilmez ve mutfak onların zevklerine uygun.
0: Bu kesinlikle düşündüğüm kadar korkutucu değildir.
2: Hayır, güvenli ve sağlam.
0: Vay canına.
2: Hey, şuna baksana.
1: Jason ve Kristin büyük bir kiler çalışma alanı ve tasarım arıyor.
0: Bu bir depolama alanı.
1: Bir sonraki karavan istedikleri gibi olacak mı?
0: Oo, çok akıllıca.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana yollarda maksimum karavan uzunluğu kaç olmalıdır? 11 metre, 12 metre veya 14 metre?

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana yollarda maksimum karavan uzunluğu kaç olmalıdır? Çoğu eyalet ana yolda seyahat etmek için karavanların 14 metrenin altında olmasını şart koşuyor. Ancak kasaba ve milli parklarda daha uzun karavanların kullanılmasına izin veriliyor. Bir gezi planlamadan önce bunu araştırmalısınız. Sınavlar 2 yıldır seyahat römorklarında mutlu bir şekilde yaşıyorlar.
11: Oh, vay canına, uzay gemisi gibi.
10: Artık daha büyük bir modelin zamanı geldi. Bir sonraki karavanın daha iyi olacağını umuyorlar.
12: Bu bir Trek. 8 metrelik bir A sınıfı, fiyatı 125 bin dolar.
7: Ay canına.
11: Bunun boyutu mükemmel.
7: Evet.
12: Evet.
11: 10 metre. Yine paneller için alanımız
12: yok. Hayır, burada yani güneş öyle... panelleriniz için alanınız var.
11: Tamam.
12: Yine bunun içinde bir ses sisteminiz var.
7: Güzel.
12: Otobüs tarzı kapıları var.
11: Yine de endişelendiğim bir şey var bu alan. Yani hala sörf tahtalarımızı koyacak kadar
12: büyük görünmüyor gibi. Pekala, sörf tahtalarınız için güzel bir sürprizim var.
7: Oh, çok güzel. Kesinlikle buna Jason sığar.
11: Harika.
7: Bu bir depolama alanı.
11: Daha fazla şey alabilirim.
7: Sen öyle zannet.
12: Ne yazık ki yatağı indirirken kamp ekipmanlarınızı çıkarmamız gerekecek.
11: Bekle, yatağı indirirken mi? Sanırım
12: evet.
11: Bunun içini görmemiz gerekiyor.
7: Bence gidip kesinlikle bunun içini görmeliyiz.
11: Tamam.
7: Bu farklıymış.
11: Ah, vay canına. Turuncuyu severim.
7: Evet.
11: Pekala, ama bunda kanepe yok.
12: 10 metrelikte yok. Sadece bir kanepe seçeneği sunuyorlar.
11: Yani bir tane de yeter sanırım. Yoksa masayla çalışma odasını kaybederdik.
7: Evet, çalışma odasını evet. Tercih ederim.
11: Evet, bu doğru. Ve bununla birlikte sadece
12: doğru.
11: Bir slide mi var?
12: Fazla derin bir slide değil. Slide'larla birlikte kullanışlı bir karavan.
7: Evet.
11: Bilmek güzel. Biz araba kullanırken bile köpeklerin muhtemelen fazladan
7: evet,
11: yeri olacak.
7: Evet, bu koltuğu beğendim. Çok güzel.
12: Burada emniyet kemeri yok. Emniyet kemerleri şurada.
11: Aa, tamam. Aslında onları köpekler
12: evet.
11: için
7: bu
11: kullanabiliriz.
7: Güzel. Peki bu da yatağa dönüşüyor mu?
12: Dönüşüyor.
7: Aa, bu çok iyi, tamam.
11: Ve yine bunların hepsi son
12: evet, aynı.
11: Bir led. Bu özelliği evet. Gerçekten beğendim. Pekala, hadi mutfağa göz atalım.
7: Tamam.
12: Peki, burada bir fırınınız yok ama çekmecelerin
11: harika.
12: İçinde
11: fark
12: bolca
11: ettim.
12: Depolama
7: bu
12: alanınız
7: gerçekten
12: var.
7: Harika.
11: Bu çekmeceye değerli eşyalar falan konuluyor değil mi?
12: Evet, zaten onlar tam olarak bunun için tasarlanmış.
7: Aa, vay canına, akıllıca.
11: Bu çok güzel bir fikir. Yani
7: evet.
11: Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
12: 9 metrelik bir karavana geçtiğinizde alanı daha iyi kullanmalısınız.
7: Evet.
11: Bu çok mantıklı. Burada çok daha az tezgah alanı olduğunu fark ettim.
7: Sanırım biraz daha kısa olmasının bedeli
11: başka
7: bu.
11: Başka depolama alanı var mı?
12: Açılır kiler.
11: Aa,
7: vay canına. Buraya bir sürü şişe koyarım.
11: Bence yaparsın.
7: Onlar ayrıcalıklı. Buzdolabının mutfağın karşısında olması güzel. İşleri biraz kolaylaştırır.
12: Pekala, hadi gidelim. Size banyoyu göstereyim.
11: Tamam. Demek yine bölünmüş bir
7: koridorun
11: banyo.
7: Karşısında.
11: Ama bunun bir duş kapısı var. Bunu fark ettin
7: evet,
11: mi?
7: Evet, çok güzel. Evet.
11: Bu gerçekten iyi.
7: Öyle, tamam.
11: Yatak odasına bakalım mı? Bab, burada yatak yok.
12: Sanırım bir açıklama yapmam lazım. İlk önce
7: evet.
12: Size büyük gardırobu göstereyim. Devam
7: vay
12: edin.
7: Canına.
12: Ve kapakları açın.
7: Vay canına.
11: Bence bu gördüğümüz en büyük gardırobu.
7: Evet. Bu boyuttaki bir karavan için
12: evet.
7: Bu harika.
11: Pekala, burada da kullanabileceğimiz geniş...
12: Depolama alanınız var.
11: Tamam, yani bu dolap gerçekten çok işimize
12: hı-hı.
11: Yarar.
7: Kullanacağımız eşyaları içine hı-hı. Koyarız.
11: Bir masa yapmanın yolunu bulabilseydik, burası benim gün boyu çalışmam için harika bir yer olurdu.
7: Evet.
12: Tamam, şimdi düğmeye basabilirsiniz.
7: Tamam.
11: Tamam. Basayım mı?
12: Evet, bas.
7: Bu oldukça iyi.
11: Bunu sevdim.
7: Kraliçe yatağımız da var.
12: Bu iyi
7: güzel
12: bir iç tasarıma sahip.
7: Evet.
11: Öyle, burası gerçekten
7: bence
11: kullanışlı.
7: Bence bu işe yarayabilir.
11: Bununla bir deneme sürüşü yapabilir miyiz peki?
12: Kesinlikle.
7: Hazır mısın?
11: Evet, hadi başlayalım.
7: Bunu şehirde bile kullanmakta sorun yaşamıyorum.
10: Trek tam zamanlı karavanlar için işlev ve stilin mükemmel karışımı olabilir. 9 metrenin altındaki modelin oldukça modern dizaynı var. Hem içi hem dışı. Stereo sistem açık hava eğlencesi için harika. Yatak odasındaki açılır yatak ofis olarak da kullanılabiliyor. Ancak yatak açıldığında karavanın arkasındaki depolama bölmelerini kaybeder, yani daralır. Sıkışık bir mutfak ve oturma odasında kanepe olmaması anlamına gelir.
7: Pekala, fena değildi.
11: Bunu önceden denemiş gibisin. Düşünmemiz gereken çok seçenek var.
10: Sınavların önünde oldukça uzun bir yol var.
12: İsterseniz bunun hakkında konuşalım.
10: Hangi karavanı seçecekler?
11: Onu seçmek istiyoruz. Düşünmemiz gereken çok şey var.
10: Snowların yıpranmış seyahat römorkları için hangi karavanın harika bir seçim olacağına karar vermeleri gerekiyor.
12: İsterseniz bunun hakkında konuşalım.
10: Peki hangisini seçecekler?
7: Bugün çok sayıda karavan gördük.
11: Evet.
7: En beğendiğim ilk gördüğümüzdü.
10: 95 bin dolarlık fiyatıyla Agasta Snowların 130 bin dolarlık bütçesinin oldukça altında. Etrafı ferah bir yatağı ve depolama alanı var. Ancak dış depolama ve çalışma alanının olmaması akıllarında soru işareti bırakıyor.
11: 95 bin dolarla yapmayı düşündüğümüz bazı değişiklikler için bir sürü paramız artıyor. Kanepeleri gerçekten beğendim. Oturma odası gibi duruyor.
7: Evet, koridordaki banyo da güzeldi.
11: Bu doğru. Ama onda duş kapısı bulunmuyordu. Sonra dışarıda müzik seti de vardı. Bu bizim için güzel olurdu, değil mi?
10: Admiral, 125 bin dolara tam zamanlı karavanların çoğu için gerçek bir rüyadır. Geniş bir iç mekanı, çok sayıda yatak ve depolama alanı var. Ancak Jason ve Kristin geleneksel stili ve 10 metre uzunluğunda olmasından memnun kalmaz.
11: 125 bin dolar biraz fazla ama yine de bizim fiyat aralığımızda. Açıkçası beklediğimden biraz daha büyüktü.
7: Ama birçok açık hava deposu vardı.
11: Bu doğru ama içinde çok fazla depo alanı vardı. Bence bu kadar depo alanına ihtiyacımız yok.
7: Ama o mutfağı sevdim. Çok büyüktü ve LED ışıkları gerçekten güzeldi.
11: Bize çalışmak için farklı seçenekler de sundu.
7: Evet, fazla çalışma alanı vardı.
10: Ayrıca Trek 125 bin dolar fiyatıyla bütçelerinin altında. Bu karavanın uzunluğu ve tarzı istedikleri gibi. Kısa olması ne yazık ki tam zamanlı karavanlarda daha az depo alanı demek.
11: Fiyatı 125 bin dolar ama uzunluğu 8 metre.
7: Evet, boyutu tam hayal ettiğim gibi ama mutfak küçüktü.
11: O arka oda harika bir ofis olurdu.
7: Diğerindeki en büyük eksiği bütün depolama alanının arkada olmasıydı.
11: Bu doğru. Bu zor bir karar.
7: Evet.
11: Hangisini istediğimi biliyorum.
7: İçlerinden biri oldukça uygun.
11: Evet, Bob'la konuşalım.
7: Tamam.
12: Nasıl geçti?
7: Bir karara vardık.
12: Gerçekten.
11: Evet, sanırım ortak seçimimiz Trek.
12: Tebrikler. İyi seçim.
7: Teşekkür ederiz.
11: Teşekkür ederiz.
12: Rica ederim.
7: Teşekkür ederiz Bob.
12: Karavanı temizleyip yola hazırlayacağım.
11: Harika.
7: Bu karavandaki ilk yolculuğumuz güzel.
11: Sonunda Trek'i seçtik ve fiyatını 119 bin dolara kadar indirebildik.
7: Aşağıdaki mağaranı beğendin mi? Evet.
11: Bence bu karavan için çok iyi bir pazarlık.
7: Evet,
11: tamam.
7: Öyle.
11: Boyutu çok güzel.
7: İşlerim bitti mi?
11: Evet, dışarı çıkmaya hazırım. Çalışma alanı inanılmaz. Karavana güneş panelleri ve sıcak su için ısıtıcı taktırdık. Nerede ve ne kadar kalacağımız konusunda bizi gerçekten rahatlatan bir konu.
7: Bizi gezdirmek ister misin?
11: Evet, bu harika olur.
7: Köpekler hayatlarından memnun.
11: Göl çok güzel.
7: Bir süre burada kaldık. Köpekler de yola çıkmak için sabırsızlanıyor. İşte başlıyoruz. Yaşamak istediğimiz hayata ve harika maceralara imkan sağlıyor. İşte buradayız. Harris Gölü.
11: Ülkeyi görmek için çok heyecanlıyız. Akıllı kız.
13: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
15: İşte bu Google Gemini.
16: Evet.
15: Gemini bana yazdık bir saç modeli öner.
16: Ay çok güzel.
15: Açılmış rengini göster.
16: Ay tam benlik.
15: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
16: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, bank,
10: kartım hadi. Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi burada kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hafta.

0: Ben marangoz değilim. Ben bir sanatçı. Ağaçları dinlerim. Akşamın bana söylediklerini dinlerim.
1: Brad.
0: İnşaatçının en önemli.
1: Brad. Ha? Artık oynayabilir miyiz?
0: Özür dilerim. Tamam, oynayalım. Evet. Benim adım Brad Lewis ve minibüsleri yollardaki evlere dönüştürüyorum. Hadi yeni evinize bakalım.
2: Aman tanrım.
0: Sabit olmaktan ve kira ödemekten bakınca birkaç yıl önce içinde yaşayabileceğim bir minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu evim dediğim çok harika bir eğlence aracına dönüştürdüm. Ardından aynı şeyi kendi minibüslerine yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Hırsızlık bu. Evet. Evimiz yolda. Burası sahip olduğum ilk garaj. Bu yüzden benim için çok özel. Şu anda çok küçük ama arka tarafta kendi özel sörf tahtalarını yapan dostum Alec'le paylaşıyorum. Bunlar da adamlarım. Onlar benim küçük işçi arılarım. Bu durumda ben neyim bilmiyorum. Galiba kraliçe arayayım. Yani harika.
3: Sana bol şans. Huzur atış.
0: Oh. Bunu atarsam 20 şınav çekeceksin, tamam mı? İnşaatlar arasındaki zamanda çocuklarla basketbol oynuyoruz. Rahatlamak bizim için çok önemli. İşte bu. Pekala, birazdan. Ah, Rolando geldi dostum, gidelim. Ne haber dostum?
4: Merhaba, nasılsınız çocuklar?
0: Çekebilirsin. Oraya dostum.
4: Tamam.
0: Tamam. Tamam, dur.
4: İşte oldu.
0: Güzel. Ne haber dostum?
4: Merhaba Brad. Memnun oldum dostum.
0: Merhaba.
4: Ben Rolando.
0: Bu eski minibüsü getirdiğin için sağ ol. Bu koca şeyi neden aldın ha?
4: Evet, ben bir şefim ve Austin'de bir yemek kamyonum var. Yoğun olduğum için onunla seyahat edemiyorum.
0: Anladım.
4: Bu yüzden seyahat edebileceğim, tercihen içinde kalabileceğim ve yemek pişirebileceğim bir şey istiyorum. Ülkeyi dolaşıp yemeğimi diğer insanlarla paylaşmak, diğer şeflerle tanışmak ve iş birliği yapmak istiyorum. Bu benim tutkum ve bunu yapmayı gerçekten istiyorum bununla.
0: Tamam. Ne tarz yemekler yapıyorsun?
4: Vegan Meksika yemekleri uzmanıyım.
0: Oo, güzel. Hı-hı. Tam olarak nedir?
4: Şey,
0: ben pek anlamam da.
4: Evet, biliyorum, çok özeldir.
0: Evet.
4: Bazı sağlık sorunlarım vardı ve 180 kiloya dayanmıştım. Ben de sonunda büyükannemin eski tariflerini alıp içeriğinden sadece eti değiştirdim. Aklımdan geçen açılır bir taco kamyonu gibi bir şey. Bilirsin.
0: Tamam.
4: Açınca harici hale getirebileceğim bir şey. İç mekansa daha çok huzur bulabileceğim, kendi alanıma sahip olabileceğim bir yaşam alanı gibi olmalı.
0: Dışarıdan iş, içeriden ev gibi bir şey yani. Elma görünümlü armut olsun.
4: Evet dostum.
0: Tamam.
4: Evet.
0: Rolando'nun Austin'de bir yemek kamyonu var ama yola çıkılamayacak kadar büyük. Yani içini küçültüp mobil bir açılır pencere deneyimine dönüştürmek için mükemmel. Bana burada nelere ihtiyacın olduğunu söyle. Aklındakiler ne?
4: Evet, tamam. Kesinlikle uyumak için bir alan. Belki küçük bir mutfak, eşyalarımı koyabileceğim dolap ve raflar. Belki güneş için tente gibi bir şey.
0: Buna açılır yemek minibüsü diyorum. İçi tamamen yaşanabilir bir alanken dışı ise bir restoran olacak. Hadi şu şeyi açalım.
4: Tamam.
0: Ben de arkaya bakacağım. Vay canına. Aman tanrım. Burada raflar var dostum.
4: Evet, bu bir posta kamyonuydu dostum. Posta dağıtıyorlardı.
0: Bu büyükannenin mektubu için değil dostum. Epey ciddi bir şey. Genelde minibüslerin içine odaklanırız. Ama bu restoran olacağı için dikkatimi daha çok dışarıya vermem gerek. Aklıma ilk gelen şey şuraya iki tane bank koymak oldu. Ne dersin?
4: Tamam.
0: Buraya açtığında sadece iki bank görünecek ve kimse bu adam burada yatıyor demeyecek. Ve bankların da kayarak dışarı çıktığını hayal ediyorum.
4: Oh.
0: Yani burada yemek pişireceksin. Bir nevi yemek platformu gibi bir şey olacak.
4: Bayıldım.
0: Yani burası senin alanın olacak.
4: Evet.
0: Burası da yemek pişirme alanı.
4: Evet.
0: Bu minibüslerde yer büyük sorun. Kullanmadığı zaman ortadan kaybolacak bir yatak yapmanın bir yolunu bulmalıyım. Ama burada yapmak istediğim asıl şey arka kapıların dışında büyük bir çekme mutfak. Bunun için zemini yükselteceğiz ki bu da onu türünün tek örneği minibüs yapacak. Burada bir tür dolap gibi bir şey olacak. Böylece yatak odasının önüne engel koymuş olacağız.
4: Evet.
0: Buraya da büyük bir tezgah koyacağız. O da yaklaşık 1,5 metre kadar olacak ki
4: güzel.
0: Bir minibüs için uygun. Ona büyük bir tezgah almalıyım ki yemeklerini hazırlayabilsin. Ayrıca sadece giysileri için değil, yemek pişirme ekipmanı için de bolca dolap gerek. Peki ya bu ne olacak? Birini dışarıda tutmaya mı çalışıyorsun? Bu büyük şeyin kalmasını istiyor musun?
4: Her şeye açığım dostum. Boş bir tuvalim var gibi hayal et. Ne yapman gerekiyorsa yap, uzmanlığına güveniyorum.
0: Hadi bu sıcak teneke kutudan çıkalım dostum. Biraz farklı olarak yapmak istediğim diğer şey ise yan tarafa bir tente birlikte inşa etmek. Böylece yemeklerini beklerken gölgede
4: durabilirler. Harika fikir.
0: Pekala.
4: Evet.
0: Bu plan çok iyi gibi görünüyor. O pişirme istasyonunu buraya getirmek epey zor olacak.
4: Evet. Evet.
0: Bir sürü minibüs yaptım ama hiç yemek kamyonu yapmadım. Bu beni heyecanlandırıyor. 32 bin dolarlık bütçeyle bence gerçekten özel bir şey yapabiliriz. Bu konuda bana güveniyor musun?
4: Elbette. Ortaya çıkacak şeyi merak ediyorum dostum.
0: Evet dostum.
4: Teşekkürler.
0: Tamam, görüşürüz. Rolando bir şef olduğu için biraz farklı bir şeyler yapmamız gerekecek. Yeni meydan okumaları severim. Rolando az önce minibüsünü bıraktı. Bu eski bir posta arabası, dolayısıyla içinde büyük raflar var. Bugün Brett'in soyma günü ve şimdi bu şeyi soyacağız. Çocuklar bu isimden nefret ediyor ama ben seviyorum. Endişelenmeyin, kimse kıyafetini çıkarmıyor. Burada minibüsten bahsediyoruz, bizden değil. Pekala çocuklar, şu rafları çıkarıp o bölmeyi kaldıralım. Cole, burada yeni olduğuna göre benimle çalışacaksın. Hadi baylar. Woohoo! Soyma günü! Her minibüs işi soyma günüyle başlamaz ama Rolando'nun minibüsünde büyük raflar var ve bunları ortadan kaldırmalıyız. Oh. Oh. Dur, belki lazım olabilir.
3: Alalım o zaman.
0: Affedersin dostum. Matt en eski arkadaşlarımdan biridir ve en başından beri ara ara benimle çalışır. Hallolması gereken bir iş olduğunda gelip yırtıp atacak, kesip biçecek türde bir adamdır. O takımda yeni ama İsviçre çakısı gibidir. Ona bir iş verdiğimizde elinden gelenin en iyisini yapar. Ve bu da... Bobby McKee. Gerçek bir liderdir ve aynı zamanda çevrim içi mağazamızda genellikle o ilgilenir. Burada ne varmış? Ha? Hallediyorum. Şu anda daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama öğreniyorum. Bu açılır koltuk duvarını nasıl sökeceğimi bilmiyorum ama... Galiba başardım. Evet. Galiba. Bu nereye?
3: Yardım lazım mı?
0: Hayır, hayır dostum. Güçlüyüm ben. Evet.
3: Aha.
0: Greg. Bugün inşaatın birinci günü. Pekala. Alt döşemenin ve alt duvarların inşaatına başlıyoruz. Böylece ahşap zemini ve sonra da sidir tahtaları hazırlayabileceğiz.
3: Hallettim.
0: Tamam, parçalayalım. Biraz yukarı kaldıralım, şuradaki gibi. Ayrıca arka taraftaki zemini de biraz yükseltmemiz gerek ki mutfak dışarı kayabilsin. Pekala. Tamam, platformu yerleştirdiğimize göre bakalım duvarlarla çalışabilecek tamam. miyiz? Şimdi tahtayı ve poliüretanı alıp ölçeceğiz. Biraz uyuklayacağım, sonra çivi tabancasını ve yapıştırıcıyı alıp ölçeceğim. Ve siz de onları kestikten sonra duvarı çivileyebiliriz.
3: Uyuklayacağım mı dedin sen?
0: Yok, tamam. Ölçeceğim dedim, ölçeceğim.
3: Peki bebeğim.
0: Tamam.
3: Hadi o zaman. Burası ne olacak?
0: Orada bir delik açacağız çünkü... Kıyı elektriği oraya gidecek.
3: O ne demek?
0: Yani fişi takıp klimayı açabilirsin. Çoğu zaman minibüste sedir pano görmezsiniz. Ancak sedir hafiftir ve çok iyi görünür. Taze sedir. Dostum Sam'in çiftliğine gidiyoruz. Lisede beraber okuduğum eski bir arkadaşım. Bu minibüs için büyük bir port bagaj yaptırmamız gerek. Henüz kaynak yapmayı bilmiyorum. Ama bunu yapabilecek biri varsa o da Sam'dir. O eğitimli bir kaynakçı ve bu projede onunla işbirliği yapacağım için heyecanlıyım. Harika işler çıkarıyor. Sam!
2: Merhaba, ne haber?
0: Nasılsın?
2: İyiyim dostum. Boruya kaynak yapıyorum.
0: Güzel, atölyen iyi görünüyor. Dürüst olacağım. Fena halde atölye kıskançlığım var. Burası harika bir yer. Burada ne ararsan var. Yeni bir iş aldım. Bu minibüs ve sahibi de bir şef. Onu ve minibüsün etrafında yemek yiyenleri örtecek bir tente lazım. Açılır restoran hissi vermem gerekiyor. Anladın mı?
2: Yani senin şeye bağlı bir tenteye ihtiyacım var. Port bagajı.
0: Port bagajı. Ve burada sen devreye giriyorsun.
2: Tamam. Ne istediğini anladım dostum. Dur da sana bir şeyler çizmeye çalışayım. Pekala. Üzerinde ne olacak ha?
0: Ön tarafa çok yakın. Neredeyse eğimin başladığı yerde bir klima ve arkada da küçük bir fan olacak.
2: Küçük bir havalandırma fanı.
0: Evet.
2: Ufak bir şey mi olacak?
0: Sonra da bu ikisinin arasına birkaç güneş paneli yerleştirmeyi
2: araya, deneyebilirim. Araya. Tamam. Evet. Tamam. Montaj için birkaç cıvata yerleştirebilirim. Tam oraya.
0: Pekala. Hoşuna gitmeyeceğini düşündüğüm şey şu ki... Oraya tavan yapacağız. Yani epey zor olacak.
2: Pekala. Tamam.
0: Düşünmem gereken şeylerden biri de mevcut çatı kaplaması. Yani bu rafı monte etmek bizim için çok zor olacak.
2: Raylı sistem gibi bir şey yapabiliriz. Hı-hı. Yani bunlardan biri gibi.
0: Kesinlikle. Bak bunu beğendim.
2: Brett'le ilgili en sevdiğim şey... Onun eğlenceyi seven, yaramaz bir adam olması. Bir şeyler yapmayı başarıyor ve ortaya çok güzel şeyler çıkarıyor. Pekala, kayar kapı olacak değil mi?
0: Hı hı. Evet, bu tarafa doğru açılacak.
2: Tamam, altlığımız tam burada biter. Evet, bu gerçekten mükemmel olacak. Birkaç kişi şöyle dedi. Koca ayak gördüm, hem de bu ormanda. Ben de, hayır o Brett ve çok iyi biridir dedim. Bir köpeği var ve minibüsünde yaşıyor. Bu minibüs ne kadar sağlam?
0: Bilmiyorum. Deneyelim mi?
2: Tanrım.
0: Bence epey sağlam. Sam'in en iyi yanı ona bir proje verdiğimde hemen yapıp getirmesi ve işinin mükemmel olması. Bence emin ellerdeyiz.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: sen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hadi hadi hızlı olun.
8: Herkes hazır mı?
9: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
12: İstemiyorum.
11: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Bugün Rolando ile yemek kamyonunda buluşup minibüsün olmazsa olmazlarını öğrenmem gerekiyor. Ne haber Rolando?
9: Merhaba dostum, nasılsın?
8: İyiyim. Yardıma geldim.
9: Harika, arkaya gelsene.
8: Güzel, pekala. Bugün burada sürecin işleyişini öğrenmeye çalışacağım. Böylece çocuklara anlatabilir ve kamyonu arkaya indirebiliriz. Şaka yapmıyor musun? Burası bir mutfak. Her şey var.
9: Aslında bugün kahvaltılık taco yapıyoruz. Kemal. Geleneksel.
8: Çok fazla ekipmanı var. 6 tane spatula, 10 farklı bıçak, bonzen broiler. Burada her şey var. Bütün bunları küçük bir minibüse nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Pekala, nasıl şef oldun, neler oldu?
9: Babam her pazar yemek yapardı. Brunch da diyebilirsiniz. İnsanlar her zaman onun İspanyolca'da La Bueno Sazon dedikleri ve iyi çeşni, iyi baharat anlamına gelen bir baharat kullandığını bilirlerdi.
8: Ne dedin?
9: Bueno Sazon. İyi baharat demek. Sazon.
8: Sazon.
9: Sazon.
8: Sazon.
9: Sazon. Aslında bu bir taco kamyonu yapmak için gerekenlerin sadece görünen kısmı.
8: Evet, muhtemelen
9: kısmı.
8: Ben de. Biraz daha indirgeyeceğim.
9: Siparişi aldık. Seslenmeye hazır mısın?
8: Bir deneyelim bakalım.
9: Harika.
8: Tamale bekleyen. Tamale bekleyen.
9: Genelde sadece sipariş numarasını söylerim.
8: 4 numaralı sipariş.
10: Evet, benim.
8: İşte buyurun. Afiyet evet. Olsun. Afiyet
10: teşekkür
8: olsun.
10: Teşekkür ederim.
8: Rolando'yu ziyaret etmek ne yapmam gerektiği konusunda bana fikir verdi. Minibüsü soyduk, duvarları kaldırdık ve sürgülü mutfak platformunu inşa ettik. Şimdi sıra dolapları inşa etmeye ve bir pencere açmaya geldi.

0: Tamam, beğendim. İşler biraz daha teknik bir hal almaya başladı. Dolaplar, arka banklar için kesin ölçüler almaya ve bu arka mutfağı çözmeye başlıyoruz. Umarım ne bulursak bulalım Rolando için mükemmel olacak.
1: Brett, şuna bak.
0: Ne oldu?
1: Tenteye benziyor. Güzelmiş.
0: Öyle mi?
1: Evet bayım. Bu etli.
0: Aa bebeğim, çok sağlam. Güzelmiş.
1: Dur biraz Brett. Bunlar kocaman.
0: Bunlar ayakları.
1: Nasıl bir tente aldın?
0: Karavan tentesi gibi bir şey. Bilirsin, işte ayakları falan var.
1: Neden minibüs değil de karavan tentesi aldın?
0: Çünkü restoran havası yaratmaya çalışıyorum.
1: Karavan için mi? Daha önce hiç karavan restorana gitmemiştim.
0: Şey, büyük, renkli bir şey gibi işte, bilirsin. Fransız kafesi gibi bir şeydi benim istediğim. Buradaki sorun... işte bu olabilir.
1: Bu çok büyük.
0: İşe yaramayacak. Başarısız oldu. Şimdi çizim tahtasına geri dönüp işe yarayacak bir tane bulmalıyız. Sam zaten şu anda raf üzerinde çalışıyor. Bu yüzden bunu hızlıca çözmeliyim. Matt.
1: Efendim.
0: Matt.
1: Ne oldu?
0: Gel de şuna bir bak. Harika görünüyor değil mi?
1: Evet, güzelmiş. Tam teşekküllü mutfağı olacak.
0: Bolca depolama alanı olacak. Spatulalarını koyabileceği bir yer bile var.
1: Tamam.
0: Belki birkaç küçük malzeme. Ve tam şuraya da bir lavabo. Bugün inşaatın son günü. Zor işler artık geride kaldı. Şimdi sadece eğlenceli şeyleri yapıyoruz. Rolando için bu şeyi gerçekten kişisel kılacak son dokunuşlar. Hey Alec. Alec. Merhaba.
2: Ne var?
0: Çıkartma yapabilirsin değil mi?
2: Evet.
0: Bana bir tane yapar mısın? Şöyle bir şey olabilir mesela. Salsa ya da salsa barı. Salsa masası. Salsa köşesi. Bunun gibi. Öyle bir şey ki onu görünce insanlar salsa olduğunu anlasın.
2: Salsalı ne olursa.
0: Salsalı herhangi bir şey.
2: Tamam.
0: Sana bırakıyorum.
2: Yapabilirim.
0: Güzel. Salsa. Salsa.
2: Sarı ve kırmızı düşünüyorum.
0: Ben de ilk kırmızıyı düşündüm.
2: Ya da sarı zemine kırmızıyla sıçratma yapabilirim.
0: Bu iyi bir şey mi yoksa çok çılgınca mı?
2: Beğendim. Bence işe yarar.
0: Bir fikrim var. Bunun yerine acı sos yapsan nasıl olur? Bu kötü göründü. Şimdi bu menübüsü ortaya çıkaracak, sonra tuşları yapacağız. Ayrıca Sam yeni port bagajı getirirken yeni tente de geldi. Her şey bir araya gelmeye başlıyor. Pekala dostum, hadi şuna bir bakalım. Bana bu şeyi yaptığını mı söylüyorsun?
3: Evet dostum, yaptım.
0: Tuttun mu, almamızı ister misin? Minibüsün üstüne çıkın.
1: Evet.
0: Yardımın için tekrar sağ ol Sam. Rolando bu şeye bayılacak.
3: Evet ahbap.
0: O neydi öyle?
3: Şu şeylerden yapacaktım.
0: Oldu işte.
3: Yapıyorlar
0: tamam.
3: Ya böyle. Hadi. Bayılıyorum bunlara.
0: Bu şey üzerinde çalıştığımız son gece. Çocuklara muhtemelen gece 2'de çıkacaklarını söyledim ama biliyorum ki bütün gece sürecek. Bütün gece buradayız. Liste yığılmaya devam ediyor. Kontrol ediyoruz ama her kontrolde sanki 2 tane daha oluyor. Neredeyse bitti çocuklar. Hadi bakalım. Dostum, bu acayip bir şey. Nihayet bugün bu şeyi Rolando'ya veriyoruz ve hepimiz çıldırmış durumdayız. Bütün gece çalıştık ve Rolando'nun görmesi için sabırsızım.
4: Çok heyecanlıyım. Brett az önce beni arayıp onunla Zirkle Park'ta buluşmamı söyledi ve çok heyecanlandım. Onun da heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum. Pekala, hazırım.
0: Rolando, seni görmek güzel dostum.
4: Seni görmek çok güzel. Ne haber, nasılsın?
0: Buraya geldiğin ve duruma uygun giyindiğin için sağ ol.
4: Teşekkür
0: çok şık
4: ederim,
0: görünüyorsun.
4: Aynı şekilde.
0: Evet, nasıl hissediyorsun?
4: Harikayım.
0: Minibüsü görmeye hazır mısın?
4: Evet dostum.
0: Pekala, onu kontrol edeceğin için çok heyecanlıyım. Konuşmadığımız birkaç şey daha ekledik. Bitirip kontrol etmek ister misin?
4: Hadi, gidip bakalım.
0: Ben buyur lütfen.
4: Tamam. Evet, hadi. Olamaz. Olamaz dostum.
0: Beğendin mi? Bana beğenmişsin
4: evet,
0: gibi geldi.
4: Evet, bu muhteşem dostum.
0: Güzel, güzel.
4: Muhteşem, bayıldım. Çok güzel görünüyor. Hem de
0: gözün
4: çok.
0: Gözün ilk çarpan şey ne? Sana o dedirten.
4: Kesinlikle tente oldu.
0: Evet.
4: Evet, bu çok hoş bir dokunuş olacak dostum. Gölgeyi şimdiden görebiliyorum.
0: Evet, babanla ilgili anlattığın şu hikayeyi hatırlıyorum. Un buen sazon.
4: Evet, insanlar hep onu kullandığını
0: evet,
4: söyler.
0: Evet.
4: Buen sazon.
0: Artık baharatlarına un buen sazonunu koyacak bir yerin var. Tamam, evet. Hadi içeri geçelim mi?
4: Girelim.
0: Önden buyur.
4: Tamam. Dostum şuna bak.
0: Evet dostum.
4: Tanrım, bu aynı minibüs mü?
0: Ha, evet.
4: Vay canına.
0: Birkaç yenilikle.
4: Evet.
0: İlk olarak bu devasa tezgahı görüyorsun.
4: Bayıldım.
0: Yaklaşık 2,5 metre. Sen bir şefsin. Yemek yapmak için alan
4: kesinlikle
0: lazım. Evet.
4: Kesinlikle. Çok sevdim. Bayıldım. Bol
0: buraya
4: değer var.
0: Küçük bir ocak koyduk. Yemek kamyonuna kıyasla
4: evet, biraz
0: küçük. Ama kişisel kullanım eşyalarını bilirsin.
4: İki göz mükemmel dostum. Brett'in bu minibüse bu kadar çok eşya sığdırabilmesi beni şaşırttı. Yapabildiği her şeyin üzerine bir de depolama alanı koymuş. Tezgah, lavabo, ocak, hayretler içindeyim gerçekten.
0: Hadi gidip arkadaki yemek alanına bakalım.
4: Harika, hadi bakalım.
0: Basamak.
4: Tamam. Evet, güzel.
0: Oho,
4: bunlar çok
0: rahat mı?
4: Güzel dostum. Çok.
0: Lüjin nasıl?
4: Evet.
0: Harika. Seçmesi en zor şeylerden biriydi. Burada epeyce büyük bir masam var. Döndürebilirsin.
4: Vay canına.
0: İstediğin yöne çevirip yoldan çeker ve geçebilirsin.
4: Bu muhteşem olmuş.
0: Ya da arkadaşın etrafa bakmazken kafesleri değiştirebilirsin. Sana yatağını göstereyim.
4: Hadi göster.
0: Kenara çekil de sana bu şeyin nasıl çalıştığını göstereyim. Bu parçayı

0: Çıkar
1: dışarı çek.
0: Buraya koy. Alttan bunu al. Evet. Sonra da parçala ve böylece
1: güzel ve güzel, sağlam.
0: Büyük king size bir yatağın oldu.
1: Kocaman oldu dostum.
0: Devasa.
1: Vay canına.
0: Atla bakalım.
1: Aa, çok güzel, evet.
0: Harika. Arkada bir küçük sürpriz daha var.
1: Sürpriz mi?
0: Evet, tamam. Henüz şaşırmadın mı?
1: Aa, her yer sürpriz dolu ha.
0: Pekala. Bunun altında ne olduğunu hatırlıyor musun?
1: Altına bir şeyler koyacağından bahsettiğimizi,
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Hadi sana göstereyim.
1: Evet, bakalım neymiş? Aman tanrım.
0: Sana en sevdiğin küçük düz ocaklı dostunu aldık. Evet.
1: Her şey var, evet.
0: İşte bu.
1: Küçük bir tüp koyunca...
0: Boom. Al
1: sana mutfak. Bu dahiyane bir tasarım dostum, kesinlikle.
0: Bunların hepsini kaldırıp...
1: Böyle mi?
0: Evet. Al sana depolama alanı. Burada ayrı bir su ünitesi olacak.
1: Tamam. Sonra da bunu birbirine mi bağlıyorsun?
0: Evet. Sadece küçük bir hortum o kadar.
1: Beğendim. Bu çok rahat Brett. Çok rahat. Evet, çok rahat.
0: Değil mi?
1: Evet, mükemmel.
0: Ev gibi değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Evet. Aynı zamanda çalışabilirsin. Ama evinde burası, tamam mı?
1: Kesinlikle bir sürü taco yapabileceğim. Bunu yaptığına, bunun aynı minibüs olduğuna inanamıyorum. Benim için oyunun kuralları değişti. Buna şimdiden hazırım. Artık yola çıkmak ve bu minibüste neler yapabileceğimi görmek için çok heyecanlıyım. Dostum, burayı bir şef için ayarlama şeklin. Kendimi çok rahat hissediyorum. Yer konusunda gerçekten endişeliydim. Bence bunu mükemmel, evet, kullanmışsın dostum.
0: Teşekkür ederim. Minnettarım.
1: Gerçekten. Ve arkadaki düzen,
0: evet,
1: bekleyemeyeceğim.
0: Yemek pişirip arkadaşlarına takılacağım bolca yerim,
1: evet,
0: ve başka
1: mükemmel
0: şeyler de var.
1: Mükemmel.
0: Ve misafir ağırlayabilirsin. Hazır bundan bahsetmişken ızgarayı deneyelim mi? Çok iştahlıyım.
1: Hadi dostum, hadi deneyelim. Hadi, hadi yemeğe.
0: Hadi yemeğe.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik.
1: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam?
1: Şahanesin Gemini.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Kutlama!
4: Gökte! Yerde! Her yerde!
3: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
5: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
3: 10.000?
5: Evet.
3: Okey. Maksimum oldu. Okey.
5: O zaman...
3: Gelsin müzik.
6: 25 yıldır sana maksimum.
7: Bol bol taptaze malzemeleri. Ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
13: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
14: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. İnsan ancak sessizlik içinde kendi başına ve yüklerinden arınarak vahşi doğanın özüne tam anlamıyla ulaşabilir. John Muir.
1: Bu da ne böyle? Fare yay kirişimi resmen kemirmiş.
2: Güzel bir geyik avlama noktası bulma umudum suya düşmüş oldu. Of.
3: Çoklu alet seçtiğim için sabit bir bıçak getiremiyorsam ben de kendim döverim. Bu neredeyse tamam.
4: Biraz oturmam gerekiyor. Çok başım dönüyor ve midem bulanıyor. Kendimi zehirlediğimden korkuyorum.
5: Ben Jordan. Resmen çekiliyorum. Kendimi sürekli kızımı düşünürken buluyorum. Ama fark şu ki evdeyken karımın gözlerinin içine, oğlumun gözlerinin içine bakabiliyorum ve onlarda kızımın bir parçasını görüp teselli buluyorum. Bu beni rahatlatıyor. Ama burada öyle bir imkanım yok.
0: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
4: Kesinlikle orada.
5: Bozayılar.
6: Merhaba, iyi.
7: Burada çok bozayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
8: Defol git. Burada olduğumuz her saniye av durumundayız.
2: Lanet olsun dağ aslanı.
4: Barınağın etrafında geziyor.
0: Kan donduran bir soğuk.
3: Kış geliyor.
2: Rüzgar, yağmur ve soğuk birleşince burası kutupları bile mumla arıtır.
3: Lanet olsun.
0: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
4: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
3: Yalnızlık çekiyorum.
0: Kim hayatta kalacak?
6: Evet, evet.
1: Bu son olabilir.
8: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
2: Başarıdan önce acı çekmek zorundasınız.
0: Son ayakta kalan kazanır.
4: Ne zaman düğmeye basmalıyım? Gün. İki gün önce. On yedinci gün. Sabah 7:57.
2: Dün gece gerçekten tuhaf bir rüya gördüm. Joe Rogan'la bir restoranın önünde oturuyorum. Sonra Howard Stern yanımıza geliyor. İçeri girmeden önce Howard dönüp diyor ki, neden buradan sonra çocukları da alıp bize gelmiyorsun? Benim de iki tane var, iyi anlaşırlar. Ben de tamam dostum, bu iyi fikir diyorum. Orada bitiyor. Kemerim iyice bollaştı. Bu biraz endişe verici. Birkaç kez balığa çıktım ama hiçbir şey yok. Evet, hadi ama lanet olsun, gel işte. Ye şunu, ye şunu, of. Ah. Hadi. Pislik. Balık tutmanın rahatlatıcı olması gerekir ama bu şimdiye dek en stresli balık avım oldu. Balığın bol olduğu o derin su, büyük kayanın oradan aşağı doğru birkaç yüz metre ileride. O yüzden bugün bir kepçe yapmaya başlayacağım. Balıkları oradan almak için daldırabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Yoksa hepsini kaçıracağım. Kızıl ağaç. Bana kızıl ağaç lazım. Burası hiç de hayal ettiğim gibi rahatlatıcı olması gerekir ama bu şimdiye dek en stresli balık avım oldu. Balığın bol olduğu o derin su, büyük kayanın oradan aşağı doğru birkaç yüz metre ileride. O yüzden bugün bir kepçe yapmaya başlayacağım. Balıkları oradan almak için daldırabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Yoksa hepsini kaçıracağım. Kızıl ağaç. Bana kızıl ağaç lazım. Burası hiç de hayal ettiğim gibi bir yer değil.

oldukça düşük. Düşündükçe hava bu kadar ılıman olduğu sürece geyiklerin geç saatlere kadar buraya ineceğinden emin olamıyorum. Bu yüzden balık tutmak benim kurtuluşum. Sanırım döndüğümde bu kepçeyi Korda vereceğim. Buna bayılır. Fin içinde bir şeyler yapmam gerekecek.

İşte oldu. Evet, artık kullanıma hazır durumda. Harika. Evet, bu sefer işe yarayabilir. O balıklar ne olduğunu bile anlayamayacak. Tamam. Deneyelim o zaman. Göl seviyesi biraz yükselmiş. Dikkatli olmam gerekiyor.

Kaya Fena Kaigan. Evet, bu iyi iş görebilir. Bakalım tutabilecek miyiz? Hayır, olamaz, hayır. Aa, lütfen. Yapma. Peki. Bir an batacaksın sandım. Bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Oltayı... Oltayı bir an kaybettim sandım. Hadi tatlı balık çık.

0: Henüz ortada bir şey yok. Ne kadar süreceğini bilemiyorum. 100 günü bile geçebilir. Lanet olsun. Burada iradesi güçlü olan çok insan var. Kolay kolay pes etmeyecek insanlar var. Ve ben kimseyi aç kalarak yenemem.
1: ...17. gün, sabah 11.49. Tatlı su salyangozları. İlginç bir öğün olacak. Salyangoz yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl?

Şuna bak, bayağı çıtır. Pek etli sayılmaz ama... Tadı fena değil. Bana biraz bol kumlu... Evet, bol kumlu midye hatırlattım. Balık tutmayı çok denedim. Fakat başarılı olamadım. Ama pes etmek de istemiyorum elbette. Bu nedenle bir balık tuzağı hazırlayacağım. Sürekli rastgele şeyler yiyorum. Karıncalar, cırcır böcekleri, bir sürü yenilebilir şey. Ama bana yetmiyor. Balığa ihtiyacım var. Evet, bu onları içeri çekecek bir huni. Deliği oldukça küçük ama zaten bu balıklar da epey ince görünüyor. Sığ sulardalar ve umarım işe yarar. Buraya kazanmaya geldim ve bunu Mike için yapıyorum. Eşimi

0: Down sendromlu bir erkek kardeşi var. Ve yılın bir ayını bizimle geçiriyor. Bana bu parayla ne yapacaksın diye sorduklarında Mike'ın daha çok bizimle kalmasını sağlarız dedim. 500 bin dolar onun tamamen bizimle yaşamasını sağlayabilir. O harika biri. Onu çok seviyoruz. Evet, işte oldu. Şimdi balık tutma konusunda biraz daha umutluyum diyebilirim. Burada sadece denemeye devam etmem gerekiyor. Yeni şeyler denemeye devam etmek zorundayım. Olmuyorsa başka bir şey deneyeceğim. Burada kalabileceğimi düşünüyorum. Tek yapmam gereken yiyecek bir şeyler bulabilmek, o kadar. Evet.
1: 17. gün, 15-11.
2: Oltamız var, yemlerimiz var, malzemelerimiz var. Ben varım. Hadi gidelim Chad. Hadi.

0: Tencereye tek tek atıp akşama bir güzel pişireceğim. Bu işin hakkını vereceğim. Dum dum dum dum dum tss. Çok da rüzgar yok. Balıkçılık için kötü bir bölgedeyim. Bana yakın bir yerde derin bir su kanalım var ve planım da sahte yem kullanmak. Balık tutmakla kıyıda ahmak gibi dikilmek arasında ince bir çizgi var derler. Bakalım hangisi olacak? Harika! Isırdı! Hayır! Takıldı. Takılma lütfen. Hayır, suya girmek istemiyorum. Ama onu kaybetmek de istemiyorum. Vay. Şu an berbat durumdayım. Çok soğuk. Derinmiş. Tamam işte aldım. Evet. Artık işime geri döneceğim. Pes etmeyeceğim. Sadece balığa değil, ruh halim için de bir galibiyete ihtiyacım var. Bugün karımın doğum günü olduğu için onu düşünüyorum. Ve biraz duygusalım. Ailemden ne kadar uzakta olduğumu hissediyorum. Lanet olsun. Normal yaşantımdan uzak olmak biraz yenilmiş hissettiriyor ama ana odaklanmam gerektiğini hatırlıyorum. Kazanmam için gereken şey de bu. Evet! Tuttum onu. Çok küçükmüş. Kaçamazsın dostum, gel buraya. Seni yahni yapacağım. Güzel, çok güzel. Aklımda diğer yarışmacılardan birinin koca bir balık tuttuğu canlanıyor. Bense burada ufacık 100 gramlık bir balıkla kaldım. Evet, çok küçük. Bunu bir kahramanlık hikayesine dönüştürmeyelim. Bu balıkla kahraman olunmaz. Pekala, içelim şu çorbayı. Kemikleri de kızartalım. Bu kızarmış kemikler bayağı iyi. Az önce yemeğin ne kadar iyi olduğundan bahsettim ama ben şimdiden acıktım. Neyse Chet. Her zaman kazanamazsın. Meditasyonumu yapacağım. Çünkü vakti geldi. Günün o saati geldi. Şu an tüm hayatımı sorguluyor gibiyim. İnsanların bana bakıp bu adamın yeterli becerisi yok demesinden korkuyorum. Bu benim mesleğim. Yani hayatta kalma becerileri öğreterek para kazanıyorum ve burada yaşadığım şeyler de sanki tüm başarısızlıklarımın herkesin önünde sergilenmesi gibi. Eşimle beni buluşturan meditasyonlar yapıyorum. Ailemizde zihinsel ve duygusal olarak en güçlü olan o. Onun enerjisini hissedebiliyorum. Varlığını güçlü bir şekilde hissedebiliyorum. Onu çok özledim.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Geçer herkesler.
2: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulanda geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
11: İstemiyorum.
10: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikbalde. Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
8: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olmaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidar.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Sabah 8:27.

İşte oldu. Resmen sanat eseri. Dağda çividen yapılmış bir bıçak. Ele iyi oturuyor. Biraz tel kullandım. Küçük bir el koruması ve stoper yaptım. Aslında çok katmanlı, paslanmaz çelik tel olduğu için epey de sağlam. Kıyıda bulduğunuz paslı bir çiviyle neler yapabileceğinize bakın. Hemen bir deneyelim. İnsanlar ya beni sevecek ya da dünyanın en tuhaf adamı olduğumu düşünecekler. Tamam. Şuna bak. Kürekle dövdüğüm bıçağımla odun yarabiliyorum. Bayağı havalı. İnsanlar Biko yemek bulmaya başladı. Ama adam o bıçağı kendi dövdü ve harika bir barınak yaptı. Yani tamamen işe yaramaz değil diyecek. Şimdiye kadar kesinlikle bir balık yakalarım diye bekliyordum. Bu yüzden biraz cesaretim kırıldı ve daha zor kısmı başlamadı bile. Burası hayatta kalması kolay bir yer değil. Balık işini çözmem lazım. Bir balık sepeti yapacağım. Deneyelim. İşe yarayabilir. Söğüt kullanacağız. Söğüt. Ne harika filmdi. Çekil yolumdan Cikcik. Umarım yakında bir balık yakalayabilirim. Buradan çıktım da daha çekici olacağım. Artık şişman Biko yok. Ya da belki yetersiz beslenmiş ve güçsüz olurum. Acaba herkes ne yapıyor? Merak ediyorum, pes eden oldu mu acaba? Bir sürü boz ayı var. Yiyecek bir şey yok. Hadi ama, vardır mutlaka. Saat kaç? Diğer yarışmacılar pes edip süreyi durdurdun mu yoksa? Ne olursa olsun elimden geleni yapacağım. Çok çirkin oldu. Neyse, çok da umurumda değil.

0: Lanet olsun. Bunlar ayı. Boz ayı. Hadi gidin. Bir grup yavru ayı gibi görünüyor. Hey! Umarım anneleri burada yoktur. Kalbim deri gibi çarpıyor. Sandığımdan daha büyükler. Adrenalinim tamam yaptı. Daha önce boz ayıların yaşadığı bir yerde bulunmamıştım. Bu benim için bir ilk. Ayıların ciddi zararlar verebileceğini bilmek çok korkutucu. Benim bölgemde dolaşıyorlar ve bu her zaman aklımın bir köşesinde duruyor. Resmen kıyı şeridi travması yaşıyorum burada. Balık kapanımı kurmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Umarım bir boz ayıyla karşılaşmam. Açlığa ve kampıma gelen boz ayılara rağmen devam etmek zorundayım. Vücudumda epey yağ var ama burada uzun süre kalacaksam tüm zamanımı aç kalarak geçiremem. Açmasını engellemek için üstüne bastıracak büyük bir kaya bulmam lazım. Umarım zaman geçtikçe, düzenimi kurdukça ve her şey daha konforlu oldukça yiyecek üretme konusunda daha cesur olurum. İşte oldu. Umarım küçük balıklar içine girip sığınır.
1: Dokuzuncu gün. Sabah 8:44.

Güzel bir barınak yapmak istiyorum. En azından ateş için korunak gerekiyor. Rüzgarın ortasında olmaktan iyidir, değil mi? Evet. Kendimi gerçekten çok güçsüz hissediyorum. Biraz yemek yiyebilme şansım olsa faydası olacaktır. Tonla yenilebilir şey buluyorum ama çok yemek gerekiyor. Çünkü onlar düşük kalorili ve yağsız. İşe yaramıyor. Evet, içine biraz yakı otu atalım şimdi. Umarım balık tuzağında bir şeyler vardır. Yakında balık yakalayabilirsem bana yetecek kadar enerjiyi verebilir. Buna inanıyorum. Evet, burada kalabilmek için daha büyük öğünlere ihtiyacım olacak. Evet, bir itirafta bulunmak istiyorum. Tuz konusunda çok endişeliyim. Günlük tuz alımına ihtiyacımız var. Çünkü bu tüm vücut fonksiyonları için çok kritik. Ve benim tuz kaynağım yok. Bu nedenle kendi mukusumu yiyorum. Evet, bu size biraz garip gelebilir. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Aman Tanrım, bu çok iğrenç. Evet, burnumu aktığında ben bunun hepsini yiyorum ve oldukça tuzlu. Başta daha tuzluydu, şimdi daha az tuzlu. Bu nedenle tükenmeye başladığımı anlayabiliyorum ama bu biraz yavaşlattı. Yıllarca öğretmen olarak çocuklara burnunu karıştırma ve yeme dediğim için kendimi şimdi biraz suçlu hissediyorum. Devam çocuklar, kendi mukusunuzu yiyebilirsiniz. Aman Tanrım. Burada normalde asla yapmam dediğin birçok iğrenç şeyi yapıyorsun. Çünkü hayatta kalmak için elinden gelen her yolu denemek zorundasın. Başka çaren yok. Yemek bulmam gerek. Benim için balık, bu sıska ve güçsüz vücudumu ayakta tutacak tek yiyecek şu anda. Bulmak zorundayım. Tamam. Hadi aşağı inip balık tuzağımıza bakalım. Balık sepeti muhtemelen en iyi seçeneğim diye düşünüyorum. Bu da ne böyle? Olamaz. Tuzağım dışarı çıkmış ve açılmış. Bunu hiç beklemiyordum. Olamaz. İnanamıyorum. Demek ki bir şey onu yerinden çıkarıp açtı. Ancak bu şekilde olabilir. Hiç balık yok. Bilemiyorum.

0: Artık devam etmekte gerçekten çok zorlanıyorum. Çok zor. Yine balık istedim ve yine hayal kırıklığı. Artık kazanamayacakmışım gibi hissediyorum, biliyor musunuz? Ve yine en dibe vuruyorum. Kendimi çok sert biri olarak görmem. Ama burası gerçekten çok sert. Zihinsel ve fiziksel olarak çok büyük bir zorluk. Çok zor. Benimki daha fazla fiziksel oldu. Sadece yiyecek eksikliğim var. Zihnimse nispeten güçlü ve berrak diyebilirim. İşler böyle ters giderken devam etmek gerçekten çok zor görünüyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanı telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Hele güzel istikballe.
11: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
12: İstemiyorum.
11: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Yirminci gün, sabah 8:07.
12: Evet, bıyığım. Kocaman olmuş. Buna bıyık denir. Bıyık.
13: Nasıl şekillendireceğimi bilmiyorum. Acaba pala bıyık yapabilir miyim? Hani şu tipler gibi.
12: Pala bıyık ha?
13: Nasıl oldu ama? Bu tarz hoşuma gitti. Biri bana evsiz bir kokarcaya benzediğimi söyledi. Hiç hoş değil. Uykumu düzene sokmam lazım. Tamam. İki kez omurga ameliyatı oldum ve ladin dallarıyla çakılın üzerinde uyumak gerçekten çok zor oluyor. Her gün uyanıyorum ve sol uyluğum uyuşmuş oluyor. Bu yüzden sahilde bulduğum ipleri kullanarak beni tamamen yerden kesecek bir hamak yatak yapmaya karar verdim. Çok değil. Belki 100 santim kadar. Yapacağım şey bunları destek olarak kullanarak örme bir yatak yapmak. Doğrusunu isterseniz kendimi bu noktada hangi kategoriye koyacağımı bilmiyorum. Ne bir hayatta kalma uzmanıyım, ne bir bushcraft ustasıyım. Çiftlik sahibi bile sayılmam. 160 dönüm arazi aldım ve üstüne bir ev yaptım. Kim bunun işe yarayacağını düşünüyor? Ben düşünüyorum. Benim becerim denemekten korkmamam ve sorun çözmede yaratıcı olmam. Zorluk ararım ben. Bir şey yapmak istersem yaparım. Tıpkı 160 dönüm arazi alıp tepelerde suyun olmadığını söylemelerine rağmen ailemi oraya götürmem ve toprağa 4 çukur kazıp su bulana kadar devam etmem gibi. Evet, suyu böyle buldum. İnsanlar bunu korkutucu buluyor ama ben hayatımı böyle yaşıyorum. Babasız büyüdüm ve uzun zaman önce öğrendim ki beni bir şeyi başarmaktan alıkoyabilecek tek kişi benim.
14: I am.
13: Tamam. Hadi test edelim.

0: Mükemmel. Bu uyku kalitemi değiştirecek. Gerçekten harika oldu. Beni yerden kesti. Çok güzel.
1: 20. gün 13-13.

El kitabındaki tüm güvenlik kurallarını resmen çiğniyorum. Sanırım bu ladin ağacında yaklaşık 12 metre yüksekteyim. Ama şu göl manzarasına bakar mısınız? Harika değil mi? Bugün ailemi çok düşünüyorum. Odaklanmama yardımcı olmayacak ama düşünmeden de edemiyorum. Onları seviyorum ve çok özlüyorum. Öğrendiğim her şeyi uyguluyorum ama zihnimi ve duygularımı yeterince odaklayamıyorum. Hadi gidelim Chad. Sadece zihinsel yaklaşımı değiştirmem ve ana odaklanmam gerekiyor. Hayatta kalma zihniyetine geçmeliyim. Çünkü o zihniyet duygularınla, hayal kırıklıklarınla ya da zihinsel engellerinle ilgilenmez. Sadece seni hayatta tutacak en önemli şeyin ne olduğuyla ilgilenir. Barınağın içinde sürekli esinti hissediyorum ve sıcaklık gerçekten düştüğünde bu hiç hoş olmayacak. Üşümek büyük bir kalori yakımı demek ve buna gücüm yetmez. Vücudumda herkesten daha az yağ var. Kaybedecek pek bir şeyim yok ve titreyerek kalori yakarsam bu da kötü olur. Bunlar çok güzel ve yumuşak otlar.

0: suyu uzaklaştırmaya ve yalıtıma yardımcı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dostlarım. Teşekkür ederim. Otlar, yosunlar. Yeterli malzeme diye bir şey yok. Ah, lanet olsun. Eşek arıları. Ah. Tamam, beni sokmayın. Ah, lanet olsun. Ah, lanet olsun. Ah. Buraya kadarmış. Canavarlar beni yakaladı. Şunlara bak. Ah. Şuradaki küçük yığının her yerindeler. Ve ellerimi mahvettiler. Vay vay vay, bu berbattı. Hadi eve gidelim Chad. Bu gerçekten çok farklı bir mücadele. Negatif düşüncelerin seni ele geçirmesine izin veremezsin. Ah, lanet olsun. Tanrım, burada olmak ne büyük nimet. Yani bu çok zor. Televizyonda başarısızlık yaşamak çok zor. Zihnin ve hislerin için çok ama çok zor. Bunu daha önce yaptığımda her zaman bir haftalık olurdu ve 10 gün kadar planlanırdı. Bu seferse plansız. Yani ailemden, yaşantımdan falan ne kadar uzak kalacağımı kimse bilmiyor. Ve umurumda da değil. İsteyen istediği gibi beni yargılayabilir. Ama siz burada değilsiniz. O zaman kim oluyorsunuz da yargılıyorsunuz? Oturun, patlamış mısırınızı, cipsinizi yiyin. Kilo alın. Ben burada siz eğlenin diye açık alıyorum. Sizi eğlendirmek için. Sizi eğlendirmek için burada kafayı yiyorum. Sizi eğlendirmek için, sadece bunun için. Bu nedir böyle? Tam bir saçmalık. Siz şu an evde oturup yemek yiyorsunuz. Burada değilsiniz. Burada değilsiniz. Siz kimsiniz de yargılıyorsunuz?
1: ...21. gün, sabah 7:57. Evet, dişlerim böyle. Resmen rengi değişti. Siz de gördünüz. Bu ne böyle dedim. Evet. Yediklerimden mi yoksa yetersiz beslenmemden mi böyle oldu bilemiyorum doğrusu. Bilemiyorum. Şu an durum gerçekten çok kötü. Balık tuzağı çok moral bozucu oldu. Bugün biraz etrafa bakabilirim. Çünkü birkaç orman tavuğu gördüm. Yemek bulmam gerekiyor. Aa, pantolonuma bakın. Kemerimi biraz daha sıksam iyi olacak. Evet, böyle. İyi ki bu kat kat giysiler var. Yoksa bu pantolon her an üzerimden düşebilir. 45 kilonun altına düştüğümü biliyorum. Ve bunun tehlikeli bir bölge olduğunu farkındayım. Evet, bulabildiğim her türlü şeyi mideye indiriyorum. Ne kadar saçma şey varsa mümkün olduğunca yiyerek vücuduma alabildiğim kadar şeyi almaya çalışıyorum ama ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor. Yemek bulamazsam artık burada kalamam. Mümkün değil. Sakin olmalıyım. Hızlı hareket etmeme gerek yok. Burada birkaç kez orman tavuğu dışkısı görmüştüm. Ve yaşam alanımın epey yakınındaydılar. Evet. Şimdi biraz etrafı dinleyelim. Evet. Çok zayıfladım. Kilo vermemin bazı şeyleri tetikleyebileceğinden gerçekten endişe ediyorum. Gençken 3 yıl yeme bozukluğu yaşamıştım. Geriye dönüp baktığımda bu kendini cezalandırma durumu çok rahatsız edici bir şey diye düşünüyorum. Kendimle ilgili korkunç düşüncelerle doluydum. Bence hiç kimse bunu hak etmiyor. Yıllar önce bu düşünce biçiminden çıkıp farklı bir yaşam ve düşünme tarzına geçtiğim için çok mutluyum. Sağlıklı ve güçlü olmak benim için çok daha önemli hale geldi artık. Evet, geri döneceğim. Bence sahip olduğumuz tek şey bu beden. Ve bence hepimizin kendini zorlama konusunda bir sınırı var. Ve ben kendi adıma konuşacak olursam, kendimi şu an içinde bulunduğumdan daha tehlikeli bir noktaya gitmeye zorlamayacağım. Biraz oturup ne olacağına bakacağım. İnanamıyorum. Pekala. Evet, şurada bir orman tavuğu var. Onu görebiliyorum, evet. Evet.

0: stays, it stays with me.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya Sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: ...21. gün... ...12-16... ...8 kişi kaldı.
15: Hadi bebeğim... ...bana net bir atış şansı ver. Nereye gitti böyle? Çalılığın içinde kaybettim. Lanet olsun. Hiçbir şey yok. Bir anda kendimi çok tuhaf hissettim. Tamam, biraz oturmalıyım. Göğsümde bir baskı hissediyorum. Vücudum artık pes ediyor. Bu açlık diyetinden hiç hoşlanmadı. Tamam. Evet, göğüs ağrılarım başladı. Tanrım. Hiçbir zafer, açlığın verebileceği düzeyde kendinize zarar vermeye değmez. Bunu sakın unutmayın.

0: Evet. Bence bu kadar yeter. Resmen çekiliyorum. Sağlığım ve geleceğim için gerçekçi bir karar verdim. Bunu yaparken zorlanmıyorum ama kazanabileceklerimin kaybı için derin bir üzüntüm var diyebilirim. Evet, canlarımın fotoğrafı. Mike'ın yanımızda kalması için parayı kazanma umudum vardı içimde ama sorun değil. Sizi seviyorum çocuklar. Sana geliyorum hayatım. Sanırım tekneyi duyuyorum. Evet.
1: Merhaba Michelle. Neler oluyor?
0: Evet. Burası beni bayağı hırpaladı. Burada yeterince yiyecek bulamadım. Buradan ayrılmanın en zor kısmı sanırım ne olabilirdi? Düşüncesi olacak. Ne olabilirdi? Farklı seçimler yapsaydım belki her şey farklı olabilirdi ama yaşadığım deneyimler açısından kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yanımda muazzam bir mucize ve yürek götürüyorum. Kendimi öyle bir noktaya getirdim ki bir adım sonrası gerçekten çok kötü olabilirdi. Sağlığımı kaybetmenin ne olduğunu iyi biliyorum ve bunu yaşamak istemem. Gençken hayatımın her alanını ve yaşam kalitemi etkilemişti. Kendimi toparlayamayacak kadar ileri gittiğimi hissetmiştim. Bunu bir daha yaşamayı kesinlikle istemem ve bunun için mücadele edeceğim. Güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olmak, hayatta sahip olabileceğin en büyük nimetlerden biri.
2: 21. gün, 15-12. 7 kişi kaldı.

0: Okla avlanacağım, okla avlanacağım. Galiba iyi gidiyorum ama bunu biraz daha geliştirmeliyim. Tamam. Bana şans dileyin. Hiç balık yakalayamamak gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Bu yüzden avlanmaya odaklanmam gerektiğini hissediyorum. Şu an tek seçeneğim bu. En sevdiğim avlanma tarzı pusuya yatmak. Yani ormanda çok ama çok yavaş halde ilerlemek. Zamanın büyük kısmında durup etrafı izliyor ve hayvan seslerini dinliyorsun. En ufak ses bile bir hayvanın varlığı anlamına gelebilir. Püf noktası tam farkındalık. Çok odaklanmış ve sakin olmalısınız. Çünkü aklınızda başka şeyler varsa orada değilsinizdir. O anda kalamazsınız. Bu patikada geyik dışkısı var ve oldukça taze. Bunu görmek hoşuma gitti. Burası güzel küçük bir nokta. Küçük bir bataklık havzası gibi yani. Bir sürü söğüt ve kısıl ağaç mevcut. Ve taze geyik izleri. Sorun şu ki tam olarak nerede olduğundan emin değilim. Aslında doğrudan kampa geri dönmeyi düşünüyorum. Böylece en azından buranın yerini iyi belirlemiş olurum çünkü gördüğüm en yoğun geyik izi burada. Kararsızım. Daha çok bakınmak istiyorum ama onu buradan kaçırmak da istemiyorum. Sanırım gideceğim. Tepeye geri dönüp yavaş yavaş kampa doğru ilerleyeceğim ve hayvanları ürkütüp kaçırmadan buraya dönebileceğim bir rota bulacağım. Evet, bence bunu yapabilirim. Bu harika. Evet, taze geyik izleri. Bu bana burada geyik bulabileceğimize dair biraz güven vermiş oldu. Biraz zorlanıyordum. Bu bana umut verecek bir şey oldu. Tam da ihtiyacım olan buydu. Belki bir geyik avlama şansım olur. Bilirsiniz. Bu harika. Gerçekten harika.
1: Yirmi ikinci gün, sabah 8:08. 7 kişi kaldı.

Bugün biraz gergin hissediyorum. Biraz yorgunum. Genel olarak da fiziksel olarak da tükenmiş gibiyim. Yiyecek bulma işimi hızlandırmam lazım. Belki bir saat ot toplamak yerine balığa giderim ve bir şeyler yakalarım. Şansımı tersine çevirmeliyim. Yiyeceğe ihtiyacım var. Sadece yiyeceğe. Taşınacak çok fazla eşya var Chet. Sen de dahil olmak üzere taşınacak çok fazla şey var sadık dostum. Beni ünlü yapan dostum. Bu gidişle beni kötü bir şöhrete kavuşturacaksın. Bir hayatta kalma uzmanı olarak olmak istediğim seviyede değilim. Bu benim için önemli Chet.

0: çok önemli hem de. Bunu anlamıyorsun değil mi? Nasıl anlayasın ki? Sadece cansız bir nesnesin. Deniyorum. Öğrendiğim her şeyi yapıyorum ama ne yazık ki farkındalığım başarılı olmam için gereken seviyede değil. Son 13 yıldır eşimin benim doğru şeylere odaklanmama yardımcı olduğunu herhalde yeni fark ediyorum. O zaman şarkımı söyleyeceğim. Eşimin şarkısını. Neden olmasın?
1: Ring ring goes the dinner bell. All the mama's children come a running up from the gut to what she's put on the table.
0: Hadi, büyük bir tane yakala.
1: Coal still hot and the sweet smell of wood smoke, the three stones she uses and the wood spoon made from the oak. Daddy gets the firewood. He washes off in a cool gut stream after climbing a coconut tree for his family. Oh, what a sight to see as he returns triumphantly.

0: Ah, tamam. Bu kadar. Bitti. Haftalardır buradayım. Ve biliyor musunuz, benim harika bir ailem var. Bu, hayatta bir yarışmayı kazanmaktan bence çok daha önemli. Onlar beni yargılamayacak. Gerçi isteyen yargılasın. Buna hazırım. Umurumda değil. Günaydın, ben Matt. Şu an resmen çekiliyorum. Ah, Chad. Bu zordu. Çok zordu ama... Biliyor musun, aile, arkadaşlar, etrafımızdaki insanlar... Egomdan daha önemli. Ve bence bu beni çok daha iyi bir insan yaptı. Profesyonel olarak bırakmak ne kadar zor olsa da... Geliyorlar Chad. Bu beni başarısız yapmaz. Bu sadece bir başarısızlık ve arada çok büyük fark var. Bunu kendime asla yakıştırmadım. Bu birlikte geçirdiğimiz zamanın sonu Chester. Seni özleyeceğim. Gerçekten özleyeceğim. Gitmeye hazırım. Evet, harika bir deneyim yaşadım ama... Yalnız olmaktan dolayı mutlu olmadığımı fark ettim ve bununla savaşmak istemiyorum. Ailemi çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Hayatımı da çok özlüyorum. Hepsini özlüyorum. İnsanlar buna başarısızlık diyorsa bunu da kabul ediyorum. Yargılanma korkusuyla değil, kalbimin söylediğiyle hareket etmek istiyorum. İdeallerim yıllardır kalbimle hiçbir şekilde uyuşmuyordu. İdeallerim yalnız hayatta kalanın üst seviye olduğunu söylüyordu. Ama artık bunun gerçek bir saçmalık olduğunu çok iyi anlıyorum. Çünkü üst seviye hayatta kalan yalnız ölür. Öldüğünde de çocukları yalnız kalır. Ve bir şey daha fark ettim ki, bu çok daha derin bir şey. Aile her şeyden daha önemlidir.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Taşıdık kalkama.
9: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sızdıracağım ikinizi de?
1: Sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
5: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Taşıdı kalkama.
9: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sızdıracağım ikinizi de?
10: Center Stage

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Bu salı 700 gram tar süt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Bankam Tonbank.
11: Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Yirmi ikinci gün, sabah 11:13. 6 kişi kaldı.

Bakalım bir şey yakalayabilecek miyiz? Bu ceket çalılıklarda çok ses çıkartıyor. Belki o üç geyikten birini görebilirim. Belki de iki geyiktir. Ama fazla olmadıkları kesin tabii. Dün akşam taze geyik izleri bulduğum o bölgeye ulaşabileceğim küçük bir tepe bulmuş oldum. Şuradan gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Normalde umrunuzda olmayacak şeyler bile her gün yemek yemediğinizde sizi görüyor tabii. Evet. Burada daha çok taze iz görüyorum.

geyikler dün gece ya da bu sabah buradaymış. Sabah için biraz geç oldu. Muhtemelen yatmışlardı.

0: Çekilmeden 3 gün sonra.
1: Bizimle olduğun için teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Tek başınaya katılan herkes çok kilo vermenin nasıl bir şey olduğunu bilir. Sona yaklaştığını nasıl fark ettin?
2: Ellerine bakıyorsun ve tanıyamıyorsun. Vücudun korkutucu bir hale geliyor. Kilo verdiğini fark ediyorsun ama o kadar çok kıyafet giyiyorsun ki bunu bir süre gizleyebiliyorsun. Sonra kıyafetsiz kendini görüyorsun ve sonra çok kötü. Kendimi yıkıyordum ve o an vücuduma bakıp olamaz. Bu da ne böyle dedim. Çekilmeden 4 gün önce ağzıma tatlı bir tükürük tadı gelmeye başladı ve bu aslında vücudunun bulabildiği tüm rezervleri tükettiği ketozis durumudur. Çok tehlikeli. Bu nedenle durumumun kötüye gittiğini biliyordum. Balık yakalayamamam, çekilmek zorunda kalmama neden oldu. Kötüydü.
1: Yiyecek bulma konusundan bahsedelim. Hayatta kalma durumunda insanların yapmayı düşünmeyeceği şeyleri yemeye istekli olmak zorundasın. Sen karınca, cırcır böceği ve hatta salyangoz yedin.
2: Evet, bulabildiğim her şeyi yedim. Tam şu noktada biraz balık kalıntısı buldum. Harika. Yenilebilir olduğunu düşündüğüm her şeyi topladım. Hatta belki şüpheli olanları bile, her şeyi. Ne bulduğuma bakın. İri olanlardan bir tane daha işte. Mümkün olduğunca çeşitli besin almak istedim. Bu nedenle iyi bileceğim her şeyde deneme sınırımı biraz zorladım diyebilirim.
1: Ateşi üflemek için tavşancıl otu sapı kullandın. Ama bu bitki alerjik reaksiyona sebep olabilir. Peki ne oldu?
2: Hastalığıma tam olarak neyin sebep olduğunu hala bilmiyorum. Ama sapla yaşadığım mide bulantısı ve ağrılar arasında bir bağlantı olduğunu hissettim. Evet, kötüydü. Güçlü bir kokusu var. Bunları bir araya getirdiğimde, belki de bu tavşancıl otu değildir, belki de otu tanıyamamışımdır diye düşünmüştüm.
3: Vay canına!
2: Su baldıranı ve tavşancıl otu kurumuş hallerinde birbirine çok benzer. Bu nedenle kendimi su baldıranıyla zehirlemiş olabileceğimden korktum. Bu sapın tavşancıl otu olmadığından endişe ediyorum artık. Biraz korkuyorum.
1: Bu kadar hastayken yalnız olmak nasıldı?
2: Doğada yalnız başıma çok vakit geçirdim. Ama açıkçası bu en korkutucu anlardan biriydi. Çünkü ne olduğunu bilmiyordum. Yine şiddetli bir mide bulantısı dalgası geldi. İyi hissetmiyorum. Gerçekten çok panik oldum. Çünkü en yakın hastaneden çok uzaktaydım. Ve ciddi bir sorun yaşayabilirdim. Biraz oturmam gerekiyor. Ve kötüleşirse düğmeye basmaya hazır şekilde o sarı cihazı tutarak beklediğim anlar oldu. Ve şans eseri bunu atlattım diyebilirim.
1: Evet, kesinlikle atlattın. Ayı deneyimin efsaneydi. Sahilde kuş burnu yerken kocaman bir ayı sana doğru yüzerek geliyordu.
2: Yok artık. Olamaz. Yine o gerçeküstü, şoke edici anlardan biriydi. Kendi halimde kuş burnu yerken bir anda "Aman Tanrım, orada bir ayı var" dedim. Çalıların içine saklanacağım. Evet, saklanmalıyım. Kendi kendime "Pekala, bütün bu malzemelerle buradan nasıl kaçacağım" diye düşündüm. Bir şekilde belli etmeden oradan uzaklaşmayı başardım ve o da işine bakmaya devam etti. Ağzında kocaman bir balık var.
1: Yanına koşup o balığı ağzından kapmak istemişsindir. Değil mi?
2: Aslında belki bir şey düşürür diye tenceremi alıp arkasından gittim.
1: Peşinden giden karga gibisin.
2: Evet, kesinlikle öyle ama bana hiçbir şey bırakmadı.
1: O anda nasıl hissettiğini hayal bile edemiyorum.
2: Çok hayal kırıklığı yaşadım. Güzel balık parçaları alacağımı sanmıştım. Olamaz, üzüldüm. Her neyse.
1: Bu güzel yer hakkında en çok neyi hatırlayacaksın?
2: Güzelliğini, her günün vaat ettiklerini. Bu inanılmaz bir hediye. Orada olduğum her gün kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettim. Yaşadığımız hikayeleri yanımızda taşırız ama aynı zamanda bulunduğumuz yerleri de taşırız. Onların üzerimizde bir etkisi olur. Seni değiştirir ve sonsuza kadar seninle kalır.
1: Michelle, hikayeni paylaştığın için çok teşekkürler. Seninle tanışmak güzeldi.
2: Benim için de öyleydi Nikki. Teşekkür ederim.
4: Şu an titriyorum. Midem bulanıyor.
5: Tüm havayı oradan çekiyor ve dumanı içeri veriyor. Galiba kendi kendimi boğacağım.
6: Biri buraya gelmiş
0: ve ateş çukurumu dağıtmış. Merhaba koç.
3: Kişisel kurallar listemi okuyalım. Çekirme butonuna basma.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
7: takoma, değerinde Trinksat. Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Evet.
11: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
12: Ay çok güzel.
11: Açılmış rengini göster. Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de. Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
13: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
13: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
15: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
17: Fotoğrafımızı çeksene ya.
5: Şimdi kalkama.
18: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
19: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
20: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
21: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
22: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
23: Tehlike çok büyük.
24: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
25: Olamaz ne?
24: 10 dakika içinde.
22: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
25: Bu gerçekten dehşet verici.
23: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
22: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
26: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Peşimden ayrılma. Hiçbir şey göremiyorum. Bu tam anlamıyla korkunç.
0: 40 gün 40 gece boyunca en zorlu çıplak ve korkutucu sınavından kurtulduktan sonra kıdemli savaş askeri E.J. Snyder ve doğada hayatta kalma uzmanı Jeff Zauch kendilerini Rusya ve Türkiye arasındaki sonsuz gibi görünen tünellerden meydana gelen bu devasa mağarada buluyorlar.
2: Buraya hangi akla hizmet ışıksız geldik ki?
1: Bilemiyorum ama burada sanki ölü bedenler bulacağız gibi geliyor.
0: Ölüm labirentinde yollarını bulmak Jeff ve E.J. için gerçekten kör kuyunun kenarında kalmak gibi bir durum.
2: Bu tarz mağaralar kilometrelerce uzunluğa ulaşabilir. Nerede olduğunuzu ve nereye doğru gitmeniz gerektiğinizi bilemezsiniz. Ani bir korkuya kapılma ihtimaliniz yüksekti. Aşağı doğru iniyoruz. Girdikçe ışığımız azalıyor ve sıkışıyoruz. Yüzlerce yıl sonra bulacakları iskeletler olabiliriz.
0: Tek bir yanlış hareket ekibimizin sonu demek olabilir.
2: E.J.

0: Gözümün önünde duran elimi dahi göremiyorum.
1: Sağımda kayalar var.
0: Benim de yanımda bir duvar var. Bu mağaranın ne tarafına doğru ilerlemeliyiz onu bile bilmiyorum.
1: Elini şuraya uzat. Duvarı kaybettim.
0: Tamam.
1: Ellerini sesimin geldiği yöne doğru uzat.
0: Tamam.
1: Buranın ne kadar geniş olduğuna dair bir şey hissedebilecek mi?
0: Evet,
1: bir
0: evet,
1: de ona
0: haklısın. Evet. Ancak duvarıma artık dokunamıyorum.
1: İşte buradasın.
0: Ve sanırım buradan sonra bir açıklık var.
1: Bulunduğum yerde tavan çok alçak. Ah, lanet olsun, duvarı
0: neler
1: kaybettim.
0: Neler oluyor burada? Tamam, duvarı tekrar buldum.
1: Dostum, pekala, ayaklarımı sürüyorum. Dostum, önümde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
0: Burası gittikçe daha çok daralıyor.
2: Rusya ve Türkiye arasında eski Sovyetler Birliği Gürcistan'ında, Kafkas Dağları'nın eteklerinde bulunan ve dünyanın en büyük yeraltı mağaralarından birinde E.J. ve Jeff, kabusa benzeyen bir senaryonun içerisine düştüler. İki mağara kaşifi kendilerini bu mağarada yön duyguları olmadan daralan bir labirentin içerisinde buldular.
1: Böyle durumlarda yani zifiri karanlıkta kalmak gerçekten kötü bir durumdur. Yön duygularınızı kullanamazsınız. Yani demek istediğim bundan daha kötü olan tek durum karanlıkta nereye gideceğinizi bilemediğiniz durumdur.
0: Buraya hangi akla hizmet ışıksız geldik ki?
1: Bilemiyorum ama burada sanki ölü bedenler bulacağız gibi geliyor.
0: Zifiri karanlık. Çevrenizde ne olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Solunuzda ne var, sağınızda ne var, üstünüzde ve altınızda ne var bilmiyorsunuz. Daha önce burada bulunmadıysanız anlamanız gerçekten çok zor.
1: Burada bir şey buldum adamım. Sesi kayaya hiç benzemiyordu. Bekle bir saniye. Ne olduğunu bilmiyorum. Metalden yapılmış. Sen de bir baksana.
0: Sanırım bu kalsiyum karbür bir fener.
1: Fener mi?
0: Kalsiyum karbür fenerler genellikle madenciler ve mağara kaşifleri tarafından kullanılır. Bunun nedeni ise gayet kuvvetli ışık yaymalarıdır. Bu mağarayı gayet güzel bir şekilde ışıklandırabilir.
1: Çalıştırmayı başarabilir misin?
0: İçinde hala biraz kalsiyum karbür var sanırım ama içinde hiç su yok.
1: Su mu?
0: Evet, tamamen kurumuş.
1: İşte bu harika.
0: Bu tip aletlerin hem kalsiyum karbüre hem de suya ihtiyaçları vardır. Su kalsiyum karbürle birleştiği anda aşırı derecede yanıcı olan argon gazı açığa çıkar. Bu birleşme tamamlandığında ışığınız olur. Ancak su olmadan bu alet hiçbir işe yaramaz.
1: Bir yerlerden su damlama sesi duyuyorum. Belki ufak bir su kaynağı gibi bir şey bulabiliriz. Onu çakmaya devam et. Jeff'in karbürü her çaktığı seferde tavanda su görebilir miyim diye yukarı bakıyorum. Ama sadece ışığı yansıtan ufak nem kalıntıları görebiliyorum.
0: Adımına
1: tamam,
0: dikkat et.
1: Ben duvarı tekrar bulmaya
0: buralarda
1: çalışacağım.
0: Buralarda bir yerde su bulabiliriz.
1: Ah, lanet olsun. Burası gittikçe daralıyor.
0: Tavan bu seviyeye mi?
1: Evet, lanet olsun.
0: Mağaranın içinde yürüdükçe çevremde ağaç dalları, kuş yuvaları, rüzgarı hissediyorum. Bunların hepsi de bana buradan çıkışın yakınlarda bir yerde olduğunu söylüyor.
1: Adımlarına dikkat et.
0: Bunu çalıştırmak için çok fazla suya ihtiyacımız yok. Ve bir kez çalıştırmayı başardık mı?
1: Bunu duydun mu?
0: Evet, baksana. Orada biraz yansıma var. Orada su var.
1: Ufak bir birikinti. Tavandan damlıyor. Evet.
0: Buradan birkaç damla su alabilir miyim diye bakacağım.
1: Evet.
0: Pekala, birazcık su almayı başardım. Bakalım yeterli mi?
1: Ah,
0: işte bu.
1: Güzel.
0: Aman tanrım.
1: Tanrı'ya şükür. Biraz ışığımızın olması iyi oldu. Şimdi biraz nerede olduğumuzu anlamaya başladım. Etrafa bakıp buradan nasıl çıkacağımız konusunda bilgi almaya çalışacağım.
0: Artık ışığımız olduğundan bu mağaranın ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Kireç taşı. Bu da burasının kilometrelerce olabileceğinin bir işareti.
2: Dünyanın en uzun ve en derin mağaraları her zaman kireç taşındandır. Bu dünyanın en büyük labirentleri milyonlarca yıl boyunca asidik yeraltı sularının bu taşları şekillendirmesi ve sonrasında da zamanla yer altına kalıntılarını bırakmasıyla oluşmuşlardır.
1: Hadi çıkabileceğimiz bir yol bulalım.
0: Tamam, seninleyim. Dostum, burada bir şey buldum.
1: Kuru bir çanta.
0: Evet.
1: Bakalım burada ne varmış. Bu güzel. Bu fenerlerden bir tane daha var.
0: İçinde su var mı?
1: Evet.
0: İşte bu güzel.
1: Evet, var.
0: Evet. Bu iyi oldu. Çünkü bir fener bize gideceğimiz yönü görmede bir ışık gücü sağlıyordu. Ama içinde ne kadar yakıt kaldığını bilmiyordu. Bu ikinci fenerle birlikte buradan çıkabilme şansımız daha çok. Burada bir su şişesi var. Boş.
1: Daha iyi günlerim olmuştu.
0: Biraz halat var.
1: Bu gerçekten işe yarar.
0: Bir acil durum çantası. Ölçüm aleti, iot bantları, gaz yağı macunu ve birkaç tane pamuk var.
1: Evet, haklısın.
0: Biraz kav olması gerçekten iyi oldu. Tırmanma başlıkları. Bunlar dağ tırmanışı sırasında yarıklara yerleştirilerek dağcıyı sabit tutma amaçlıdır. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız. Demir çubuk da var. Eğer buradan çıkmayı başarırsak bu gerçekten harika olacak. Böylece bunlarla bir ateş bile yakabiliriz dostum. Bunları tekrar toplayıp yola koyalım.
1: Bu yolu bulmamız güzel bir buluş oldu. Burada biraz rüzgar hissediyorum. Bana çıkışın çok yakınlarda olduğunun açık bir göstergesi gibi geldi. Yönümüzü bulmaya başlamadan önce burayı işaretlememiz lazım ve bunu yapmanın en iyi yolu gittiğimiz yönü gösteren bir ok yapmak olacaktır. Eğer buraya tekrar geri dönersek bu bize bir uyarı olacaktır. Bu tarz mağaralar tipik olarak labirentlere benzer. Çıkmaz sokaklar, dolambaçlı yollar ve tabii ki sayısız dönüşler. Sadece bir yanlış dönüş yaparak kaybolmak çok kolaydır. Bu yüzden de başlangıç noktanızı bir çarpı işaretiyle işaretlemek ve gittiğiniz yöne doğru bir ok yapmanız gerçekten çok önemli.
0: Haklısın. Hadi buradan çıkalım. Hadi bakalım. Bu fenerlerde ne kadar kalsiyum karbür kaldığını bilmediğim için bu kadar acele ediyorum. Gerçek anlamda zamanla yarışıyoruz.
2: 1986 ve 2015 yılları arasında dünya çapında 94 tane mağara ölümü olduğu bildirilmiştir. Sebep olaraksa hipotermi, boğulma ve en sık rastlanan olaraksa düşme belirtilmiştir.
1: Burası kesinlikle çok daralıyor.
0: Adımlarına dikkat et. İlerledikçe daha çok daralıyor. Bu hiç iyi işaret değil. Kireç taşı mağaraları gerçekten çok karışık olurlar. Birçok farklı tünele sahiptirler. Birçoğu suların aşındırmasıyla oluşmuştur ve çoğunlukla geniş bir girişe sahiplerken içerilere girildikçe yavaş yavaş daralırlar. Sıkışırsanız dönebileceğiniz bir alan bile bulamayabilirsiniz. Adamım.
3: Galiba yolun sonuna geldik.
1: Bunu duyuyor musun?
0: Evet. Bu ses neyin nesi?
1: Su. Hem de çok fazla su. Bu yolun sonundan geliyor. Burası bizim çıkış yolumuz olabilir.
0: Sürünerek mi geçeceksin?
1: Buradan sadece sürünerek geçebileceğimizi biliyorum. Ama adamım baksana, buraya indiğimizden beri karşımıza çıkan en iyi fırsat bu. Dinlesene. Dar mekanları sevmem. Ama bu elimizdeki en iyi opsiyon. Bence sorun yok. Suyun sesini duyuyorum. Ve bunun üzerine tartışabileceğimiz bir zamanımız yok. İlerlememiz şart. Gitmemiz gereken yön burası.
0: Buraya geldiğimizden beri gördüğüm en kötü şey. Burası gayet soğudu. Kilometrelerce uzunlukta olabilir. Bir anda ışığımız sönebilir. Buradan geçmeyi başarabilirsek bile, ki bu gerçekten çok zor, bu suyun bizi dışarıya yönlendireceğinden kesinlikle emin değiliz. Sonunda yeryüzünün katmanlarca altına dökülen bir şelale de görebiliriz. Bu hareketimizle kendi mezarımızı bile kazıyoruz denebilir.
1: Bu suyla mı? Duyuyor musun? Büyük ihtimalle sadece birkaç metre sonra suyun kaynağına ulaşacağız.
0: Buraya inersek ve ışığımız sönerse burada sıkıştık demektir. Yüzyıllar sonra bizi iskelet halinde bu mağarada bulurlar. Burada doğru karar vermeliyiz. Bu gerçekten önemli. Şimdi yanlış bir karar verirsek bu ikinci bir şansımız olmadığı anlamına geliyor.
1: Bu konu üzerinde daha çok tartışmayacağım. Bu taraftan giderek buradan çıkmamız gerekiyor. Su kaynağı orada. Burası büyük ihtimalle buraya girdiğimizden bu yana bulduğumuz ilk ve tek muhtemel çıkış yolu.
0: Ne yaparsak yapalım hızlı davranmalıyız. Bu taraftan gidiyorsak önden sen gideceksin. Sıkışacaksak seni oradan çıkarabilirim.
1: Hadi gidelim. Pekala. İlerlemeye devam et. İşte böyle. İlerisi birazcık daha dar. Dostum, burası çok daralacak. Tamam. Daha çok sürünme. Bir çift dizlik için şu anda her şeyimi verebilirdim. Tanrım. Adamım. İlerisi açılıyor gibi görünüyor.
0: Açılsa iyi olur.
1: Adamım. Tamam.
0: Aman Tanrım.
1: Evet.
0: Oh. İyice lanet olsun, ışığım sönüyor. Lanet olsun. Dostum, aman Tanrım. Işık tamamen gitti.
1: Sakin ol dostum, peşimden ayrılma. Beni görebiliyor musun? Buraya
0: evet,
1: gel.
0: Şimdi ayağından yakaladım.
1: Yakınımda dur. Adamım. Benim fenerim de sönmek üzere.
0: O feneri kaybedersek işimiz bitmiş demektir.
1: Lanet olsun. Lanet olsun adamım.
0: EJ!
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
5: Hoşuna gitti değil mi?
4: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Sürünerek geçmemiz gerektiğini biliyorum ama gitmemiz gereken yer burası.
17: Eski Sovyetler Birliği Gürcistan'ında YJ ve Cev dünyanın en büyük ve en derin mağarasında 4 saattir kaybolmuş durumdalar.
18: Sürünerek mi geçeceksin?
16: Bu konu hakkında konuşmaktan sıkıldım. İlerlememiz gerekiyor. Bana yetişmeye çalış.
17: Ellerinde bulunan iki karbür fenerle yollarına devam etmeye çalışırlarken bu devasa mağaranın içerisinde akan bir suyun peşinden gitmeye karar verdiler.
16: Lanet olsun.
18: Dostum aman tanrım ışığım söndü.
16: Dostum benim peşimden ayrılma.
18: Lanet olsun hiçbir şey göremiyorum.
16: Benim fenerimin de yakıtı bitmek üzere.
18: Onu da kaybedersek işimiz bitmiş demektir.
16: Tanrım. Adamım aman tanrım. Dikkat et.
18: Dostum hiçbir şey göremiyorum.
16: Lanet olsun Jeff.
18: Aman tanrım. Olamaz.
16: Böyle durumlarda başınıza gelebilecek en kötü şey kesinlikle zifiri karanlıkta paniklemeye başlarsanız ve bu da korkuyu tetikler. İşte o zaman bir sorununuz var demektir. Aklıma bir şey geldi.
18: Evet. Evet. İyi fikir. Etrafındakileri görebiliyorum. Şimdi ilerlemeye devam et. Ben arkandayım.
16: Tamam. Arkama doğru dönmek zorundayım. Tamam, artık gidebilirim. Devam ediyorum.
18: Her iki ilerlemeden birinde çakmaya çalış.
16: Tamam.
18: Burası çok küçük. Çok dar. Buranın sonunda bir çıkış var mı onu dahi bilemiyorum. Sanki kendi mezarımıza sürünüyormuş gibi hissediyorum.
16: Pekala, çıkmak üzereyim.
18: Tamam. Tamam. Evet. Aslında burada ayağa kalkabilirim ama biraz eğilmek istiyorum. İşte böyle.
16: Burada bir...
18: Evet, görüyorum.
16: Bir kaya var.
18: Evet.
16: Birkaç kıvılcım çıkartarak buradan çıkabilmemiz olanaksız. Acil durum çantasındaki birkaç malzemeyi kullanarak bir meşale
18: sanırım
16: yapabilir miyiz?
18: Olabilir. Şansımı denerim.
16: Eğer bir parça kumaş bulabilirsem bir meşale yapabilirim.
18: Tamam, bir atlet var. Sence bu iş görür mü?
16: Mükemmel.
18: Tamam, hadi yapalım.
16: Işığa ihtiyacımız var. Aklıma ilk gelen şey Rambo'nun filminde tünellerden kurtulmak için bıçağını fener olarak kullandığı sahne geldi. Bu yüzden fanileyi parçalarına ayırarak bıçağımın dip kısmına sarıyorum. Burada önemli olan malzemeyi gevşek bırakmak olacaktır. Bundan sonra tek ihtiyacımız olan fanileyi oksijenle temas halinde tutmak. Böylece bir fener gibi yanacaktır.
18: Tamam. Bu kutunun içinde gaz yağ macunu ve pamuk topları var. Bunlar bir maceracının en iyi arkadaşlarıdır. Ateş yakmak için birebirdirler. Ama doğruyu söylemek gerekirse daha önce zifiri karanlıktayken hiç böyle bir şey denememiştim. Adamım, meşale ne alemde?
16: Ben hazırım.
18: Hazır mısın?
16: Olabileceği kadar.
18: O zaman tamam. Bu kıvılcımlardan bir tanesinin, bu kumaşlardan bir tanesini ateşlendirmesi için dua ediyorum. Bu karanlıktan hemen kurtulmamız gerekiyor ve bu bizim son şansımız.
16: Güzel.
18: İşte bu. Evet. Tamam, eşyamızı topluyorum.
16: Topla, ben de bununla uğraşayım. İşte bu. Evet.
18: Aman tanrım. Yolu göster.
16: Suyun sesi artıyor. Sanırım önümüzde daha büyük bir alan var dostum. Jeff, su kaynağını bulduk.
18: Bu bir akarsu. Dostum şuraya bak. EJ! Orada bir çıkış.

0: Var.
1: Aha! Evet, orada bir ışık var.
0: İşte bu.
1: Evet, işte evet. Bu.
0: Hadi çıkalım buradan.
1: Hadi.
2: Bu mağaradan dışarı çıkıp bu müthiş mavi gökyüzünü görmek ve temiz havayı solumak sanki zorla alıkonulduğunuz bir yerden bir anda kaçmış hissiyatı uyandırıyor. Kendimi hapisten çıkmış gibi hissediyorum. Hey! Şuraya bak.
1: Oh! Bu şey çürümüş. Baksana.
2: Bu yeni ölmüş.
1: Baksana.
2: Ah. Bu kesinlikle bir ayıya ait.
1: Hem de büyük bir ayı.
2: Evet. En az 350 kiloluk bir ayıdan söz ediyoruz. Etrafımda ayıların olması beni rahatsız etmez. Idaho'da her ilkbaharda avlanmaya giderim. Ama yılın bu zamanında ayılar kış uykusuna yatmak için hazırlanıyorlar. Bu durumda onların her zamankinden daha asabi ve daha aç olduğu anlamına geliyor.
3: Kuzey Amerika boz ayısının uzaktan kuzeni olan Avrasya boz ayıları 2 metre uzunlukta ve 350 kilogram ağırlığında olabilirler. Güçlü çene kemikleri ve 12 santimetrelik pençeleriyle bu hayvanlar dünyada en çok korkulan ayı türlerinden bir tanesidir. Kendi bölgesine giren herhangi bir başka memelilere olan davranışları kış uykusu için hazırlandıkları bu dönemde gayet agresif ve yırtıcıdır.
2: Bu taraftan ormana geri dönmüş.
1: Ne? Bizim gideceğimiz yönden mi? Tehlike seviyesi böylece 10 üstünden 10 oldu. Evet. Hemen mızrak yapmalıyız.
2: Kesinlikle kendimizi korumak için bir şeyler yapmalıyız. Ama önce şu mağaradan uzaklaşalım. Ayının nerede olduğunu bilmiyoruz.
3: Büyük boz ayıyla karşılaşma olasılığının olduğu durumlarda kendinizi korumak için silahlarınızın olması gerçekten çok önemli. Ancak Jeff ve EJ bu maceralarına devam etmek istiyorlarsa öncelikle kurtuldukları bu mağarayı arkalarında bırakmalı ve yollarına hemen devam etmeliler.
2: Evet, bu su çok kuvvetli, akıntısı çok hızlı. Biraz zaman alacak. Evet, öyle itmeye devam et. Hadi, bir, iki, üç, dört.

0: İyi misin dostum?
1: Evet.
0: Burası kutu gibi. Şu duvara baksana.
1: Haklısın.
0: Buradan ilerlemeye kalkışırsak işimiz gayet zor. Burada dik dağlar, büyük yarıklar ve çok kuvvetli bir akarsuyumuz var. Buradan yaralanmadan çıkmak gerçekten çok zor olacak. Burası kesinlikle bir ayı bölgesi.
1: Hemen birkaç tane mızrak hazırlamalıyız. Hem de hızlıca.
0: Bana uyar.
1: Anlaştık. Şu taraftan gidelim.
2: Bir ayıyla karşılaştığınızda silahla saldırmak son şansınız olmak zorunda. Eğer asabi bir boz ayıyla karşılaşırsanız sakın kaçmayın. Olduğunuz durumda kalın ve yavaş yavaş geriye çekilin. Eğer ayı saldırıya geçecek olursa fetüs pozisyonunda kendinizi yere bırakın ve ellerinizle ensenizi kapatın. Ölü taklidi yaparsanız ayı sizin bir tehlike olmadığınızı düşünebilir.
0: Bu silahı böyle hazırlayarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Bu benim işim demeye çalışıyorum. Buradaki ufak kısımdan kurtulacağım. Böylece bu sopanın üzerine bıçağımı yerleştirebileceğim. Sonrasında bunları birbirlerine bağlayarak gerçek bir mağara adamı mızrağına sahip olacağım.
0: Sonrasında elinde bir bıçağın kalmayacak. O ayı seni yere yıkmayı başarırsa mızrağınla beraber savunmasız halde kalacağını biliyorsun değil mi?
1: Herkesin kendine göre bir bildiği var. Sen kendine bir kürdan yapabilirsin. Bunu gidip bir ayıya sapladığında onu fazlasıyla sinirlendirirsin. Ve ben de arkasından bu müthiş silahla ayının karşısına çıkar, onu hallederim. Böylelikle yenmekten kurtuluruz.
0: Öyle olsun.
1: Böylece yolumuza devam edebiliriz.
0: Ama onu bu ölümcül silahla sadece sinirlendirirsen, ayıyla savaşmada sana başarılar. Çünkü bu durum benim ilgimi çekmiyor.
1: Savaşçı değilsin de ondan.
0: Evet öyle. Büyük olması her zaman iyi olduğu anlamına gelmez EJ. Bazen önemli olan ne kadar hızlı ve yetenekli olduğundur.
1: Siz ne derseniz o sayın büyük usta. O zaman ben de ayıyı yeteneklerimle yeneceğim.
0: O zaman umalım işler o noktaya kadar gelmesin.
1: En nihayetinde sen ne yapacağını biliyorsun. Umarım böyle bir durum gerçekleşmez. Ama ben yine de bu duruma hazırlıklı
0: olacağım.
1: Ben
0: de senin yanında olacağım.
1: Olacağını biliyorum. Bu hazırladığım ucu bıçaklı mızrakla karşımıza çıkabilecek olan ayının en azından bizim onun akşam yemeği olmayacağımızı anladığından emin olmak istiyorum. Bu işi başaracağız adamı.
0: Evet.
2: Ellerinde kendilerini koruyabilecekleri silahlarıyla beraber EJ ve Jeff hem çıktıkları mağarayla hem de potansiyel olarak karşılaşabilecekleri ayıyla aralarını açmaya başlıyorlar.
0: Bir ayı bölgesindeyiz. Her köşeden çıkabilirler. Buradan sağ salim çıkmak istiyorsak çok dikkatli olmak zorundayız.
3: Hayır, olamaz.
1: Bu ağacın üzerinde gerçekten ciddi izler var. Büyük bir ayıdan bahsediyoruz.
0: Şu izlerin ne kadar yukarıda olduğuna baksana. Sanırım bu ayının omuzu bu seviyelerde bir yerlerde olmalı.
1: Bu gerçekten büyük bir ayı.
2: Büyük çoğunlukla bu ağaçlarda erkek boz ayılar sırtlarını kaşırlarken bu tip izler bırakırlar. Bunu hem bölgelerini işaretlemek hem de diğer erkek ayıları bu bölgeden uzak tutmak için yaparlar.
0: Bu kaşınma izinden bu ayının en az 300 kilo ağırlığında olduğunu söyleyebilirim. Şu anda karşılaşmak isteyeceğim türden bir şey olmadığı kesin.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Japan Dilek Noyla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Obsesso.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
19: Burası kesinlikle bir ayı bölgesi.
20: Mızrak yapmak zorundayız.
19: Sana katılıyorum.
20: Şu taraftan gidelim.
21: Son 10 saattir eski Sovyetler Birliği Gürcistan'ında Kafkas Dağları'nın eteklerinde dünyanın en büyük ve derin mağaralarından birinden kurtulduktan sonra E.J. ve Jeff akarsuyun önlerine çıkarabileceği bir yerleşim alanı bulmak peşinde ilerliyorlar.
19: Bu gerçekten çok büyük bir ayı olmalı.
21: Ama bulundukları bölgede bulunan bir bozayı onları tehlikeye karşı hazırlıklı olma durumuna itti.
20: Bu kanyonda akarsuyun yanında yürümekten pek hoşnut değilim. Resmen açık hedef durumundayız. Buradan hemen çıkmamız gerekiyor. Burada kapana sıkışmışız gibi hissediyorum. Buradan çıkmamızın zamanı geldi. Bu akarsunun burada olması bize buralarda bir yerlerde hayat olduğunun en iyi göstergesi. Ancak yukarı çıkarsak bizi buradan kurtuluşumuza götürecek bir köy veya bir yol görmemiz daha da olası.
19: O mağaradan çıktığımızdan bu yana çok bir şey yiyemedik. Ayrıca bu arkamızdaki dağın ne kadar büyük olduğunu da bilmiyoruz. Baksana şuraya. Çok dik. EJ tepelerin üzerinden yürümek istiyor. Askeri protokollerin bunu gerektirdiğini biliyorum. Ama biz şu anda bir savaş alanında değiliz. Suyun yakınında kalmalıyız. Yukarıya çıkmak bize fazladan enerji yakmaktan ve daha fazla yorulmamızdan başka bir şey kazandırmayacak. Burada kalırsak gün boyunca içebileceğimiz temiz su kaynağımız olacak. Bunu sırf çevremizde birkaç ayı var diye kaybetmek istemiyorum. Lütfen dostum.
20: Anlıyorum. Bu kaynağı ben de kaybetmek istemiyorum. Seninleyim. En azından suyumuz var. Burada su kenarından yürümek, yukarıdaki şartlar altında yürümekten daha kolay olacaktır. Ayrıca biraz su içsek hiç fena olmayacak.
19: Baksana burada pet şişe var.
20: Bilemiyorum adamım. Burada biraz köpük var.
19: Şuraya baksana. Fazla kirli değil mi?
20: Bu suyun içerisinde köpük var. Bu iyiye işaret değil. Bu kirlilikten de olabilir, toprağın özelliğinden de olabilir. Bu riski göze alamayız.
19: Bence bu suyu içmesek daha iyi olur.
20: Bu suyu içmeden önce temizlememiz en iyisi olacaktır.
19: Elimizde iyot bantları var. Harika, işe yarar. Suyun içine atarız, iş çözülür.
20: Kesinlikle.
19: Genellikle iyotu yara temizlemek için kullanırız. Ama bu durumda suyu temizlemek için de kullanabiliriz. Hadi ama dalga geçme benimle. Bu pet şişenin üstünde delik var. İyi bir şanstı. Artık sadece bir çöpten ibaret. Dostum, onu tamir etmek için bir fikrim var.
20: Tamam. Sen onu tamir ederken ben de yukarıya çıkacağım. Etrafta ayı var mı diye bakacağım. Böylelikle daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum.
19: Tamam. İşim bittiğinde sana haber veririm.
21: EJ ayı sorunuyla ilgilenirken Jeff delik olan pet şişeyi acil durum kutusundan bulduklarıyla tamir etmeye çalışıyor.
19: Burada kullanabileceğim kadar bir yüzey oluşturmak için bu şekilde yapıyorum. Tabii ki bu yaptığım suyu tutmaya yetmeyecek. Sonrasında bir ateş yakarak plastiğin delik olan kısmını kapatacağım. Böylece bu şişeyi kullanabileceğiz. Gaz yağı ve pamuk toplarını demir çubuklarla beraber kullanarak bir ateş yakacağım. Ve bu bana plastiği eritmeme yetecek kadar ateşe kavuşmamı sağlayacak. Bunun için sabırsızlanıyorum. Plastik kısa sürede kurur. Plastiği eritmeye başladığım anda çubukla diğer kısımlarını içeriye iterek 2 saniye içinde verdiğim şekilde kurumasını sağlıyorum. Sanırım bu işe yarayacak. Bu harika. Şimdi iyot bantlarını artık bu pet şişenin içine koyabilirim demektir. Böylece su temizlenecek. Biz de su içebileceğiz.
21: İyot suyun içindeki birçok zararlı patojeni öldürerek, kimyasal bir reaksiyon sonucunda suyu temizleyerek içme suyu haline getirebilir. Suyun temizlik oranına göre 5 veya 6 damla iyot suyu içilebilecek bir temizliğe ulaştırmak için yeterlidir.
19: İyotun işini yapabilmesi için suyun içinde bir süre kalması yeterli. Bizim durumumuzda temizlenme süresi yarım saat. Sonrasında artık su içebiliyor olacağız. Kurtulma protokolü her zaman suyu takip etmemizi söyler. Ancak bizim şu andaki durumumuzda akarsuyu takip etmek istemiyoruz. Çünkü burası bizi çıktığımız mağaranın girişine doğru götürüyor. Bu sebeple artık yukarı çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Su sizi her zaman medeniyete götürür ve bizim de aradığımız zaten bu. EJ, şuna bakana. Salyangoz. Dostum, burada birkaç tane daha var. Bak, sulu görünüyor. Çok kötü sayılmaz değil mi? Bu aslına bakarsan akşam
20: yemeği. Hiç yoktan iyidir.
19: Bu akşam bana teşekkür edeceksin.
20: Jeff, gel de şuna bir bak.
19: Şaka yapıyorsun.
20: Burada sadece birkaç tane ayıdan bahsetmiyorum. Anne ve yavruları.
19: Dostum, olamaz.
20: Doğada anne ve yavru ayılardan daha tehlikeli başka bir şey olmayabilir. Her ne pahasına olursa olsun onları koruyacaktır. Şu andaki hislerimden hiç de memnun değilim. Ensemdeki tüyler bile diken diken oldu. Tam anlamıyla alarma geçtim. Sanki pusuya düşürülecekmiş gibi hissediyorum. Burada daha fazla aşağıda kalmamızın anlamı yok. Yukarıya çıkmamız gerekiyor.
19: Tamam dostum, seninleyim. Hadi artık yukarı çıkalım.
21: Jay ve EJ'in bu maceralarında 16 saat geçti ve medeniyete ulaşmak için akarsuyu takip etmekten vazgeçtiler. Dağlara tırmanacaklar. Buradan yaşam belirtileri aramaya devam edecekler.
19: Burası biraz daha zorlu olacak. Şunu görüyor musun?
20: Güzel. Bu uzun zaman sonra gördüğümüz ilk düzlük.
19: Hava kararıyor. Bu gece geçirebileceğimiz bir yer bulmak zorundayız. Burada bir nevi sırtımızı duvara vermiş gibi hissediyorduk. Burası gayet korunaklı. Bu taraftan bir ayı gelemez.
20: Kesinlikle katılıyorum. Burası benim kendimi iyi hissetmemi sağladı ve ayıların bize saldırabileceği gerçekten çok az yol görüyorum.
19: Sadece bu yönden gelebilirler. Ne dersin?
20: Evet, belki de şu taraftan.
19: Mümkün.
20: Orduda doğal saldırı genellikle düşmanın ana konuşlanma bölgelerinden başlar. Ama bu bölgede tahminimizden daha fazla ayı olduğu düşünülürse, bu hepsinin aynı taraftan gelecekleri anlamına gelmez. Aklıma bizi koruyabilecek bir güvenlik sistemi geldi. Eğer gelecek olurlarsa bize haber verebilirler.
19: Ben de bu arada kalacağımız yeri hazırlarım. Sıcağı tutabilecek ama aynı zamanda da ayılardan korunabilecek bir yer.
20: O zaman şu çantayı ben bir alayım. Bundaki bazı şeyleri kullanabilirim çünkü.
19: Benim halatlara şu anda ihtiyacım yok.
20: Bu iyi. Ben şu tarafa gidip çalışmaya başlıyorum. Birazdan görüşürüz.
21: Jeff, barınağı yapmak için malzemeleri araştırırken EJ'de olası bir ayı saldırısı için konakladıkları yeri koruma amaçlı bir alarm sistemi yapıyor.
20: Orduda düşmanın üzerinize doğru gelebileceği yerleri belirlemek en önemli unsurdur. Bu yüzden de sürekli olabilecekleri düşünerek ona göre pozisyon alırsınız. Bu önemli bir savunmadır. Öncelikle yapacağım şey, halatları ağaçların etrafında çevireceğim. Ve halatların üzerine de ses çıkarabilecek şeyler asacağım. Bunlar bize bir alarm sistemi verecek. Bence fenerlerin içerisindeki parçalar bu iş için elimizdeki en uygun malzemeler. Belki geldiklerini göremeyeceğiz ama kesinlikle duyabileceğiz. Eğer bölgemize bir ayı girmeye çalışırsa bu sistemi çalıştıracak ve gelen sesler sayesinde ben ve Jeff gelecek olan herhangi bir tehlikeye karşı hazır durumda bekliyor olacağız. Artık gerisini onlar düşünecek. Mükemmel.
19: Elimde olan malzemelerle yığma şeklinde bir barınak yapacağım. Bu gördüğünüz benim ana destekleyicim olacak. Şimdi tek yapmam gereken, bu barınağı A şekline getirebilmek için yanlardan desteklemem. Önce onu A şekline getirmem gerekiyor. Bu tarz barınakları özellikle kış zamanında Idaho'da hep inşa ediyorum. Hipotermi riskini azaltmak ve sıcağı içeride tutmak için birebirler. Ve bu gece ihtiyacımız olan yegane şey bu.
21: Burada geceleri sıcaklık 7 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar ve nem de işin içine girecek olursa, vücut ısısı çok kısa bir süre içinde düşecek ve hipotermi geçirmeye olanak sağlayacaktır.
19: Çatı içinse su geçirmez bir malzeme kullanacağım. Ayrıca bu yaprakların çok güçlü kokuları olduğundan söz etmeme gerek yok. Bu koku insan kokumuzu bastıracak ve umarım ayıları bizden uzakta tutmayı başaracak. Adamım, kim salyangoz ister?
20: Ben alırım. Bundan daha iyisi olamazdı dostum. Evet.
19: Şerefe.
20: İyi
19: olmuş.
20: Kötü değil. İşte böyle. Bu akşam ayıları beklediğim için güzel bir uyku çekemeyeceğim. Ama oraya geçtiğimde en azından biraz da olsa dinlenmek istiyorum.
19: Burası biraz da olsa sıcak bir yer gibi görünüyor.
20: Evet, güzel bir barınak olmuş. Gün aydınlanır aydınlanmaz yola çıkıp günden yeteri kadar faydalanmamız gerekiyor. Buradan gitmeliyiz.
21: Akarsu'dan ayrıldıklarından beri EJ ve Jeff'in temiz bir su içmelerinin üzerinden 24 saat geçti. Ve Jeff, bu Arap saçına benzeyen yollarda ilerleme konusunda kararlı.
20: Yukarıya çıkmamız gerekiyor. Daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Oraya vardığımızda umarım daha iyi bir görüş alanına sahip olacağız.
19: Bunlara
20: umarım
19: ne isim veriyorduk dostum? Şeytan bitkisi mi?
20: Evet, kesinlikle. Dikkatli ol dostum.
19: İşte bu acıttı.
20: Bazen bu iş hiç de keyifli olmuyor.
19: Kesinlikle katılıyorum dostum. Burada yönümüzü bulmaya çalışmak bize gerçekten çok fazla enerji harcatıyor. Hem terliyoruz, hem sıcak, hem de hava gittikçe daha da çok ısınıyor. Lanet olsun. Bu dikenler gerçekten çok korkunç. Ayak bileğime dolandılar. Dikkat et. Bu dikenlerin çevresinde küçük kırmızı böğürtlenler var. Böyle bir ortamda kırmızı böğürtlenler gördüysem aklıma doğrudan ayılar gelir. Ayılar bu böğürtlenlerden her gün kilolarca yer. Eğer karşımıza bir yerlerde ayı çıkacaksa, orası işte burası.
20: Dikkat et.
0: EJ!
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Oil. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
14: Japan Dilegno ile zamansız şıklık.

0: Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'ta.
3: Da, şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
0: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bazen bu iş hiç de eğlenceli olmuyor.
4: Lanet olsun.
5: Eski Sovyetler Birliği Gürcistan'ının Kafkas Dağları'nda yollarını bulmaya çalışmalarının 40. saatinde Jeff ve EJ patikada yollarını bulmaya çalışıyorlar. Vahşi bozayılardan kendilerini korumaya çalışırlarken aynı zamanda da bir medeniyet işareti bulmak istiyorlar.
3: Tepede yürümemizin en büyük avantajı kilometrelerce öteyi görebiliyoruz. Burada gayet güzel bir noktadayız ve önümüzde bir şey varsa onu gayet açık bir şekilde görebileceğiz.
4: Bu patikayı yürürken gerçekten çok fazla enerji harcıyoruz. Sıcaklık gittikçe artmaya başladı. Biraz suyumuz var ama yola devam etmek istiyorsak gerçek bir yemeğe ihtiyacımız var.
3: Dikkat et. Bundan nefret ediyorum.
4: Şunu görüyor musun?
3: Öğle yemeği.
4: Yemiyorum dostum. Çok geniş bir alanda duruyor. Bu halimize saldırırsak onu hiç yakalayamayız.
3: Adamım, bu bir protein kaynağından farksız.
4: Haklısın, gayet büyük.
3: Evet.
4: Dostum, bunu yakalamak gerçekten zor.
3: Bir plan yapmak zorundayız.
4: Tamam. Bu macerada yiyebileceğimiz çok fazla bir şey bulamadık. Sadece birkaç salyangoz yiyebildik. O yüzden bu kuşa ihtiyacımız var.
3: Şu çantaya bakmama izin ver.
4: Onlarla ne yapacaksın?
3: Fırlatarak yakalayabileceğimiz bir alet yapacağım. Bola dediğimiz türden avlanma aleti, iplerin uçlarına 3 adet taş bağlanarak yapılan bir av silahıdır. Fırlattığınızda bu taşlar açılır ve avınızı orta kısmında bırakarak onu yakalamanızı sağlar. Bu olduğunda avınız kıpırdayamaz ve siz de amacınıza ulaşmış olursunuz.
4: Ben çevresinden dolanacağım. Sen bu aleti yaparken ben de onu nasıl avlayabileceğimizi düşüneceğim.
3: Daha önceden de haftalarca yemek yemediğim oldu. Ama böyle bir durumda aklınızın çalışması için belli bir miktarda kaloriye ihtiyaç duyarsınız. İşlerinizi yapmak için enerjiye ve dolayısıyla kaybettiğiniz kalorilere ihtiyacınız olur. Daha fazla yürüyerek evi dönüş yolunu bulmamızda bu yemeğin önemi gerçekten çok büyük. Bu bizim için önemli bir besin.
4: Dostum, hazır mısın? Tamam.
3: Hadi şunu yakalayalım. Bu alet işe yaramalı. Burada sadece bir atış şansım var. İşte bu adamım.
4: İyi atış.
3: Bu kuşu yakaladığımıza göre artık Jeff onu temizleyecek. Ben de bu arada ateş yakmak ve konaklamak için bir yer bakacağım. Harika. Güzel. Bayıldım. Tek kelimeyle müthiş. Harika. Jeff ve benim için harika bir barınak. Fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Hali hazırda var olan bir yapı. Ama en önemlisi savunması gayet kolay. Burada gayet güzel bir gözlem alanım mevcut. Çok dik olduğundan buradan bir ayı saldırısı mümkün değil. Ayrıca arkamda güzel mağara da var. Bir ayının saldırması mümkün değil. Jeff'le beraber geceyi burada geçirebiliriz. Yemeğimizi burada yer ve güzel bir uyku çekeriz.
4: Burayı bulmakla gerçekten iyi iş çıkarmışız.
3: Evet.
4: Harika bir yer.
3: Teşekkür ederim.
4: Savunması
3: adam.
4: Kolay. Evet. Sırtımızı dağa yaslamış durumdayız. Bir ayının arkamızdan saldırma durumu ortadan kalkmış durumda. Bu harika.
3: Ayıların gelebileceği tek nokta olduğundan erken alarm sistemimizi de oraya kurdum. Dün kaldığımız yere oranla kendimi burada daha güvende hissediyorum.
4: Sana katılıyorum. İçerisinin de güzel olduğundan söz etmeden olmaz. Baksana şuraya, çok güzel.
3: Dün mağarada geçirdiğimiz güne oranla bugün daha iyi bir gün geçirdiğimizi söyleyebilirim. Burada kalacağımız bir yer var. Suyumuz var. Yemeğimiz var.
4: Bugün gerçekten iyi bir gündü. Yarın önümüzde gayet zorlu bir gün var, biliyorsun.
3: Şimdi tek yapmamız gereken şey buradan kurtulmanın bir yolunu bulmak.
4: Pekala dostum. Benim de sana bir sürprizim var.

0: Yerel Amerikan geleneklerinin senin için olan önemini biliyorum. Ve avladığın hayvanlarla nasıl bir ruhsal bağ kurman gerektiğini de anlıyorum. Bu yüzden bu avın kalbini hak ettiğini düşünüyorum.
1: Bu cömertliğinden dolayı teşekkür ederim. Bugün iyi bir ekip olduk. Afiyet olsun.
0: Belki de bu kuşun ruhu bize yolumuzu bulmamıza yardımcı olur. Şerefe.
1: Buradan çıkacak olmamızın şerefine. Leziz.
0: Güzel değil mi? Bu dağlar gerçekten çok büyük.
1: Buradan ilerlersek ordu zirvesine ulaşabiliriz. Böylece ilerlemek bizim için daha kolay olur. Bence bu gerçekten güzel bir plan. Yüksek bir yere çıkarak bölgeye hakim olmak. Belki böylece bir şeyler bulabiliriz.
0: Gerçekten ordu zirvesi diye bir cümle mi kurdun sen?
1: Evet, ordu zirvesi dağın arkasında bulunan korunaklı alanlara verilen attı.
0: Siz askerler her şeye kendinize göre başka bir isim veriyorsunuz.
1: Sizlerden sonra kendi kendimize verdiğimiz adlardan biri mi bilmiyorum ama bu tarz konuşunca bana anlamlı geliyor.
0: Ama onu bu ölümcül silahla sadece sinirlendirirsen ayıyla savaşmada sana başarılar.
2: Enerjileri yerine gelen Jeff ve EJ bir medeniyet bulmak amacıyla yollarına dağların sırtlarında gezerek devam ediyorlar.
1: Bundan nefret ediyorum.
0: Evet.
1: Bu dikenler insanın resmen içine geçiyor. İçlerinden yaralanmadan geçmek neredeyse mümkün değil.
0: Kendimi ıslak betonla kaplı bir yüzme havuzunda sıkışmış hissediyorum. Bu dikenlerin arasından geçmek çok zor. Bileklerime dolanıp bize bir nevi çelme takıyorlar. Yeterince hızlı ilerleyemiyoruz ve bu çok kötü. EJ.
1: Ne var?
0: EJ, burada bir şey var.
1: Gerçekten mi? Nedir o?
0: Bilemiyorum.
1: Bu hayvan izleri mi?
0: Aslına bakarsan, evet, bunlar geyik izlerine benziyor. Ama parmak aralıkları çok fazla. Bu olsa olsa domuzdur. Burada bu tip izler varsa hayvanlar yaşıyor demektir. Hayvanlar yaşıyorsa bu izlerin gittiği yönde bir neden var demektir. Bir su ya da yemek kaynağı olması anlamına geliyor.
1: Buralarda yaban domuzu yaşamadığını düşünecek olursak bunun tek bir anlamı olabilir.
0: Çiftlik hayvanları.
1: İşte bu yüzden takip etmeliyiz.
0: Bizleri takip edelim.
1: Bakalım nereye gidiyorlarmış. Bu tarz patikalar gerçekten değişiktir çünkü bir sürü hayvan bunları takip edebilir. Burada tek ve önemli şey her nereye giderse gitsin bu izleri takip etmek.
0: Burada da biraz iz var. Biraz burada da var.
1: Güzel.
0: Dostum, EJ, bak.
1: Adamım.
0: Orada aşağıda bir yer var.
1: Bunlar harika işaretler.
0: Evet. Evet. İşte bu bebeğim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Evet.
0: Ve bu cehennemden gidelim artık.
1: Böyle durumlarda patikalar belki de en büyük zorluklar olabilir. Ama ondan da zorlayıcı olan tek şey korkudur. Buralarda korkularınızla yüzleşirsiniz.
0: Hadi dostum, bu taraftan. Çevrenizi anlamak, çıkış konusunda uygulamanız gereken en birincil şeydir.
1: Evet. Sakin olun ve korkularınızın üzerine gidin. Böylece her şeyi başarabilirsiniz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenle Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
16: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
17: Buyur Hasan.
18: Hadi oğlum.
16: Anne bir şeye bakıyorum.
18: Olmadı mı Hasan'ım?
16: Oluyor oluyor anne.
19: Seni koydu.
18: Hasan uyku vakti.
16: Daha işim var anne.
18: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
16: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
20: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
2: Monaco Çay, sadece Atasay mağazalarında.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

görüşürüz hafta.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
2: Aman bu ne? Vay canına. Hey Matt!
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
1: İşte geldik beyler.
8: Evet.
1: Yeni Boston, Michigan.
8: Eski değil.
1: Eski
8: yani.
1: Değil, yeni Boston. Bu hafta daha önce hiç görmediğimiz bir istifçiliğe müdahale edeceğiz. Biraz heyecanlıyım. Burada çiftlikte yaşayan bir aile var. Babanın eşyaları bir tavuk kümesine doldurulmuş durumda. Evet.
2: Hayır.
1: Doğru.
9: 370 metrekarelik bu tavuk kümesi tamamen dolu. Size her yerini gösteremem. Çünkü açık konuşayım, her yerine biz de ulaşamıyoruz.
10: Buyurun.
9: Tanrım, hiçbir şeye dokunmak istemiyorum.
10: O kadar da kötü değil.
9: Merhaba, ben Madison. Bu da babam Frank. Babam bir tamircidir.
10: Her şeyi tamir ederim. Makineleri, motosikletleri. MacGyver gibi adamım. Bu eşyalar beni onları rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor. Gördün mü? İki kişiye sığdık.
9: Tamam.
10: Her zaman istifçi bir adamdım.
9: Bütün bu dağınıklığın içinde büyümek zordu. Hem de çok. Taşımam gereken yük çok ağırdı. Burada olduğunu bilmiyordum.
10: Öyle mi? En az iki motosiklet var. Belki üç.
9: Elinde pek az kişinin görmüş olabileceği zamana meydan okuyan parçalar var. Bu eşyaların babamda özel bir yeri var. Emekli oldu. Artık sabit bir geliri var. İşler zorlaşmaya ve biraz can yakmaya başladı. Ben de bir taşla iki kuş vurayım dedim. Bu eşyaların bir kısmını kurtarıp güzel yuvalara kavuşturalım.
10: Alanı kazanmak ve aileyi birleştirmek daha önemli.
1: Motivasyon para olunca her şeyi satmak işleri her zaman yoluna sokmaz. Ama motivasyon aile ise her zaman işe yarar.
10: İçeride en az iki tane kola makinem var.
1: Burada bir sürü gösterişli şey var. Beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Kasalar. En sevdiğim şey bu. Bu devasa tavuk kümesinde birkaç şeyin peşindeyiz. Frank, türünün tek örneği antika bir kola makinesi ve birkaç motosiklet olduğunu söylüyor. Bir de o kasayı bulmalıyız. Kim bilir içinden neler çıkacak.
2: Arkadaki o şey kümes mi?
8: Aman tanrım.
1: Merhaba. Merhaba, nasılsınız?
8: Merhaba.
1: Demek burası 370 metrekarelik bir tavuk kümesi. Büyük olduğunu söylemiştiniz.
10: Evet.
1: Buraya taşındığınızda boş muydu?
10: Evet.
1: Ne oldu yani?
10: Eşya toplamayı seviyorum. Çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ama artık sorun olmaya başlıyor.
1: Bence hemen işe koyulalım. Chris, biz arkaya bakalım. Mike ve Kayland, siz de tavuk kümesinin öbür tarafına gidin ve o kapıdan girmeye çalışın.
8: Tamam.
1: Teşekkürler çocuklar.
10: Bastığınız yere dikkat edin.
1: Dikkat ederim. Tanrım, vay canına. Epey derine gidiyor.
9: Öyle.
10: Evet.
9: Aman tanrım.
1: Evet, burası tepeleme dolu.
10: Biliyorum, anlıyorum.
1: Amacım can sıkmak değil.
10: Hayır, biliyorum.
1: Bu kümes çılgınca bir yer. Duvarı göremiyorum, odanın öbür ucunu göremiyorum. Tek görebildiğim önümdeki 10 santimlik alan.
8: Yok.
2: Olamaz. Atın. Vay be.
8: Kokuyu alıyor musun?
2: Kapıyı açtığında ilk duyduğum şey oldu. Sen önden git.
8: Sorun değil.
2: Burası çok tehlikeli bir yer.
8: Evet ama şuraya bak. Her çeşit alet edevat var.
2: Yanıcı maddeler bile var.
8: Tamam. Var. Bahçe ekipmanları.
2: Keskin nesneler.
8: Dolarları şimdiden görebiliyorum. Sen tehlike görüyorsun, ben dolar. Matt bu işi üstlenmekte haklı çıkmak için bana güveniyor. Yeterli değer göremezsem tavuk kümesini temizlemek için bu kadar masraf yapmamızın anlamı kalmaz. Sana uzattığım her şey para.
2: Evet ama tekerlekte kaka var. İşte burada bak. Al bakalım dostum, servis dışı.
1: Ben şuraya geçeyim, kusura bakmayın, bunları anlamaya çalışıyorum. O tarafa doğru bir 3 metre evet. daha var. Hatta 5. Evet.
10: Kola makinesini orada bulabilirsin. Tamam. Kim bilir. Bu da arazi motosikletim TM 250.
1: Arazi motosikletim, aha harika.
10: Dahası da var.
1: 1980'lerden kalma çok klas bir model. Frankie daha fazlası da var diyor. İçeride böyle modeller varsa köşeyi döndük demektir.
0: İki tekerlek üzerinde en sarsıntısız sürüş için tamamen yeni GSX R750'den başkasını aramayın.
1: İlk gerçek yarış replikalarından biri olan R750 bir yarış motosikletinin hızını ve performansını caddelere taşıdı. Alüminyum şasisi ve yağ soğutmalı motoruyla hem hafif hem de güçlüydü. Dönem için eşsiz bir güç ağırlık oranına sahipti ve otobanda hızla geçtiğini görenleri kendine hayran bırakırdı. Ancak bu motorun satış fiyatları hala dudak uçuklatıyor. 1987 model temiz bir R750, 22 bin doların üzerinde alıcı buldu. Madison, burada büyümek nasıldı?
9: Çocukken eğlenceliydi ama büyüdükçe biraz daha üzücü olmaya başladı. Özellikle de eşyalar sıkışıp birbirine girince.
1: Evet.
9: Uzun bir yoldu. Bu istifçilik bizim ilişkimizi de yıprattı. Çocukluğumdan beri hep bir sır gibiydi. Yani utanç vericiydi.
10: Hazırım, çünkü burada durumu ailece düzeltmemiz gerekiyor ve artık eşyalarla değil ailemle vakit geçirmek istiyorum.
1: Çocuklara kümesin geri kalanına da bakmalarını söyledim. Hadi o tarafa gidelim tabii. Buradan sağ çıkabilirsek. Çocuklarla görüşeyim, evet. Değerli parçalara dair ipuçları görüyorum ama her şey çok derine gömülmüş. Tek gördüğüm istiflenmiş eşyalar. Frank'in sözüne güvenmek durumundayım. Pekala millet, bu konuyu bir daha konuşalım. Bu konuda biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum, yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum, korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle gidip geliyorum.
8: Şimdi
1: evet.
8: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri evet. görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
1: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
2: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
1: Peki kaç kişi çalışacak?
2: En az 10 kişi gerekir.
1: Çöp konteynerleri de lazım. Peki kaç
2: 12
1: tane?
2: 12 ile başlayalım derim.
1: Evet, 30 bini bulur, haklısın.
2: Hı-hı.
1: Yani bize en az 50 bin lazım. Aileyle görüşeyim. Güney Michigan'daki bütün eskicilerle konuşalım.
2: Tamam.
1: Birazdan gelirim, tamam mı?
8: Tamam.
1: Ekip bunun kolay olmayacağını biliyor ama şimdi Frank ve Madison'la pazarlık vakti. Pekala arkadaşlar.
9: Evet.
1: Zor bir iş. Gerçekten zor. İçeride satılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tek endişem konteyner sayısıyla birlikte masrafların 25 ila 30 bin dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
10: %50.
1: Ne düşünüyorsun?
10: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
1: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettirdi mi?
10: Evet, tamam.
1: Tamam, 49.51.
10: Tamam.
1: Oldu.
10: Harika.
1: Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
9: Harika.
10: Olur.
1: Av başlasın.
3: Birinci gün.
1: Zor bir iş olacak ama bu kümesi boşaltmak ve içindekileri ayıklamak için küçük bir ordu toplayıp getirdim. Önümüzdeki 3 gün içinde bu kümesin tamamını temizlememiz gerekiyor. Ekipleri ayıracağız. 6 kişi Kaylin ve Mike'la şu tarafa, 6 kişi de benimle ve Chris'le bu tarafa. Hadi bakalım. Teşekkürler dostum.
3: Bir şey değil.
1: Bu kümesin 2 kapısı var. O yüzden 2 taraftan başlayıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Gözümüz antika kola makinesinde, R750 motosiklette ve kasada olacak. Evet, mesela bu çöp. Ah tanrım. Şuradan zemine ulaştığımızda buradan gelip sonuna kadar ilerleriz, tamam?
10: Tamam.
1: Tamam. Hedef parçalar her zaman çok önemlidir çünkü değeri onlar yükseltir.
10: Çöp.
1: O yüzden onları bulana kadar devam etmeliyiz. Bu işten kâr edeceksek içeride bulacağımız iyi sürprizlere güveniyoruz, evet. Çocuklar, bu çöp, bu da çöp.
10: Şu kokuya bak, çöp. Çöp. Evet çöp, biraz temiz hava almalıyım. İçeride ölü bir şey mi var bilmiyorum ama öyle kokuyor.
8: Bir şeyler buldun galiba. Şu oyun konsoluna bir alıcı bulabilirsek çok iyi para edeceğini düşünüyorum. Bunu taşıyabilecek miyiz? Kötü bir fikirmiş.

0: Arkadaşlar yardım edin. Tamam. Biraz daha çek. Tamamdır.
1: Ah, tanrım.
0: Galiba tekerlekleri bozuk bunun.
1: Bekle.
0: Nereye takıldı?
1: Bir tahta parçasına.
0: Tamam. Bırak.
1: Bırakıyorum.
0: Tamam. Gözlerim sulanıyor. Ter içinde kaldım. Hiç eğlenceli değil. Ama para lazım. İşimizi doğru yaparsak buradan parayla ayrılır, aileye de evini geri kazandırırız. Pekala, beklenen an. Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum. Işıklar da yanıyor. Elektrik var. Ama içeride bir şeyler kopmuş ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştırmayı başarabilirsem oyun koleksiyonerlerine $1,000 bulan bir fiyata satabilirim. Şu aşamada her bir dolara ihtiyacımız var. Çalıştıramazsak parçalarını satarız ki öyle de iyi para eder. Bu hiç iyi olmadı ama umudumuzu yitirmeyelim. Her şey bitmiş değil.
2: Bu metal. Bu tavuk kümesinde çok fazla çöp var ama neyse ki birçoğu hurda metal ve bu satabileceğimiz bir şey. Hepsi metal. Hey, o metali çöple karıştırmayın sakın, tamam mı?
0: Çöp.
3: Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Vay be. Evet, hadi şunu dışarı çıkaralım.
2: Neyse ki üstü örtülüydü. Umarım bu onu korumuştur. Frank yalan söylemiyormuş. Bir sürü motosiklet çıkarmaya başladık.
3: Bakın ne buldum.
2: Ama maalesef bunlar aradığımız o büyük parçalar değil. Bu yabani hayvan dışkısı. Rakun mu? Rakun mu acaba bu? Kocaman.
4: Sanırım.
2: Çok büyük. Bu işi benim kadar uzun süre yapınca maalesef hayvan dışkısını tanımayı öğreniyorsunuz. Kedi dışkısı değil. Kedinin olamayacak kadar büyük. Kedi dışkısı, köpek dışkısı, ayı dışkısı hangisi olursa. Koklayınca, görünce anlarım. Burada ne varmış? Ah dostum. Şuna bak.
5: Bu çöp. Bu neymiş? Evet. Burada birkaç bıçak falan var. Birkaç tane. Bunlardan para kazanılabilir. Para, para, para. İhtiyacımız olan şey. Bu bıçaklar kesin satılır.
2: Bu satılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet. Bağcan'ın abi, Shorty. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini rahatlıkla $100 satarız. Dediğim gibi burada her şey gömülü olabilir. Neler çıkıyor?
5: Bilemiyorum. Sanırım bir şeyler buldum.
2: Ya bir geyik ya da karibu ama bence geyik. İlginç şeyler buluyoruz. Çok fazla çöp var ve pek hazine yok. Gerçi bu çöpler bile birileri için hazine olabilir. Bulunduğu yere bağlı olarak $500 birkaç bin dolara kadar alıcı bulabilir.
3: Bu... Vay canına. Metin aradığı motosiklet olabilir bu.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Gel gel, Mondi Home'a gel.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
7: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
17: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
18: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
24: Birinci gün.
25: Hadi şu güzelliği ayağa kaldıralım. Çok büyük bir parça.
5: GT185.
25: Hadi be. 80'lerden bir motosiklet bulduk. Bir GSX R750 bulmayı umuyorduk. Ama bu GT185. 750'nin değerinin çok altında. Bu ağır bir darbe oldu.
0: Birinin önden tutup alması lazım.
2: Ekip kümesteki her şeyi çıkarmaya devam ederken ben de satışları hızlandıracağım. Tamam, nasıl bir teklif verirsin?
5: 21 tane bıçak var.
2: 2000 dolara ne dersin?
5: Belki 1000 dolar.
2: 1000 mi? 1500 yapıp ortada buluşsak.
5: 1500 olur.
2: Harika, anlaştık dostum. Kutuları da veriyorum. Bu bir kalibu. Rengi olarak da bilinir. 500 dolar isterim.
26: Tamam, beni ikna ettin.
2: Anlaştık, çok sevindim. Bunu sevdim. 50 bin dolara giden yolda bunlar okyanusta sadece birer damla ama bu daha bir başlangıç. Ekip sıkı çalışıyor ama şu ana kadar kümesin sadece %25'ini bitirebildik. Ve bulduğumuz hedef parça hayal kırıklığı yarattı. Şu antika kola makinesini ve kasayı bir an önce bulmamız gerekiyor.
5: Bu ne böyle?
0: Pekala, bir kola makinesi olsaydım nerede dururdum? Ha, tamam, buldum. İşte burada. Ha, hayır, bulamamışım. Eski kola şişeleri koleksiyonerler arasında çok rağbet görür. Amerikan nostaljisi güçlüdür.
27: Buz gibi bir bardak kolayla her öğün bir ziyafettir.
2: Bu meşrubat, ikonik kırmızı logosundan televizyon tarihinin en unutulmaz reklamlarına kadar Amerikan kültürüyle eş anlamlıdır. 1886'daki orijinal tarif bugün olsa raflara bile çıkamazdı. 1904'de gelinliğine formül temizlendi ve marka dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Bu kültürel iz, koleksiyonerlerin bugün bile neden bu kadar tutkuyla kola anılarının peşinden koştuğunun sebebidir. 1950'lerden kalma bir Vendo 81 kola makinesi geçenlerde 12 bin doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuştu. Olamaz. İşte bu. Şuna bakın. Ah tanrım. Çok güzel. Olamaz, evet. Turnayı gözünden vurduk. Bu inanılmaz durumda. Kola makinesi değil ama bu antika soğutucular gerçekten şahane. Bir alıcı bulursak iyi para kazanabileceğimizden eminim. Ama 600-700 dolarlık soğutucuların üstü iki parmak kalınlığında rakun dışkısıyla kaplı. İnanılmaz, inanılmaz. Buna bayılıyorum. Şu devasa damperli kamyon hurda metalle dolu. Buradan 5000 dolar kaldırırız.
1: Peki 150 olur mu?
0: 200 de anlaşalım.
1: Anlaştık.
0: Harika. 600 dolar. Anlaştık mı?
3: Evet.
0: Harika.
25: Ha evet. Bir tane daha buldum.
2: Tavuk kümesinde henüz diğer hedef parçalarımızdan hiçbirini bulamadığımız için yeni Boston'daki yığına biraz ara verip St. Clair Shores'taki başka potansiyel müşterilere Larry ile Anna'ya gitmek güzel bir değişiklik olacak. Arka bahçelerinde tıka basa doldurdukları çadırlar ve barakalar varmış. Demek aslında evleri de tamamen dolu. Boşuna gitmiş olmamayı ve bari orada değerli eşyalar bulabilmeyi umuyorum.
4: İstiflenmiş eşyalar bütün evi ele geçirmiş durumda. 3 yatak odası da dolu.
6: Artık hayatımızı yaşamamız lazım.
4: Büyük annem ölünce ondan bir sürü eşya kaldı. Mike amcam da istifçiydi. O da bir sürü şey bıraktı. Böylelikle eşyalar çoğaldı.
6: Bütün bu film makaraları
4: mesela
6: ve...
4: Mesela Bruce Lee filmi. Evet. Seinfeld ekibinin imzaladığı senaryo metni bile var.
2: Aileden biri hem sinema hem de kitap evi işletiyormuş. Ellerinde Bruce Lee'nin bir filmi de varmış. Ve işin ilginç tarafı bu türünün tek örneği olan bir film olabilir. Ama beni asıl heyecanlandıran bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısına sahip olduklarını söylemeleriydi.
6: Daha yeni elimdeydi. Merdivenin üstüne koymuştum ama şimdi bulamıyorum.
2: Gerçekten bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskılarından birine sahiplerse bu dünya kadar para edebilir. Bu evde her şeyden biraz var. O yüzden gözümüzü dört açıp o bağımsızlık bildirgesini, Bruce Lee film karalarını ve imzalı Seinfeld senaryosunu bulabiliriz.
6: Gel bakalım Matt.
2: Merhaba, nihayet tanıştığımıza sevindim.
6: Burada olmana çok sevindim. Geldiğin için teşekkürler.
2: Sizi gördüğüme sevindim. Neden aradığınızı anlayabiliyorum.
6: Evet, ama burada eşyaların birazı var.
2: Tamam, hadi bana evi gezdirin. Ha, neler var bir göreyim.
4: Buyur. Gel.
6: Burası bizim ofisimiz gibi.
2: Buradan mı çalışıyorsunuz?
4: Evet, sayılır.
6: Evet.
4: Yazıcı. Ona
6: ama
4: pek ulaşamıyoruz aslında.
2: Bu evde kaç nesillik eşya var?
4: Amcalarımın ve büyük annemle büyük babamın.
2: İlk eşinizle olan tüm hayatınızdakiler, evet. Şimdiki eşyalarınız ve
6: evet.
2: Daha önceki yıllarınızdan kalanlar da mı var?
6: Evet.
2: Yani 5 farklı hayat. Bu evi ayıklarken bir aile ağacı çizmem
4: hiç
2: gerekecek.
4: Hiçbir ne olmaz, evet.
2: Evet, bakınmaya devam
4: dikkatli
2: edin. Tamam,
4: dikkatli
2: merdivene
4: ol.
2: Bir şeyler koymayı seviyorsunuz. Larry ailesinden 4 kişiye ait eşya var. Anna'nın akrabalarından kalan eşyalar da çabası.
4: Burası bir zamanlar yatak
2: ve
4: odasıydı.
2: Bütün eşyalar bir arada. Bu tam bir kuşaklar arası eşya lazanyası olmuş. Harika.
6: Burası da arka bahçe.
2: Arka bahçede evden farksız mı? Çok şey var. Para kazanabilecek olmamız gerekiyor.
6: Evet.
2: Ancak çok iş var. Temizlik masraflarına muhtemelen 15 ila 20 bin dolar gider. Evdeki
6: tamam.
2: Eşyaların değeri ise 40 bin veya daha fazla olmalı. %50-50 bölüşmek isterim.
4: 60'a 40 olsa?
2: %40 istiyorsanız ben %60'a razıyım.
4: 60 mı?
6: Hayır.
4: Hayır. Tam tersi. 60'a 40.
2: Evet, tamam, anlaştık. Tamam. Çok iyi. İçinize sindi mi peki?
6: Kabul, evet.
2: Güzel.
6: Evet, şimdi tamam.
2: Çocukları arayayım. Öbür işi bitirip geliriz.
7: İkinci gün.
2: Arazi motosikletleri ve 3 tekerlekliler var.
5: 4000 veririm. Ne dersin?
2: Biliyor musun? Anlaştık dostum.
25: Baksana Mike.
0: Evet.
25: Bir şey buldum. Buna ne diyeceksin bakalım?
0: Aman tanrım. Bu bir Vectrex makinesi. Orijinal ev video oyunlarından biriydi.
25: Bir dakika. Bir şey daha var, bekle. Buna bayılacaksın. Şuna bir bakar mısın? İşte burada.
0: Dostum, inanamıyorum. Baksana şuna. Iron Man 4. sayı. Amazing Spider-Man 29. sayı. Bunlar inanılmaz. Kondisyonları da çok iyi. Bu kutu 3-4 bin dolar eder. Bu Vectrex makinesi de ayrıca 1000 dolar eder.
25: Demek sıkı bir okurmuş.
0: Bu çok iyi.
25: Ne demek
0: iyi.
25: Görevimiz?

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebil'e hediyeli.
2: Pandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
4: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
3: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yakıt alacağız yine, yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi kartım hadi.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
17: 2. gün.
18: Bu neymiş? Galiba hedef parçalardan birini buldum. Kola makinesi. İyi durumda. İçinde kola bile var. Müthiş bir makine ama maalesef nadir değil. Matt pek sevinmeyecek. Ama umarım bunu alacak bir koleksiyoner buluruz.
19: Dostum, şuradaki şeyleri gördün mü?
7: Hayır, neler var?
19: Baksana.
7: Yani bu muhtemelen 500 dolarlık. Burada metal demek.
19: Evet.
7: Ve burada metal fiyatları giderek artıyor. Zaten 3 kamyon çıktı. Bununla 4.'cüyü de doldururuz. Hurda metal için şükürler olsun. Şuradan 20 dolar, buradan 100 dolar derken üstüne de bir de hurda metalden de 500 ila 800 dolar gelirse yorulduğumuza değmeye başlar.
17: Final günü.
7: Bu eski çakmaklar şahane.
19: Ne? Yılan vardı.
7: Ne?
19: Sen görmedin
7: mi? Kaçıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun, öyle mi?
19: Kuralı bilirsin sandım. Birinin kaçtığını görünce herkes kaçar.
7: 3 için 1500 düşünmüştüm, evet. Biraz inme şansın var
19: İnebilirim,
7: mı?
19: İnebilirim, evet.
7: Mesela 1200'e? Anlaştık dostum,
19: tamam.
7: 1200.
19: 5000 diyorum.
4: Bence çizgi romanlar 3-4 bin dolar edebilir. Vectrex için de 1000 dolar desek 4000 dolar yapar mısın?
19: Anlaştık dostum.
4: Harika.
7: Frank'in çok sayıda motosikleti var ama bu marka öne çıkıyor. Umduğumuz model değilmiş ama son derece klas bir alet. Umarım doğru alıcıyla iyi para kazanabiliriz. Motosiklete bakıyorsun.
18: Evet.
7: Bu bir GT185 klasik, iki zamanlı motor, RAM air soğutma sistemi.
18: Oğlumla üzerinde çalışacağımız bir proje arıyorum. Biraz işi var gibi görünüyor ama aynı zamanda çok da güzel. Fiyat olarak ne düşünüyordun?
7: 1500 diyorduk.
18: 1100 vereyim, hemen el sıkışalım.
7: Kabul. Güle güle kullan. Umarım oğlunla iyi vakit geçirirsin. Motosikletler gidiyor, paralar geliyor ama 50 bin dolarlık hedefimize hala çok uzağız ve kasayı hala bulamadık.
18: Arka bahçeden geçirelim.
19: Andy, geldiğin için sağ ol.
7: Teşekkür ederim.
19: Burada görmeyi çok isteyeceğin bir şey var. Antika soğutucularımız ve kola makinemiz var. Antika kola makinesinden umutluydum ama 40'lardan ya da 50'lerden değilmiş. 70'lerden kalmaymış ve sandığım kadar değerli değilmiş. Yine de bir şeyler kazanabiliriz. 56 şişe kapasiteli. Klasik tasarım. Uzatmayalım. 1100 yapalım ve bu iş bitsin.
7: Kabul ediyorum.
19: Tamam. Tebrik ederim dostum.
20: ...25 senedir görmüyordum bunları.
19: Hadi incelesene. Her şey çalışıyor. Tamir ettirdik. Kullanıma hazır. Yol haritasını seç. Eğlenceli ha?
20: Evet. İyi görünüyor.
19: Anlaşacağımıza eminim. Tamir ettirdiğimiz için fiyatı biraz yükseldi. Şu an 700 dolar.
20: 600 desek?
19: Çok kötü bir teklif değil ha. Ama... 650 ver, kamyonetine yükleteyim.
20: Kabul, teşekkürler.
7: Vay canına, zor bir işti. Çok yorulduk, çok ter döktük. Ama artık kümes boşaldığına göre Madison ve Frank'i çağırıp sonuçları gösterebilirim. Bu hafta çok çalıştık. Bakalım neler yapmışız.
18: Vay canına.
21: Aman tanrım. Şaka mı bu?
7: Bol yer açıldı dostum.
18: Vay canına.
7: 18 tonun üzerinde çöp attık. Evet. Neden bu kadar kaslı olduğunu şimdi anladım.
18: Teşekkürler.
7: Evet. Yürümeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Hadi gidelim.
21: Şaka mı yapıyorsun?
7: Çok geniş bir alan. Ne kadar büyük olduğunu ne? İçinde yürüdüğün zaman anlıyorsun.
21: Hiç haberim yoktu. 22 yıllık hayatımda burayı hiç böyle görmemiştim. Bu kesinlikle çılgınca.
7: Bunu daha önce hiç görmemiş miydin?
21: Hayır, hayır. Aman tanrım. Babamla gurur duyuyorum. Gerçekten değer verdiği şeylerden vazgeçmesinin... Hiç de kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Onu anlıyorum.
18: Burayı atölye yaparım. Herkesin üzerindeki stresin kalktığına sevindim. Onları ne kadar etkilediğini bilmiyordum ama belli ki etkilemiş. Burada ahşap işler yaparız. Kızım Mete ulaşmasaydı olduğum yerde saplanıp kalacaktım. Ve bu hiç iyi olmayacaktı.
7: Sonuçları konuşmaya hazır mısın?
21: Evet.
7: Video oyunlarından çok iyi kazandık. Motosikletlerden ve bazı kasklardan da iyi kazandık. Bıçaklar ve bazı çizgi romanlar çok iyi para getirdi. Kasayı bulamadık ama çöplerin çoğu satılabilir hurdaydı ve bu da bize biraz para kazandırıp temizlik maliyetini düşürdü. İster inanın ister inanmayın toplam satış... 35 bin dolar. Ben de sizin kadar şaşkınım. Maliyet 15 bin dolar civarındaydı. Yaklaşık 20 bin dolar kar ettik. %51'i size, 49'u bize. Payınız 10.200 dolar. Güle güle kullan.
18: Çok teşekkür ederim.
7: Güle güle hadi.
18: Hoşça
7: kalın.
18: Para da güzel ama aile ve kendi alanımızdaki özgürlük paha biçilemez. Çok değerli.

0: Matt, buraya gelip bana ve aileme yardım etmek için harika bir ekip getirdin. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım.
1: Aileni tercih edebileceğini öğrendik.
0: Öğrendik.
1: Evet. Pişti olduk.
2: Evet. Bu aile için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Alan açtık, para kazandırdık, fark yarattık. Frank'in evinde ucu ucuna kâr ettik. İkinci evde büyük bir kazanca ihtiyacımız olacak. Şimdi Ena ile Larry'nin evine gidiyoruz. Bağımsızlık bildirgisinin 100. yıl kopyasını, bazı kung fu film makaralarını ve kadro tarafından imzalanmış Senfield senaryosunu arayacağız.
3: Birinci gün.
2: Bu evde çok fazla eşya var. Bu sefer sadece 3 günümüz olacak. O yüzden hemen işe koyulmalıyız. Koleksiyonerler eski film arşivlerini gözden uzak yerlerde saklar. O yüzden ekip olarak Bodrum'da eski kung fu filmlerini aramaya başladık. Toplamaya başlayabiliriz. Kutulara dikkat edelim, tamam mı?
4: Elvis görüyorum. Çok iyi para edebilir.
5: This is all Barbie.
2: Bunlar oyuncak bebek. Hepsinin listesini de yazıp koymuşlar. Evet, bunları satabiliriz.
6: Şu arabayı da buldum.
2: Aa, o da satılır. Çok güzelmiş. Nereden çıktı?
6: Az ileriden. Şu tarafta.
2: Tamam. Şuraya biraz daha bakınayım. Evet, vay canına. Gerçekten müthiş bir şey buldum. Vay canına, palyaço. Palyaço kasabası. Görmüş müydünüz? Palyaço kasabası Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar, müthiş bu. Anna ile Larry'nin film makaralarını buraya tıkıştırdığını düşünüyorduk ama şu ana kadar hep oyuncak bulduk. Gerçekten oyuncaklar. Evet. Aha, evet. Başardım. Değerli hiçbir şey bulamadık. Ama şimdi küçük bir sorunumuz var. Bodrum'daki her şeyi dışarı taşıyacağız. Bu devasa piyano da dahil. İstifçiler genellikle en değerli eşyalarını tek bir yere saklar. Bu aile için o tek yer ofis. Umarım hızlıca satabileceğimiz hedef parçalarını buluruz.
4: Aa, girer girmez buldum.
7: Ne buldun?
4: Yani bu azıcık para eder herhalde.
7: Walking Liberty. Azıcıktan fazlası da eder ama bize çok para lazım.
2: Tiffany and Company. Altın bu.
4: Oo, efsane.
7: Mike Gallagher.
4: Larry Bird.
7: Ha, öbür efsane.
4: Aramaya ve avlamaya devam.
7: Tamam, öyle yapalım. Pekala. Seinfeld'le ilgili bir şeyler arıyoruz.
8: 90'ların yeni tarzı bu. İlk korsan sen olacaksın.
9: Ama ben korsan olmak istemiyorum.
7: Muhtemelen hiçbir 90'lar dizisi Seinfeld kadar büyük bir kültürel etki yaratmadı. 1998'deki Seinfeld finali 76 milyon gibi inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Hiçlik hakkında bir diziydi ama herkes kendinden bir şeyler buldu. Jerry'nin 5. sezonun 2. bölümünde giydiği meşhur gömlek açık arttırmada inanılmaz bir fiyata $54,000 satıldı. Aman tanrım. Dostum, burada bir Seinfeld senaryosu buldum.
4: Hadi canım.
7: Evet, ciddiyim.
4: Yok artık. İmzalı mı?
7: Sendekine bir baksana. Benimki imzalı görünmüyor. Hiç imza yok.
4: Bu da imzalı değil.
7: Ne demek bu? Nasıl imza olmaz? Evet, bu da değil. İmzalara ihtiyacımız var. Nerede bu imzalar? İmzalı olanı arayalım. Evet, Seinfeld senaryosu ama imzalı değil. İmzalı değilse basıldığı kağıt kadar bile etmez.
0: Pekala, bu neymiş? Bruce Lee'nin yumruğu. Bir dakika.
2: 1966'da Bruce Lee adında az tanınan bir dövüş sanatçısı ve oyuncu, Amerikan izleyicisine ilk kez The Green Hornet dizisindeki Kato karakteriyle tanıtıldı. 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel bir kung fu çılgınlığı başlatarak dünya çapında bir ikona dönüştü. Öncü dövüş sahneleriyle tanınan 1973 yapımı Ejder Kalesi, 400 milyon dolardan fazla hasılat yaptı ki bu bugün 2 milyar dolara denk geliyor. 2024'te Bruce Lee'nin Ejder Kalesi'de kullandığı mıçıkalar açık artırmada rekor fiyatla 190 bin dolardan fazlaya satıldı. Ne buldun dostum?
6: Aradığımız şey buydu.
2: Aşağıda canımıza okunuyor.
6: Dur biraz. Lee değil ki. L-I yazıyorum.
2: Bruce Lee mı? Bir bakayım. Aman tanrım. Bu çakma Bruce Lee gibi bir adamdı. Evet Bruce Lee. Bruce Lee'nin 1973'teki ölümünden sonra stüdyolar Bruce Lee'den Dragon Lee'ye kadar ona benzeyen oyuncuların başrolünde olduğu yaklaşık 200 film piyasaya sürdü. Bunlar radyo reklam kayıtları. Ne yazık ki bu ticari makaralar video değil ses kaydı. Ancak Bruce Lee hatıra eşyaları da çok nadirdir. Yani piyasalarda bunlardan çok az var ve kesinlikle satabileceğiz. Maalesef bunlar gerçek Bruce Lee makaraları değil ama yine de havalılar ve onları satabileceğiz.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
17: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
19: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
20: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
21: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri, KOP'ta sadece 255 lira.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
7: İkinci gün.
8: Ne arıyorsun?
4: Cadılar Bayramı veya korku ile ilgili her şeyi.
8: Tabut kapakları ister misin ha?
4: Tabii.
8: Hepsine 2000 dolar diyeyim. Teşekkürler dostum, harika. Pekala. Çok iyi.

1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu...

1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu yontmuşlar.

0: Birinci Dünya Savaşı askerleri genellikle günlerce, hatta haftalarca siperlere kapanırdı. O yüzden siper sanatı diye bir şey doğdu. Hikaye asaları veya anı sopaları bulunabilen her çeşit malzemelerden yapılırdı. Üstlerine önemli tarihler, düşünceler, yani hemen hemen her şey kazanırdı. Siperlerden çok azı sağlam çıkabildiği için bugün son derece nadirdirler. Yani bu türünün tek örneği.
1: Bir sürü ilk gün zarfı pulu buldum. Bir pul meraklısı bulman lazım ki bu her geçen gün zorlaşıyor.
2: Evet.
0: Bunu 1500 dolara bırakırım.
3: Anlaştık dostum.
4: Tüm set için 250.
0: Kabul.
4: Güzel.
0: Nakit var mı?
4: Evet var.
0: Ofiste dahil olmak üzere birinci kat tamamen boşaldı. Sunfield senaryolarını bulduk ama fiyasko çıktılar. Bağımsızlık bildirgesini bulmamız gerekiyor. Ve bakmadığımız bir tek çatı katı kaldı. Kaylent orayı aramaya başlarken ben de haneye bir satış daha yazdırmaya çalışacağım. Pekala, hadi başlayalım. Makaralar burada. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Bruce Lee ile Bruce Lai arasındaki
5: evet,
0: farkı
5: Bruce
0: biliyor
5: Lee
0: musun?
5: Evet, Bruce Lee ölünce yerini Bruce Lai aldı. Gerçek olanın yerini.
0: Çok doğru. Evet, bir sürü makara var.
5: Pekala.
0: Jaws of the Black Dragon tamam. Nedir bilmiyorum ama izlemek isterim. Bu kutuyla beraber toplamda en az 100 tane vardır. Ve bunların hepsine 3000 dolar istiyorum. Ne dersin? Olabilir mi acaba?
5: Tamam. 1000 yapar mısın?
0: 1000 düşük. 2200'e ne dersin?
5: Anlaştık. Teşekkür
0: Pekala.
5: Ederim.
0: Hadi bakalım.
5: Teşekkürler.
0: Şunları paketleyelim.
5: Teşekkür ederim.
2: Oo, kendime ayırabileceğim bir şey buldum. Bir K harfi. Tabii ya. Şunu bir kenara koyayım. Pembe Noel ağacı. Atmıyorum. Bir kadın isteyebilir. İlginç. Hareket ediyor. Oo. Ne kadar eski bir kağıt bu. Vay canına. Kaç yıllık bu? 1876 mı? Hey Matt!
0: Bulmuşsun.
2: Evet, evet tabii ki.
0: Vay canına.
2: Evet.
0: Şuna bak. Bağımsızlık bildirgesinin 150 yıllık bir kopyası olan 100. yıl baskısı son derece nadir bulunur. Bence durumu gayet iyi ve alıcı bulur. Müzayedede 2 ila 3000 dolara satılır. Hemen birkaç özel alıcıyı arayayım. Bu büyük bir buluş. İhtiyacımız olan buydu.
6: Üçüncü gün.
0: Michigan'daki son günümüz ve satışlarda çok gerideyiz. Taşların burada.
7: Gördüm. Güzel küçük
0: tamam,
7: bir koleksiyon.
0: Kabul.
7: 850 olur mu?
0: Evet, güzel iş.
7: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Kâra geçebilmek için mümkün olduğunca çok kazanca ihtiyacımız var.
1: Buradaki her şey için 3000 dolardan başlayacağım.
7: Teşekkür ederim. Gelecek yıllar boyunca kıymetleri bilinecek.
0: Geldiğin Merhaba. İçin teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne var elimizde?
0: Sorduğun kopya bu.
3: Tamam.
0: Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısının 150 yıllık bir kopyası. 1876'da bunlardan sadece 2000 tane basıldı.
3: Evet, yırtıklar ve sökükler de var.
0: Var, evet.
3: Yani 150 yıllık görünüyor.
0: Ha, doğru, doğru. 150
3: doğru.
0: yıllık görünüyor çünkü
3: evet.
0: 150 yıllık bu. Kusursuz durumdakilerin 2000 dolara satıldığını biliyoruz.
3: Kesinlikle kusursuz değil, orası kesin.
0: 1500 diyelim mi?
3: Sanırım 1500 verebilirim.
0: Tamam. Anlaştık.
3: Tamam,
0: teşekkürler.
3: Anlaştık.
0: Yaptıklarımızı görmeye hazır
3: Olmaz
0: mısınız?
3: Mıyız?
0: Pekala, önden buyurun. İşte başlıyoruz.
4: Aman tanrım, şu alanın büyüklüğüne bak.
3: Kanepeye bak.
4: Aman tanrım.
0: Ne kadar geniş.
4: Vay canına. Belki tekrar dans edebilirim.

0: ediyoruz.
1: Tekrar dans edebiliriz.
0: Evet.
1: Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Olağanüstü.
0: Aa, çok heyecanlıyım. Eskiden hep dans ederdik. Sonra yerimiz kalmadı.
2: Artık mutlu olmak için alanımız var.
1: Basamaklar bomboş. Artık düşme tehlikesi yok.
2: Bu evden ayrılırken tek ve katı kuralım şu. Basamaklara hiçbir şey koymayın.
0: Kural koyup durma ama.
2: Kurallarını sevmedin mi? Bende kural çok. Hadi gidip ofise de bakalım.
0: Tamam. Tamam. Aman tanrım. Oho.
1: Güzel.
0: Ay canına. Pencereler, pencereleri görebiliyorum.
2: Hadi yukarı çıkalım. Bakın merdivende hiçbir şey yok. Evet, nasıl buldunuz?
0: Bayıldım, burası harika.
1: Beğenmemek mümkün mü?
0: Aman tanrım.
2: Bazı mobilyaları bıraktık çünkü ne yapacağımızı bilemedik. Ama artık ofis için yeriniz
0: evet
2: var.
0: Bu benim için o kadar mükemmel ki düşünebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Çok mutluyum.
1: Bu kadarını
0: çok
1: hiç beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Harika. Olağanüstü.
0: Bu ikimiz için de çok iyi olacak. Sadece teşekkür edebiliriz.
2: Bakalım mali açıdan da mutlu olacak mıyız? Sanfield senaryolarını bulduk ama maalesef imzalı değillerdi. Gerçek Bruce Lee film makaralarını bulamadık. Ancak bazı Bruce Lee radyo spotlarını bulduk ve sattık. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl kopyasını bulup onu da sattık. Daha birçok şey sattık. Pulları sattım ama bizi asıl zirveye taşıyan 1. Dünya Savaşı hikaye asası oldu. 10.000 doların üzerinde satılması öngörülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
0: O bebeğim hiç
1: evet
0: fena değilmiş.
2: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10.000 dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet. 60'a 40 paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun. Güle güle kullanın.
1: Para her zaman güzeldir. Parayı herkes sever ama önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
2: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
0: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
1: Evine hoş geldin.
0: Oh, canım benim. Teşekkür ederim.
1: Hadi içeri girip dans edelim.
0: Teşekkürler hayatım. Evet. Hadi girelim ve dans edelim.
2: Michigan gezisinde gördüğümüz bir şey de bir evde bulabileceğimiz eşyaların çeşitliliğiydi. Her iki evden toplamda 80 bin doların biraz üzerinde para kazandık. Ekibim ve ben 24 bin dolarla dönüyoruz. Bu hiç fena değil. Ama size şunu söylemeliyim. Artık eve gitmek, ailemi görmek ve sıcak bir duş almak istiyorum.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikbalde.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Ben Lucas Callaghan.
6: Ben de Adam McDonald. Biz Avustralyalı hurda avcılarıyız.
5: İşimizi yaparken Avustralya'yı baştan başa dolaşıyoruz. Antika ve koleksiyonluk eşyanın peşindeyiz.
6: Ambar ve garajları didik didik ediyoruz.
5: Ve gerçek Avustralya'yı yaşatan harika insanlarla tanışıyoruz. Atılmaya yüz tutmuş bir dünyada dayanıklı olanların peşindeyiz.
6: Avustralya'yı dolaşırken Lucas'la minibüste çok zaman geçiriyoruz. O yüzden sürekli oyalanmanın yollarını arıyoruz.
5: Arabada işler bazen sıkıcı oluyor değil mi?
6: Evet.
5: Küçük bir av gezisine ne dersin peki?
6: Olur.
5: Avustralya kültürüne ait ikonik bir parça bulma üzerine bahse girebiliriz mesela.
6: Tamam, ne düşünüyorsun?
5: Örneğin beton bir arma. İnsanların bahçelerine koyduğu beton heykelcikler vardır ya, örneğin cüceler
6: evet,
5: işte.
6: Evet.
5: Ama
6: evet.
5: Bahçe cücesi kolay, herkesin vardır zaten.
6: Evet.
5: Bence zor olan kanguru ve deve kuşu bulmak.
6: Tamam, o zaman ben de lastikten kuğu diyorum.
5: Lastikten kuğu
6: evet,
5: mu?
6: Evet, 1950'lerden kalma. Lastikten kesilip yapılmış kuğu. Girişin yanına veya merdiven başına koyarlar.
5: Peki tek mi olacak, çift mi?
6: Çift olacak. Sen iki tane evet. Bulacaksın, ben de iki tane bulacağım.
5: Bu iş bende. Lastik kuğular neredeyse nesli tükenmiş şeyler. Beton hayvanlarsa sonsuza kadar yaşar. Bir ödül koymamız gerekiyor. Çok ciddi olmayan bir şey tabii.
6: Evet.
5: Bir kasa içecek nasıl mesela?
6: Tamam, Avustralya tarzı.
5: Tamam, anlaştık.
6: Bir kasa.
5: Peki.
6: Tamam, varım.
5: Tamam.
6: Lucas'ın şansı yok. Burası Victoria kırsalı. Lastik kuğular üremek için buraya gelir. Kasalar benim olacak.
5: Batı Victoria'nın sahil manzaralarının tadını çıkarıyorduk ama bugünkü durağımız bizi iç kısımlara, çok tanıdık gelen bir yere götürüyor.
6: Bugün ne yapacağız?
5: Bir müzayedeciye ve müzayede salonuna gideceğiz.
6: Öyle mi?
5: Yani bir müzayediciyle karşılaşma olacak.
6: Müzayediciler tilki gibi kurnazdır.
5: Kesinlikle. Oraya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum çünkü bu benim alanım. İşe orada başladım. En iyi parçaları orada kaptım. Orası benim saham. Oradaki numaralarını kullanmayacaksın değil mi?
6: Elinde...
5: O adam hepsini biliyordur.
6: Birkaç numara var. Kitabını ben yazmadım ama bir
5: evet,
6: bölüm
5: haklısın.
6: Var.
5: Evet doğru.
6: Başka bir müzayedeciden parça alma fikrini severim. Bir profesyonelle karşılaşmamı. Gelsin bakalım.
5: Evet sanırım geldik dostum.
6: İşte burası. Bak
5: evet.
6: Müzayede yazıyor.
5: Dev bir tabela. Kaçırmak imkansız.
6: Bir avlusu da var.
5: Avluyu severim işte bu tam aradığım şey. Güzel görünüyor. İçeri girerken mobilyalar görüyoruz. Eşya indiriliyor. Çalışan bir müzayede salonuna dair her şey var. Baksana güzel. Hoşuma gitti. Merhaba. Bruce.
7: Merhaba. Evet nasılsın?
5: Ben Lucas. Bu da arkadaşım Adam.
7: Merhaba Lucas. Adam.
5: Dostum burası harika bir yer. İyi görünüyor.
7: Evet bazıları öyle diyor bazıları da hurdalık.
6: Hayır.
5: Bize göre öyle değil
6: hurda
5: dostum.
6: Hurda diye bir şey yoktur. Hurda mı? Şaka mı? Biz tam bunu arıyoruz.
7: Ben her yerde müzayede yaparım.
6: Tamam müzayedeci sen misin?
7: Evet benim.
6: Tanıştığıma memnun oldum ben de
7: evet,
6: müzayedeciyim.
7: Evet güzel.
6: Ona aldırma, o alıcıdır.
7: Gelecek hafta ilk gün 800 parça, ikinci gün 1200 parça.
6: Hepsini sen mi sunuyorsun?
7: Evet.
5: 800?
6: Bayağı yoğunmuş.
7: İlk gün 800, ikinci gün 1200, iki günde 2000 parça.
5: Peki saatte kaç parça satarsın?
7: Saatte yaklaşık 200 parça.
5: Aman tanrım.
6: Bu benimkinin iki katı. Ben saatte 100 yaparım ancak.
5: Bir saatte bu kadar çok parça satabiliyorsa demek eşyayla duygusal bağı olmayan bir müzayedeci. Ne kadar eder umursama senin ne kadar vereceğin önemlidir. Tek amacı elden çıkarmak. Tamamdır.
7: Evet.
6: Çok tecrübelisin.
7: Evet, tüm hayatımı verdim.
6: Gerçekten.
7: Küçükken koleksiyoncu olarak başladım bu işe. İçime işlemişti.
6: Ailen de koleksiyoncu muydu?
7: Evet, dedem kitapçıydı. Kardeşinin de bir ikinci el dükkanı vardı. Yani kanımız da var diyebilirim.
6: Kesinlikle öyle.
5: Bizde de öyle, baksana.
6: O zaman şöyle bir dolaşalım mı?
5: Evet.
7: Tabii tabii.
6: Ne dersiniz?
7: Etrafa bakabilirsiniz.
5: Bir şey bulursak sana sesleneceğiz, tamam mı?
7: Tamam, sorun değil. Umarım
6: sana
7: bir şeyler
6: sadece
7: bulursunuz.
6: Sadece Bruce mu diyoruz yoksa bir
7: lakabım
6: var?
7: Evet, lakabım var. Stepto.
6: Stepto. Güzelmiş Stepto. Hurdalık işleten bir adamın olduğu eski bir diziydi. Zavallı adama da aynı lakabı takmışlar.
7: Eşya toplamak için evlere giderim. Önünde çöp konteyneri olur. İçine bakarım, atılmaması gereken bir sürü şey vardır. Ben de onları çıkarıp bunu senin için satarım derim. Atmak yerine değerlendirmek daha iyidir.
6: Bir soru daha.
7: Evet.
6: Komisyon ödemem gerekiyor mu?
7: Hayır.
6: Güzel.
7: Alıcı primi de yok.
5: Hey! Kapıdan girer girmez almak istediğim bir şeyi buldum. Urus.
7: Evet.
5: Gözüme çarpan bir şey var. Siyah beyazı severim. Şuna ne istiyorsun? 136 numara.
7: Muhtemelen 40 dolar isterim.
5: 40 dolar mı?
7: Evet.
5: Yapman gereken almaya istekli olduğunu göstermek. Ne kadar hızlı teklif verirsen o kadar uygun fiyata bırakma ihtimali artar. Buzları eritmek için güne başlıyorum. Teşekkürler, bunu alıyorum. Evet. Harika, teşekkürler.
7: Güzel, anlaştık.
5: Bakınmaya devam edeceğim. Başka bir şey bulursam
7: elbette
5: gelirim. Dostum, ilk parçamı aldım bile.
6: Çok hızlıydı.
5: Şehirde bunu 5 katına satabilirim. Keşke adım daha çıkarttırmada bu kadar kolay olsa.
6: Ön taraf tipik bir müzayede salonu gibiydi. Düzenli ve tertemiz. Ama asıl gitmek istediğimiz yer arka taraftı. Bir labirentin girişi gibiydi.
5: Derinliklere iniyoruz.
6: İçeride günlerce kaybolabilirsiniz.
5: Burada biraz tırmanacağız.
7: Evet, söylemiştim, kolay değil.
6: Hayır, bu harika dostum.
7: İçinde bir şey olabilir ama nasıl bulacaksın?
6: Burada kesin bir şeyler var.
7: Ön tarafı boşaltmak için eşyaları arkaya yığalım dedik. Sanki bir buldozer inşaatta çalışıyordu. Orada resmen bir dağ oluştu. İşte durum bu.
5: Vay canına, burası harika. Bayıldım.
7: Bunu eşime de söyle.
6: Resmen eşyanın üstüne eşya, onun da üstüne eşya yığılmış. Tepeden başla, derinlere kaz. Lucas bir uçta eşya fırlatıyor, ben öbür uçta. Tam bir kaos.
7: Baktığın şeyi yerine koymana gerek yok. At bir tarafa gitsin, hiç önemli değil.
5: Orada gerçek bir hazine var dostum. En dipte 10 yıldır kimsenin dokunmadığı harika ve sağlam şeyler var. Gerçekten de oranın içine doğru sürükleniyordum. Ortada harika bir şey görseydim her şeyi bir kenara itip çıkarırdım kesinlikle.
6: Nasıl gidiyor Lucas?
5: Dostum çok fazla, inanılmaz. Aşırı yüklenmiş. Hey Bruce, şu küçük kutuya bakıyorum da.
7: Tamam.
5: Eski tip bir zamanlayıcı anahtar. Ne istersin buna?
7: 10 dolar.
5: Tamam ve?
7: Humphrey Bey mi?
5: Evet, geçmişimden kalma.
7: Tamam.
5: Ne istersin? 5 mi?
7: 5 dolar.
5: 15.
6: Fazla kolaysın.
5: Harikasın.
6: İkisine 15 dolar mı? Evet. Ucuz. Hem de başka bir müzayediciden beklemezdim. Ben olsam Lucas'a asla o fiyata vermezdim. Şimdi ne var?
5: Kim önde sence? Deve kuşu yumurtası pahalı mıdır?
6: Hayır.
5: Bruce, şu eski fare kapanı için ne istersin?
7: 2 dolar.
5: Tamam.
6: Çok kolaysın Bruce.
5: Bana bir alışveriş arabası gerekiyor. Her yerde bir şey var çünkü.
6: Lucas iyi parçalar kaptı ama ben henüz Bruce'la karşılaşmadım. Bruce?
7: Evet.
6: Şunu çıkardım.
7: O az bulunan bir parça. Eski bir elma soyucu ve çekirdek çıkarıcı.
6: Tezgah monte elma soyucu mu?
7: Masaya sabitliyorsun. Elmayı şu çatal kısma takıyorsun. Çevirince bıçak elmanın etrafında dönerek kabuğunu soyuyor. Sonunda
6: harika.
7: Çekirdeği çıkarıyor. Elma tertemiz oluyor. Tamam mı?
6: Güzel. İyi bir satıcı ama bakalım bana karşı fiyatları nasıl olacak? Satılık mı?
7: Evet, her şey satılık.
6: Fiyatı ne?
7: Onun için muhtemelen 80 dolar istemem gerekebilir.
6: Bırakıyorum.
7: Çok az bulunan
6: sana
7: bir şey.
6: Sana 50 veririm.
7: Peki 60 olsun. Onunla kolayca paranı ikiye katlarsın. Ama biraz yağlamak gerekebilir.
6: Evet evet. 60 mı?
7: Peki. 55 olsun.
6: 55 dolar. Ortada tamam. Buluştuk. Harika. Bruce'la ikimiz de müzayedeciyiz. Bu yüzden bugün kapışmaya hazırdım. Ama olaylar öyle gelişmiyor. Bruce'un elinde fazlalık var ve yer açması lazım. Yani işi ucuza kapatacağız.
5: Bruce.
7: Evet.
5: Dostum, burada birkaç şey buldum. Bunlar hakkında ne söyleyebilirsin?
7: Onlar harf. Burada koca bir torba dolusu var.
5: Bunlar emaye harfler. Bulması zor ve değerli şeyler. 3 boyutlular. Bu da onları daha güzel yapıyor. Çünkü derinlik katıyor. Şehirde insanlar bu tarz şeylere bayılır.
7: Onu da ekle.
5: Evet. Muazzam dostum.
7: Çok fazla olduğunu söylemiştim ona.
6: Kaç tane var?
5: Tam isabet.
6: Hem de metaller.
5: Evet dostum, bunlar altın değerinde. Bu torba kaça olur?
7: Epeyce var. Sanırım hepsi için 50 dolar isteyeceğim. Bence iyi fiyat bu.
5: Emin misin?
7: Evet.
6: 30.
5: Hayır. Sana 50 vereceğim.
7: 35 olsun bari.
5: Hayır, sana 50 vereceğim. Bunlardan servet kazanacağım.
7: Aa, sağ ol.
5: Pazarlık yapmaya gerek yok ki. Fiyatlar çok düşük. Bütün o harfleri 50 dolara satın aldım. İstersem her birini 50 dolara satabilirim. Biri size böyle bir hediye veriyorken pazarlığın ne anlamı var ki?
6: Çok uzakta harika bir Fransız soda sifonu buldum. Pekala Bruce.
7: Evet.
6: Buna kaç verirsin?
7: O 100 yıllık olabilir.
6: Çok güzel bir parça.
7: Evet, çok eski. Üst kapağı yok. 15 dolara ne dersin?
6: 15 dolar mı?
7: Evet.
6: Pazarlık yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Sağ ol. Bruce'a biraz üzülüyorum. O kadar çok ürün alıyor ki ayırıp bırakmaya vakti olmuyor. Bizim gelip bir şeyleri seçip götürmemizden memnun. Üstelik fiyatları gerçekten çok makul. Pazarlık yapmak istiyorum ama olmuyor. Fiyatlar zaten yeterince ucuz.
7: Ben birçok şeyi antikacılara satıyorum. Giderleri olduğunu biliyorum. Bir şeyi 50 dolara alıyorlarsa 100 dolara satmaları gerek. Çünkü onların da kâr etmeleri gerekiyor. Olay budur.
5: Böyle büyük yerlerde genelde küçük şeyler dikkat çeker. Tuhaf bir metal silindir buldum. Ne olduğunu bilmiyorum ama görüntüsünü sevdim. Bunu alacağım.
6: Onu ne yapacaksın?
5: Bilmiyorum. Çok güzel bir kutu değil mi? Bu pirinç mi acaba?
6: Hayır. Bence askeri bir şey.
5: Askeri mi? Ne olduğunu ona soracağım. Biliyor olmalı.
6: Olabilir.
5: Bunun hakkında ne söyleyebilirsin? Niçin kullanılıyor bu? Şurada küçük bir kapak var.
7: İçi dolu.
5: Evet.
7: Evet.
5: Çok iyi durumda.
7: Evet.
5: Ne olduğunu aydınlatmanı umuyordum. Evet. Çünkü gördüğüm en tuhaf şey. Şu pimi çekersen bütün parça dışarı çıkıyor.
7: Evet, bak bunda baskı çıt çıtlar var. Görüyor musun? Ha bak işte burada da var, gördün mü?
5: Evet.
7: Bir şeye bastırılıp kilitleniyor olmalı.
5: Evet.
7: Bence kesinlikle bir tür kasa.
5: Evet, evet.
6: Hadi bakalım.
5: Yer kasası.
7: Yer kasası olabilir.
6: Evet, evet, yer kasası.
7: Evet. Sadece tahmin yürütüyorum, kesin bilmiyorum.
5: Ağır, metal, iyi yapılmış, tek tarafından açılan bir silindir. Ama ne işe yaradığını çözemedik. Peki bunu kaça verirsin?
7: Pahalı olmaz. 10 dolar nasıl?
5: 10 dolar mı? Dostum, ne olduğunu bilmiyorum ve eksik parçaları olabilir.
7: Evet.
5: 5 dolar olur mu?
7: Mantıklı bir gerekçe olur peki.
5: Tamam. Gizemli şeyleri severim. 5 dolara aldığım için mutluyum. Cecilia'ya bu parçanın gizemini çözebilecek birini bulmasını söylemeliyim. Bruce, buralarda epey zaman geçirdik. Bakabileceğimiz başka yerler olduğunu da söylemiştin.
7: Evet, yolun hemen karşısında bir depo daha var. Hemen şu köşede.
5: Gidip bakabilir miyiz?
7: Tabii tabii, hadi gidelim.
5: Harika. Şuna bak dostum, inanılmaz.
6: Bruce bizi ağır sanayi malzemeleriyle dolu bir avluya çıkardı. Burada biraz oyalanmak isterdim ama onun aklında daha büyük şeyler vardı.
7: Hayır, depo şurada. Bu malzemeler değil, depo
5: bizi
7: var.
5: Bizi depoya götür.
6: Yeni yapılmış, oluklu demirden bir depo gibiydi. Yürüyerek gireceğimiz küçük bir kapı ya da panjur kapı arıyordum. Sonra birden bütün duvarı yana kaydırdı.
5: Ohoho, açıl susam, açıl.
6: Gerçekten inanılmazdı. Şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Beni böyle şaşırtmak kolay değildir ama bu çok etkileyiciydi.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
13: Budur.
14: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo Aile.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: İşte bu Google Gemini.
7: Evet.
6: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik.
6: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay
6: kızıl mı olsam?
7: Şahanesin Gemini.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'un
1: hoş geldin. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Sesli bizi Victoria Kırsalı'ndaki Bruce'un müzayede evine gönderdi. Kendisi de müzayedeci olduğu için bugün ciddi bir pazarlık bekliyordum ama işler öyle gitmedi.
5: Bruce'un çok ürünü var. Çok sayıda olduğu için bize gerçekten müthiş fiyatlar veriyor.
4: 30.
5: Hayır. 50 veririm dostum.
6: 35 olsun.
5: Hayır sana 50 vereceğim.
6: Aa, sağ ol.
5: Servet kazanacağım.
6: Çok sevindim.
5: Tam da gün artık daha iyi olamaz derken Bruce bizi arka tarafa kocaman bir depoya götürdü. Açıl susam açıl.
4: Şaşkınlıktan ağzım açık kaldı ve beni böyle şaşırtmak hiç kolay değildir.
5: Vay canına. Aman tanrım, böyle bir yığın görünce heyecanlanırsınız çünkü altında ne olduğunu bilemezsiniz. İçerideki bütün o eşya yığınında küçük bir boşluk ararsınız ve orada birkaç tane vardı. Arasında koşmak istiyorum.
4: Hadi koş.
5: Tamam.
4: İki gün içinde geri dönmezsem...
5: Arkandan birini göndereyim mi?
4: Hayır. Teşekkür ederim Bruce dedim ve çıktım. O küçük tavşan deliğinden geçtim. Karanlıktı, kirliydi, her şey üst üste yığılmıştı. Muhteşemdi. Böyle keşiflere bayılırım. Güzel.
6: Nasıl gidiyor?
5: Fena değil. Arka tarafa kadar gidiyor değil mi?
6: Evet, kesinlikle. Boş yer yok.
5: Bak ne buldum.
4: Neymiş o?
5: Yine o Fransız şişelerinden.
4: O gazlı su şişeleri mi?
5: Evet.
4: Güzel.
5: Bir çift ister misin?
4: Evet, çıkar bakalım. Neden olmasın? Depo inanılmazdı. Gerçekten hazine aramak gibiydi.
5: Sağ ol dostum. Güzel. İyi misin?
4: İyiyim. Bekle. Bruce kaçma. Kaçma. Buradaki parçalar ve Bruce'un verdiği fiyatlarla bunun şimdiye kadarki en karlı keşfimiz olabileceğini düşünüyorum. Bu hoşuma giden ilk şey.
6: Evet, bir kitaplık. Retro tarzda bir kitaplık.
4: Biraz oynak görünüyor. Evet.
7: Temizlenmesi ve birkaç zımba çakılması lazım. Ne dersin?
6: $20 istiyorum.
4: Pazarlık yapmak isterim ama yapamam. 20'yi alıyorum. Almak istediğim çok şeyi buldum. Küçük bir yığın yapıp çıkarıyorum ve Bruce'tan fiyat alıyordum. Bir de bu var.
6: Evet, o asma terazi.
4: Eski tarz terazi.
6: Evet, eskiden bakkallarda kullanılırdı.
4: Şehirde bunu mutfaklarına meyve kasesi olarak asıyorlar.
6: Olabilir.
4: Ne düşünüyorsun?
6: Evet, olabilir. 70 civarı düşünüyorum.
4: 50 veririm.
6: 60'a bırakayım.
4: Gün boyunca adildin. 60'a alıyorum.
5: Küçük İtalyan bakır tencere.
6: Evet, kalaylı tencere.
5: Bunu kaça verirsin?
6: $5.
5: Anlaştık. Teşekkürler.
4: Ben de ona 15 veririm.
6: Sorun değil,
4: çok
6: sorun
4: iyisin.
6: Değil.
4: Bruce, bunu takdir ediyorum.
6: Sorun değil, önemli değil.
5: Her biri için $10.
6: Her biri $10.
5: 10 mu?
6: Tamam.
5: Teşekkürler dostum.
6: Al götür.
4: Yarısını veririm.
6: 40 mı? Madem geldim vereyim.
4: Tamam. Pekala. Tamam.
5: İş ilerledikçe Bruce'un müzayede yeteneklerini görmek güzeldi. Hızlı ve kusursuz satış yapıyor. O gerçek bir usta.
6: Bunları bir müzayedede kaldırırsın. Orada köşede bir kadın 30, 40, 50, 60, 70, 80 diye
5: sonra
6: gider.
5: Tamam.
6: İnan bana bunlardan para kazanırsın.
5: Tamam dostum,
6: emin
5: deneyeceğim.
6: Ol.
5: Teşekkürler.
6: Bana güvenebilirsin.
5: Orada harika şeyler vardı ama sorun hepsini incelemek için yeterli zamanın olmamasıydı.
4: Lucas.
5: Evet.
4: Sörf tahtalarından anlıyor musun?
5: Pek sayılmaz. Üstünde ne yazıyor?
4: Midget Farrelly. F-A-R-R-E-L-L-Y. Dışarı çıkıp tekrar içeri girmek zordu. Bu yüzden Lucas yığınların üzerinden bağırarak ne olduğunu söylemeye çalışıyordu. Sadece birbirimize bağırıyorduk. Bu bizim için alışılmamış bir şey.
5: O dünya şampiyonu değil miydi yoksa?
4: Hiç fikrim yok ama adını duydum.
5: Evet.
4: Ben sörfçüden çok kaykaycıyım.
5: Yeterince ucuzsa bakmaya değer dostum.
4: Üstünde Midget'in kendisinin karikatür çizimi vardı. Gerçek 60'lar sörf havasını veriyordu. Bronzlaşmış sarı dalgalı saçları vardı. Altında ismi ve küçük bir seri numarası vardı. Bu bile tahtayı satmaya yeter.
6: 20'li yaşlarımdaydım.
4: Yani 10 yıl önce mi?
6: Evet, 10 yıl önceydi. Çok dalış yaptım. Evet. Victoria kıyılarının tamamında daldım. Evet. 70'lerde ben dalış yaparken Mitch Farrelly sörf yapıyordu. Bu Mitch'i hatırlayanlar için çok iyi bir koleksiyonluk.
8: Bernard Mitch Farrelly Avustralyalı bir sörf efsanesidir. 1964'te ilk dünya sörf şampiyonasını kazandı.
4: O seri numarasını araştırabilirsin.
6: Evet, kesinlikle araştırabilirsin. Muhtemelen sınırlı sayıda üretilmiş
4: şimdi
6: bir tahta.
4: Şimdi fiyatını yükseltiyorsun değil mi?
6: Hayır, adil bir adamım ben, biliyorsun.
4: Evet, gerçekten adilsin. Sence değeri nedir?
6: Gerçek bir koleksiyoncu için biraz değerli olabilir yani.
4: Peki bugün benim için?
6: Bugün senin için, öyle mi? Daha önce tekliflerimi verdim. Sen de bir teklif ver, tamam. Hadi.
4: Bilmiyorum. Şansımı deneyeyim. $40.
6: Hayır, biraz düşük kaldı.
4: Biraz mı? Ne düşünüyorsun?
6: İki katını düşünüyorum.
4: $60 ne dersin? Sörf başlasın. Gün ışığı hızla azalıyordu ama Stepton'un bahçesine bakmadan gidemezdik.
5: Adam mıknatısa kapılmış gibi paslanmış ağır metallerin olduğu yerlere çekiliyordu.
4: Ve elbette o pas beni daha çok gizli hazineye götürdü. Devasa bir kunduracı kalıbı buldum. Günün en büyük buluşu. Bunlar servet değerinde.
5: İçinde kaç tane var?
4: Çok fazla.
5: Dostum.
4: Bunları topluca satabiliriz. Kenardan bir tanesini fark ettim. Kazdıkça otların arasından daha fazlası çıkıyordu. Esas mesele seçerken sabırlı olmak ve gözünü açık tutmak. Şuna bak.
5: Çocuklar için olanlardan.
4: Bebek ayakkabısı.
5: Bebek ayakkabısı.
4: Bir set bulmak nadirdir. Sanırım burada 5 set var. Daha önce tek bir set için iyi bir fiyat ödediğimi düşünmüştüm. Öyleyse fiyatı bu şekilde.
9: Evet, $300.
4: 280 verebilirim, ne dersin?
9: Tamam.
10: Peki, evet.
4: Alıyoruz, harika.
10: Evet.
4: Bir de Bruce'un bunların değerini nasıl gördüğünü görelim. Bunlara ne istersin?
6: Onlara sanırım yaklaşık $50 isterim.
4: Evet. Bunlar bahçede duruyor.
6: Evet, biliyorum. Hiçbir yere gitmiyorlar.
4: Umarım benim kamyona giderler.
6: Peki $60 diyelim hadi.
4: Hepsi için mi?
5: Hepsi için mi?
4: Yükle onlara Lucas. Gezi'deki en iyi pazarlıktı. 5 sete $60. Victoria'nın her karışına bayılıyorum.
5: Bugün gelirken Bruce'un bizi zorlayacağını düşünüyorduk.
4: Çay setin nerede? Çay setini topladın
5: mı? Hayır, içeri geri gidip çay setimi yapmam gerek.
4: Al bakalım.
5: Sen tüm o ağır şeyleri taşı, tamam mı?
4: Eski duvarcılık günlerim gibi.
5: Sadece yüzeyde dolaştık çünkü sadece bir günümüz vardı. Ama zamanı iyi kullandığımızı düşünüyorum ve iyi alışverişler yaptık. 24 emaye harfi $50 aldım. Bunlardan rahatça $1200 kazanabilirim.
4: Midget Fairley'nin sörf tahtası bana $60 mal oldu. Bir koleksiyoncu buna $350 verir. Ayakkabı kalıplarını $60 aldım. Bunlardan en az $600 kazanabilirim.
5: Gizemli parçada $5'lık riske girdim. Bruce ne olduğunu bilmiyordu. Ben de bilmiyorum. Cecily'nin bunu bulup ne olduğunu ve değerini öğrenmesi gerekecek.
6: Başta biraz endişeliydim çünkü burası öyle dağınıktı ki istedikleri bir şeyi bulamayacaklarını sandım. Ama burada bir şeyler var, çoğu gömülü durumda. Ve işe koyuldular, didik didik aradılar, eşyaları kaldırdılar, her şeyi oynattılar, bir şeyler buldular. O yüzden mutluyum.
4: Pekala, sağ ol Bruce, teşekkür ederiz.
6: Evet, tanıştığımıza memnun oldum. Umarım iyi bir gün geçirmişsiniz.
5: Teşekkürler dostum, evet.
6: Bence de sizinle vakit geçirmekten keyif aldım.
4: Tüm açık arttırmalarda bol şans.
5: Hoşçakal dostum.
6: Gerçekten güzeldi.
4: Gerçekten güzel bir gündü. Onunla sohbet ettik. Açık arttırmaları nasıl yürüttüğünü gördük. Satmaya hevesliydi. Sanırım bunda benim de müzayedeci olmam etkiliydi. Yeniden satmam gerektiğini biliyordu.
6: Görüşürüz beyler.
4: Görüşürüz dostum.
6: Dikkatli gidin.
4: Harikaydı.
5: Değil mi?
4: O deponun büyüklüğüne inanamadım doğrusu.
5: Evet, içinde ne kadar çok şey vardı. Orada haftalarca kazı yapabilirdim.
4: Ama hala...
5: Biliyorum.
4: İddia devam ediyor.
5: Evet, elbette. O betonu bulacağım. Bir yerde olacak.
4: Hala lastik kuğu yok.
5: Zaten hiç olmayacak
4: adam da
5: dostum.
4: Her şey vardı.
5: Hem de nasıl.
4: Ama iyi bir adamdı.
5: Evet.
4: Bize iyi fiyatlar verdi. Güzeldi.
5: İşte bir müzayedeci böyle olmalı dostum. Senin yaptığın gibi değil.
4: Çok yazık.

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara,
1: bankanın güzeli. Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
1: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Bu salı 700 gram tar süt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
6: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
5: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Şimdi kalk ama.
9: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Victoria'dayız. Burası harika bir hurda bölgesi. Özellikle de 50'ler ve 60'larda çok sayıda göçmenin yurt dışından gelmesi sayesinde ailelerini ve mobilyalarını getirdiler. Ses.
13: Elbette.
14: Merhaba avcılarım.
12: Merhaba Sesini.
14: Favori internet sitemize bakıyordum ve ölenlerin evlerini boşaltma konusunda uzman bir adam buldum.
12: Harika.
13: Bu işi yapanlar uzman hurdacılardır. Temelde bu bir ev boşaltma hizmetidir. Ailenin zaten yeterince derdi olur. Bu kişiler gelir, evi boşaltır ve satışa hazırlar.
14: Ve tonla mobilya var.
12: Mükemmel.
13: Demiştim.
14: Detayları yollayacağım.
13: Hoşça kal.
14: Görüşürüz.
12: Hoşça kal.
13: Mobilya.
12: Evet.
13: İşte bu.
12: Aynen öyle.
13: İkimiz arasında Lucas kesinlikle mobilya işinin uzmanı. Tüm tasarımcıları bilir ve neyin satılacağından çok iyi anlar.
12: Her zaman kaliteli mobilya peşindeyim. Özellikle de Avustralya'nın 20. yüzyıldaki büyük tasarımcılarından Grant Featherston imzalı herhangi bir şey. Ara sıra binlerce dolar eden çok nadir parçalar bulunabiliyor. Ama Featherston'dan herhangi bir şeye razıyım.
13: Girişte biraz hurda var. Çok dolu.
12: Tıka basa. Ciddi ciddi malzeme yığılmış. Burası olmalı.
13: Bence de.
12: Başka kim böyle şeyleri girişe koyar ki? Şuna bak, harika. Buranın tam bir hazine olduğunu anlamak zor değildi. Aralarına dalıp aradığın şeyi bulman yeterli.
13: Merhaba.
12: Merhaba. Precious. Merhaba.
15: Nasılsın dostum? İyiyim dostum.
13: Merhaba
15: sen?
13: Dostum. Adam.
15: Nasılsın?
13: İyiyim.
15: Memnun oldum.
13: Ben de memnun
12: az çok kim olduğumuzu biliyorsun değil mi?
15: Evet.
12: Sanırım Cecily seni aradı.
15: Evet.
12: İnternet üzerinden
15: evet,
12: ulaştık.
15: Evet doğru.
12: Vakit ayırmana çok sevindik. Bizi içeri alıp bakınmamıza izin verdiğin için sağ ol.
15: Hiç sorun değil.
13: Yanında sadık yardımcın da var.
15: Evet, Anthony var.
13: Merhaba dostum. Nasılsın?
16: Nasıl gidiyor?
13: İyi.
12: Anthony?
16: Ben Anthony.
12: Lucas, bu da memnun
13: oldum. Ağır bir şey bulursak sana sesleniriz dostum.
15: Evet, tamam, o örümcek gibi tırmanıp ne istersen kapabilecek bir adamdır.
12: Harika. Bize burası hakkında bilgi verir misin?
15: Çoğu parça vefat edenlerin evlerinden evet geliyor. Yaklaşık 18 aydır bu işi yapıyoruz.
12: Evet.
15: Her şeyi buraya yığıyoruz. Sonra da sizin gibi insanlar gelsin, biraz karıştırsın diye umut ediyoruz.
12: Biraz eşya alır, yer açar ve sırada biraz harçlık bırakırız.
15: Kulağa hoş geliyor dostum. Daha önce üretim işindeydim ama bırakmak istedim. Çünkü çok zorlaşmıştı ve stresim de artmıştı. Bu iş daha stressiz. İnsanlarla konuşmak, rahat ortam ve işin getirdiği ilginç tipler bize keyif veriyor.
13: Hep koleksiyoncu muydun?
15: Hep koleksiyoncuydum ama bu işi meslek olarak yapmıyordum. Dediğim gibi iş olarak yapmaya başlayalı 2 yıl olacak.
13: Burada bir profesyonelle karşı karşıyayız. Precious bizim işimizi iyi biliyor. İyi pazarlık yapmak için uğraşmamız gerekecek. Pazarlık yapmayı seviyorsun
15: evet,
13: değil mi?
15: Evet tabii.
13: Güzel.
15: Bu iş pazarlıksız olmaz.
13: Tamam, bu harika bir kural. Bayıldım.
15: Evet.
13: Görünüşe göre Precious neyle karşı karşıya olduğunu biliyor.
12: Ben çoktan bir şey buldum. Her yerde mobilya var. Önümüzdeki güzel, süslü bir masayla başlıyoruz. Fiyatı nedir?
15: $250.
12: Gerçekten
15: evet
12: mi?
15: Öyle.
12: Çıkarıp bakabilir miyim?
15: Tabii elbette. Aradan
12: harika
15: geçersin.
16: Ben çıkartabilirim. Bunun için buradayım zaten.
12: Öyle
15: evet.
12: Harika.
15: Bu çocuk her yere tırmanır.
12: Hoşuma gitti. Bu biraz lüks bir hurdacılık gibi.
16: Hallediyorum.
12: Genç Anthony benim için zahmetli işi hallediyor. Bu adamlara bayıldım. $200 mı?
15: $250 demiştim.
12: 250 mi? Pazarlık sonrası 150 gibi olur diye düşünmüştüm ben.
15: Hayır. Bence 200 civarı makul olur.
12: $200 mı? Precious bu işte yeni olabilir ama aptal değil. Pazarlıkta iyi bir fiyat için sağlam bir stratejiye ihtiyacım var.
15: Ama sanırım üst kısmı sökebilirsin.
12: Evet. Biraz iş var bunda.
15: doldurursun. Hadi ama dostum.
12: $100.
15: 100 mü?
12: $100. Bak sallanıyor işte.
15: Eski olduğundan sallanması normal.
12: Presus pazarlığı seviyor. Satış taktiklerinin hepsine hakim. $150.
15: Evet, 150. Anlaştık.
12: Dostum, ilk parça için harika.
15: Tamam.
12: Hadi bakalım, başlayalım.
15: Eritelim.
12: O masayı doğru fiyata aldım. Şimdi oyun başlıyor.
15: İçeride çok eşya var dostum. Hepsine
12: tamam,
15: bakabilirsin.
12: Tamam, sana yardım etmemiz gerek. Victoria Featherston mobilyalarının yuvası. Burada bir şeyler bulma şansım yüksek. Ama yol boyunca bakmaya değer başka birçok şey var. Tam bir kaos.
13: İşte iyi eşyaları burada.
12: Her yerde eşya var.
13: Genç Anthony ağır işleri yapmak için burada olabilir ama oyunu öğreniyor. Fiyat ne olur sence?
16: Maya koleksiyon bisikleti
13: evet.
16: Mi? $200.
13: Dün bana aynısını $200 teklif etti.
16: Öyle mi?
13: Aynısı.
16: Evet.
13: Bence bu işi iyi öğreniyor. Peki ya şu?
16: Küçük olan mı? Sanırım buna 35 derim.
13: Tamam, hadi patronu çağıralım.
16: Evet. Başımıza iş almayalım.
13: Evet. Anthony fiyatlarda fena değildi. Bakalım patronu ne diyecek?
15: Sanırım $30.
13: 30 mu? Yardımcından ucuzsun. O bana 35 demişti.
15: Aşağı yukarı aynı.
13: 20 olur mu peki? Bu adamı biliyor musun?
15: Hayır.
13: Avustralyalı bir mimar. 50'lerde mobilya tasarımına yöneldi.
15: Hı hı. Ne dedin? 25 mi?
13: Evet.
15: Tamam, olur.
13: Tamam, sağ ol.
15: Tamam.
13: Bu kez beni yendi ama tarzını sevdim. Lucas buna bayılacak. Bence bunlar da Madmore.
15: Benzer, çok benzer bir
13: evet.
15: Tarz. Özellikle arka kısımlar.
13: Bunları satar mısın?
15: Tabii.
13: Bunlar Featherston Metsi sandalyesinin taklidi. Klasik atlara sahip ve satması kolay.
15: Tanesi $20.
13: Toplam 40.
15: Bu harika dostum. Şu renge bak.
13: Retro turuncu değil mi? Ne kadar? Tanesi 20 mi?
15: Tanesi 20.
13: Buna itiraz edemem.
15: Evet, kesinlikle.
13: Sağ ol. Miras kalan evlerden gelen ürünler çok karışık olur ama Precious iyi parçaları seçme konusunda usta. Şunları aldım bak.
12: Oh dostum, şuna bak. Orijinal Madmore, harika. Bunları Melbourne'de bulursun.
13: Evet.
12: Mükemmeller.
1: Melbourne doğumlu tasarımcı Clement Madmore, Amerika'ya taşındıktan sonra devasa açık hava heykelleriyle ünlendi.
13: Görünüşe göre Anthony oyuna girmeye hevesli. Yeni nesil hurdacılar geliyor. Onu biraz zorlayalım. Bunu alacağım. Ona $30 teklif et. 80'lerin müzik setlerine zaafım var. Bu arada bakmak istediğim eski bir kaset çalar buldum.
16: Öyle mi?
13: Evet, eski tip.
16: Eski mi?
13: Gidip çıkaracağım onu.
16: Sorun değil. Onu sana 30'a bırakabilirim.
13: Vay canına, $30 mı? Tam isabet ama ona söylemeyeceğim.
16: Klasik bir parça.
13: Bir şeye ihtiyacı var. Ne zamandır bu iştesin? Dili öğrenmişsin.
16: Neredeyse bir yıl olacak.
13: Öyle mi? Demek bir yıl. Bakalım baskıya dayanabilecek mi? Ancak yarısı olur. $15.
16: $20'a kadar düşebilirim ama patronum bundan ucuza vermez.
13: $20 alırım. Sağ ol.
16: Ne demek?
13: Kentteki her çocuk Run DMC veya benzerlerini bu canavardan dinleyerek büyümüştür.
16: Mükemmel. Sana yakıştı.
13: Onlara bayılırım. Hastasıyım.
12: Bence o nadir Featherston mobilyalarından bulamam. Ama tam çıkmak üzereyken o klasik hatları gördüm. Damgaya da işaret yok mu? Çıkarması için hemen Anthony'yi çağırdım. Bu masa için ne istiyorsun?
15: 60 civarı.
12: 60 mı?
15: Evet.
12: Dediğin gibi pazarlık yapacağız.
15: Evet, pazarlık yapacaksın.
12: 50 diyorum.
15: 50 olsun, güzel.
12: 50. Masa üstünde kare şeklinde birleşen siyah ayaklardan oluşuyor. Ama ayaklar adeta havada duruyor ve masanın üstü ayaklarının üzerinde süzülüyor. Bu yüzden Featherston olabileceğini anladım.
15: İşte üstü.
12: Harika. Hadi bakalım.
15: Çok havalı.
12: Evet, insanlar bu tür şeylere bayılır. Bu Avustralya tarihinden bir parça. Harika bir tasarım, sağlam, güçlü. Rahatlıkla 50 yıl daha dayanabilir. Torunları bile kullanabilir. Masamı aldım ve eminim ona uygun sandalyeler bulabilirim. Dostum, şunlara bakıyorum da masayla birlikte gelmiş olabilirler.
15: Hayır.
12: Geldiler mi?
15: Hayır.
12: Bunlar Featherston sandalyeleri gibi geldi. Hayır, bence bunlar aynı tür ve döneme ait. İkisi için ne istersin peki?
15: Hayır, bunlar Aristok.
12: Tam isabet, Aristok. Featherston'ın tüm metal mobilyalarını üretti. Bu sandalyeler benim.
15: İkisi için 120.
12: Dostum, Gerçekten.
15: Hayır hayır.
12: Ama kaplanmaları İyiler. Gerekiyor.
15: Yırtık yok. Temizlense yeter.
12: $120. 80'e ne dersin?
15: 80 olur.
12: 80 olur mu?
15: Tamam.
12: Teşekkürler dostum. Harika bir alışverişti. Featherston masama uygun iki güzel sandalye. Bugün daha iyi geçemezdi. Presus'ta çalışmak çok güzeldi ve dop dolu bir kamyonetle ayrılıyoruz.
13: Maidmore taburesi ve iki sandalyeyi $65 kaptım. Onları $250 satabilirim.
12: Yan sehpa bana $150 mal oldu. En az $600 satarım.
13: Kasetçaları $20 aldım. Bunu $100 satabilirim.
12: Günün fırsatı Featherston masa ve iki Mitzi sandalyesiydi. Toplam $130 aldım. En az $500 ederler.
13: Evet,
15: teşekkür
13: işimiz
15: ederim,
13: bitti.
15: Beyler.
16: Sağ olun.
12: Presus çok teşekkürler.
13: Teşekkür ederim.
12: İşlerinizde başarılar. Buraya gelip etrafı karıştırmak çok keyifliydi.
15: Kesinlikle.
12: Teşekkürler. Pekala, beyler.
16: Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.
15: Onlar iyi adamlar ve en kısa zamanda daha fazla hurda getirebilmemiz için bize yer açtılar.
13: Sonunda böyle bir mobilya hazinesi bulacağımızı biliyordum.
12: Evet, kesinlikle.
13: Küçük çocuk nasıldı?
12: Çok komikti.
13: Çok hevesliydi.
12: Büyüdüğünde çok fena olacak. Dikkatli olmalıyız.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
18: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
16: Hoşuna gitti değil mi?
18: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Nissan Test Merkezi. E-Power Performance.

0: performans testi. Yeni e-power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Beko indeksi olacak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Bugün ne var dostum?
11: İndiye birinden haber aldık. Söylenene göre doğuştan koleksiyoncu. Uzun zamandır yapıyor. Kapı kapı dolaşıyor, garaj satışlarına gidiyor. Ölenlerin eşyalarını topluyor. Bu da gidip birinin kapısını çalmaya istekli olduğunu gösteriyor. Evet. Bahçende bir şeyler görüyorum. Bir göz atabilir miyim diye sormalı.
12: Ben de birkaç kez yaptım. Aslında biraz bizim
11: sadece
12: gibi.
11: Sadece bir hurdacı. Adam ve Lucas'ın birleşimi gibi bir adam. Bence güzel bir av olacak. Bir de düğün günü evlenmeden önce garaj satışına gitmiş. Bu çok tuhaf. Buna inanabiliyor musun?
12: Kiliseye giderken mi?
11: Ha, onu bilmiyorum ama gün içinde
12: çok
11: işte.
12: Çok komik.
11: Bence çok detaycı bir hurdacı. Garaj satışını görmüş ve düğün bir de 6'da gidip işimi bitiririm, eve dönerim, takım elbisemi giyerim, tıraş olurum ve kiliseye varırım demiş. Bence bunda yanlış bir şey yok. Burada olmalı.
12: Evet evet, dışarıda dondurma arabası var.
11: Evet.
12: Harika.
11: Büyük bir depo.
12: Çok umutlandım dostum. Domuza bak. Domuzlar uçuyor.
11: Her şey olabilir.
12: İşte bu güzel. Kapıyı kapat.
11: Umarım 40 şilinin vardır.
12: Kapıyı açık bırakmam dostum. Her yerde güzel bir alışveriş olacağına dair işaretler var. Vay canına.
11: Şuna bak.
12: Güzel bir işaret. Forklift.
11: Ağır.
12: Evet.
11: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Orada.
13: Nasılsınız?
11: İyi günler. Eğer motor kapağından kafasını kaldırdı ve ilk aklıma gelen Wolverine oldu. Kocamandı ve bizi dışarı atabilir diye düşündüm. Ne yapıyorsun?
13: Hava soğutma ünitesini yerine takıyorum.
12: Lucas, nasılsın?
13: Lucas çok
12: harika.
13: İyiyim.
11: Bunları uzun zamandır mı topluyorsun?
13: Evet. Sanırım 7 yaşından beri farklı şekillerde. Bazen belli şeylere ilgi duyarsınız, sonra evet, başka şeyler olur.
11: Evet. Benim gibi biri. Sadece çaydanlık ya da örs toplamak zorunda değilsiniz. Her şeyi toplamalısınız. Gerçek bir koleksiyoncu böyle yapar.
13: Örneğin her geçen FX ya da FC'yi almak zorundaydım. Bahçe onlarla doluydu. Sonra traktörlere falan girdim. Benim için önemli olan maddi değeri değil. Hoşuma gideni toplamak.
12: Anlaşılan satmayı da düşünüyorsun.
13: Elbette.
12: Muhteşem, hepimiz güzel, aynı kafadayız. Evet.
13: Tabii, makulse.
11: Onu konuşuruz.
13: Tamam, peki.
11: Ian'ın özel biri olduğunu hemen anladık ve o büyük depodakileri görmek için sabırsızlandım. Bunun için ne kullanıyorsun?
12: Aman tanrım, şuna bak.
11: Bu mu? Hem de ikili.
12: Aman
11: i̇kili.
12: Tanrım.
13: Çok zevklisiniz.
11: Hayır, yok, yok.
12: Eve gidiyorum ben, hayır, eve gidiyorum.
11: İşte bu gerçekten eve her şeyi gidiyorum değiştirir. Çok güzel. Önce Lucas'ın kendisi için bir şey bulduğunu düşündüm ama sağ olsun kutsal kasemi buldu. Bu lanet şeyleri uzun zamandır arıyordum. Gerçekten uzun zaman.
12: Harika.
11: Bulamamıştım.
13: Kesinlikle.
12: İnanılmaz.
11: Onları ellerimle yapma noktasına geldim.
13: Evet.
11: Teci bir başarısızlık.
13: Anladım. Şunlar.
12: Başlarına baksana, harika görünüyorlar. Lastik kuğu temel olarak ortadan kesilmiş bir araba lastiği. Kenarları dışa doğru katlanmış ve artan parçalarla küçük bir baş yapılmış. Ama bunlar çok daha dekoratif. Bunlar en iyi lastik kuğular.
13: 1950'lerde iki evden birinin ön bahçesinde bunlardan vardı. Şimdi çoğu bozulmuş, kırılmış. Bu lanet şeyleri uzun zamandır arıyordum. Gerçekten uzun zaman.
12: Harika.
13: Bulamamıştım.
12: Kesinlikle. İnanılmaz.
13: Onları ellerimle yapma noktasına geldim.
10: Evet.
13: Teci bir başarısızlık.
10: Anladım.
13: Şunlar.
12: Başlarına baksana, harika görünüyorlar. Lastik kuğu temel olarak ortadan kesilmiş bir araba lastiği. Kenarları dışa doğru katlanmış ve artan parçalarla küçük bir baş yapılmış. Ama bunlar çok daha dekoratif. Bunlar en iyi lastik kuğular.
13: 1950'lerde iki evden birinin ön bahçesinde bunlardan vardı. Şimdi çoğu bozulmuş, kırılmış ya da belki göç etmişler.

0: Aman tanrım.
1: Birçok kişi bana neden bunları koydun? Bunlar çok zevksiz gibi şeyler söyledi ama beni mutlu ediyorlar. Bu tarzı gerçekten çok seviyorum.
0: Sence değeri ne kadardır?
1: Bu bir kıstas testi olacak değil mi? O halde evet. Teklifi sen yap. Ben satıcıyım, sen alıcısın. Almak istiyorsan teklifi sen yapacaksın.
0: Tamam, durumu tartmak için bir fiyat söyleyeyim. Çiftine $100.
1: Bana uyar.
2: Aman tanrım.
1: Evet. Anlaştık.
0: Bunları kimin alacağını bilmiyorum ama bulduğumda iyi para edeceklerinden eminim. Çok iyi para hem de. Tamam, ilk satış tamam.
1: Evet, güzel.
0: Yarın mutlu bir adam olarak ölebilirim.
1: Sevindim.
0: Ama içeride daha çok şey var değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Hadi devam edelim bir
1: tamam,
0: bakalım.
1: Tamam, buyurun siz başlayın.
0: Kapıdan içeri girer girmez lastik kuğuları görünce bu işte ters gidecek bir şeyler olmadığını anladım.
2: Vay canına. Çok iyi. Şuna bak. Çok dolu.
0: Sanki çocukken sahip olduğumuz kulübe gibi.
1: Bir zaman makinesi. Evet, zaman yok oluyor. Burayı yıkmak için satın almıştım. Ama tüm eşyalarımı doldurunca buraya aşık oldum. Bir anlamda hayatımı değiştirdi.
2: Çok havalı şeylerim var.
0: Evet.
2: Etrafı karıştırmaya başlayabilir miyiz?
1: Dostum, giremeyeceğin hiçbir yer yok. Başlamak istediğin yerden başla. Katta da var.
2: İçeri giriyorsunuz, sol tarafta güzel eski arabalar var, sağdaysa bir bar. Burası gerçekten dev bir erkek mabedi.
0: Adamın tarzı bu. Atölyesini kendisi için özenle hazırlamış. Adamın Jaguar U2 var. Bence o Jaguar çok güzel. Şekli inanılmaz.
1: Evet, Avustralya'da sadece iki tane varmış. İkisi de Geelong'da. Tamam. Onu da 6'ya aldım.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Çok ucuzmuş.
1: Kimse istemedi.
0: Bence yayın için mükemmel bir araba. Hem klas hem de bir kamyonet.
3: Ute, yani utility vehicle, pick-up kamyonetin Avustralya'daki versiyonudur.
2: Bu, evet, böyle bir ute görmemiştim, inanılmaz.
0: Satacak mısın?
2: Jaguar alamazsın dostum, hadi ama.
0: Lastik kuğuları arka tarafa koyabilirim. Ian'la tanıştıktan sonra düğün günü hikayesi anlam kazandı ama bunu ondan duymak istedim. Bu hikaye de gerçek mi?
1: Kesinlikle. Saat 11 civarı tören vardı. Evet. O sabah garaj satışına gittik. Sonra geldik, duş aldık. Takım elbiseleri giydik ve yola çıktık.
0: Zamanında yetiştin mi?
1: Kesinlikle.
0: Düğüne zamanında yetişti. Eşi mutlu, güzel çocukları var. Neden olmasın? Harika.
2: Bu koleksiyon benzersiz. Ama işe paraya çevireceğimi bildiğim bir parçayla başlamaya karar verdim.
1: Ne bulduğunuzu ve beğendiğinizi görmek her zaman ilgimi çeker.
2: Neyi sevdiğimi biliyorsun. Herkesin neyi seveceğini
1: evet,
2: de biliyorsun.
1: Evet, kesinlikle. Bak, ben bunu $1 evet. aldım.
2: Hayır.
1: Bir arkadaşımla. Kesinlikle. Ve evet, çok değerli bir parça.
2: Sana $500 teklif etsem?
1: Hayır.
2: Hayır mı?
1: Hayır.
2: Tamam dostum, aramaya devam edeceğim.
1: Evet,
2: sormaktan
1: tamam.
2: Zarar gelmez dedim.
0: O kukla hakkında ne biliyorsun? Biraz ürkütücü ama sevdim.
1: Aslında bir cerici kuklası istiyordum. Ve Geraldine'i buldum. Bu onun daha nadir bulunan kardeşi.
0: Evet.
1: Bir gün bunu Jerry G. kuklasıyla takas edebileceğimi düşündüm.
0: Tabii ki.
3: Jerry G. 1950'ler ve 60'larda Melbourne'deki bir çocuk programında yer aldı. Replik oyuncak bebekler Avustralya'da televizyondan ürün tanıtımının ilk örneğiydi.
1: Bunu aldığım kadın kuklanın bu kadar iyi durumda olmasının sebebinin çocukların ondan korkması olduğunu söyledi.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: $300 civarı olabilir.
0: Satmak için bana yeterince kar kalmaz.
1: Evet. Evet.
0: Ama
1: orijinal olması
0: evet, güzel
1: bir şey.
0: Evet, güzel bir parça. Ian etrafını sevdiği şeylerle çevrelemiş. Yani ya satılık değil ya da fiyatı yüksek. Duygusal bağ kurmadığı şeyleri bulmalıyız. Üst kata çıktım. Duvarda dolu hayvanlar, güzel bir eski Chesterfield koltuk var. Ortada kahve masası olarak muhteşem bir Victoria dönemi sandık var. Gayet iyi durumda.
1: Evet.
0: Harika durumda. Hazine sandığı gibi görünüyor. Kumun altına gömülmüş bir korsan sandığı gibi. İnsanlar bu tür şeyleri seviyor çünkü eski görünüyor ve hala çok işlevsel. Bunu kaça verirsin?
1: Bilmiyorum, sen başla.
0: $100.
1: $150 nasıl?
0: Pekala, müzayede komisyonun yarısını vereyim. 120'ye ne dersin?
1: $120 ucuz olur. $135 evet. Ne dersin?
0: 130 nasıl?
1: 130.
0: Harika,
1: tamam, oldu.
0: Araca yükleyelim.
1: Güzel.
0: Başladığımıza göre içeride ilk gördüğümden beri gözüme takılan bir şey var. Sergisinin tam ortasında olduğuna göre onun için çok önemli. Süt barı tabelası nasıl?
1: Pek değeri yok biliyorum ama

0: Orijinal, şunu evet. söyleyeyim. Arka tarafta gerçekten evet. çift taraflı bir süt barı tabelası var.
1: Işıklı evet, kutuda.
0: Onu sana satabilirim.
1: Süt barı tabelasını sevdim çünkü artık süt barı diye bir şey kalmadı. Artık onun yerine çeşitli marketler var. Ya da öyle şeyler işte.
0: Işıkları yandığında çok güzel görünüyor.
1: Evet, yanınca harika olur.
2: Evet.
1: Açıkçası kırmızı beyaz olanı daha çok sevdim.
0: Öyle mi? Peki.
1: Kırmızı beyaz olan ne kadar?
0: Müzayedede ne kadar eder?
1: Kim bilir. Müzayedelerde her şey evet. olabilir. Kırmızı için 150 dolar veririm. Ne dersin?
0: En az 200 isterim.
1: 150 mi 100 mü?
0: Hadi 175 olsun.
1: Alıyorum.
0: Tamam.
1: Harikasın.
0: Çok iyi.
1: Bu beni çocukluğuma götürüyor. Güzel, sade, cesur harfler. Birinin duvarında harika duracak.
0: Her şeyden vazgeçmek zor. Mesela o süt barı tabelasını satmaya sonradan pişman olabilirim ama onlar gerçekten bu parçalardan keyif alıyor gibi görünüyorlar ve para ödüyor olsalar da bu bir hediye gibi. Sakın kıyımleme.
1: Daha parasını vermedim.
2: Ian özel bir karakter, müthiş bir adam. Adam bu işin içinde ve çok tutkulu.
1: Beklentilerimi tam anlamıyla karşıladı, hatta fazlası vardı. Kendi tarzını yansıttığı bu alanı yaratma tutkusuyla bu depoya tüm kalbini vermiş. Tanıştığım en iyi koleksiyonculardan biri olabilir. Sandığı 135 dolara aldım. 250 dolara satabilirim. Süt barı tabelasını 175 dolara aldım. Onu 300 dolara satabilirim. Ve gezinin en büyük buluşu. Çift lastik kuğuları da 100 dolara aldım. Şanslı lastik kuğu severler onlara 350 dolara sahip olabilir. Ian, bizi ağırladığın için
0: ne
1: sağ ol.
0: Ne demek? Asıl ben teşekkür ederim.
2: Sağ ol dostum.
0: Eğlenceliydi.
2: Çok eğlendik.
1: Depo turu için gerçekten teşekkürler. Bu gece rahat uyuyabilirsin çünkü yetişkin bir adamı neredeyse ağlatmayı başardın dostum.
2: Bir ara tekrar ziyarete gelebilir miyiz?
0: Dostum her zaman. Çayım her zaman hazır.
2: Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Tamam.
2: Gerçekten minnettarız.
1: Teşekkür ederiz.
0: İyi ki geldiniz.
2: Hoşçakal dostum.
0: Görüşürüz. İyi eğlenceler.
2: Kendine iyi bak. Görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz.
1: Bahis bitti dostum. Nasıl hissediyorsun?
2: Bir kısa eksik.
1: Bu bahsin güzel yanı ne biliyor musun? Onları gerçekten buldun.
2: Biliyorum. Zaferi sana bıraktım. Bunu unutma.
1: Baksana, kasayı getirdiğinde bir şişe alabilirsin. Evet.
2: Bir mi?
1: Sadece bir şişe, evet.
2: Bruce'un müzayede evine döndüğümüzde hiç kimsenin ne olduğunu anlayamadığı tuhaf bir his kaldım. Bu niçin kullanılıyor?
3: Evet, o.
2: Çok iyi.
3: Of.
2: Ne olduğunu bilmiyorum ve bazı parçaları eksik
3: evet.
2: olabilir. $5 yapar mısın?
3: Fena bir teklif değil, yaparım tamam.
2: Gizemli şeyleri, hele ki para kazandırabilecek olanları çok severim. Bu yüzden ne olduğunu ve daha da önemlisi değerini öğrenmesi için Cecilia'ya gönderdim.
4: Gizemli bir objeyi değerlendirecek uzman bulmak kolay değil. Bu yüzden bir müze küratörüyle başlamak iyi olur diye düşündüm. Damien, geldiğin için teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
4: Gizemli objemizi inceleyeceksin.
5: Pekala, öpüyor. Fotoğrafta malzemenin biraz daha ince göründüğünü düşünmüştüm.
4: Damien, Powerhouse Müzesi'nden Avustralya Endüstri Tarihi uzmanı.
5: Fotoğrafını ilk gördüğümde ne olduğunu bilmiyordum. Harita kutusu olabileceğini düşündüm.
4: Evet. Ben de öğle yemeği kabı gibi bir şey olduğunu düşünmüştüm.
5: Ama üzerinde askeri işaretler yok.
4: Askeri olmadığını söyleyince bana gerçekten gizemli geldi ve ne diyeceğini çok merak ettim. Çünkü sonrasında tahminlerim tükendi ve hiç anlam veremedim.
5: 19. yüzyıldan bir ayak ısıtıcısı ya da el ısıtıcısı olabileceği de söylendi. Sıcak kömür koydukları, ısınan ve ayaklarınızı da ya da kadınların ellerini uzatıp ısıttığı kürkten yapılan el ısıtıcısı gibi bir şey. Beni ikna eden kısmı para atılan bölme gibi görünen şu kısım oldu.
4: Peki ne düşünüyorsun? Gerçekten bir değeri var mıdır?
1: Sesli olmalı. Alo.
4: Merhaba baylar.
2: Merhaba ses.
4: Tahmin edin ne oldu? Sonunda gizemli nesnenin ne olduğunu buldum.
2: O gizemli kutu işi. Evet.
6: Evet.
2: Neymiş?
6: Ben Damien'a sordum ve onun tahmini...
4: Ayak ya da el ısıtıcısı olabileceği yönündeydi.
1: Ne?
2: Ayak ısıtıcısı mı?
4: Her neyse, sonunda birkaç ipucu buldu ve ne olduğunu keşfetti. Ve sonunda hazır olun. Ankesörlü telefonların para kutusuymuş.
1: İşte bu.
2: Kim tahmin edebilirdi ki?
1: İşe yaramaz.
2: Evet. En önemli soru değeri ne?
6: Lucas, bu şey bir kuruş bile etmiyor. Üzgünüm.
4: Telefonlara yerleştirilen kutunun içinde paralar tutulur. Ve sonra evet, boş olanı koyarlarmış.
1: O boş mu yoksa dolu mu?
4: Bu kesinlikle boş. Biz sadece $5 harcadık ve bu gizemi çözmeye değdi.
2: Bu gizemleri çözmekte çok iyisin. Teşekkürler ses.
4: Her zaman baylar. Teşekkür ederim.
1: Tamam, sonra görüşürüz.
2: Hoşça kal.
4: Hoşça kalın.
2: Aman tanrım. Hiçbir ama yine de yaramaz. $5 değerdi değil mi? En azından eğlence açısından.
1: Olur he? Böyle şeyler. Herkes her şeyi bilemez değil mi?
2: Evet. Ve bir tane daha bulursam kesinlikle almayacağım.
1: Kesinlikle.
2: $5 bile olsa. Ama başka bir amaç için kullanabilirim.
1: Bundan eminim.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: haftaki programımızda Estro Ochoa ve Javi Frejoso, California, Los Angeles'ta bir Meksika restoranı işletiyorlar. Ama başlarından bir bela olduğunu düşünüyorlar.
1: Müşterilerimizden menülerimizde olmayan yemekleri servis ettiğimizi duyuyoruz.
0: Müşterilerine menüde olmayan yemekleri servis edenler mi var?
2: Bugün yeni bir şey deneyeceğim.
3: Rafael, sen ne yapıyorsun?
0: Yoksa çok daha kötüsü mü?
1: Şu gördüklerime inanamıyorum.
0: Restoran sırları ekibi güneye doğru ilerliyor. Esra ve Javi'ye olanları araştıracağız.
4: Charles burada yaşıyor olmalı.
1: Durmadan sırtımdan bıçaklanıyormuş gibi hissediyorum.
0: Restoran sırları. Restoran sahibi olmak hiç kolay değildir. Yemekleriniz ve mekanınız, müşterileriniz harika olabilir ama çalışanlarınız umursamazsa...
5: Tam bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilirler. Ekip burada devreye giriyor. Charles Stylus binlerce restoranın sorunlarını saptayıp çözmelerine yardım etti. Elemanlarını gizli görevlere gönderiyor.
6: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Restoran sahiplerine onlar yokken gerçekten ne olduğunu gösteriyor.
7: Benden çalıyordun.
8: Hemen oraya gitmek istiyorum.
4: Bu benim işim.
9: O yemek benim hayatım.
1: Ben Javi Frejoso.
10: Ben Esra Ochoa.
1: Meksikali taco restoranlarının sahipleriyiz.
10: California, Los Angeles'tayız.
1: Burada yemeniz gerekenlerden biri ödüllü takolarımızdır.
10: Önce ızgarayı ünlü bifteğimizle doldururuz. Sonra mükemmel biçimde baharatlanmış eti doğrarız. Ünlü tortilla lavaşımıza sararız. Ve harika bir sos dökeriz. Avokado sosu, domates sosu. Çok leziz olur.
1: Çok lezizler.
10: Buradaki hedefimiz Baha'daki deneyimin aynını burada da yaşatmak.
1: Bizi Los Angeles'taki diğer Meksika restoranlarından ayıran şey kullandığımız tortilla lavaşı. Onun için ayda birkaç kere Mexicali'ye gidip un almamız gerekiyor. Çünkü Los Angeles'takilere hiç benzemiyor.
10: Bu programa katılmamızın nedeni şu. Bir süredir müdavimlerimizden menümüzde olmayan yemek siparişi alıyoruz. Chimichanga, pizza ve burritolar mesela.
1: Bu bir sorun çünkü bu yemekler bizi temsil etmiyor. Bunlar farklı türde yemekler. Bizim bölgemizde yapılamaz.
10: Bizim inşa ettiğimiz marka aynen Meksika'da yiyebileceğiniz türden orijinal bir mutfağın ürünleridir. Başka şeyler çabalarımızı yok eder. Sıradan bir Meksika restoranına dönüşeceksek kapatıp gidebiliriz.
0: Danışma.
1: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
11: Ben Restoran Sırları programından Charles.
1: İyi ki geldiniz.
11: Ve bu da Brenda.
4: Ben Brenda.
1: Brenda merhaba. Nasılsın? Merhaba.
11: Evet Esra abi doğru bildin mi?
1: Evet evet.
11: Doğru.
4: Meksikali tam Baha'ya özgü. Baha'ya çok evet. Defa gittim ve yemeklerine bayıldım.
1: Doğru yere geldin o halde.
10: Sürekli Meksikali'ye gidiyoruz ve tortilla unumuzu oradan alıyoruz.
11: Unu almak için gerçekten onca yolu tepiyor musunuz? O kadar fark yaratıyor
10: Charles
11: mu?
10: Büyük bir fark yaratıyor. Bakalım farkı anlayacak mısın?
11: Harika görünüyorlar.
10: Denesene. Güzel değil mi?
11: Gerçekten tadı farklı, evet.
10: Büyük fark yaratıyor.
11: Peki neden bizi aradınız?
1: Müşterilerimizden menümüzde olmayan yemekler servis ettiğimize ilişkin duyumlar aldık. Örneğin chimichanga, Meksika pizzası.
10: O yemekler geleneksel değildir. Biz sadece geleneksel Meksika mutfağı yemekleri
11: bunun
10: yaparız.
11: Bunun markanıza zarar verdiğini anlıyorum. Bu sorunlar için bir baş şüpheliniz var mı acaba?
1: Evet, aşçımız Rafael. Bu sorunu geçmişte yaşamıştık. Üstesinden geldik sanıyorduk.
11: Rafael'i daha önce bu durumda yakaladınız mı peki?
10: Evet, o
1: yetenekli bir şey. Hep yaratıcı biri olmak ister. Bu da markamıza, menümüze zarar veriyor. Böyle olsun istemiyoruz. Bizim farklı bir menümüz var.
0: Bu bölümde Restoran Sırları ekibi Rafael'e odaklanacak. Kendisi burada baş aşçı ve menüde olmayan yemekleri servis ederek restoranın şöhretini lekeliyor
11: buraya
0: olabilir.
11: Buraya gelip bütün restoranınızı kamera ve mikrofonlarla donatacağız. Böylece restoranda olan her şeyi görüp duyabileceğiz. Restorana ekipten birilerini göndermeyi de isteriz. Bu görevde iki dil konuşan Brenda yardım edecek. Yeni kasa görevlisi olarak çalışıyor gibi yapacak.
4: Evet, endişelerinizin temellerini araştıracağım. Şefiniz menüde olmayan yemekler yapıyor mu diye bakacağım.
10: Özgün olmayan yemekler servis etmek bizim kurmak için uğraştığımız her şeyi yok eder.
0: Operasyonun tamamlanması için Meksikalı restoranın her yerine kameralar yerleştirildi. 5 kamera ana yemek alanına yerleştirildi. Bunlar hem restoranın hem müşterilerin görünümünü sunuyor. 2 kamera mutfağa yerleştirildi. 1 kamera otoparka yerleştirildi. Ve ana girişe de 2 kamera yerleştirildi. Bunlar dışarıda olan biteni gözetliyor. Ekipten Brenda yeni kasiyer olarak gidecek ve Grant bir müşteri taklidi yapacak. Operasyon.
11: Kontrol odasına hoş geldiniz.
10: Vay canına Charles, burası çok
11: bütün
10: güzel.
11: Bütün restoranı gizlice göreceğiz. Mutfak alanınız, otoparkınız, kasanız, yemek alanınız, her alan gözleniyor.
1: Hiçbir şeyi kaçırmayız.
11: Şefiniz şurada.
10: Bu Rafael, aşçılık okuluna gitmiş. Hırslı, hevesli.
11: Peki şuradaki kim?
1: O Carlos, garsonlarımızdan biri. Yaklaşık bir yıldır bizimle çalışıyor.
11: Şuradaki kasiyer kim?
10: O Aisa. O yeni sayılır. Hep heyecanlıdır. Müşteriler bunu görüyor ve restoranımıza gelmek istiyor.
11: Evet. Bildiğiniz gibi Brenda birkaç gün önce işe başladı.
10: Evet.
11: Şu anda Aisa ile konuşuyor.
4: Yani Meksika'ya mı gidiyorlar? Peki ne sıklıkla gidiyorlar?
5: Muhtemelen haftada bir.
4: Yani çok sık gidiyorlar.
5: Çünkü tortillaları oradan başka bir yerde bulamazsın.
10: Gelenekselliğimizin altını çiziyor. Bu önemli çünkü ne kadar geleneksel olmak istediğimizi bilmeleri gerekiyor.
11: Hı hı. Çocuklar şu ekrana bakın. Şu yaşlı hanımı gördünüz mü? Normalde çöpünüzün karıştırılmasına izin verir misiniz?
10: Bunu ilk defa görüyorum.
11: Kesede ne var bilmiyorum ama bence çöpünüze dikkat etmelisiniz. Öncelikle ekibimizden Grant'i göndermek istiyorum. Müşteri olarak girecek. Menüde olmayan bir şey sipariş edecek. Bakalım ne yapacaklar.
10: Bunu görmeye can atıyorum.
11: Pekala Grant, içeri gir.
8: Tamam. Bu görevde müşteri taklidi yapacağım. Ve menüde olmayan bir şey sipariş edeceğim. Chimichanga.
11: Yanlışsam düzeltin. Chimichanga kızartılmış burrito değil mi?
10: Evet.
5: İyi, merhaba, nasılsın? Ne alırsınız?
8: Acaba chimichanga alabilir miyim?
12: Chimichanga mı? Burada ondan yok.
8: Arkadaşım burada chimichanga yemiş. Hayatında yediği en güzel chimichangaymış.
12: Hayır.
11: Bu iyi haber. Diana geçti. Menüde olmayan bir şeyi önermedi.
1: Bu çok iyi.
11: Şimdi bakalım baş aşçınız Rafael de geçecek mi? Grant, aşçıyla görüşmek iste.
8: Şefle konuşabilir miyim?
12: Tabii.
11: Şimdi Rafael menüde olmayan bir şeyi yapıyor mu göreceğiz.
12: Kendisi burada.
1: Nasıl yardım edeyim?
8: Merhaba. Chimichanga yapıyor musunuz?
1: Chimichanga mı?
8: Evet, arkadaşım buraya gelip muhteşem bir chimichanga yemiş.
1: Burada onlardan yapmayız. Biz geleneksel Meksika yemekleri yapıyoruz.
8: Peki gizli bir menünüz var mı? Oradan chimichanga söyleyebilir miyim?
1: Hayır dostum. Arkadaşın ne yemiş bilmiyorum. Belki aklı karışmıştır.
8: Peki ya fazla ödeme yaparsam?
11: Bu iyi görünmüyor.
10: Rafael, ne yapıyorsun?
0: Birazdan.
11: Patates salatası yapıyor gibi.
1: Bu çok üzücü. Düşündüğüm şey mi düşünüyorsun?
10: Charles.
0: Estra Ochoa ve Hawaii Frejoso, Kaliforniya, Los Angeles'ta Meksikalı taco restoranı işletiyorlar. Baş aşçıları Rafael'in menüde olmayan yemekler yaptığını düşünüyorlar.
10: Geleneksel olmayan yemekler servis etmek yarattığımız markayı mahvedebilir.
0: Charles, restoranın yanına bir kontrol odası kuruyor. Estra ve Javi, restoranda olan biten her şeyi gizli kameralarla izleyebilecek.
1: Vay canına Charles, çok güzel olmuş.
0: Ekipten Brenda yeni kasiyer rolüne büründü ve Grant de müşteri taklidi yapıyor. Posing as a customer. Operasyon başladığında Estra ve Javi, Grant'in Rafael'den chimichanga sipariş etmesini izliyor.
8: Merhaba, chimichanga yapıyor musunuz?
1: Chimichanga mı?
8: Evet, arkadaşım buraya gelip muhteşem bir chimichanga yemiş.
1: Burada onlardan yapmayız. Biz geleneksel Meksika yemekleri yapıyoruz.
8: Peki gizli bir menünüz var mı? Oradan chimichanga söyleyebilir miyim?
1: Hayır dostum. Arkadaşın ne yemiş bilmiyorum. Belki aklı karışmıştır. Belki de buradaki başka bir
8: restoranda
1: gitmiştir.
8: Ya fazla ödeme yaparsam?
1: Bekle. Esra ve Javi mi gönderdi yoksa seni?
11: Endişelenmeyin. Ekibimiz bunun eğitimini almıştır.
8: Hayır.
1: Emin misin? Çünkü yani eskiden burada öyle yemekler yapardım. Beni yakaladılar. Burada bu yüzden öyle yemekler servis etmiyoruz. Dediğim gibi mekan onların, menüde onların menüsü, tamam mı? Kurallara uymam gerekiyor dostum. Üzgünüm, ayrıcalık yapamam.
11: Anlaşılan onu epey korkutmuşsunuz. Sizin tuzak kurduğunuzu düşünüyor.
10: Güzel, korkmasına sevindim doğrusu.
1: Evet, neredeyse işinden oluyordu. Ama ne sipariş edersen et harika olacak. Güven
8: tamam
1: bana.
8: Teşekkürler.
12: Teşekkür ederiz.
5: Bayım affedersiniz. Chimichanga sipariş ettiğinizi
11: şuna duydum. Bakın çocuklar, Aisa Grant'ı durdurdu.
8: Evet, sipariş vermeye çalıştım ama menüde yokmuş.
5: Size getirebilirim.
8: Chimichanga getirebilir misin?
1: Ne?
5: Bir paket menümüz var. Restoran menümüzden farklı ama reklamını yapmıyoruz.
11: Ayrı bir paket menünüz mü var?
1: Şaka mı bu? Başka bir menümüz yok ki bizim.
11: Grant, paket menüsünde başka neler varmış sor.
8: Başka hangi yemekleriniz var?
5: Meksika pizzamız var.
8: Vay canına.
5: Soslu burritomuz var.
8: Oo, vay canına.
5: Ama en iyisi chimichanga.
11: Grant, chimichanga ve Meksika pizzası siparişi.
8: Chimichanga ve Meksika pizzası alabilir miyim?
5: Evet, $8 ve sadece nakit ödeme. Tamam, teşekkürler.
1: Ne ihanet o.
11: Elbette nakit isteyecek, parayı cebine indirecek.
10: O en iyi kasiyerimiz.
1: Evet ama artık değil.
8: Numara mı almam gerekiyor?
5: Dışarıda beklemelisiniz. Kuryemiz yemeğinizi getirecek.
8: Teşekkür ederim.
5: Tamam, rica ederim.
10: Bu gördüklerime inanamıyorum.
11: Evet, yemeği kim yapıyor görmek istiyorum. Rafael yapmadığını söyledi. Ama o yakalandığı için belki siparişi Aisa alıyordur. Onu izleyip siparişi söyleyecek mi göreceğiz.
1: Kesinlikle.
5: Ben tuvaleteyken yardımcı olur musun?
1: Bekleyin, hemen dönerim.
11: Çocuklar, şu ekrana bakın. Aşçınız Rafael restorandan çıkıyor. Acaba ne yapıyor?
10: Bu kamyoneti.
11: Oradan soğutucu alıyor gibi. Menüde olmayan yemekleri Rafael yapıyorsa malzemeleri o soğutucudadır.
1: Umarım acıkmışsınızdır dostum. Bugün yeni bir şey deniyorum. Ama çok özel olacak çocuklar. Evet, evde bunun üstünde çalışıyordum.
10: Rafael eski numaralarını yapıyor.
11: Orada patates, biber, süt ve et var. Bu malzemeleri normalde kullanır mısınız?
1: Hayır.
10: Hayır.
1: Durmadan sırtımdan bıçaklanıyormuşum gibi hissediyorum.
11: Menüde olmayan bir şeyler yaptığı kesin ama chimichanga yaptığını görmedim. Aslında mutfağınızda kimse chimichanga yapmıyor.
10: Eğer aşçılar yapmıyorsa kim yapıyor bunu?
8: Pekala Charles, bekliyorum.
11: Bakın çocuklar, yine aynı yaşlı kadın. Grant'e doğru yürüyor gibi. Onu tanımadığınıza emin misiniz?
1: Evet.
13: Chimichanga, Meksika pizzası.
8: Bu benim mi? Benim yemeğim mi?
13: Evet, evet.
8: Orada sipariş verdiğim mi?
13: Chimichanga, Meksika pizzası.
8: Bilemiyorum.
13: Chimichanga.
8: Evet, chimichanga ve Meksika pizzası sipariş ettim.
13: Evet, evet.
11: Neden bu yaşlı kadın Grant'e yemeğini veriyor acaba?
1: Bu hiç anlamlı değil.
13: Teşekkür
8: acaba...
13: ederim.
8: Ne?
13: İyi günler.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
19: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
20: Oh be, Profilo yapmış.
21: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
22: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
21: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete ile gün senin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üye ve daha birçok avantajı kaçırma.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Restoran sırları. Gizli kameralar ve kılık değiştirmiş ekip üyeleri yardımıyla Estra ve Javi, yani Meksikalı taco restoranının sahipleri, kasiyer Ayşe'nin menüde olmayan yemeklerin siparişini aldığını fark ettiler.
10: Ne ihanet ama.
9: Baş aşçı Rafael, gizemli bir soğutucudan aldığı malzemelerle yemek yapıyor.
11: Bu malzemeleri normalde kullanıyor musun?
10: Hayır.
9: Ve ekipten Grant, kimliği bilinmeyen bir kadından yemek paketi aldı.
12: Bu benim yemeğim mi?
13: Evet, evet.
12: Orada sipariş verdiğim mi?
13: Chimichanga. Meksika pizzası.
12: Bilemiyorum.
13: Chimichanga.
12: Evet, chimichanga ve Meksika pizzası sipariş ettim. Evet.
11: Neden bu yaşlı kadın Grant'e yemeğini veriyor acaba?
10: Bu hiç anlamlı değil.
13: Teşekkür acaba... ederim.
12: Ne?
13: İyi günler.
11: Evet, menüde olmayan yemekler servis edildiğini duydunuz. İşte kanıtınız da burada.
10: Ah, bunu nasıl yapabilir?
11: Hey Grant, o yemeği kontrol odasına getir.
12: Tamam, getiriyorum.
11: Siparişine yakından bakmalıyız. Grant yemeği getirirken Brenda'yı kadının peşinden göndereceğim.
10: Bu harika bir fikir.
11: Brenda, ön tarafta bastonlu bir kadın var. Dışarı çık ve onu izle.
14: Ah, affedersin.
11: Brenda, endişelenme, pek hızlı hareket etmiyor. O kadın Ayşe ile ilişkili ama Rafael'in yemeği yaptığını görmedim. Menüde olmayan yemekleri yapıp satan Rafael değilse kim peki? Bu çok önemli.
10: Kim acaba? Kim?

0: Charles, burada yaşıyor olmalı.
1: Anlaşılan yemekler o evden geliyor ve Aisa buna dahil. Ama başka kim dahil bilmiyoruz. İzlemeye devam edelim.
2: Charles, umarım bir daha bunu görmem.
1: Pekala Brenda, açığa çıkmadan önce restorana geri dön.
0: Tamam Charles.
2: Bu çok üzücü. Pekala Charles, yaşlı kadının verdiği yemek burada.
1: Pekala bakalım elimizde ne var. Bir ısırık alıp rakibinizi tanısanıza. İşte buyurun. Evet, bu bir chimichanga.
2: Bir lokma alayım.
3: Söylesene, tadı nasıl? Düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun
2: evet,
3: sen de?
2: Charles, bunlar bizim tortiyamız.
1: Demek sizin tortiyanız.
3: Evet, evet. Bizim tortiyamız.
1: O zaman Aisa kadınla çalışmakla kalmıyor, ona sizin tortiyanızı veriyor. Daha önemlisi, acaba Rafael dahil mi?
2: Bunlardan hiç haberim yoktu.
1: Bahse girerim, yaşlı kadın bu sabah çöpünüzden sizin tortiyalarınızla dolu bir kese aldı. Ama bir çalışanınızı iş üstünde yakalamalıyız.
3: Kesinlikle.
1: Evet Rafael, her ne pişiriyorsa işi bitti. Acaba müşterilerinize mi gidecek?
2: Umarım onu benim restoranımda servis etmez.
4: Aisa?
0: Evet.
4: Buraya gel. Bak, bak işte burada.
0: Vay canına, çok leziz görünüyor.
4: Evet, öğle yemeği vakti.
0: Tamam.
4: Evet, Brenda ister misin?
0: Brenda ister misin? Çok güzel, denemen lazım.
5: Evet, deneyeyim.
4: Güven bana.
0: Hadi önde yiyelim, müşteri gelirse arkaya geçeriz, tamam mı?
5: Tamam, teşekkür
1: Kötü
5: ederim.
1: Kötü haber şu ki restoran kalabalıkken mutfakta pişirdi. İyi haber şu, en azından çalışanlar için pişiriyor. Müşterilere menüde olmayan bir şey vermiyor. Bakın yaşlı kadın geri döndü. Şimdi restorana giriyor.
6: Aisa! Aisa!
0: Olamaz. Abuelita.
1: Abuelita, bu ne demek?
2: Büyük anne demek.
0: Buraya gelmemen gerekiyordu. Beni kovduracaksın. Ne yapıyorsun?
6: Tortilla gerekiyor. Olmaz.
3: Charles, tortillalarımızı istiyor. Ben gördüklerime inanamıyorum.
1: Sanırım meseleyi çözdüm. Menüde olmayan bir şey sipariş edildiğinde Aisa parayı alıyor, büyük annesini arayıp siparişi veriyor. Aysa'nın büyük annesi yemeği veriyor ve parayı bölüşüyorlar.
2: Dostum, bu inanılmaz. Kendi büyük annesiyle tezgahlamış
3: bunu. Bunu kim yapar ki? Midemi bulandırdı.
1: En kötüsü de sizin tortiyalarınızla kendi yemeklerini yapıyorlar.
2: Bu kadar yeter bence.
1: Şimdi oraya gidin, Aysa'yı getirin ve konuşalım. Hadi.
2: Çok şaşırdım. Şu an çok kızgınım. Aysa'nın bize neden böyle yaptığını anlayamıyorum. En kötüsü de büyük annesini kullanıyor. Hem de restoranımızın önünde. Seninle konuşmalıyım. Hadi
0: ne,
2: peşinden
0: gel. Ne diyorsun? Meksika'ya gitmediniz
2: Seninle
0: mi?
2: Seninle konuşmalıyız. Hadi.
0: Sorun ne? Ne demek oluyor bu? Bu adam da kim?
7: Restoran sırları. Kaliforniya, Los Angeles'taki Meksikalı taco restoranında kılık değiştirerek bir operasyon yaptıktan sonra restoran sırları ekibi menüde olmayan yemekler servis edenin Rafael olmadığını öğrendi.
4: Kurallara uymalıyım, üzgünüm, ayrıcalık yapamam.
2: Güzel, korkmasına sevindim.
3: Evet, neredeyse işinden oluyordu.
7: Onun yerine kasiyer Ayşe büyük annesini kullanarak bir iş yürütüyor ve Meksika'dan özel olarak ithal ettikleri tortillaları çalıyor.
0: Ne demek oluyor bu? Bu adam da kim?
1: Benim adım Charles Stiles. Restoran sırları şirketinin
0: Charles
1: sahibi.
0: Charles Stiles da kim?
3: Sorunumuzu çözebilmek için onu biz tuttuk. Ve sorunumuz
1: Patronlarım
3: da sensin.
1: Patronlarım beni aradı çünkü aşçıları Rafael'in menüde olmayan yemekleri müşterilere servis ederek markalarına zarar verdiğini düşünüyorlardı. Geçmişte onun yakalandığı şeyi şimdi sen yapıyordun. Restoranın dışında menüde olmayan yemekler veriyordun. Tortilla çalıp çöpe koyuyordun. Hepsini gördük
0: bu,
1: burada.
0: Bu çok saçma. Bu adam ahmağın teki.
1: Bu insan

0: Bunları tanıdın mı? Brenda ve Grant. İkisi de benim çalışanım.
1: Buradaki çoğu insan Meksikalı. Halkımın ne istediğini biliyorum ve sunuyorum. Sahtekar değilim.
2: Tamam ama parayı alıyorsun değil
1: parayı
2: mi?
1: Parayı alıyorum ama sonra bedeli neyse kasaya koyuyorum ben.
0: Hırsızlık yapanlar tortillayı çöpe koyduktan sonra parasını kasaya bırakmazlar. Üzgünüm. Gerçekten.
1: Pekala, pekala ama bu çok saçma.
2: Aysa, parayı geri koymuyorsun. Bunu görüyoruz. Hesaplarımız var. Bence yeterince dinledik. Kovuldun. Çık ve git buradan.
1: Aslında böylesi çok daha iyi. Büyükannemle ben yemek kamyonuyla işe başlayacaktık. Böylece buradakinden çok daha fazla kazanırım.
2: Charles, yardımların için teşekkür ederiz. Sağ ol.
3: Artık durum çok daha iyi.
0: Yardım edebildiğime sevindim. Sonuçta bulduklarımız beni hep şaşırtıyor.
3: Charles, tüm emeklerin için seni restoranımıza götürelim ve Meksika mutfağı yemekleri sunalım.
0: Evet, kesinlikle. Chimichanga yiyebilir miyim?
3: Ne?
0: Şakaydı. Yemeklerinizi denemeye can atıyorum.
4: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Aysa başka bir iş buldu. Aysa'nın büyük annesi gelip özür diledi ve onun iyi bir kız olduğuna yeminler etti. Baş aşçı Rafael sadık bir çalışan olmaya devam ediyor. Ezra ve Javi artık restoranlarında ne müşterilerini ne de tortiyalarını kaybediyor.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bu akşam. Chris Patterson, Los Angeles, California'daki Spring Street tütsü evinin sahibi ve çok hızlı yağ yakıyor.
1: Elde etmekte olduğumuz ve satabileceğimiz yağ miktarının hesapladığımız miktarla örtüşmediğini görüyorum.
0: Çalışanları dikkatsiz mi davranıyor?
2: Bu yağ parçalarının üstünde çok miktarda et kaldığını görüyorum.
3: Hepsini karşılığını alıyoruz.
1: Burada kar marjı düşük bir iş yapıyoruz ve dikkatli olmalıyız.
0: Yoksa daha kötü bir şey mi yaşanıyor?
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Restoran sırları ekibi Chris'e burada dönenleri gösterebilmek adına...
4: Acaba sizden yarım kilo kadar yağ alabilir miyim?
0: Boyundan büyük bir işe mi kalkıştı? Restoran sahibi olmak sanıldığından daha zor. Harika yemekleriniz olabilir, atmosferiniz ve müşterileriniz de ama sorumsuz çalışanlar...
5: Pislik yapıyorsun dostum.
0: ...her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulmasını sağladı ve onları çözdü. Ekibi kılık değiştiriyor.
3: Ben Chris, depoda çalışmaya başladım.
0: Ve restoran sahiplerine onlar etrafta yokken asıl olanları gösteriyor.
1: Çünkü benden çalıyor.
6: Ona gününü göstereceğim, ona gününü göstereceğim!
7: Burası benim iş yerim.
8: Benim hayatım bu yemek.
1: Ben Chris Patterson ve Spring Street Smokehouse'un sahibiyim. Los Angeles, California'dayız. Menümüzdeki favori ürünlerden biri dana kaburga. Taş devrindeki dana kaburgalara benziyor. İri kemikli, bol etli, iyi fömelenmiş, biraz tuzlu. Ağzınızda çıtırdıyor ve çok lezzetli. Ayrıca çok iyi tiftik et yaparız. O kadar lezzetli ki ağzınıza atar atmaz dağılıyor. Ne kadar yerseniz de doyamazsınız. Denemeniz gereken bir diğer şey de best beef. 200 gram döşü Fransız ekmeğine koyuyoruz. Üzerine barbekü sosu ve gorgonzola peyniri. Bir ısırık da aklınızı yitirebilirsiniz. İnsanlar deli gibi yiyor. Bu şeye bayılıyorlar. Tütsü makinemiz Texas'tan özel olarak getirildi. Bizim asıl olayımız ve bu yeri özgün kılan her şeyin de bu tütsü makinesinden geçmesi. Kendimize tütsü evi diyebilmemizin sebebi yemeğimizin bu kadar lezzetli olmasını sağlayan işte bu tütsü makinesi. Restoranımız böylesine kalabalık olduğu için her hafta 200-250 kilo döş eti pişiriyoruz. Döş eti de şu boylarda devasa bir şey ve oldukça da yağlı. Bu yağlarda oldukça rağbet görüyor. Hamburger ve sosislerde kullanılıyor. Ki biz de bu yüzden buradan da bir gelir kaynağı oluşturuyoruz. İnsanlara bu yağları satmaya başladık. Sorun şu ki olması gereken yağ miktarında ciddi bir kayıp var. Ve buradan ettiğimiz zarar büyük bir sorun. Farklı gelir kaynakları restoranlar için önemli. Bu işten iyi paralar kazanabiliriz. Ve bu durum gerçekten canımı sıkmaya başladı. Bu yüzden restoran sırlarını aradım. Hoş geldiniz.
9: Ben Charles Stiles, restoran sırlarından. Bu da Amber, o da restoran sırlarından.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
9: Ne güzel bir restoran. Burada yarattığın otantik tütsü evine bayıldım. Çok
1: burada
9: başarılı
1: olmuş.
9: Burada
1: yapmak istediğimiz şey herhangi birinin içeri girdiğinde... ...aa burada evimde gibi hissediyorum diyebilmesi.
9: Peki yaşadığın sorun nedir? Bizimle
1: tahmin
9: neden iletişime geçtin?
1: Burada çok et tüketiliyor hem de her hafta ve... ...özellikle döş etinin üst kısmında bir yağ tabakası var. Tütsü işlemine başlamadan bu tabakayı ayırıyoruz ve üzerinde ince bir şerit bırakıyoruz. Bu yağdan da gelir kazanabileceğimizi fark ettik ve bunu hamburger veya... ...sosis yapmak için kullanan ufak kasaplara ve marketlere satıyoruz. Elde etmekte olduğumuz ve satabileceğimiz yağ miktarının hesapladığımız miktarla örtüşmediğini görüyorum.
9: Mutfak ekibinle bu yağların nereye gittiğini konuştun mu peki?
1: Evet konuştum ve o garsonlar çöpe atıyordur dediler ki bu mümkün olabilir ama bu alışkanlıktan veya dalgınlıktan yapılıyorsa artık sona ermeli.
9: Kesinlikle. Burada neredeyse 50 kiloya yakın yağdan söz ediyoruz. Belki daha fazla. Hem de bu durum her hafta için geçerli. Bence ilk önce mutfak ekibinden ve garsondan başlamalıyız. Öyle değil mi?
0: Bu operasyonda restoran sırlarının ilk hedefleri aşçı Will, aşçı Albert ve garson Charlie. Bu üç çalışandan biri restoranın değerli yağ stoğunun kaybolma nedeni olabilir.
9: Operasyon için geldiğimiz zaman çalışanların bulunabileceği her yere gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştiriyoruz. Ve birini görevlendiriyoruz.
4: Bakalım çalışanların bana bu yağdan satmak isteyecek mi? Belki de ürün bu şekilde kayboluyor.
1: Bu ilginç olacak.
9: Evet. Restoranda ne dönüyorsa bunu bulacağız.
1: Bu
9: merak etme.
1: Bu kar oranımı ciddi etkiliyor ve böyle devam etmesine izin veremem.
0: O operasyon için Spring Street tütsü evinin bütün kilit noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Ana yemek salonuna 4 kamera takıldı. Böylece restoran geneli ve müşterileri görüş açısında olacak. Mutfağa 2 kamera takıldı. Depolama alanına da 3 kamera takıldı. Dondurucunun içinde de bir kamera var. 2 kamera da ana kapıya takıldı. Böylece dışarıda olan biten takip edilebilecek. Restoran sırlarından Amber müşteri kılığına bürünecek. Grant ise eğitimdeki bir garson rolü yapacak.
9: Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
1: Hacın, harika bir yer.
9: Gördüğün üzere restoranın her yeri görüş açımızda.
1: Aynen öyle.
9: Yemek salonu, mutfak, arka taraf, hazırlık odası. Bu yağları atan biri varsa onu bulacağız.
1: O harika.
9: Peki arka taraftaki bu adam
1: adı
9: kim?
1: Adı Albert. Hazırlık şeflerinden biri. Yağ işinin büyük kısmını o yapıyor. Özünde iyi biri. Ama gözümüz üstünde olmalı.
9: Evet, ondan şüphelenmen mantıklı.
1: Evet.
9: Şu bir şeyler kesen adam kim?
1: Onun adı da Will. O da yağ işiyle uğraşan bir diğer hazırlık şeflerimizden.
9: Öyleyse gözümüz onda olsun.
1: Güzel, güzel.
2: Buyurun.
9: Bu da garson Charlie olmalı.
1: Evet.
9: Dün de söylediğim gibi restoran sırlarından Grant bugün burada garson olarak işe başlıyor.
1: Güzel plan.
4: Siparişlerin girişini yapıyorum. En zor kısmı bu. Buna daha sonra geleceğiz.
9: Peki onu kim eğitiyor?
1: Audra, melek gibi biri. Uzun süredir bizimle.
4: Bir tur dolaşalım. Önünde boş bardak olan biri varsa dolduralım.
2: Tamam.
4: Basit.
9: Grant'in eğitimi sürerken görünüşe göre Albert da döşleri hazırlıyor. Nasıl yaptığına bakalım.
1: İşin sırrı doğru miktarda yağ kesmek ve et kısmına dokunmamak. Ve dikkatinin bir an bile dağılmaması gerek.
9: Peki fazla yağlar etten ayrıldıktan sonraki süreçte tam olarak yaptığınız işlem nedir?
1: Tüm yağları toparlıyoruz. Hepsini alıp plastik kaplara koyuyoruz. Almak isteyen müşteriler geliyor, tartıyor ve paramızı alıyoruz.
9: Sıcak para akışı.
1: Evet, aynen öyle.
9: Fark ettim de Albert'ın çalışma şekli tarif ettiğin iş yapış şekliyle pek uyuşmuyor. O yağların üstünde çok fazla et var.
1: Aslında bu çok zor bir iş değil ama yağın üzerinde bu kadar et olmaması gerekiyor.
9: Ete oldukça ziyankar davranıyor ama bu umursamazlık mı yoksa dikkatsizlik mi?
1: Haklısın, olacak iş değil.
9: Albert tembellik de yapsa, art niyetli de olsa sen bu işten zarar ediyorsun.
0: Az sonra...
4: Acaba sizden yarım kilo kadar yağ alabilir miyim diye merak ettim.
1: Biraz endişelendim.
9: Chris, şuna bak. Charlie ne yapıyor?
1: Benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Los Angeles, Kaliforniya'daki Spring Street Tütsü evinin sahibi Chris Patterson, değerli yağ kaynaklarının azalması konusunda çalışanlarından şüpheleniyor.
1: Bu durum kar oranımı ciddi etkiliyor ve böyle devam etmesine izin veriyor.
0: Charles, Spring Street Tütsü evinin yanına bir kontrol odası kurdu. Chris'in restoranında olup biten her şeyi izlemesi için gizli kameralar yerleştirildi.
1: Harika bir yer.
0: Restoran sırlarından Grant, işe yeni başlayan bir garson kılığına girdi. Ve gözcülük sırasında Chris, aşçı Albert'ın yağla birlikte büyük oranda eti de kestiğini gördü.
9: Albert tembellik de yapsa, art niyetli de olsa sen bunu işten zarar ediyorsun.
1: Etin gerçek anlamda canını okudu. O etler tek başına çok görünmeyebilir ama onlardan ettiğim zarar yağdan gelecek kardan fazla. Buna inanabiliyor musun?
9: Sorulması gereken şu, bunu bilerek mi yapıyor? Eğer bunu yapıyorsa oradaki etleri kendine ayırıyor olabilir.
1: Evet, yani bu inanılmaz bir şey.
9: Bu kadar canını sıkıyorsa restoran sırlarından Grant'i mutfağa sokup Albert'ın yağ ayırma işine biraz yakından bakabiliriz. Grant, mutfağa dönüp Albert'ın yanına uğrar mısın? Etin yağlarını nasıl ayırdığını sormanı istiyorum.
2: Tamam Charles, onunla konuşacağım. Merhaba, ben Grant. Garsonluğa başladım.
5: Nasıl gidiyor?
2: Senin görevin ne?
5: Buradaki döş etini yağından ayırıyorum. Heyecanlı bir iş.
2: Neden ayırıyorsunuz?
5: Müşteriler öncelikle bu kadar yağ istemez. Diğer sebepleri...
2: Evet, evet, doğru söylüyorsun.
5: Buranın sahibi yağları satıyor. Bu yüzden de pişirmeden önce hepsini ayıklaman gerekiyor.
9: Hey Grant, yağların üstünde et kaldığından söz et.
2: Bu yağ parçalarının üstünde çok miktarda et kaldığını görüyorum.
5: Sorun olmaz dostum, burada çok fazla et var. Böyle ufak parçaları kim fark edecek?
9: O kabın içindeki etleri toplasan 2-3 porsiyon yemek çıkar.
1: Oradaki etlerin tamamı restoranda kullanılırdı. Burada para kaybediyorum. Yani bu saçmalık.
5: Bunları bir nevi ikinci el olarak satıyoruz. Alanlar da umursamıyorlar.
2: Evet ama ikinci el olduğu için muhtemelen çok daha ucuza satıyorsunuz.
5: Hepsini karşılığını alıyoruz.
2: Öyle diyorsan öyle.
1: Burada kâr marjı düşük bir iş yapıyoruz ve dikkatli olmalıyız. Çalışanımdan böyle bir söz duymak da canımı acıttı doğrusu. Yani bu çok kötü.
2: Tanıştığımıza çok sevindim.
5: Ben de kardeşim, dikkatli ol.
1: Bu adam işini iyi yapmıyor. Baştan sağ.
9: Albert'ın işini baştan sağma yaptığını görmek üzücü olsa da bu durum yağların nereye gittiğini açıklamıyor.
1: Doğru söylüyorsun Şerif.
9: Gözümüzü ondan ayırmayalım ve yapacaklarına bakalım. Chris, şuna bak. Charlie paket servis malzemelerini çantasına dolduruyor. Bunu neden yaptığına dair fikrin var mı?
1: Hayır, bunu neden yaptığını anlamıyorum.
9: Bu yaptığı çok eski bir numara. Bir şeyleri şimdiden zulalayıp çıkışa doğru alıp gidecek.
1: Bunu yaptığından haberim yoktu.
9: Gözümüz üzerinde ve çantasında olsun. Peki biri gelip yağ almak istediğinde nasıl ilerliyorsunuz?
1: Satış yapacağımız kişilerin tamamını ben seçerim. Sadece lisanslı yerlere satış yaparım. Yani yeni bir kasap ya da başka biri gelince çalışanlarımın beni çağırması gerekiyor.
9: Bakalım çalışanların kurallara bağlı kalıyor mu? Restoran sırlarından Amber'ı göndereceğiz ve ona satış yapacaklar mı göreceğiz.
1: Deneyelim.
9: Tamam Amber, içeri girebilirsin.
4: Tamam Charles. Chris restoranında kaybolan yağlardan şikayetçi. Benim amacım da ekipten birinin bana ellerindeki yağı satmasını sağlamak.
10: Merhaba, merhaba. Kaç kişisiniz?
4: İki. Teşekkürler. Eğer Chris'in çalışanlarından biri yağ satıyorsa en azından teklifimi duymaya merhaba gelecektir. Merhaba. En çok tercih edilen yemeğiniz nedir?
11: Bana sorarsanız burada çoğu zaman dana döşlerim veya iyi kızarmış et. Eti önce tütsülüyoruz, sonra kenarları...
9: Menüye hakim, profesyonel, kibar, cana yakın, harika bir çalışan.
1: Evet.
9: Amber, onlardan yağ almak istediğini söyle. Büyük annenin özel tarifi için kullanacağını söyle.
4: Bir şey sormak istiyorum.
11: Tabii buyurun.
4: Biz eti çok severiz, bütün ailemiz. Büyük annem özel tarifini hazırlayacak.
11: Peki.
4: Acaba sizden yarım kilo kadar yağ alabilir miyim?
11: Benim hiçbir fikrim...
4: Büyük bir iyilik
11: olurdu.
4: Bu şekilde
11: olurdu. Satış yapmıyoruz.
9: Evet, Audra sınavı geçti. Bakalım mutfak ekibin ne cevap verecek?
1: Bu harika bir soru Charles.
9: Amber, Audra'ya mutfaktan biriyle konuşmak istediğini söyle.
4: Mutfaktan biriyle konuşmam mümkün mü acaba? Şeflerden biriyle?
11: Sorun değil, birazdan dönerim.
4: Büyük tamam, annem sorun için.
11: Seninle konuşmak istiyorlar. İstersen bir görüş. İyi eğlenceler.
9: İşte Will geliyor. Bakalım yağ satmak isteyecek mi yoksa durumu nasıl idare edecek?
12: Benimle konuşmak istediğinizi söylediler.
4: Merhaba. Evet. Üzgünüm, biraz garip bir durum ama ben çok çaresizim. Büyük annem özel tarifini yapacak ve elimizdeki yağ yetmeyecek. Düşündüm de acaba sizden bir yarım kilo kadar satın alabilir miyim? Ne dersiniz?
12: Biz sadece lisanslı satıcılarla ticaret yapıyoruz. Sizin lisansınız var mı?
4: Hayır ama büyük annemin buna ihtiyacı var.
9: Amber, ısrarcı ol.
4: Bunu kim bilecek ki? Yani bunu çaktırmadan
12: bu
4: aramızda
12: gerçekten
4: halledebiliriz.
12: Bunu yapmamız yasak.
4: Çok minnettar olurum.
12: Tamam. Birazdan dönerim.
9: Ona gerçekten yağ satacak mı? Vin, ne yapıyorsun? Bu garip.
13: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: 16-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Bim,
1: maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Çekiyorum.
3: Evet. Harikasınız ya.
4: Nasıl oldu? Nasıl?
5: Bakalım.
3: Hemen.
5: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaş ayran

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Restoran sırlarının ve bir sürü gizli kameranın yardımıyla Spring Street Tütsü Evi'nin sahibi Chris Patterson, aşçısı Albert'ın etin üstündeki yağları ayıklarken dikkatsiz davranıp etleri ziyan ettiğini fark etti.
13: Charles etleri böyle ziyan ettiğini görmek öyle üzücü ki.
12: Garsonları Charlie de montunun cebine mal yerleştiriyor gibi.
13: Benimle dalga mı geçiyorsun?
12: Bir diğer aşçısı Will de restoran sırlarından Amber'a lisansı olmadığı halde yağ satarak dükkanın politikasını ihlal edecek.
14: Ah, çok minnettar olurum. Teşekkürler.
15: Gördün mü? Will birini mi arıyor? Yoksa seni mi arıyor? Açsana. Hadi cevap ver.
16: Merhaba Bill.
17: Merhaba Chris. Nasıl gidiyor?
16: Neler oluyor?
17: Biri bizden yarım kilo yağ almak istiyor.
16: Ve bunu sadece kendileri kullanacaklarmış. Sorun olur mu?
17: Evet,
16: müşterilere yağ satmıyoruz ama. Tamam, ama yarım kilo bile mi?
17: Hayır, yarım
16: kilo bile olmaz.
17: Tamam öyleyse.
16: Pekala, ona satmayacağım dostum.
18: Tamam, teşekkür ederim.
16: Görüşürüz.
15: Görünüşe tamam. Bakılırsa Bill doğru olanı yaptı.
18: Evet, kesinlikle.
16: Merhaba, restoranın sahibiyle görüştüm. Ve üzgünüm. Bunu yapamam.
14: Denediğin için teşekkürler, sana minnettarım.
16: Bir marketten veya kasap tarzı bir yerden alabilirsiniz.
14: Tamam, çok teşekkürler.
16: Rica ederim, üzgünüm.
15: Görünüşe bakılırsa Bill doğru olanı yaptı.
18: Ondan beklediğim şekilde durumu idare etti.
15: Görünüşe göre Albert neredeyse yağın tamamını etten ayırmış. Şimdi bir sürede onu izleyelim ve işini nasıl yaptığını kontrol edelim.
19: Baksana Will. Will. Yağlar hazır.
16: Teşekkür ederim dostum. Birazdan gelip alacağım.
15: Chris, Will'i soğutucuya giriyor. Yağları burada mı saklıyorsunuz?
18: Evet, müşteriler gelip alana kadar orada muhafaza ediyoruz. Sonra ayırıyoruz, paketliyoruz ve alıp gidiyorlar.
15: Bu mantıklı. Taze kalması gerekiyor.
18: Evet.
15: Sanırım boş olan buz çantasının içine buz dolduruyor.
18: Bunu neden yaptığını bilmiyorum.
15: Şuraya bak, ayırdığınız yağları alıp buz çantasına koyuyor.
18: Gördüğüm manzaraya inanamıyorum. Buna hiç anlam veremiyorum.
15: Acaba bir buz sepetini yağla doldurduktan sonra sizin için bir müşterinize teslim edecek olabilir mi?
18: Mümkün değil. İşler burada böyle yürümüyor.
15: Belki de restoran sırlarından Amber için hazırlıyordu.
18: Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Nereye gideceğini de. Ama bunu yapmaması gerekiyordu. Gerçekten.
15: Evet, ama onları bir yere götürdüğü de çok belli.
18: Bunu yapması için hiçbir sebep yok.
15: Will içi yağ dolu bir soğutucuyla restoranından ayrılıyor.
18: Saçmalık.
15: Ve ne yazık ki kameralarımızın görüş açısından çıkıyor. Yani nereye gittiğini bilmiyoruz. Yine de Will onları kendi için alsa da satmak için götürse de bu hırsızlık.
18: Lanet olası herif.
15: Ve Chris şuraya bak. Charlie yine elinde çantasıyla malzemelerin yanında duruyor.
7: Çıkıyor musun?
8: Evet.
7: Tamam, görüşürüz. Buraya dönecek misin yoksa direkt eve mi geçeceksin?
8: Yok, hayır. Direkt eve geçiyorum.
7: Tamam, tamam.
15: Görünüşe bakılırsa ketçap ve paket servis malzemeleri çalıyor.
18: Dalga mı geçiyorsun?
15: Böyle ufak şeyleri hırsızlık olarak görmüyor olabilir ama öyle.
18: Charlie, ne yaptığını sanıyorsun?
7: Ne?
15: Baksana, Will geliyor. Elindeki buz çantası gitmiş.
18: Bu bir saçmalık. Buna müsaade edemem. Malzemelerimi çalıyor. Will yağları çalıyor. Albert da etleri ziyan ediyor.
15: Ne diyeceğim? Gidip üçünü de alalım ve buraya getirelim ve bu işi çözelim.
18: Kesinlikle. Sen olduğun yerde kal. Bekle orada. Sen buraya gel. Gel. Gidiyoruz. Ön kapıdan dışarı. Ön kapıdan dışarı.
19: Neler oluyor?
18: Evet, hadi.
19: Ne oluyor
18: dostum? Köşedeki kapı. Kımıldayın, içeride konuşacağız.
19: Ne oluyor?

0: Los Angeles, Kaliforniya'daki Spring Street tütsü evinde gizli ve ayrıntılı bir operasyon yürüttükten sonra restoran sırları aşçı Albert'ın yağ ayırma işlemleri sırasında bir eti kendi için ayırdığını öğrendi.
1: Etin tamamı restoranda kullanılabilirdi.
0: Garsonları Charlie de restorandan erzak çalıyordu.
1: Bu beni cebimdeki paramdan ediyor.
0: Daha da kötüsü aşçı Will, değerli et artıklarını gizli bir kutuya koyup dükkandan dışarı çıkarırken ve henüz neresi olduğu belirlenememiş bir yere götürürken yakalandı.
2: Bunlar ne böyle?
3: Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirkette çalışıyorum. Patronumuz Chris şirketimi aradı çünkü restoranında hırsızlık yapıldığından şüpheliydi.
4: Benim hırsızlıktan haberim yok.
3: Evet Albert, aslında haklısın. Hırsızlık yapmıyordun. Seninle sonra ilgileneceğiz. En büyük sorun...
0: Tıklarını gizli bir kutuya koyup dükkandan dışarı çıkarırken ve henüz neresi olduğu belirlenememiş bir yere götürürken yakalandı.
2: Bunlar ne böyle?
3: Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirkette çalışıyorum. Patronumuz Chris şirketimi aradı çünkü restoranında hırsızlık yapıldığından şüpheliydi.
4: Benim hırsızlıktan haberim yok.
3: Evet Albert, aslında haklısın. Hırsızlık yapmıyordun. Seninle sonra ilgileneceğiz. En büyük sorun Charlie Will. Siz bu adamı soyuyorsunuz.

0: Ne bakabilirsin. Soğutucudaki yağları alıyorsun, buz çantasına koyuyorsun, restorandan çıkıyorsun ve bir şekilde kazanç sağlıyorsun.
1: Alt tarafı yağ dostum.
2: Hiç fark etmez. Çünkü sen cebinden para çalıyorsun. O senin yağın değil, anlaşıldı mı? Benim yağım. Biliyor musun Will? Kovuldun. Çık git buradan.
3: Yağ için adam mı kovulur? Yağ bu. Benimle kafa buluyor olmalı.
0: Charlie, çantanda ne olduğunu göstermek ister misin?
4: Çantamda hiçbir şey yok.
2: Bırak da ben bakayım. Ha, bu da ne? Benim karton bardaklarıma benziyor. Çantana ketçap paketleri mi attın sen? Aldın tüm bu eşyalar benim. Amacın neydi?
4: Ya şey, büyük bir aile partisi içinde tek sebebi buydu. Sadece birkaç eksiğimiz vardı. Sorun olacağını düşünmedim. Tek seferlik bir şeydi ve çok üzgünüm.
2: Gelip benden isteseydin sana zaten verirdim. Seni burada çalıştıramam. Benden mal çaldın.
4: Toplamı ne kadar yapıyor? $10. Maaşımdan kesersin, olur biter.
2: Tamam yeter artık, kovuldun. Artık gitmen gerek. Çantanı alabilirsin. Buradan toz ol.
4: Aslına bakarsanız malzemeleri çaldığım için gerçekten kötü hissediyorum ama bu tek seferlikti.
5: Artık söyler misiniz? Neden buradayım?
0: Şu fotoğraftaki Grant'i hatırladın mı? O da restoran sırlarında çalışıyor. Sana yağın üstünde çok fazla et olduğunu söylemişti. Sende ne önemi var dedin. Alt tarafı yağ işte
2: seni
0: dedin.
2: Seni 4 parça et üstünde çalışırken izledim. Hepsi de korkunçtu.
5: Gerçekten üzgünüm. Bugün yorgundum. Uzun bir hafta oldu. Normalde bu şekilde çalışmıyorum. Bunu biliyorsun.
2: Pekala, bunu bir kere soracağım. Will'in yağ çalma işiyle bir bağlantın var mıydı?
5: Hayır. Kesinlikle. Ben hırsız değilim. Lütfen bir şans daha verin.
2: Pekala, şöyle yapacağız. Seni kovmayacağım. Bir hafta uzaklaştıracağım. Seni yeniden eğitmek istiyorum ve bu son şansın.
5: Teşekkür ederim Chris. Hem de çok.
2: Rica ederim.
5: Chris'in bana bir şans daha vermesine sevindim. Bunu hak ettiğimi ona kanıtlayacağım.
0: Senden bir kez çalan artık hep çalar. Bunu düzeltemezsin. Albert, uzaklaştırma verince hatasını anladı.
2: Charles'a ve restoran sırlarına teşekkür ederim. Gelip ekibimdeki yağı ayırmamı sağladılar. Artık Los Angeles halkı için lezzetli barbeküler yapabilirim.
6: 4 ay sonra... Kovulmasının ardından Will yeni bir restoranda işe başladı. Charlie özür diledi ve aldıklarının parasını ödedi. Albert tekrar eğitildi ve artık eti ziyan etmiyor. Ve Chris de artık yağ çalınmadığı için Spring Street tütsü evinde gayet mutlu.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
15: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
17: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
18: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin 2 orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel ve

0: Pronako Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Bu sefer bazılarına göre 80'lerin en arzu edilir üstü açık arabası olan Mercedes 560 SL'in direksiyonundayım. 227 fren beygir gücü 5.5 litre V8 ile dönemin en güçlü SL'iydi. Günümüzde bu modele yönelik talep 80'lerdekinden farklı değil. Bugünlerde daha ucuzlar ama kelepeli alıp kar etmek isterseniz birkaç sürprize hazır olmalısınız. Paraları ateşe atar gibi olursunuz.
3: İyi görünmüyor.
2: Ve çok fazla ağır işe.
3: Tanrım, gerçek bir acıydı.
2: Detaylarını iyi halledebilirsek kolayca bir müşteri buluruz diye tahmin ediyorum. Sen arabayı doğrult, ben sana desteği sağlarım.
3: Neye ihtiyacın olursa. LeBaron.
2: Yani sen şu anda Güney Kaliforniya'da olduğumuz için almamız gereken en iyi üstü açık arabanın Chrysler LeBaron olduğunu söylüyorsun.
3: Evet.
2: Hey, sen delirmişsin. Korkunçlar.
3: Hayır, eşsizler.
2: Evet, çok çirkinler canım.
3: Şunu bilmiyorsun. 1982'de Chrysler LeBaron üstü açığı çıkardı ve o dönemde bu araba 1976'da Cadillac Eldorado'dan sonra Amerikan pazarında zirveye çıkan ilk yeni yerli üretimdi. Muhteşem bir araba.
2: Bak, bunu unut. Şu sahneyi hayal et, tamam mı? Pasifik sahili otoyolunda sürüyorsun. Güneş yüzüne doğru çarpıyor. Teybin düğmelerini karıştıran bir sarışın var. Keserek süslü butik alışverişi için kenara çekmeni istiyor.
3: Ne, bekle. Bu Richard Gere'in oynadığı Amerikan Jigolo'nun ilk sahnesi değil mi?
2: Evet, kesinlikle sana Mercedes SL'in fikrini satmaya çalışıyorum. Bir fikrin olması iyi oldu.
3: Zaten bir SL yaptık.
2: Evet, küçük, ucuz bir SL yaptık. Ben SL'in babasından bahsediyorum, 560'tan. Burada, Kaliforniya'da bunlardan çok sattılar. Bu da dışarıda sevilmemiş bir araba var demek. Kullanılmış olacak ve doğru olanı bulursak ve üzerinde doğru işler yaparsak kâra çevirebiliriz diyorum.
3: Dışarıda bu kadar çok sevilmemiş aracın olmasının nedeni bakım masraflarıydı. Kesinlikle fahişti ve gerçekten işi yapabilen tamirci sayısı sürekli azalıyor.
2: Kuşkusuz çalıştığımız pahalı arabalar oldu ama bunun ucuza çıktığını biliyorsun.
3: Çünkü ben beleşe çalışıyorum.
2: Beleşe çalışmıyorsun. Karın yarısını sen alıyorsun ve aşk için yapıyorsun ve hadi %5. Richard Gere anı da yaşayacaksın.
3: Tamam, ama ben süreceğim.
2: Tabii ki sürebilirsin. İşe yarar mı? Çok fazla araştırmadan sonra 560 SL'i 10.500 dolardan buldum. Normal durumda böyle bir araba 8 ila 14 bin arasında satılıyor. Ama harika bir durumda olanına insanlar 20 bin ödeyebilir. İnternette dolaştıktan ve birkaç insanı aradıktan sonra bir arabada karar kıldım. Phil adında bir arkadaşa ait. 1987 model 560 SL'i var ve bu arabayı göreceğim için heyecanlıyım. Kendi golf sahasında buluşmamızı istedi. Burası muhteşem bir yer. Heyecanlıyım. Çünkü arabanın kilometresiyle ilgilenmiyorum. Bu araba 80'lerde lüks ve tarz sahibiydi. O dönemde tıpkı benim gibi zirvedeydi ve benim kilometrem de az sayılmaz ama hala iyi durumdayım. Arabayı göreceğim için heyecanlıyım. Daha da önemlisi arabanın oturuşu, kendini tutuşu ve yolda duruşu. Evet, işte geliyor. Çok güzel oturuyor. Sen Phil olmalısın.
4: Evet.
2: Phil nasılsın? Ben Mike. Teşekkür ederim zahmet edip geldiğin için.
4: Ne demek?
2: Araba iyi görünüyor.
4: Öyle düşünmene sevindim.
2: İyi görünüyor.
4: Yolda harika bir havası var. Özellikle de böyle bir ortamda en iyi arabalardan sayılıyor ve iyi hissediyorum.
2: Evet, evet. Bu kadar iyi bir arabaysa akla şu geliyor. Neden satıyorsun?
4: Çok fazla para ve emek harcadım ama sıkılmaya başlıyorsun. Devam etmek istiyorsun. Ben de bunu 10 yıl genç bir Mercedes SL ile değiştirdim.
2: Üst modele geçtin.
4: Evet öyle.
2: Hadi şöyle bir bakalım. Şimdi ön taraftan başlayıp arkaya doğru gitmek tabii, istiyorum.
4: Tabii. Bagajı
2: rica etsem kaportayı
4: ya da kaportayı.
2: Evet. Peki ne söyleyebilirsin?
4: Üzerinde hatırı sayılır işler yaptım. Yeni bir radyatör aldım, elektrik fanı var. Boşta paslanmaması için çok fazla iş yapıldı. Tüm vakum tüpleri değişti, kabloları. Güvenilir olması için gerekli her şey yapıldı. Yapılması gereken her şey.
2: Evet, neredeyse 30 yıllık bir arabanın binilebilir evet, olması için evet. Gerekli şeyler. Güzel ve kuru. Herhangi bir arabanın kaportasının altına baktığımda yağ havuzu içinde yüzmediğini görmek her zaman bir zevktir. Ya da zemine damlayan bir şey görmemek gerçekten de kuru görünüyor.
4: Evet, gerçekten iyi bir performans gösterirdi. Böyle olması için çok fazla emek harcandı. Ama gerçekten
2: evet.
4: İyidir.
2: V8 motor görülecek bir rüyadır. Yapılmış en iyi motorlardan biridir bu.
4: Evet,
2: V8
4: harikadır.
2: Mercedes motoru. Hadi iç kısmına bir bakalım. Ahşap üzerinde çatlaklar var ve biraz solmuş. Gösterge pedinin üstünde de bir çatlak var. Bunun değişmesi gerekiyor.
4: 30 yıllık bir araba. Böyle şeyleri beklemelisin.
2: Tüm panel çalışıyor mu? Düğmeler ve göstergeler?
4: Yani aslında her şey çalışıyor ve...
2: Söylemem gerek. Arabada dokunduğunuz ve hissettiğiniz şeyde bir kalite havası var. Muhteşem, öyle değil mi? Arkaya doğru güzel ve çarpıcı görünüyor. Ben bu Amerikan tarzı pek sevmem.
4: Evet.
2: Tamponlar, tampon uçları.
4: Pek güzel değiller.
2: Diğer şey de tekerlek çukurları üzerindeki krom çamurluklar. Sevmiyorum işte. Yolda verdiği hissi görmek istiyorum. Bir test sürüşü için alma ihtimalim olabilir mi?
4: Anahtarları al ve keyfine bak.
2: Harika. Bu yaşlı bebeğin nesi var görelim. Harika hissettiriyor. Yüzümde şu salak sırıtışlardan biri varsa bu yüzümde salak bir sırıtış olmasındandır. Ufuk şu sahnede çok hızlı beliriyor. Bu arabaların ne kadar iyi olduklarını unutmuşum. Ama daha çok bir V8 araba, daha çok bir lüks kruvazör araba ama kalben kesinlikle bir spor araba. Kendi çağının dışında olduğu için yolda bir parça yorgun görünüyor ama neredeyse 30 yaşında bir arabadan bunu beklersiniz. Bir parça belirsiz bir havası var. Tutuşu yeterince iyi değil. Ön iki tekerin altında ne olduğunu bana anlatmıyor. Pil ayrıca 0-1 sert tavanı ve iyi durumda bir açılır tavanı olduğunu söyledi. Klima ise farklı bir konu. Bu arabalarda havalandırma sistemi biraz zayıftır. Çünkü Mercedes başka bir Amerikan araba üreticisinden parçalar kullandı. Araba sahibi çalıştığını söylemişti. Kesinlikle o hissi vermiyor. Ve bazı koltuklar da öyle, dikişleri atmış durumda. Tamir edilebilir ama birine Mercedes-Benz'den bahsettiğiniz an fiyat yükselir. İşe bir defa koyulduktan ve bir sorun bulduktan sonra parayı su gibi emmeye başlar. Paraları ateşe atar gibi olursunuz. Yani bana göre bu arabayı rizikosuz yapmalıyım ve bunu yapmanın tek yolu mümkün olduğunca ucuza almaktır. Bu bize düzgün bir karı garanti edecektir.
4: Ne düşünüyorsun Mike?
2: Evet, hoşuma
4: öyle
2: gitti.
4: Mi?
2: Evet, yollarda gezmek için ne harika bir araba. Harika hissettiriyor.
4: Kesinlikle.
2: Hala kalite hissi taşıyor onca yıldan sonra. Bence para
4: evet.
2: Konusunda bir parça düşünüyoruz ama bakalım nereye varacağız. Sen 10.500 dolar istiyorsun.
4: Evet, doğrudur.
2: Ben yarısı kadar 5.000 dolar eder diye düşündüm. Benim için verebileceğin en iyi rakam nedir?
4: Bense 8.000 civarında buluşuruz diye düşünmüştüm.
2: 8.000 dolar, kesinlikle doğru tarafa geliyorsun. Bu iyi. Evet, ben gerçekten bu arabayı almak istiyorum. Araba beni istiyor, tamam mı? Onu kurtarmamı istiyor ve senin başka bir
4: evet.
2: Araban var.
4: Evet,
2: yani
4: evet.
2: Artık ihtiyacın yok, satabilirsin de. 1.000 dolar daha artırıyorum, 6.000 dolara çıkıyorum. Bitirdiğimde bu araba muhteşem bir şey olacak.
4: Mike, arabamla doğru şeyler yapacağına söz verirsen anlaştık demektir.
2: Vay be! Kendime harika bir Mercedes SL aldım. Bir ayak topu, affedersiniz futbol benzetmesi yaparsak, form geçicidir, sınıf kalıcıdır ve bu araba sınıf kokuyor. Liseli ergenlere ya da 20'lerinin başındakilere iyi örnek satışlarla sonunda gülleri koklayabiliriz ya da bütçeye dikkat etmezsek kolayca bütçe dışına çıkabiliriz. Eddie bir fincan çayla ayartacağım. Tabii bu araba için ihtiyacı olduğundan değil. Al bakalım, iyi misin Ed? Arabayı çoktan bulduğunu görüyorum.
3: Teşekkürler, evet, harika bir şey değil mi?
2: Sevdin mi?
3: Evet, çok havalı bir araba. Öncelikle halletmemiz gereken ilk iş bu korkunç krom çamurluklar olacak. Ama aslında teker bombelerinde pas olmadığı için şanslıyız. Ondan sonra da şu korkunç tamponlar.
2: Onları kaldıracağız ve arabaya takmak için daha iyisini bulacağız. Belki daha çok Avrupalı tarzında. Doğru tekerler olduğunu biliyorum ve döneme aitler ama bak ne diyeceğim. O günlerde bu araba için daha seksi görünen başka bir teker daha yaptılar.
3: Bence mümkün olduğunca orijinal tutmakta fayda var.
2: Kesinlikle.
3: Öylesi daha güzel olur.
2: İçine baksana, güzel değil mi?
3: Evet, aslında çok temiz ama öncesinde bakmıştım. Gerçekten çok sert. Neredeyse mukavva gibi. Çok sert. Burada dikişleri dağıtmaya başlamış bak. Sonra da paneldeki ahşabın solduğunu görebilirsin. Ve panel kaplaması korkunç. Evet, yapılması gereken birkaç şey var ama güzel tarafı bu arabalar popüler oldukları için tüm bu parçaları hazırda bulmak hala mümkün.
2: Size iyi bir arabayı neyin harika yaptığını göstereyim. İşte bu. Bu muhteşem Mercedes-Benz V8.
3: Bu gerçekten harika bir mühendislik parçası.
2: Fabrika çıkışında 230 beygir gücünde olmalı. Aha. Sayıları azalmış ve bir şeyler kayıp. Yorulduğunu tahmin ediyorum. Canlandırılmaya ihtiyacı var.
3: Motoru ciddiyse pahalı olabilecek kadar karmaşıktır ama aynı zamanda tüm prensipleri aslında son derece basittir. Yani ya yakıt sistemiyle ya da ateşleme sistemiyle ilgili bir sorun vardır.
2: Tamam, güzel.
3: Kaç kilometre yol yapmış?
2: 220 bin.
3: Yani trigger kayışını kesinlikle değiştireceğiz ha?
2: Bu arabayı düzeltirsek gidip bir müşteri bulabiliriz ama daha önemlisi rüzgar saçlarını havalandırırken Pasifik sahili otoyolunda sürüyor olacağız. Sen arabayı doğrult, ben sana desteği sağlayayım.
3: Ha, iyiymiş, neye ihtiyacın olursa. Bu 560'ın ne kadar iyi ya da kötü bir yatırım olduğunu görme zamanı geldi. Bu son derece, yani şuna bakın, kesinlikle umutsuz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
11: Ben taraftarım. Yağmurda, çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
12: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.
13: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
14: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
15: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
16: gelecek. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: ...1980'lerin en arzu edilir üstü açık...

0: arabalarından biri olan Mercedes 560 SL'e el attık. Bu arabada dokunduğunuz ve hissettiğiniz şeyde bir kalite havası var. Bir dönemi tanımlayan ve bir efsane başlatan Mercedes-Benz 560 SL. Edim Richard Gere anı yaşayacak.
1: Mike bizim sevimli küçük motorumuz için bir miktar yenilemenin yeteceğini iddia ediyordu. Biraz kontrol ettim. Öncelikle ateşleme sistemi son derece iyi çalışıyor. Sevimli kıvılcımlar çıkarıyor ve tüm hidrokarbon iyi durumda görünüyor. Motora giden kesinlikle yeterli miktarda yakıt var. Tüm püskürtücüleri dinledim ve hepsinin iyi şekilde vızıldadığından çok eminim ama bu doğrudan düzgün bir şekilde çalıştıkları anlamına gelmiyor. Çünkü aklınızda tutun, bir püskürtücünün ortalama yaşam süresi 130 bin ila 150 bin kilometre arasındadır. Bu araba 220 bin kilometre yapmış ve elimizde bir servis geçmişi yok. Sırada yapacağım şey onları çıkarmak ve düzgün şekilde kontrol etmek. En azından ikisi zaman içinde değişmiş gibi görünüyor ama hepsine bakmam gerekli. Şimdi burada olan şey, burada bir yay tarafından kapanan bir valv. Yayın iptal edilmesi ve valfin açılması ve sonra da yakıtın püskürtücünün ucundan çıkabilmesi için belirli bir oranda yüksek basınçlı yakıtla doldurulmuş. Ne yazık ki zamanla yay bir miktar yoruluyor ve tabii ki bu da valfin yanlış zamanda açılması anlamına geliyor. Burada pislik de birikebilir. Atık yağlarla tıkanabilir de. Tüm bu nedenler aradığınız şeklin istediğiniz gibi olmadığını gösterecektir. Benim yapmam gereken şey neler olduğunu görmek için hepsini kontrol etmek ve motorun neden pek iyi hissetmediğinin nedenini bulmak. Bu makine görsel inceleme imkanı sağlıyor. Nasıl bir yakıt spreyi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Beklediğim püskürtücü performansına yaklaşmıyor bile. Ama tamamen de kötü sayılmaz. Kenarlarında damlacıkların oluştuğunu görebilirsiniz. Ve bir püskürtücüden çok bir spreye benziyor. Yani çalışacak ama tamamen iyi durumda değil. Şuna bakın, bu kesinlikle umutsuz. Bence yapılması gereken tüm püskürtücüleri değiştirmek. O zaman durumu daha net görürüz. Bunu motora yerleştirmeden önce nasıl olması gerektiğini görmek istedim. Böyle daha iyi değil mi? Evet, güzel. İşte düzgün buhar. Püskürtücüleri değiştireceksek hava geçirmezlikten emin olmak için tüm plastik parçaları ve contaları da değiştirmemiz gerekli. Şimdi tüm yakıt püskürtücüler değiştiği için, ki 500 doların biraz üstüne mal oldu, zamanlama zincirini görmemize engel olan tüm gerekli motor parçalarını çıkardım. Zamanlama zincirleri her 160 bin kilometrede bir değiştirilmeli. Bu zorunlu bir yenilemedir ve size yalnızca 300 dolara mal olur. Ama uzamış bir zincir ve kırık parçalar yıkıcı motor hasarlarına neden olabilir. İlginç olan şey gerçekten de yeni gibi görünmesi. Rayları, kılavuz rayları gayet iyi durumda. Şimdi hızlıca crank pinini çevirmek istiyorum. Ve aslında bu iki bağlantının ucunda doğrudan şu minik yaylı segmanları görebilirsiniz. Bunun nedeni bu zincirin geçmişte bir dönem değiştirilmiş olması. Ki bu iyi bir haber. Biri arabayla ilgilenmiş. Ne yazık ki zamanı kesin olarak bilmiyoruz. O yüzden nerede olduğumuzu bile bilmek için hem zamanlama zincirini hem de tüm kılavuzları değiştirmemiz gerekli. Sıradaki şey motoru yeniden kurmak. Crank milinde bir perçin var. Yapmak istediğim şey crank'ı ibrede sıfırı gösterinceye kadar çevirmeyi denemek olacak. Üst ölü noktası işte 20, 10, 0. Şimdi her şey ayarlandı. Sıradaki şey bunları parçalara ayırmak. İşte zamanlama kayışı gerginleştiriciyi gevşeterek bu şekilde biraz olsun rahatlatacak. Sonra da buradaki dişlileri çıkaracağım çünkü buradaki plastik kılavuz raylarına ulaşmamı sağlayacak. Tabii ki burada yaptığım şey hepsini aynı hizaya getirmek için hem zincire hem de dişlilere işaretler koymak. Aynı hizaya getirmezseniz sübap zamanlaması çıkar ve valfler pistonların tepesine vurabilir. Ki bu iyi bir şey değil. Dişliler çıktığı için kılavuz rayları düzgün şekilde ayarlayabileceğim. Bunu yapmak için kılavuz raylarımızı yerinde tutan bu pimleri çıkarmak adına bu özel atölye aletini kullanıyorum. Şimdi de yenisi. Şimdi düzgün bir konuma getirmeye çalışacağım. Evet, şimdi kılavuz raylarımız yerleşti. Ki bu harika. Şimdi de dişliler. Her şeyin doğru konumda olduğundan emin olmak için koyduğumuz beyaz işaretleri kullanarak dişlileri yeniden yerleştireceğim. Artık yepyeni gerginleştiriciyi ekleyebilirim. Tabii ki bu çok önemli. Bu gerginleştiriciyi sonuna kadar takmıyorum çünkü sadece birazcık gerginlik verecek. Ama biraz gevşek olmasını istiyorum. Çünkü sonraki aşamada şu sihirli minik bağlantıları bulmak için motoru yeniden döndüreceğiz. İşte geldiler. Mükemmel olması için oynatacağım. Ve yine bir atölye aleti. Çok kullanışlı. Şu şekilde oturacak. Tamam. İşte, bu aletin yaptığı şey esasen zamanlama zincirini bu dişlinin üstünde tutmak. Bu şekilde etrafında döndürebilirim. Ve böylece açık ki hiçbir şey korkunç şekilde kötü gitmez. Bir ipucu. Bu bölüme bir çaput sıkıştırırsanız raylı segmanın motora düşmesine engel olursunuz. Bu bir kabus olurdu. Şimdi yepyeni zamanlama zincirimiz var. Bunu nasıl yerleştirdiğimiz çok akıllıcadır. Esas olarak orijinal zinciri kıracağız. Bunu eski zincirin en ucuna bağlayacağız ve sonra en sonunda bağlayacağız. İlk yapmam gereken şey bu iki zinciri birbirine eklemek. Şimdi bu minik pimi koyuyorum. Bağlantıdan çıkarıyorum. Ve sonra minik bir tutucu klips. Bu akıllı küçük aleti buraya koymamızın nedeni, ben motoru çevirirken bu dişiden çıkma ihtimali her zaman vardır. Tabii ki bu, tüm zamanlama işaretlerini kaybetmemiz anlamına gelirdi. Ve işte bu, inanın, bir felaket olurdu. Pekala, şimdi bu bağlantının tamamında eski zinciri kullandık. Şimdi yapmam gereken bunu çözmek, birleştirmek, yeniden bağlamak ve sonra işimiz tamam. Üst ölü noktaya yakınız. Ve evet, tüm zamanlama işaretlerimiz hizaya girdi. Bu muhteşem. Zamanlama zincirini başarılı şekilde değiştirdik. Zamanlama zincirini değiştirmek küçük bir iş değildi. Ama bu 506 SL buzdağımın yalnızca tepesiydi. Hala bu gösterge paneliyle uğraşmalıyım. Ah aman tanrım, bu gerçekten inanılmaz zaman aldı. Ve Mike'ın test sürüşünde fark ettiği klima sorununu araştırmalıyım. Bu kırılmış, iyi değil.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
3: Net. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Biskolatadan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun.
8: ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Boy boy boy. Domino'sum hoş
10: geldin. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Lüksün, 80'ler aşırılığının ve spor araba yol tutuşunun mükemmel birleşimini aradık ve bulduk. Mercedes 560 SL. Hala kalite hissi taşıyor.
15: Evet.
0: Onca yıldan sonra et bayıldı.
1: Çok havalı bir araba.
0: Yaptığımız değişikliklerle çok sayıda alıcının aşkları için sıraya gireceklerini tahmin ediyorum.
1: Mercedes üzerindeki çalışma iyi gidiyor ama Mike iç kısmını da temizlememi istedi. Koltuklardaki yeni kaplamalar da dahil çoğu değişim parçalarının çeşitli imalatçılardan temin edilebilmesi görece kolay olsa da ne yazık ki gösterge panelini arabadan çıkarmalıyım. Ve bu gerçekten büyük bir zorluk. Bunun umut ışığı olarak kabul edilebilecek bir yönü ise benim için sonradan çalışmayan klima kontrol merkezi göbeğini değiştirmek. Bu çok daha kolay olacak. Evet, başaracağımdan eminim. Tanrım. Bunları toparlamak vakit alacak. Ama bunun için buradayız. Şu merkez konsolun durumuna bir bakın. Bayağı renk atan verniği görebilirsiniz. Ayrıca tamamen çatlamış. Bunun kesinlikle değiştirilmesi gerek. Bu gerçekten şu sabır test edici işlerden biridir. Bunu yapmanın hızlı bir yolu yok. Aman tanrım. İnsanların gösterge panelinde kırılan şeyleri neden bıraktıklarını görebiliyorum. Çünkü bu çok acı verici. Panelin çıkmasıyla klima sorununun ta kalbine kadar inebilirim. Bu minik vakum kapsülleri ya da vakum sürücüleri hava çıkışını kontrol eder ve sorun şu ki zamanla eskirler. İşlemi yürüten içerideki diyafram gözeneklenmiş olabilir. Ve o zaman da vakum sağlanamaz. Burada özel bir vakum aletim var. Vakum borularını çıkaracağım, bunu bağlayacağım. Sonra da vakum almam gerekli. Ve minik aletimle şimdi mekanizmanın çalıştığını görebilirsiniz. İşte bu. En önemlisi de şudur. Makineyi çalıştırmayı durdurduğum zaman vakumu tutması gerekiyor ve tutuyor. Evet. Bakıyoruz, tutacak mı? Elbette tutacak. Bu iyi değil. Isıtıcı kutuda bir çatlak var. Bunu oynatalım. Gördünüz mü? Bu özel merkez kanat için olan aktüatör ki bu sorundur çünkü kırılmış. Küçük vakum hortumumuzu buraya takıyoruz ve bakıyoruz. Evet, en azından bu aktüatör hala çalışıyor mu görelim çünkü belki de tamir edebilirim. Hiç vakum yok. Bu da tamir edilmeli demek. Ve tamir etmek için tüm ısıtıcı kutusunu çıkarmam gerekli. Ve inanın bana bu hiç iyi değil. Ve hasarlı ısıtıcı kutusunu tamir etmeye başlamışken, Mike bu zamanı bana klimayı tamir etmek için gerekli doğru vakum kapsüllerini bulmak için harcayabilir.
0: 25 yaş ve üstü Mercedesler için parçaları bulabilecek en iyi yer Mercedes-Benz Klasik Merkezi. Tüm dünyada bunlardan sadece 2 tane var. Bekleyeceğiniz gibi biri Almanya'da ve diğeri Kaliforniya'daki dükkanımızın az aşağısında. Zamanımın önemli bir kısmını neydiği belirsiz yapıların içinde yalnızca minik bir tezgahın arkasında duran insanlardan parçalar isterken harcadım. Ama bu mekan tamamen farklı. Buraya Mercedes parçalarımı almaya geliyorum. Parçalarımı almadan önce diğer bazı arabaları görmeyi seviyorum. Aa bak bak bak, bu çok güzel. 300 SE. En favori arabalarımdan biri ve şunlara bakın, daha fazla favori arabalarım. Bu 1960 300 SL. Arkada biraz daha var. Yepyeni gibi görünüyor, öyle değil mi? Buraya bu yüzden geldim. Hayran olmak için. Ve arka tarafta görmeye geldiğim kişi işte orada. Adı Mike. Mike merhaba, nasılsın?
15: Seni gördüğüme sevindim Mike, nasılsın?
0: İyiyim, yani hiç kötü değilim. Merhaba Clint, nasılsın? Ben de memnun oldum. Ne üstünde çalışıyorsun?
15: Clint bir 300 SL Gullwing'in koltukları üstünde çalışıyor. Yenilenen koltuk iskeletlerini yeni deriyle kaplıyor.
0: Çok kaliteli bir şey, öyle değil mi?
15: Harika kaliteli deri ve her zaman amacımız sanki hiç yenilenmemiş gibi yepyeniyken nasılsa kesinlikle öyle görünmesini sağlayabilmek.
0: Harika, Clint'in işine devam etmesi için bırakalım. Çok meşgul biri galiba, az önce yanında geçtim ve yeni bir metaliniz olduğunu fark ettim.
15: Gerçekten havalıdır. Bu 1956 300C'dir.
0: Hiç gördüğümü sanmıyorum.
15: Görmedin mi? Göremezdin. Dünyada yalnızca iki tanedir ve havalı bir hikayesi var. Yeni sipariş veren bayan Manhattan'daki bayimizden içeri giriyor ve bir station istiyorum diyor. Ve ona hanımefendi biz station yapmıyoruz dedi.
0: Vay canına, gerçekten.
15: Ve o hayır ama ben station istiyorum dedi ve ona station yaptılar.
0: Gerçekten mi?
15: Gerçekten.
0: Böyle bir arabayı görmek ne büyük zevk. Başka ne tür bir ilginç hikaye var?
15: Buradaki havalı araba bir 1956 300 SL Gullwing. Bugün arabanın sahibi olan kişi arabayı San Francisco'daki gümrükten 1956'da satın aldı ve esasen arabayı olduğu gibi aldı. Karısı gümüş rengini sevmedi. Yeniden boyattırdı. Ama boya haricinde araba tamamen el değmemiştir.
0: Arabaların bugünkü değeri ne kadardır? Çünkü dışarıda yenilenen çok sayıda Gullwing var ama yenilenmemiş çok az araba var.
15: Yenilemenin kolay olduğunu iddia edebilirsin. Herhangi bir şeyi alıp mükemmelleştirir ya da yenisinden iyi yaparsın. Aynı yeni yapılmış gibi olur. Yani daha pahalıdır.
0: Bir tahmin yürüteceğim. 1 ila 2 milyon dolar arasında bir rakam olduğunu tahmin ediyorum. Ne diyorsun?
15: Evet. Muhtemelen bu haliyle 1.5-1.6 milyon. El değmemiş.
0: Bu haliyle. Kesinlikle olağanüstü.
15: Seni görmek güzel.
0: Seni görmek de öyle. Sen işine tamam. Geri dön, ben de işime geri döneyim.
16: Merhaba Mike.
0: Merhaba, nasılsın?
16: Seni gördüğüme sevindim.
0: Seni gördüğüme sevindim. Az daha senden parçalar almaya geldiğimi unutuyordum. Arka tarafta Mike'la dolandık. Bana bazı arabaları gösteriyordu. Burada inanılmaz şeyler var.
16: Evet, tabii ki.
0: Şimdi ihtiyacım olan parçaların listesini aldın mı?
16: Aldım. Senin için bir kutu ayırdım.
0: Harika.
16: Tüm faturalar ödendi. Paneli çıkarırken, vakum parçalarını yerleştirirken size iyi eğlenceler.
0: Şanslıyım ki ben değil, Ed yapacak. Yani büyük bir iş olduğunu biliyorum.
16: Kesinlikle.
0: Tamam, teşekkür ederim Tom. Görüştüğümüze sevindim.
16: Yeniden görüşmek
0: başka
16: güzeldi.
0: Başka bir şeye ihtiyaç olursa
16: tabii,
0: haber veririm.
16: Tabii, tekrar uğra.
0: Evet. İyi misin kardeşim?
17: Evet sanırım. Nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim. Evet. Ne üzerinde çalışıyorsun?
17: Mercedes'in zamanlama zinciri olduğunu fark etmişsindir herhalde. Ayrıca yakıt püskürtücüleri de değiştirdim. Bayağı meşguldüm.
0: Aferin sana. Bunlar istediğin vakum aktüatörleri. Peki tamponlar ve tekerlerden ne haber?
17: Daha ısmarlamadın değil mi?
0: Unuttuğum bir şey olduğunu biliyordum.
17: Isıtıcı kutusunu tamir etmeyi başardım. İki tarafta da minik tamir panellerini görebilirsiniz. Şimdi güçlendirildi. Yeniden deneyelim. Bakalım olacak mı? Çalışıyor görünüyor. Arabaya geri dönebiliriz ama bu noktadayken muhtemelen hepsini değiştirmek daha anlamlı olacaktır. Şimdi bu düzgün bir yolculuktu. Bu sonuncu minik klipse tabii. Şimdi bunu oraya yerleştiriyorum. Hadi bakalım, parlak bir çözüm. Şimdi bu gerçekten de çalışacak mı diye test etmeliyiz. Vakumu da buraya monte edeceğim. Ve hadi bakalım. Şimdi yeniden vakum çekebilir miyiz diye bunu pompalayalım. Şuna bakın. İşte bu. Orta kanat olması gerektiği gibi çalışıyor. Bu da mükemmel. İş bitti. Şimdi yapmam gereken gösterge panelini çıkarmak ve sonra her şeyi yeniden takmak. Mike Mercedes'imizdeki yumuşak ve pelte gibi süspansiyondan şikayet ediyordu. Biz de bunu spor süspansiyon takımıyla değiştirme zorluğunu göze aldık. Ama süspansiyon arabaya bağlayan kısım da ölmüşse bunun gerçekten bir yararı olmayacak. O yüzden lastik burçları da değiştirmemiz gerekli. Takviye şasisine ulaşmak için tüm ikincil kısımları kaldırmam gerekli. Ama gerçekten takviye şasisini gövdeye bağlayan yalnızca 4 cıvata var. Evet, motoru Yardımcı şasiden ayırdım çünkü yapmak istediğim şey aslında yardımcı şasiyi arabada çıkarmaktı ama bu motorun aşağı düşmesine neden olacaktı. Yani yapmam gereken şey ağırlığını desteklemek. O yüzden bu küçük desteği kullanıyorum. Amaç tabii ki motorun ağırlığını destekleyebilmem ve sonra takviye şasisini arabanın geri kalanından tamamen ayırabilmem. Bu takviye şasisini arabadan ayırmak gereksiz bir iş gibi görünebilir ama aslında buna değer. Yayları, şokları ve tabii ki de buradaki bu minik arkadaşları değiştirmeyi son derece kolaylaştırıyor. Takviye şasisiyle gövde arasına giren burçlar. Bunu dışarı çıkaracağım ve iyi görünmüyor. Kesinlikle ölmüşler. Bu her şeyi tamamen farklılaştıracak ve yerimiz olduğu için çok kolay olacak. Ve şimdi yapmam gereken şey yayları çıkarmak. Bu yaylar çok numaracıdır. Çünkü hala takviye şasisinin gerilimi altındalar. Yayları mümkün olan en güvenli hale getirmek için bastıracak olan daha akıllı bir aleti kullanacağım. Ve başlıyoruz. Bu kompresör yayı yakalamak için bu iki uç lakasını ve orta şaftı kullanıyor. Yayın gerilim altında tehlikeli biçimde sıfırlaması olasılığını ortadan kaldıracak. Şimdi yayımız güvenli biçimde sıkıştığından çıkarılabilmesi için kontrol kolunu milden ayırmam gerekli.

Takviye şasimiz iyi bir temizlikten sonra çok daha iyi görünüyor. Şimdi motor yataklarını değiştirmek için harika bir zaman ama görebileceğiniz gibi yepyeniler. Yani onları oldukları haliyle bırakacağız. Evet, yapmamız gereken bunu alt kolun doğru parçalarına bölündüğü alt tarafta yayı bir parça daha yerleştirmek. Şimdi küresel mafsalımla sıkıştırmayı becerdim ama tabii ki çalışırken dönmeye başlayacak ve o yüzden ben de farklı tür bir yay kompresörü kullanıyorum. Bunu yerine yerleştireceğim. Tüm yaptığım şey gerçekten bu konikleşmenin iki yarımını bir araya kenetleyebilmek. Yani aslında mafsalla bir parça daha sıkıştırıyorum. Ve amaç konikleşmede yeterli tutuş olması. Bu da yol boyunca istediğimi yapabilirim anlamına geliyor. Evet.

Takviye şasisi burçlarımızın sırasıdır. Bunlar çok önemlidir çünkü öncelikle lastik her türlü vibrasyonu ve takviye şasisinden arabaya giden gürültüleri izole etmeye yardım eder. Ki bu arabanın içinde daha rahat bir deneyim sağlar. Ama daha da önemlisi takviye şasisini arabanın gövdesine sabitlemeleridir. Bu köşelerden dönerken ve süspansiyonumuz hareket ederken her şeyin yerli yerinde kalması ve tüm arabanın daha dengeli hissetmesi anlamına gelir. Ve sonuncusu. Sonrasında bunu arabaya yerleştireceğim.

Şuna bakın, yerleşti. Şimdi tek yapmamız gereken tüm bu şeyi yeniden birleştirmek. Spor süspansiyonun tamamlanmasıyla daha sağlam bir sürüşümüz olacak. Şimdiye kadar tamiratlar vakit alıcıydı ama çok pahalı değildiler. Ama hala yapmam gereken kozmetik iyileştirmeler var ve inanın bana bu ucuz olmayacak.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Geliyorum.
4: Evet.
5: Harikasınız ya.
6: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone

0: 17 Pro'yu iş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
1: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım hadi.
4: Mike, buferler ve sinyal birimleri dahil Mercedes'imiz için gerekli olan tüm parçaları bulmada gerçekten iyi iş çıkardı. Hatta bu tampondaki arka saçağın SL'imizdeki boya işiyle uyumlu şekilde boyanması zahmetine bile girdi. Şimdi bu pürüzsüz tamponlar gerçekten arabanın görünüşüne katkı sunacaklar. Ama onları yerleştirmeden önce birkaç yıl atlamalıyım. Yeni bir tampon ve farlar yaklaşık $2000 eder. Ama paraya değer diyebilirim. Önce entegre tasarım özelliğinden daha fazlası olduğu ortaya çıkan sinyalleri değiştirmem gerekli. Eskinin çıkmasıyla bu yaşlı farlara elveda diyebiliriz. Mike da ben de bu tozlukların çıkması konusunda hemfikiriz. Yalnızca bu arabada gerçekten yanlış göründükleri için değil. Ayrıca rutubetli bir iklimde bulunuyorsanız bunlar boya işine zarar verebilirler. Çünkü nem arka tarafta sıkışır ve çürüyebilir. Şimdi bu arabanın iyi olacağını umuyorum çünkü kuru bir eyaletten alındı. Hadi bakalım. Şuna bakın. Hiç pas yok. Ki bu muhteşem. Şimdiden daha iyi görünüyor. Bir parça temizlik ve tamamız. Bu çok tutulacak. Tozlukların çıkmasıyla arka tamponla ilgili bir şeyler yapma vakti geldi.

0: Eski hantal tamponların Avrupalı versiyonlarıyla değiştirilmesiyle Stuttgart'taki orijinal tasarımla yenilenmiş oldu. Bu farlar yalnızca daha iyi görünürlük sunmaz, daha temiz bir görüş de sağlar. Dönüşümü tamamlamak için en iyisini sona sakladım. Mike çok çarpıcı, aynı döneme ait Lorenzo tekerlekler buldu. Uygunmuş gibi görünüyorlar. 1900 dolara da bu beklenir.
1: En iyisini isteyen tüm herkesin 1980'lerin üstü açılır lüks araba tercihinin peşindeydim. İşte geliyor. Mercedes 560 SL. Bu arabaların gerçekten ne kadar iyi olduklarını unutmuşum. Orijinal enerjisinden bir miktar eksik durumdaydı ve tutuş dönemeçlerde birazcık daha yumuşaktı. Birazcık bana benziyor. Ama Ed'in yeni püskürtücülerle halledemeyeceği bir şey değildi.
0: Tamamen farklı bir şey yapacak.
1: Ve spor süspansiyonlar.
0: Daha iyi,
1: hızlı ve kolay tamiratlarla zamanlama zincirini değiştirme ve bir klima sorunuyla baş etme zahmetine bile girdi.
0: Bu gerçekten inanılmaz vakit aldı.
1: Bu sanırım Ed'in çalışması için zevkli bir işti.
0: Acayip saçma.
1: Ağzımızı bozmuyoruz Ed. Sadece 80'lerde tutulan belli modalar. Orijinal tasarımın ruhuna sadık kalarak biz de tam bir yüz gerdirme yaptık. Süspansiyonun indirilmesi, gümüş tozluğun çıkarılması, tamponun değiştirilmesi ve dönemdaş ama daha seksi yeni tekerler. Ayrıca paneli Alman viniliyle kaplarken koltukları da deri kaplattık. Vinil her tür koşulda şeklini korur. Büyük değişiklikler ama nihai maliyet ne kadardı? Araba bana 6000 dolara mal oldu. Püskürtücüler 510 dolar, zamanlama zinciri 322 dolar, vakum kapsülleri 298 dolar, tampon ve farlar 2100 dolar. 1900 dolar tekerler için, 750 panel için, 1100 koltuk kaplaması için, 700 süspansiyon için, nihai toplamda 13930 dolar ve 44 saat işçilik. Çok acayip bir tablo çıktı değil mi? 80'lerin bir parça yorgun ikonunu aldık ve içinde ve dışında tam bir Beverly Hills görünüşü elde ettik. Tek kalan şey tüm bu ağır işin tadını çıkarmak. Evet. Ne yapıyorsun sen? Beni orada görmedin mi? Sen gülüyor
0: musun? Yaşlı bir otostopçuyu falan alamam. Ve burası sevimli bir yer değil mi?
1: Evet, evet. Muhteşem bir yer. Ama arabaya bak. Araba daha da muhteşem.
0: Yeni duruşumu sevdin mi?
1: Yeni duruşa ve tekerlere bayıldım. Tanrım inanılmaz görünüyor.
0: Teşekkürler. Şu minik orta konsol sorununu da hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Panelin üst kısmında olduğu gibi tümü de hizalandı. Şu elde dikilmiş vinili bir baksana.
1: Evet, bu harika. Ve bu arabanın ihtiyacı olan sınıf. Hı-hı.
0: Sonra tabii ki tozluklar dışarı çıkarıldı ve şimdi orası da mükemmel görünüyor.
1: Bu arabayı aldığımızda hep 1980'lerin solmuş Beverly Hills ikonu gibi göründüğünü söyledim. Ama şimdi tozlukları çıkarmışsın, cerraha gitmiş ve yüz gerdirme olmuş gibi görünüyor. Aferin sana.
0: Burun düzeltmeden bahsetmişken Avrupalı ön tamponlara bir bak, daha iyiler. Arkası da öyle.
1: Evet, çok havalılar, gövdeye uyum sağlamışlar. Şu klas havayı da veriyorlar. Aslında şimdi bütününde böyle olduğunu söylemeliyim. Senin de gayet çekici göründüğünü söylemeliyim. Richard Gere gibisin. Aslında her üçümüz de gerçekten iyi görünüyoruz ve bunun nedeni özel bir davete katılacak olmamız.
0: Tamam, nereye gidiyoruz?
1: Sana söylemeyeceğim. Bir parça sürpriz ama demem o ki. Konu şu ki, Edward, hangi arabayla gideceğiz?
0: Bu kesinlikle bu tarz bir davette harika olacak bir arabaya benziyor.
1: Kesinlikle öyle ve Hollywood'dakinin aksine önemli olan içindekiler.
0: Aslında ondan çok memnun olacağını sanıyorum.
1: Bekleyemeyeceğim. Çekil yolumdan. Ne demek mümkün değil?
0: Gitmemiz gereken bir yer var.
1: Hadi ama ben süreyim.
0: Mümkün değil.
1: Sadece birazcık.
0: Belki.
1: Pekala, bana dadalık et. Ne demek belki? Bu araba hızı hissediyor. Gerçekten de güçlü değil mi?
0: Gerçekten değil mi? Kaporta altında bir parça yenileme yaptım. Esas olarak yakıt püskürtücüler. Şimdi yakıt güzelce dağılıyor. Ayrıca tarihini bilmediğimiz için zamanlama kayışını değiştirdim. Yani şimdi çok tatlı gidiyor.
1: Ve farkı gerçekten hissedebiliyorsun ama yalnızca bu değil, sesi de öyle. Gürleyerek çıkıyor ve ayağını gaza bastığında...
0: Bir şey daha fark edeceksin. Gerçekten önemli değişikliklerden biri de tutuşu. Alçalttık, yeni yaylar, yeni şoklar. Bazı lastik parçaları da değiştirdik. Tabii ki tutuşu da değişti. Şimdi çok güzel.
1: Kesinlikle. Bunu test etmeliyiz, öyle
0: Kanyonlar
1: değil mi?
0: Kanyonlar mı?
1: Aklımı okudun. Kanyonlar.
0: Şimdi işte ben de bundan bahsediyorum. Bu kesinlikle olağanüstü. Değil mi?
1: Tadını çıkartıyor görünüyorsun ve bayıldığımı söylemeliyim. Biraz yavaşlamak ister misin? Çok fazla eğleniyor gibisin.
0: Ama bu inanılmaz bir test.
1: Bu arabayı çok daha fazla satılabilir yaptın. Şimdi çok daha güzel gidiyor.
0: Gerçekten öyle. Evet.
1: Hala gitmemiz gereken şu parti var.
0: Nereye gittiğimizi biliyor musun?
1: Tabii ki nereye gittiğimizi biliyorum. Devam et bakalım. Hayır hayır, bunda değil. 560'ımız vardı. Oo, işte geldik.
0: Burası tam olarak neresi?
1: Sana bir kırmızı halı olayı söz vermiştim. Şimdi kesinlikle bunu alacaksın. Kenara çek.
0: Aha.
1: Evet, sen burada bekle. Sadece bir saniye, senin için bir şeyim var.
0: Güzel bir kalabalık var.
1: Tamam, şimdi çıkabilirsin. Bak, bak, bak, bak, bak. Kırmızı halı, bak. Hayır, hayır, sıraya girmeyin. Bu taraftan, bu taraftan.
0: Kendi halını getirmişsin.
1: Tabii ki ikili kırmızı halımızı getirdim. Şampanya ve kanepeler alacağını düşünmedin, değil mi?
0: Şey, aslında bekliyordum.
1: Hayır. Edward, bu Los Angeles'taki en eski otomobil kitapçılarından biri. Burası buradaki Amerikan araba kültürünün önemli bir parçası.
0: Tamam.
1: İnsanlar geliyor, toplanıyor, arabalar hakkında konuşuyor. Ama daha da önemlisi, bizim gibi insanlarla tanışmaya geliyorlar. Ben de bu yüzden kırmızı halı olayını düşündüm. Henüz çalışmayı bitirmedin. Keçeli kalemini tutmak ister misin? Otur lütfen, otur. Bu bölüm kitaplarımızdan birini almak istiyor. Burası her türlü araba hayranının Mekke'si. İnsanlar buraya tutkularını paylaşmaya, kendi arabalarını göstermeye ve en önemlisi de satışta olan arabaları görmeye geliyorlar. Evet,
0: şimdi
1: bir araba Mercedes-Benz V8 motoruyla bir 560 SL. Uzatılmış tamponları seviyorum.
2: Ben de bunların
1: evet,
2: şeyi olanı var.
1: Avrupalı olanlar, Avrupalı
2: evet.
1: Tamponlar, yayları bir parça düşürdük. Size kaportanın altında ne olduğunu göstereyim bayım. Siz kaput diyorsunuz ama aslında o bir kaportadır. Yeni bir zamanlama zinciri var. Tüm püskürtücüler yapıldı, tamamen elden geçti. Arabayı bunun gibi halka açık bir aktiviteye getirmek, gerçek araba insanlarının dürüst geri bildirimlerini almamı ve artı ne kadar para isteyebileceğimizi gösteriyor. Hiç şu andaki bizim Mercedes SL'imiz gibi bir arabanın ortaya çıkışını gördüğümdeki kadar mutlu olduğumu sanmıyorum. 25 bin dolara kadar çıkmayı planlıyordum. Bu yaklaşık 7500 pound yapıyor. Ama arkamdaki bu adam yakın bir alaka gösteriyor. Daha genç gösteriyor. Adı Julian ama ciddi bir alıcı olduğunu söylüyor. Gerçekten ne kadar ciddi görelim. Pekala. Ne düşünüyorsun Julian?
3: Güzel bir araba. Harika görünüyor.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir araba. Sormak istiyorum Julian. Böyle klasik, zamansız bir spor arabayı almak için bir parça fazla genç görünüyorsun. Senin
3: aslında
1: için
3: babam
1: mi?
3: İçin bir
1: gerçekten
3: hediye.
1: Gerçekten mi?
3: Hı-hı.
1: Neden böyle bir hediye vermek istiyorsun?
3: Çok ağır çalışıyordu. Aile bir miktar para biriktirdi. Biz de ona araba alalım dedik.
1: Ne kadar güzel bir düşünce. Bununla gurur duyacaktır. Çünkü buna çok fazla çaba ve Hı-hı. emek harcandı. Yalnızca harika gitmiyor. Harika görünüyor. Gerçekten de harika hissettiriyor.
3: Evet.
1: Ama tüm bunların bir bedeli var. Bu 25 bin dolar.
3: Sanırım benim üst limitim 20 bin dolar.
1: Yani 5 bin dolar indirim istiyorsun.
3: Evet ve bu araba pek 25 etmez.
1: Sen harika bir şey yapacağa benziyorsun. Seninle ortada buluşacağım. Sana arabayı 22.500'e bırakacağım. Ne diyorsun?
3: Birazcık daha çıkabilirim ama 20'den çok fazla değil.
1: Ne gibi?
3: 21.
1: 21 bin dolar mı?
3: 21.
1: Bu kadar mı?
3: Hı-hı.
1: Bana çok az kar bırakıyor. Hı-hı. Ama harika bir insan olarak görünen biri için bir şey yapacağa benziyorsun. O yüzden Hı-hı. evet, neden olmasın, iyi hissediyorum. Uzat elini bakalım. Az önce kendine müthiş bir SL aldın.
3: Teşekkürler.
1: Aferin. Şimdi öde bakalım parayı. Bu modern zamanlarda yaşayabilecek zamansız bir klasiği yaratmak için yola çıktık ve sanırım bunu başardık. Bu araba olağanüstü ve genç bir alıcının bile gözüne takıldı. Yaklaşık 7000 dolarlık bu 5000 pound eder ufak bir kar yaptık. Ben ve Ed tarafından daha çok klasik arabanın dönüştürüldüğünü görmek isterseniz programımızın gelecek bölümünde buluşmak üzere.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.

0: Hurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Evet.
8: Harikasınız ya.
9: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
10: Hemen.
11: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Hey!
21: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Bu sefer 60'ların ve İsveçlilerin sunduğu performans ve dayanıklılığın en iyi birleşiminin peşindeyim. Oh, benimle konuşuyor. Volvo PV544. Bu sıra dışı kahraman canlı ve neredeyse bozulmaz motoru ve inanılmaz güçlü hafif gövdesi sayesinde rallilere hakim oldu.
23: Bu da ne?
22: Nadirler çok aranıyorlar ve fiyatlar yükseliyor ama ikiz karbüratörleri ayarlaması gerçekten zordur. Önceki sahibi iki karbüratörleri ayarlamakta sorun yaşamış. İçgüdülerim doğruysa ve et yeniden nefes alabilirse...
23: Mutlu değil.
22: Kârı yapılabilir demektir.
23: Sonuç başarılı.
22: Evet, süper. Evet. Hadi iş başına. Et beni zor bir işe soktu. Hız ve dayanıklılığın mükemmel karışımını bulmamı istedi. Çünkü bu ikisi pek yan yana gitmez ve denklemin hangi parçasıyla anlaşacağımı bulmalıyım. Ama o yanılıyor. Bir yerlerde bir Arap atı, kurt, çiti olduğunu biliyorum. Her neyse boşluğu dayanıklı hayvanlarınızla doldurun. Ben onu bulacağım işte. Peki bu araba nedir diye düşündüğünüze eminim. Hızın ve dayanıklılığın mükemmel karışımı nedir? Bu bilmecenin cevabı nedir? Ben buldum. İnanın ya da inanmayın, bu Volvo PV544'tür ve ben sabırsızım. Fiyatlar birkaç bin dolardan 10 bin dolarlara kadar çıkıyor ve ben 1963'ten 10 bin dolarlık bir örnek ayarladım. Şu anda acayip nadir olduklarını duydum ve en kısa zamanda satıcıya ulaşmalıyım. Muhtemelen hiç duymadığınız en iyi Volvo PV544'tür. Bir kruvazör görüntüsündedir ama yarışçı ruhuna sahiptir. Evini arabayla uyumlu şekilde boyamışsın. Sen Ray olmalısın. Ben Mike.
24: Merhaba, ben
22: Tanıştığımıza
24: Ray.
22: Tanıştığımıza memnun oldum.
24: Ve sen Mike'sın, nasılsın? Tanıştığımıza memnun oldum.
22: Profesör Ray, araba bu demek.
24: Araba bu.
22: Harika benim görünüyor. Muhteşem görünüyor. Çok iyi görünüyor. Bana anlatabilir misin? Ne zamandır sende?
24: Araba ilk olarak 62'de satışa sunuldu.
22: Evet.
24: Ama 63 model ve ben arabayı 1968'de aldım.
22: Vay be, uzun bir zaman önce.
24: Evet, bir şekilde satması gereken Mike Tovey'den satın aldım. Kendisi İskandinavyalı. Karım da öyle. Ben de İskandinavyalı şeylere hayranım.
22: Aa, mükemmel.
24: Ve o zamandır bende.
22: O zamanlar ne kadar ödediğini hatırlıyor musun?
24: Sanırım yaklaşık 850 dolardı.
22: 850, yani sana 900 dolar versem iyi bir anlaşma olur mu?
24: Enflasyon faktörünü unutmamakta fayda var.
22: Oo, işte orada minik V18 motor, 4 silindir, ikiz karbüratör, muhteşem. Bir sorunu var mı?
24: Tek sorunu ikiz karbüratörlerden anlayan bir tamirci bulmak.
3: İyi abi.

0: Virtu ikiz karbüratörleri yerleştirmeyi ve ayarlamayı bilen bir tamirci tanıyorum ve nirengi noktasını bulursam gerçekten iyi çalışan bir motorun olur.
1: Aynen öyle.
0: Hadi bir içine bakalım.
1: Tamam.
0: İçerisi sevimli görünüyor. Peki orijinal mi?
1: Ön koltuktaki döşeme değiştirildi. Ama arka koltuğun döşemesi orijinal.
0: Böyle orijinal görünen bir arabayı ve gösterge panelini görmek çok güzel. Bir kısmı biraz yıpranmış görünüyor. Direksiyon bir parça ilgiye muhtaç gibi. Gösterge paneli, kapı kolları biraz kirli gibi ama biraz temizlik iş görür. İyi bir durumda kaldığını görmek güzel.
1: Elimizden geleni yaptık. Ve arabayı aldığım dönemden beri tüm kayıtları burada. İşte.
0: Vay be. Bana göre dürüst olmak gerekirse Ray, oradaki şey bir altın ve eski bir arabanın bakım arşivini görmek gerçekten önemli. Arabaya özellik katar ve arabaya gerçekten değer verildiğini ve gerçekten ilgilenildiğini gösterir ve bu arabayı ay bir araba yapmanın başlangıcıdır. Oh, arka kısmın şekline bayıldım. Eşsiz bir Volvo 544 değil mi? Hala eşsiz çünkü günümüz arabalarının bir karakteri yok ve bu araba her açıdan karakter sahibi. Gerçekten farklı ve ben buna bayıldım. Tabii ki bazı krom işleri yıpranmış görünüyor ve eminim ki şuna bir bakalım. Vay be, bagajın kötü olduğundan eminim diyecektim ama inanılmaz görünüyor ve büyük.
1: Evet.
0: Tamam, şimdilik mutluyum. Şimdi tek yapmam gereken arabanın sürüşünden emin olmak. Yani senin izninle bir test sürüşüne çıkabilir miyim?
1: Kesinlikle, lütfen yap.
0: Teşekkür ederim. Bu araba bakarak inanmazsınız ama pazar günleri kafasında kocaman şapkalı bir hanımefendinin kiliseye gitmek için kullanacağı bir şeye benziyor. Ama bu araba gerçekten de harika bir hız ve dayanıklılığa sahip. Aslında bu araba o kadar iyiydi ki 50'ler 60'larda tüm dünyadaki rallilere hakim olmuştur. Aa, benimle konuşuyor. Bu arabanın yıllardır boşta olduğunu sanmam ve yolda olmak çok güzel. Şimdi bu yol Steve McQueen'le Mermi filmini çektikleri yol. Bu yollarda çığlık atan Mustang 350'deydi. Ama yaşlı Steve'in bu Volvo ile takılsaydı çok daha havalı görünürdü diye tahmin ediyorum. Çünkü o Mustang'i kullanıyor olsaydım ben muhtemelen kafa kafaya yarışırdık. Ne kadar hızlı olduğuna bakın. Bu arabaları bu kadar harika yapan şey ön taraftaki kalp atışıdır. Ve 18 motor. Bu motor acayip sağlamdır. İnanılmazdır. Aslında bu motorlardan biri Volvo P1800 için yapılmıştır ve gerçekten de milyonlarca kilometre yol yapmıştır. Karbüratör ayarlamasının bir parça zor olduğunu söyleyebilirim çünkü bir ikiz karbüratör. Çok az yumuşaklık hissi veriyor ama bu Ed'in ellerini kirletmek isteyeceği türde bir şeydir. Vitesleri değiştirirken kötü hissettirmiyor. Rahatsız edici kırılmalar yok. Direksiyonda çok önemli bir sorun görünmüyor. Araba yolda oturuşu söz konusuyken bir parça yorgun olduğunu hissettiriyor. Bu arabanın halledilmesi gereken işlerinden biri bence frenleri. Çünkü frenlere bastığımda farklı posta koduna gelmeden durmuyoruz. Yine de tüm bunlar halledilebilir ve bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu zaten gerçekten iyi bir araba. Peki neden zahmet edip bakıyorum? Gerçekten iyi bir nedeni var. Bu araba birinin garajında oturuyor ve onunla ilgilenmeyi bırakmışlar ve bu arabanın geleceğinde biz ortaya çıkmadıkça hiç kimse onunla ilgilenmeyecek. Tamamen bu arabayı kurtarmak ve ona bir gün daha dövüşmesine izin vermekle ilgili. Pekala profesör, bu güzel otomobil için 10.000 dolar istiyorsun ve kalbim bunu satın alıp yola koyulmamı istiyor çünkü bu araba yaşamayı hak ediyor. Ama senden birazcık daha ucuza alabilirsem belki yaklaşık 8.500-9.000 dolar diyelim. Sanırım kendimize ufak bir hazine bulmuş olabiliriz.
2: All
1: Pekala, ne düşünüyorsun?
0: Oh, vay vay vay vay. Ne araba ama, yolda resmen akıp
1: gerçekten
0: gitti.
1: Gerçekten öyle.
0: 1960'lardan bir araba olarak ne kadar hızlı olduğuna gerçekten inanamıyorum. Çok acayip.
1: Evet, İsveç mühendisliği diyebiliriz.
0: Evet evet, mühendislikten de bahsetmek lazım. Gerçekten hoşuma gitti. Birkaç şey var. Araba yolda bir parça zorlanıyor.
1: Evet.
0: Alacak olsaydım buna birkaç bin dolar harcamamam gerekirdi.
1: Aslında araba mükemmel durumdayken 14.800'e gidiyordu. Ama biraz üzerinde çalışmak gerektiğini biliyorum. O yüzden 10 bin doların adil olduğunu düşündüm. Ama yine de pazarlığa açığım.
0: Peki benim için verebileceğin en iyi rakam nedir?
1: Bir parça aşağı çekerek başlayabiliriz. 9.500 ne dersin?
0: 9.500 biraz daha zorlamak istiyorum. 8.500 dolar nakit vereyim ve alıp götüreyim bu arabayı buradan.
1: 9.000 dolara ne dersin?
0: 9.000 dolar, uzat elini bakalım.
1: Tamam.
0: Beyefendi,
1: tamam.
0: Arabayı emeklilikten kurtardınız ve ben kendime bu harika Volvo'yu aldım.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Hadi, bu da ne? Hız ve dayanıklılık birleşiminin mükemmel bir örneğini gidip alacağın konusunda anlaştık sanıyordum. Bu ne?
0: Efsaneye hoş geldin. Bu Volvo PV544.
2: Efsane mi?
0: Evet evet, efsane. Hız ve dayanıklılığın en üstün testi nedir?
2: Sanırım rallilerden daha zor bir şey yoktur.
0: Evet öyle. Doğru tahmin ettin. Bu araba 1957 ve 1965 arasında dünya rallilerine hakimdi.
2: Bu çok ilginç. Çünkü geçenlerde 1965'in 50 yıl önce olduğunu okuyordum.
0: Bunun dünya rallilerine hakim olmasının nedeni işte budur. Bu bir 4 silindir. Önceki sahibi çift karbüratörü ayarlamakta sorun yaşamış.
2: Tamam, daha az kullanıyor. Çok zor olduğunu sanmıyorum. Klimaya ne dersin? Arabanın orijinalliğine hiçbir zarar vermeden bir şekilde klima takmamız güzel olabilir. Ne dersin?
0: Hoşuma gitti. Çok iyi fikir.
2: Tamam. Motorun gerçekten iyi durumda olduğunu söyledin. Durması nasıl? Trampetler mi çalıyor?
0: Hidrolik trampetler ve frenler 1960'ların başında durmuş gibi görünüyor.
2: Tamam.
0: Yani frenlerin bir parça bakıma ihtiyacı olabilir. İçine baksana. Bak bak bak. Sanırım hoşuna gidecektir.
2: Bayağı düzgün ve orijinal ha?
0: Sevdin
2: evet, çok sevdim. Göstergelere bayıldım. Muhteşem. Korna butonu da havalı sayılır. Evet, gayet güzel. Her şey çalışıyor mu?
0: Gösterge panelindeki her şey çalışıyor, görünüyor. Direksiyon bir parça yıpranmış. Halı gerçekten yıpranmış.
2: Ha, yolcu koltuğunda şunu fark ettim. Servis geçmişi burada.
0: Önceki sahibi arabası konusunda bayağı dikkatliymiş ve öyle de olmalı. Çünkü iktisat profesörüydü.
2: Tanrım, tamam. Peki pazarlık nasıl gitti?
0: Şey, para konusunda her şeyi bildiği için sanırım bir noktada beni arabanın bagajına atmak istedi. Büyük değil mi?
2: Çok fazla yer var.
0: Çok fazla yer var. Beni buraya sığdırabilirsin ve güzel ve sağlam, her şey yerinde. Evet, bu adam para konusunda çok şey biliyordu ve araba konusunda gerçekten dırdırlanacak pek bir şey yoktu. Çünkü bu güzel bir araba.
2: Tamam.
0: O da biliyor.
2: Yeterince pazarlık yapmadığından endişeleniyorum. Ne kadar verdin?
0: 9 bin dolara ne dersin?
2: Ha, sonuç başarılı. Evet,
0: evet, süper. Hadi iş başına. Ve bu iş adı çıkmaz ikiz karbüratör sistemiyle uğraşarak başladı.
2: Mutlu değil.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira. Bu

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Mondi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Taşıdık kalkama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Mike tipik bir satıcı tarzında bu Volvo PV544'ü hız ve dayanıklılığın mükemmel birleşimi olarak tanımladı. İlk defa Mike'ın gerçekten doğru söylediği ortaya çıktı. Başlangıçta daha şüpheciydim. Aslında dürüst olalım. Büyük baba arabasına benzeyen bu şeyle karşılaştığında kim olmazdı ki? Ama mahallelerdeki ufak bir turla kesinlikle fikriniz değişecektir. Ve her şey bu 4 silindirli 90 beygir gücünde güzelliğe bağlı. Ne yazık ki depodaydı. Çünkü önceki sahibi bu ikiz karbüratörleri düzgün bir şekilde ayarlatamamıştı. Benim de sıradaki görevim işte bu. Phil, bir el atar mısın? Al bakalım. Elimdekiler SU karbüratörler. Birçok insan SU'nun açılımının Skinner'lar Birliği olduğunu iyi bilir. Bunlar aslında şirketi 1902'de kuran iki erkek kardeş. Ama SU aslında Sosis Skinner'lar Birliği anlamındaki SSU'nun kısaltılmışıdır. Evet, onlar Britanyalı domuz kasaplarıydı ve orijinal karbüratör tasarımı bir kıyma makinesinden esinlenmişti. Yani yeterince şaşı bakarsanız muhtemelen bir benzerlik görebilirsiniz. Bazı tesisatçıların da yardımıyla gerçekten çok zeki ve çok basit bir karbüratörle çıka geldiler. İyi işleyen bir motor için karbüratörün görevinin çok önemli olduğunu iyi biliyoruz. Esasen yapması gereken şey yanması için motora hücum eden yakıtla havayı karıştırmaktır. Şimdi yapmam gereken şey bu karbüratörlerin neden en iyi şekilde çalışmadıklarını bulmak. İlk yapacağım şey hava filtrelerini çıkarmak olacak. Şimdi karbüratörümüzün içinde ne olduğunu daha iyi görebiliriz. Bu karbüratörü eşsiz yapan şeylerden biri İşte buradaki şu küçük piston, görebiliyorsunuz değil mi? Bu karbüratör sabit bir hız ya da değişken jikle tasarımıdır. Şu anda karbüratörün yaptığı şey o havanın hızı ya da süratini sabit bir oranda tutmaktır. Yani daha çok hava girdikçe ve hacim arttıkça bu piston kalkar ve tabii ki bu jikle daha büyür. Böylece daha büyük hacimden geçebilir ama sürat aynı kalır. Değişkenlerden birini ortadan kaldırdıkları için belli bir miktardaki hacim adına gerekli yakıt miktarını ayarlamak daha kolay olur. Hala ayağınız altındaki minik gaz telini, gazı kontrol edebilirsiniz ama karbüratör tüm o karışık matematiği yapar. Aslında aynı bir modern zamanlar yakıt yönetim sistemi gibidir ama tamamen mekanik ve çok zekicedir. Tek zayıf noktası havanın kütlesi yerine mevcut hacmini ölçtüğü için havanın daha ince olduğu bir dağın tepesinde dolanırsanız karbüratörünüzü yeniden ayarlamanızın gerekmesidir. Bütün sorun bundan ibaret. Onun dışında inanılmaz saat gibi çalışan muhteşem bir makineyle karşı karşıyayızdır. Bu karbüratörler çok iyidir. Evet, bunu test etmek için buradaki şeyi kapatacağım. Böylece bu akış aynı bir tuvaletteki gibi çalışacak. Şu anda yapması gereken... Evet, üflediğimde mükemmel çalışıyor, görüyorsunuz. Esas olarak çanakta yeterince varken yakıt akışını keser. Çok iyi. Evet, ilginç. Burada her iki tarafta da bayağı bir kıvrılmış. Küçük bir besleme borusu görebiliyorsunuz değil mi? Belli ki hasar görmüş. Tüm bunları banyoya sokacağım. Tamamıyla temizleyeceğim ve sonra tüm contaları değiştireceğiz. Her şeyi yeniden yerlerine koyacağız. Karbüratör parçalarını gerçekten iyi temizledim. İşte, görüyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl oldular. Şimdi yeni parçaları takma işlemine başlayabilirim. Bu karbüratör kiti $200 ve takması birkaç saat alacak. Ve Volvo'muzun performansını harika şekilde yükseltecek. Her iki karbüratörü de yeniden yaptığım için şimdi ayarlama ve Volvo motorumuzun ününe uygun yaşama vakti. Şimdi rölanti vidasını ayarlayacağım. Sonuna kadar döndüreceğim. Çok hafif bir hareket görünceye kadar, dokunduğunu bilinceye kadar döndüreceğim. Evet, harika bir ekstra devrim daha yapmalıyım. Yarım, bir ve diğer tarafta da aynı şekilde. Burada yaptığımız her şey... İki karbüratöre de yapılmalı. Rölanti vidası ayarlandığına göre şimdi motora ve her şeyi dengelemeye başlayabiliriz. İki karbüratörü senkronize etmek için içinden geçen havayı ölçen senkronometreyi kullanacağım. 12 civarında bir şey görünüyor. Bu tarafta yaklaşık 30 görünüyor. Bu rölanti vidasını biraz çevireceğim. Böylece biraz daha hassas olacak. Mutlu değil. Bu tarafta yeniden yukarı çevirmeye çalışacağım. Böylece bu motoru yaklaşık en düşük devirde ayarladıktan sonra yapmam gereken şey iğneye bağlı olarak jikleyi aşağı yukarı oynatarak hava yakıt karışımını ayarlamak. Burada güzel bir kural var. Pistonu yaklaşık 1 milimetre kadar yukarı kaldırırsam, sonra motor seslerini dinlersem yukarı çıkıyor ve yukarıda kalıyorsa o zaman birazcık zengin demektir. Eğer aşağı iniyorsa, neredeyse ölüyorsa çok cılızdır ama yukarı çıkıyor ve sonra sakinleşiyorsa işte o zaman tamamdır. Evet, şu anda bir parça çok zengin. O yüzden içeri döndüreceğim. İyileşiyor. Duydunuz mu? Yukarı çıktı ve sonra yeniden aşağı indi. Yani mutlu olacağı noktaya çok yaklaşıyoruz. Şimdi diğer tarafa çevireceğim ve aynı şeyi yapmaya çalışacağım sayılır. Son bir ayarlama ve galiba tamamız. Şimdi gayet iyi oldu. Nihayet iyi ayarlanmış bir SU'muz var.
1: Minik Volvo'muz harika bir klasik araba ama ufak birkaç modern dokunuşla daha kullanışlı olabilir. Şimdi ona bir klima takmayı düşünüyorum ama Volvo'nun görünüşünü bozmadan bir klima takmak mümkün mü? Şuna bakın. Mouse'unuzun tek bir tıkıyla internetten her şeyi alabildiğiniz günümüz modern dünyasında Volvo'mu soğutmak için alacağım her şey burada görünüyor. Hadi bulalım. Nasılsınız? Ben
2: Merhaba
1: Mike.
2: Merhaba Mike, ben Ashley. Memnun oldum.
1: Ashley, çok memnun oldum. Bana sen yardım edebilirsin gibi görünüyor. Çünkü bende 1963 model Volvo PV544 var. Sorun şu ki burada Kaliforniya sıcağı altında pişiyor. Yani iç kısmını soğutmalıyım.
2: Evet, bizde çok sayıda farklı klima üniteleri var. Bir tanesi sizin arabaya uyacaktır.
1: Bakabilir miyiz?
2: Kesinlikle, bu taraftan. Pekala Mike, arabanda mevcut bir ısıtıcı var mı?
1: Evet, güzel bir ısıtıcı
2: Ondan
1: var.
2: Ondan memnun musun çalışıyor?
1: Evet, evet.
2: O zaman doğrudan klimaya geçiyoruz. Ve ben buna bakıyordum. Bu bir retro uyumlu ünite. Gösterge panelinin altına yerleşiyor. Kontrol düğmeleri içinde hazır geliyor. Takılması görece olarak daha kolaydır.
1: Tarih olarak doğru mu?
2: Evet, kesinlikle evet.
1: Arabada yeterince soğuk hava üfleyecek mi?
2: Üfleyerek buz gibi yapacak mı?
1: Öyle mi?
2: Aynen öyle.
1: Tamam, bunlardan biri. Başka ne lazım?
2: Motor için bir kompresör gerekiyor.
1: Evet.
2: Ve bununla ilgili halletmemiz gereken tek sorun bunun sıkı durması için bir kelepçe gerekmesi.
1: Sizde kelepçe yok mu?
2: Hayır, hayır yok. Bu motorları çok da sık görmüyoruz ve Doğu yakasında özel olarak Volvo motorlar konusunda uzman olan birini tanıyorum.
1: Tamam.
2: Yardımcı olacağına eminim.
1: Harika. Tamam, bu güzel. Borular?
2: Evet, burada farklı takımlarla evrensel bir boru kiti var. Tel kilit takımlar. Tel kilit takımların kıvrılmaları gerekir ve bu kıvrılmayı yapmak için özel bir alete ihtiyacım var.
1: Bak, atölyede tel kilit sıkıştırma aletimiz olduğunu sanmıyorum.
2: Benim bir çözümüm olabilir. Tamam, ihtiyacınız olacak olan sıkıştırma aleti.
1: Vay be, bu gerçekten çok iyiymiş.
2: Evet, öyledir ve hiç şüphesiz bu aleti sıkıştırmak için ödünç alabilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim, makbule geçti. Peki tüm bu şeylerin ederi nedir?
2: $1000 altında olacak.
1: Sadece $1000 altında evet. Mı? Bence bu kesinlikle iyi bir anlaşma. Sadece havalı bir Volvo görüntüsü olmayacak, serin de hissettirecek.
2: Teşekkür Anlaştık. Ederim Mike.
0: Performans artışından sonra sırada yol tutuşu var. Bu iyi değil.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Obseso.
6: Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
7: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Fotoğrafımızı çeksene.
5: taşıdı kalkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: iyi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Hız ve dayanıklılığı birleştiren bir araç bakıyorduk. Volvo PV544. Ne kadar hızlı olduğuna bakın. Bu etkileyici İsveç motoru ikiz karbüratörüyle ufak bir zorluk çıkarıyor ama et bunu halleder.
10: Nihayet iyi ayarlanmış bir SEO'muz var. Şimdi PV544 performansıyla efsane olsa da arabayı sürerek bunu asla bilemezdiniz. Şimdi benim altına bakmam gerekti ve çok fazla sorun olduğunu gördüm. Arkadaki bu minik kontrol kayışları tamamen ölmüşler ve buradaki debriyaj mekanizması gibi şeyler mil yatağı tamamen gitmiş. Burada süspansiyonun altında çıkardığım başka bir mil yatağı daha var. Pek iyi durumda olmayan birçok şey var. Ve yukarıda avare koluna bakarsanız tekerleği hareket ettirirsem çok fazla hareket görebilirsiniz. Bunların hepsi kötü durumda. Tamir edilmeliler ama ilk üzerinde çalışacağım şey bu avare kolu.

Evet, burada minik bir avare kolu var. Kesinlikle kirli ama ufacık bir pas bile yok ki bu iyi bir şey. Kesinlikle temizlenmesi gerekir. Şimdi temizlendiği için çok güzel ortaya çıktı ama içine bir bakalım ve neden bu kadar oynadığını anlayabilecek miyiz görelim. Vay be, çok çabuk ayrıldı ve buradan içini görebilirsiniz. Bronz ya da muhtemelen pirinçten olabilir ve zaman içinde yıprandığını hayal edebilirsiniz. İçinde hiç gres yağı yok. Bu da tabii ki dönmesine yardımcı olmuyor ve yeniden gres yağı ile yağlayabilirsek bu gevşekliğe engel olabiliriz. Ama yapılması gereken en iyi şey yepyeni bir mil yatağıyla onu değiştirmek olacaktır. Eski mil yatağımız ağız kısmından dışarı çıktı. Yenilerinin içeri preslenmesi gerekecek. Ayrıca conta da preslenecek çünkü avare kolumuzda bir parça yıpranmış görünüyor.

Evet, bu çok daha iyi. Havare konunun halledilmesiyle şimdi de çok fazla gevşek durumdaki ön mil yatağını ayarlamak istiyorum. Her şeyi yoldan çıkardıktan sonra mil yatağını hızlıca çıkarabilirim ve sonra daha yakından bakabilirim. Evet, işte sanığımız. Yenisiyle karşılaştırdığınızda dişlerin bayağı ezildiğini görebilirsiniz. Kolun alt tarafında neden bu kadar sağ sola oynadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Tek yapmam gereken şey bunu yeniden toplamak. Güzelce yağlandığından ve devam edebileceğimizden emin olmak. Alt çantası takıldıktan sonra hazır buradayken amortisörleri de değiştirebilirim.

0: Bu şaftla bu dirsek arasında plastik küçük bir mil yatağı olmalı. Şaftın diğer ucunda da aynı sorun var. En azından bu ucunda. Vites kutusuna giden dirseği tutan iki cıvatayı çıkarmayı umut ediyorum. Bu da bana erişim sağlayacak. Bakalım nasıl olacak. Bu montaj debriyaj pedalını şanzımana bağlayacak ve 2 mil yatağı olmadan pedal daha rahat hareket edecek. Mil yataklarını sıcak suya koymak onları yumuşatacak. Böylece dirseğin içine daha rahat girecekler. Bu mil yatakların takılması çok zahmetli olabilir ve çok fazla sabır gerektirir. Ha, bu çok daha iyi. Bunun gibi yaşlı arabalarda amortisörler aksın aşağı ya da yukarı doğru hareketini sınırlandırmak için tasarlanmamıştır. Koltuklara ya da içerideki bağlantılara zarar verecektir ve düzgün şekilde sönümlenmesini durduracaktır. Yani bunun yerine bu Volvo aksın yukarı doğru gidiş hareketini sınırlandırmak için bir çarpma tamponuyla ve aşağı gidişi sınırlandırmak için belli ki ölmüş bu kayışla donatılmış. Gördünüz değil mi? Ve ne mutlu ki değiştirmesi o kadar zor değil. Bu kayışlar eski teknoloji olmalarına ve modern bir arabada hiç görünmemelerine rağmen gayet iyi çalışırlar. Ve amortisörleri korumak için bunlarla değiştirmek harcanan para ve zamana değerdir. Şu anda değiştirmekte olduğum ön ve arka şoklarda dahil tüm amortisör işi bize yalnızca 334 dolara mal oldu. Sudan ucuz. Çok fazla işten sonra Volvo'muz yeni güzel frenler için yola çıkmak zorunda.
1: Evet. İyi misin kardeşim?
0: Evet efendim.
1: Nasılsın? Aa, bu kutu ağır. Arabada bunlardan daha da var. Meşgul görünüyorsun. Karbüratörleri hallettin mi?
0: Karbüratörleri hallettim. Amortisörleri de öyle.
1: Muhteşem. Şimdi iyi gitmeli ve iyi yürümeli.
0: Evet.
1: Ben şu Kaliforniya gün ışığını düşünüyordum. Tenimi koyultmayı kastetmiyorum. Volvo'nun içini serinletmeyi düşünüyordum. Vintage bir hava getirdim.
0: Bize eski bir hava mı getirdin yani?
1: Evet öyle de diyebiliriz. Vintage klima. Araba için yaşı birebir uyumlu ve arabanın içini güzel ve serin yapacak.
0: Aha.
1: Çok fazla var. Bak burada fanlar var, hortumlar var. Kıvrılması gereken kıskaçlar var. Harika bir alet var. Bak şuna bak. Çok güzel değil mi?
0: Gerçekten harika bir alet ama çok pahalı değil mi?
1: Evet ne yazık ki senin olmayacak ama bana klimayı satan adamdan ödünç aldım. 300 dolar, 200 pound geri dönmesi gerek ama tek yapman gereken bunları arabaya yerleştirmek için kullanman ve serin bir havamız olması.
0: Evet bu kadar basit.
1: Evet öyle zor olmamalı birkaç kıskaç falan işte.
0: Mike Volvo'muzun fren kapasitesini geliştirmemi istedi ve onun fikri tüm kampanalı frenleri diski frenlere dönüştürmem. Ama bunun aşırı tabiatını sevmedim ve sağa sola baktım ve sanırım bir çözüm buldum. Bu kampanalı fren sistemimiz yerinde kalacak ama en az diskli frenler kadar iyi fren yapacaklar demek oluyor. Arabanın fabrikadan çıktığı 1963 yılına geri dönecek olursak o zaman kullandıkları fren bileşikleri yaklaşık 40'ta 2'lik bir sürtünme katsayısına sahiptiler. Günümüzde pazar yenilenmesinden sonra bundan daha iyisini yani 0.3'ü bekliyorsunuz. Ama ben Kevlar organik bileşimini buldum ve içinde yaklaşık 30 farklı bileşen var. Ama bundaki sürtünme katsayısı 0.4 ile 0.5 arasında. Yani arabanın fabrika çıkış halinin iki katı daha iyi durumdalar. Fark o kadar çok ki bunları yalnızca metal bir masada sürterek bile hissedebilirsiniz. Bu yeni birleşim standart bir birleşimden yolda farkı kesinlikle hissedebileceğiniz kadar daha fazla bölümlere ayrılmıştır. Fark gerçekten büyük olacak ve umarım bu marka etkiler. Şimdi de bu harika fren gücünün negatif özelliğine gelirsek daha verimli çalıştığı için daha hızlı yıpranacaktır. Ama bu yaştaki bir arabada ve böyle bir sürüş keyfinde muhteşem bir fren gücü için frenleri bir parça daha sık değiştirmeyi tercih edebilirim. Ve en iyi tarafı da orijinalliğinin bozulmayacak olması. Yeni fren pabuçları yalnızca 158 dolara mal oldu. Diskli fren dönüşümü yapmaktan çok daha ucuz ve 12 saatlik çalışmadan kurtarıyor insanı. Eski temiz parçalarla ve yeni takılacak parçalarla sistemi yeniden kurmadan önce tekerlek göbeğinin iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Mike disk frenleri bekliyordu ama bakalım onlarla ve yüksek performanslı pabuçlar ve bizim standart kampanımız arasındaki farkı söyleyebilecek mi? Şimdi motor ayarlandığı ve süspansiyon sıralandığı için ne yazık ki bu motor bölümü hala bir tarafa düşüyor. Detaylı bir işe girişmemden önce motor dışarı çıktı. Her ikisi de temizlendi. Şu anda Mike'ın yapmamızı istediği klima ekipmanlarını denemek ve yerleştirmek için mükemmel bir zaman. İlk yapmam gereken şey eski termostatı ve yuvayı, sonra devir daim pompa kasnağını ve bağlama cıvatalarından birini çıkarmak. Tüm bunlar yoldan çekildikten sonra klima için iki yeni dirseği takabilirim. Şu anda bu dirsek termostat yuvasına cıvatalandığı için parçaların uyup uymadığını kontrol edebilirim. Ve termostatın güzelce yerleşmesi için çok dikkatli olmalıyım. Bu bir ara pul. Paslanmaz çeliktir. Böylece paslanmayacak. Ayrıca burada da bir O contası var. Bu üst tarafta duracak ve termostat yuvasını yerine yerleştireceğim. Sızıntıya yol açacak şekilde O contasını oynatma ihtimalim oldukça yüksek. O yüzden tamamlamadan önce birkaç kez kontrol etmek zorundayım. Sonrasında da uygunluğundan İyice emin olunca yuvayı işte bu şekilde cıvatalıyorum. Yapmam gereken sıradaki şey klima kompresörünü çalıştıracak olan ikinci kasnağı yerleştirebilmek için krank kasnağını çıkarmak. İyi ve sıkı olduktan sonra kompresörü tutacak olan Mike'daki sevimli ısmarlama dirseği takma vakti geldi artık. Şimdi klima kompresörümüzü takma vakti. Yerine yerleştirelim. Ve bir miktar oynatalım. Kompresörü tüm diğer kasnaklarla bağlantılı biçimde yerleştirmek için birkaç cıvata takmamız gerekli. Kranka fazladan kasnak eklediğim görülebiliyor herhalde. Standart kasnak su pompasını ve öncesinde olduğu alternatörü çalıştıracak. Ama krank milindeki bu fazladan kasnak, işte bunu bir parça iple çevresinde döndürürsem, bana V kayışımın ne kadar uzun olması gerektiğine dair bir fikir verebiliyor. Minik bir işaret. Ve işimiz bitti. Harika. Şimdi bu, yaptığımız tüm diğer işlerin zirveye çıktığı yerdir. Bu bizim üfleme mekanizmamız. Fakat ayrıca evaporatör. Karbüratör içindeki havayı soğutacak ve bunu ölçülü hale getirecek. Şimdi yapmam gereken şey, bunu motor bölümünün içindeki boru tesisatıyla nasıl birleştirebileceğimi bulmak. Araba üzerinde yaptığım şey, bu yeni klima hortumlarını sıkıştırmak gibi mesela, kolayca geri alınamayacak olduğunda her şeyin düzgün bir şekilde yerleşeceğinden emin olmak adına her zaman hızlı bir test yapmayı tercih ederim. Ve işte bunlar hazır. Şimdi yapmak istediğim şey bunları mıhlamak ve sonra panelin altındaki her şeyi düzgün bir şekilde yerleştirmeye başlayabilirim artık. Mike'ın ödünç aldığı bu tel kilit sıkıştırıcı şahane bir iş yapan gerçekten havalı bir alettir. Bu şekilde yapmak, işi dışarıdan bir uzmana yaptırmanın aksine paranın cebimizde

0: Evet, şimdi bunu kabaca yerleştirmeye çalışacağım. Yaklaşık bu şekilde oturacağını varsayabilirsiniz ve sonra bu şekilde vites kolunun yolundan çekilmiş olur ki bu iyi bir şeydir. Yolcu şoförden biraz daha soğuk hava alacak ama sanırım bu inceliktir. Şimdi tüm yapmam gereken bu konumda sağlamlaştırdıktan sonra cıvatalarını takmak. Evet.
1: Başla. 65. Hı-hı. 72. 89.
0: Evet.
1: Ve 97. 97.

0: stays. It stays with me.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Taşıdık kalkama.
12: Anladım çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: Bankam Tombank, kartım hadi.
8: 1960'larda rallilere hakim olan İsveçli dayanıklı yarışçının Volvo PV544'ün peşindeydim.
9: Bu şeyin ne kadar hızlı olduğuna bakın.
8: İkiz karbüratörü ayarlaması zor olduğu için 12 yıldır bir garajda saklanan iyi bakılmış bir tane buldum. Şansa benim ustam var, Edim var. Satıcının istediği fiyattan bir kuruş bile inmesi mümkün olmadığı için sıkı bir bütçeye bağlı kalmak zorunluydu ama karbüratörleri ayarlayarak...
10: Şimdi son bir ayarlama ve sanırım tamam.
8: Süspansiyonun kontrolünü yeniden kazandık.
10: Bu çok daha iyi, harika.
8: Fren sorunu halledildi.
10: Yolda kesinlikle farkı söyleyebileceksiniz. Çok belirgin olacak.
8: Ve tarihsel olarak doğru klima çözümüyle şimdi elimizde en yüksek fiyat talep edebileceğimiz bir örneğimiz var. Peki biz ne kadar harcadık? Bay Miller 9000 dolardan aşağısını kabul etmezdi. Karbüratörler ve ayarlama 200 dolardı. Kevlar frenleri 158 dolar. Klima sistemi her şey dahil 1950 dolar. Ucuz değil. Amortisörler 334, sonuç olarak 11.642 dolara çıktı. Bu 8.000 pound ve 28 saat işçiliğin biraz üzerindedir. İçten dışa Volvo'muz yepyeni gibi oldu ama sanırım bu güzelliği satmadan önce bir teste sokmak adil olurdu.
10: Volvo üzerindeki çalışma bitti. Tek ihtiyacı olan uygun bir test sürüşü. Burası yeterince İsveçli görünüyor. Güzel değil mi?
8: İnanılmaz biçimde kuzeyli. Aynı bizim minik Volvo'muz gibi. Vay canına. Evet, sanki az önce İsveç üretim bandından çıkmışa benziyor.

0: Benim kafa yoğurduğum, endişelendiğim bir konu vardı. O da karbüratörler. Hallettin mi?
1: Açıkçası bir parça zaman, bir parça sabırla halloldu. Motor bölümünü toparlamak ve klimayı yerleştirmek için de vakit harcadım doğrusu.
0: China, bu yepyeni gibi görünüyor. Bizim için heyecan verici bir gün ayarladım. Rally sürüşüne gideceğiz.
1: Hayır, hayır, hayır. Bu korkunç bir fikir. Özellikle de güzel görünmesi için harcadığım çalışma ve çabadan sonra. Hayır.
0: Bu senin yaptığın işe ve arabanın yeteneğine olan güvenimi gösterme yöntemim. Tabii ki de sen yol notlarını okuyacaksın. Unutma. Bir sert bir dönüş, 6 son sürat demek ve dikse uçuşa geçeceğiz.
1: Uçuşa geçmek mi?
0: Evet, evet. Uçuşa geçmeliyiz. Yoksa denemiyoruz demektir. Hadi, hadi deneyelim, hadi.
1: Aa, dostum, ben sadece arkada oturacağım.
0: Arkada mı oturacaksın?
1: Evet.
0: Yani... Güzel. Yani arka taraftan yardımcı pilotluk yapacaksın. O zaman arka koltuk sürücüsü olacaksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Öyle mi anlıyorum? Bu berbat bir gün olacak. 10, 9, 8.
1: Doğrudan 3'ten başlayamaz mıyız?
0: Tamam. 3, 2, 1. Hadi gidelim.
1: Beş kaldı.
0: Dinle şunu, bu muhteşem.
1: 5, son sürat.
0: Son sürat. Evet, arabanın biraz daha hızlı gitmek istediğini hissediyorum. Buradaki hız limiti 97, o yüzden şimdilik bu şekilde gideceğiz.
1: Tamam, 4 sağa.
0: Tam bir arka koltuk sürücüsüsün. Bu inanılmaz.
1: Bu işin bir parçası.
0: Hızlı bir şoför gibi hissediyorum.

0: Söylemem gerek. Sen bu direktifleri verirken ve ben bu virajları almaya çalışırken her zamankinden daha tutuyor gibi geliyor. Amortisörlere ne yaptın?
1: Öncelikle sürücü koltuğunun altındaki amortisör bağlantısı kendinden geçmişti denebilir. Açıkçası ileri ve geri doğru 30 milimetre oynuyordu. Tabii bu kasteri belki yaklaşık bir 15 derece değiştirmişti ki bu tutuş için bir kabustur. Sonra elbette tüm çeşitli mafsallarla birlikte tüm plastik destekleri değiştirmemiz gerekti. Direksiyonu gerçekten bir sorundu. Direksiyonda avare kolu bayağı bir kötüydü ve o yüzden tüm mil yataklarını attım ve yeni mil yatakları taktım. Şimdi yeni gibi oldu. Bunları değiştirdikten sonra da tüm şok emiciler ölmüştü. Hepsini değiştirmem gerekti. Ve son olarak da diferansiyelin kendisi tabii ki. Arabadan aşağı düşmesine engel olan kayışları. Onlar berbat haldeydiler. Onların da değişmesi gerekti.
0: Bu kadar mı? Yıpranmış mıydı?
1: Evet, tüm bu işlerden sonra tükenmişti.
0: Hayır, hayır, süspansiyonu kastettim.
1: Evet,
0: yıpranmıştı.
1: Ama şimdi muhteşem.
0: Testin diğer kısmına, performans testine hazır olduğumuzu sanmıyorum.
1: Hayır, hayır, hayır, yavaş ol. Birazcık daha muhafazakar bir şey yapmaya ne dersin? Aslında daha kullanışlı bir şey.
0: Saatte 48'den
1: evet,
0: 97 kilometreye. Bunu bir parça yavaşlatmama
1: evet.
0: izin ver. Saatte 48 kilometreye getireyim. Sanırım ikinci vitese geçmeliyim.
1: Evet.
0: İşte oldu. Hazır mısın? 3, 2, 1, başla. 65.
1: Aha.
0: 72.
1: Tamam.
0: 80.
1: Bu hıza bayılıyorum.
0: Evet, harika. Öyle değil mi? 89.
1: Evet.
0: Ve 97.
1: 9 saniye.
0: 9 saniye gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Testin ikinci kısmı.
1: Hey, Aro.
0: Yapmalıydım. Frenlerin ne durumda olduğunu görmeliydim. Bu araba burnunun üstüne kalkıyor. Senden diskli fren dönüşümü yapmanı istemiştim. Frenleri yuvarladığını görebiliyorum.
1: Şey aslında diskli fren dönüşümü yapmadım. Kampanalı frenleri tuttum ve gerçekten havalı yüksek performanslı fren bileşenleri kullandım.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Gerçekten inanılmaz çünkü çok iyi duruyor ve gevşemiyor. Harikalar.
0: Sadece bu değil, frenlerin orijinal hissini ve görüntüsünü de tuttun demektir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu inanılmaz. Şu anda pazarın istediği de bu. Aferin oğlum. Var ya, bu arabaya gerçekten yeniden aşık oldum. Bana verdiği tüm bu heyecanla vücut ısımı artırdı ve şimdi bu klima sayesinde biraz serin havanın tadını çıkartacağım.
1: Sanırım
0: çıkartacak.
1: Çalışmasını da çok beğeneceksin.
0: Oo, harika. Böyle yüzüme istiyorum.
1: Durum şu ki tamamen standart bir klima satın alamazdın. Bu Volvo için bir seçenek bile değildi. Vintage görünümlü böyle inanılmaz bir hava sistemi bularak iyi iş çıkardın. Ve tabii ki yaptığın şey arabayı modern yaşam için daha kullanılabilir hale getirmekti. Bence başarılı bir tercih kullanmışsın. Bravo.
0: İçerisi serin. Araba havalı ve bu havalı bir sürüş.
1: Katılıyorum.

0: Bugünü sevdim. Sürüşü sevdim, manzarayı sevdim, arabayı da sevdim. Tutmamız gerektiğine karar verdim.
1: Dostum, bu arabalardan hiçbirini tutamayız. Çünkü tutsaydık, tutkulu olduğumuz her arabayı tutsaydık, sonunda istemediğin kadar klasik arabadan oluşan harika bir müzemiz olurdu.
0: Ne demek istediğini anlıyorum ama çok mutlu olurduk. Bak, teorik olarak bu arabayı satacak olsaydık, pazar böyle bir motor için şu anda gerçekten güçlü durumda. Avrupalı, klimalı, güçlü bir motoru var. Kullanılabilir bir klasik. 15 bin dolar, yaklaşık 10 bin pound edecektir. Ama biri gelip bu arabayı satın alacak olsaydı, anahtarları avucumdan zorla almaları gerekirdi.
1: Bunun için bir aletim olduğunu biliyorsun.

0: arabayı tutmak istiyoruz. İşte söyledim. Evet, gerçekten bu arabayı tutmak istiyoruz. Yani baksanıza, kim istemez ki? Şuna bakın, kesinlikle muhteşem değil mi? Ama işi devam ettirmek için arabaları satmalıyız. İnternette 16 bin dolara satışa çıkardım. Bu yaklaşık 10 bin pound'tur ve arkamdaki bu baba ve oğul arabayı görmek için San Diego'dan çıkıp geldiler. Greg baba olan ve Steven onun oğlu. Oğluna bir doğum günü hediyesi almak istiyor ki bu çok güzel bir harekettir. Bir sürüş için çıkardılar. Sürüşü hoşlarına gitti. Görüntüsünü beğendikleri çok açık çünkü yüzlerinde koca bir gülümseme vardı. Evet, evet. Burada ikinizden hangisiyle pazarlık yapacağım?
1: Benim doğum günüm. Pazarlık ona ait.
0: Bay Kıdemli ile pazarlık yapacağım.
2: Masaya ben oturacağım.
0: Tamam, peki Greg, bu zor bir araba çünkü sevimli bir araba ve...
2: Öyle.
0: Ve onun doğum günü iş oğlunuzu ne kadar sevdiğinize, arabayı alıp almak istemediğinize geliyor ama bununla mutlu musunuz? Görüntüsünü sevdiniz değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, sizler çok iyi iş çıkarmışsınız.
0: Şey, çok teşekkür ederim. O zaman fiyata geliyoruz. Bildiğiniz gibi 16 bin dolara satışa çıkardım. Bu para pek çok işimi görecek. Ve buradasınız.
2: Bakın, bu muhtemelen adil bir fiyat ama biz buraya nakitle geldik. 14'e ne dersin?
0: 14 bin dolar.
2: Evet.
0: Senin 2 bin dolar daha az ettiğini düşünüyor. Zor olacağını söylemiştim.
2: O iyi bir çocuk ama mükemmel değil.
1: Evet, bu iyiydi.
0: Tamam, tamam. 14 ne yazık ki yeterli bir rakam
2: değil.
0: Değil. Hayır. Arabayı bugün satacak olsaydım ki gönülsüz olarak satıyorum ama 15 bin dolara araba sizin olabilir. Ne dersiniz?
2: 14,5'a ne dersin?
0: Uzat elini. Az önce doğum günü hediyeni aldın. Hadi iyisin.
1: Harika.
2: Faturayı aldım.
1: Evet.
0: Bu arabayı San Francisco'dan aldım. Atölyemizde olması gerçekten çok eğlenceliydi. Muhteşem olduğu ortaya çıktı ve Ed ve ben... Her ikimiz de bu arabaya aşık olduk. Durum şu ki sanırım o iktisat profesöründen bir iki şey öğrendim. Çünkü bize harika bir dönüş oldu. Ben ve Ed tarafından daha çok klasik arabanın dönüştürüldüğünü görmek isterseniz programımızın gelecek bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Obseso. Yeah. Silver moon. Come flowing. Every drop. Got the magic flowing.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Şimdi kalkama.
9: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
0: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
12: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
2: Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.

0: Hemen döneceğim tatlım.
1: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
2: Patron dur.
1: Patron ne yapıyorsun
2: oğlum sen?
1: Patron dur dedim sana.
3: Patron çıldırdın mı?
1: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
0: Pardon canım, nerede kalmıştık?
4: Sen var ya sen.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında. Tıklım tıklım dostum. Bir yerlere yığılmış, vay canına.
1: Olamaz.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük kazançlar arıyoruz. Türünün tek örneği. Müşterilerimiz ve kendimiz için maden keşfi. Ve sezgilerim beni yanıltmıyorsa, bence bu orijinal. Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canım. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
1: Bu aynı ev olamaz.
0: 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Nasılsınız?
2: Ne haber dostum?
4: Merhaba Ahmet.
2: Oo, içecekler. Vay.
0: Çikolatam için sıcak çikolata. Evet, alın hadi. Bu hafta Tennessee eyaletindeyiz. Yeni potansiyel müşterimizi ziyaret edeceğiz. Gerçekten tatlı bir bayan, başarılı bir emlakçı. Videoda göreceğiniz gibi bir sürü eşyası var. Mülkü restore etmek ve parayı kullanabilmesi için temizlik yapmamız ve her şeyi satmamız gerekiyor.
3: Adım Vicky Orr. 25 yıldır bu evde yaşıyorum. Annem kahramanımdı. 4 çocuğu tek başına büyüttü. Sosyal konutlarda yaşıyorduk. Fakirdik. Büyüyünce böyle zorluklar yaşamamaya karar verdim. Bu yüzden eşya toplamaya başladım. Değerli buluyordum. Buradaydı. Koydum diye hatırlıyorum. Toplamaya başladım. Sonra istifçilik gibi olmaya başladı. Giderek büyüdü. Bir kutu 10 kutuya, 10 kutu 50 kutuya dönüştü. Bunu istememin nedenleri var. Bu evin tadını çıkarmak için tüm dağınıklığı evden atmak istiyorum. İşten biraz uzaklaşıp, rahatlayıp hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum.
0: Evet, bu satmak için bir sürü şey aldığı durumlardan biri ve bu yüzden bazıları çok değerli olacak ve bazıları ise çöp.
3: Beyzbol kartları, futbol kartları, güreş kartları, çizgi romanlar topluyorum. O kadar çok çizgi roman var ki.
4: Videoya şöyle bir göz attım da bu çizgi romanların bazıları çok değerli olabilir.
3: Thai babies'leri uzun zamandır topluyorum. Büyükler, küçükler, kısa boylular, uzunlar, şişmanlar, yüzlerce Thai babies'im var.
0: Mini babies'leri var.
4: Tabii ki.
0: Yani piyasada birkaç nadir. Mini babies var. Belki bir ara toplu olarak almıştır.
5: Evet, biraz araştırıp ne bulabileceğime bakarım.
3: Bay Paxton, muhtemelen bir tır gerekecek. Çok şey var.
0: Bu sadece bir evi temizlemek değil. Yani bu onun hayatı boyunca biriktir.

0: bildikleri ve orada bulabildiğimiz kadar çok para bulmalıyız.
1: Tamam.
0: Başlamaya hazır mısınız?
1: Elbette.
0: İş başına.
1: Hadi.
0: Buradaki potansiyel çok büyük ama koleksiyonları tek tek incelememiz gerekecek. Beanie Babies, çizgi romanlar ve açılmamış spor kartları. Tennessee, başlıyoruz. İki tür insan vardır. Her şeyin iyi yanını arayan insanlar vardır. Ev eski. Evlenilecek insanlar da vardır. Biraz para kazanalım.
1: Tamam.
0: Ben her şeyin iyi yanını gören türden bir adamım.
1: Aa, benim için zor bir adım bu.
0: Kağıt üzerinde Vicky'nin pek çok iyi yanı var. Ama bunu haftalar haftalar ve haftalarca yaptığımızda bu kalabalığın bazılarında işe yaramaz diyorsunuz.
2: Merhaba Matt.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Sonunda tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de öyle, merhaba. Çok heyecanlıyım.
1: Merhaba,
2: merhaba çocuklar.
0: Evet, yalan değilmiş, gerçekten eski bir ev.
2: Çok eski. Evet öyle.
0: Şimdi
2: öyle.
0: Yapmamız gereken birlikte ev gezmesi.
2: Tamam.
0: Bu arkadaşları mülkün geri kalanını görmeleri için göndereceğim. Evet, garajı, ahırı mutlaka görün. Sonra da dışarıdaki her şeyi kontrol edin.
3: Tamam.
0: Tamam, sizinle sonra arkada buluşurum.
3: Tamam, harika.
2: Evet,
0: görüşürüz. Burası senin evin. Her zamanki gibi girdiğimiz yeri incelerken bu işi almaya değer mi diye görmek için bölüşüp her yeri kontrol edeceğiz.
2: Ve bu geldiğimiz ilk odadan başlayacak değil mi?
0: Hı-hı.
2: Sorun değil, burası çalışma odası. Senin de gördüğün gibi oyuncaklardan antikalara, kartlardan tabak takımlarına kadar var.
0: Bunların çoğu açık arttırmadan toplu olarak aldığın eşyalara benziyor. Üzerlerinde açık arttırma numaraları var. Demek almayı seviyorsun.
2: Evet öyle.
0: Beğendim. Vicky iyi bir istifçi. Her şeyi harika durumda. Çoğu istifçi pek değeri olmayan eşyaları toplar. Vicky, dostum, bunlar değerli. Tamam, buraya bakalım, tamam. Doluymuş.
2: Gerçekten de dolu.
0: İşimiz bittiğinde bu oda nasıl görünecek? Ne yapmak istiyorsun?
2: Resmi yemek odası
0: olacak. Resmi
2: yemek odası
0: mı? Evet. Daha önce gördüğümüz diğer odayı açıyor.
2: Evet öyle.
0: Tamam. Biraz gümüşümüz var. Bunların bir kısmı saf gümüş, bir kısmı da kaplama. Bu iyi. Elimizde saf gümüşler para demektir. Düşündüğümden daha fazlası var. Dürüst olmak gerekirse fotoğraflarda biraz anlaşılmazdı.
2: Sürprizler de var. Yani bunları daha önce görmedim. Sizin kadar şaşıracağım.
0: Evet, başka ne var? Hepsi bu mu?
2: Aa, hayır. Çok şey var.
0: Bu beni mutlu ediyor.
2: Tamam, harika.
0: Tamam.
2: Bu seni mutlu ediyorsa şimdi gelecek olanı daha çok seveceksin. Dağınıklara geçiyoruz.
0: Evet. Görmek
2: evet,
0: için can atıyorum.
2: Merdivenlerden aşağı dökülüyor.
0: Tamam.
2: Merdivenlerden dökülüyor.
0: Vay canına, tamam.
2: Aa,
0: işte
2: kutular. Başlıyoruz.
0: Evet, kutular var.
2: Tamam, hadi.
0: Ha, tamam, şimdi
2: evet.
0: Beni neden aradığını
2: evet.
0: Anlıyorum.
2: Kesinlikle.
0: Evet, kesinlikle. Söylesene, bunların içinde ne var?
2: Bilmiyorum.
0: Tamam.
2: Her şeyden biraz var. Çizgi romanlar var, Beanie Babies var, Hot Wheels var. Ne olduğunu bilmediğim, söyleyemeyeceğim
0: peki.
2: Çok şey var.
4: Oo. Kesinlikle tıka basa dolu. İri biri sığamaz buraya.
3: Bakalım burada neler var. Oyuncaklar, bir bakalım. Star Wars. Bu iyi.
1: Eldivenlerimi getirmeliydim. Neler varmış burada?
0: Peki bu odada ne var?
2: Şuradaki dolabın tamamı kartlarla dolu. Michael Jordan.
0: İmzalı mı yoksa sadece?
2: İmzalı. İmzalanmış ve sertifikası var.
0: Michael Jordan imzalı oyuncu kartı. İşte bu çok iyi. Koleksiyonun değeri bir anda değişti. Bir mağarada yaşamıyorsanız Air Jordan'ı duymuşsunuzdur. Genelde tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak kabul edilir. All-Star kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçirdi. Burada 5 kez lig en iyisi seçildi ve Bulls'u 6 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Zirveden 30 yıl sonra Michael Jordan hala dünyadaki en tanınmış ve popüler sporculardan biri. İmzalı 1986-87 Fleer Michael Jordan rookie kartı 2,5 milyon dolara satıldı. Harika. Burada gerçekten çok güzel şeyler var.
2: Teşekkür ederim. Öyle düşünmene sevindim.
0: Ve en iyi kısmını görüyorum. Örümcek ağları. Örümcek ağları gördüğümde kimse buraya gelmemiş demektir. Bu iyi bir şey
2: buraya
0: kızım.
2: Buraya giremiyorum. Buraya
0: güzel,
2: girmek
0: güzel.
2: İmkansız.
0: Kimse dokunmamış. Evet, kimse dokunmamış demektir bu. Biriktirme kaliteli içecek gibidir. Yeterince beklerseniz değerini bulur. Ve bunu insanlara daha fazla biriktirmelerini söylemek için demiyorum ama Vicky için işe yarayabilir. Evet, anlat bakalım. Emlakçısın. İnsanların evlerini güzel görünmesini sağlıyorsun. Sonra satıyorsun.
2: Sonra bunu yapıyorsun. Evet. Bu kuaför olmak gibi bir şey. Harika bir kuaförü anlarsın. Çünkü saçları kötüdür. Evet. Çünkü kendi saçlarını yapacak zamanları yoktur. Ben de öyle bir durumdayım. Herkese evet. rüya evlerini bulmak için çalışıyorum ama evet. benim yok.
0: Burası rüya evi mi?
2: Aynen öyle.
0: Öyleyse temizleyip bir şeyleri satmamız
2: Bunları
0: gerekiyor.
2: Bunları buradan çıkarmalıyız.
0: Tamam. Gidip arkadaşları bulacağım. Ve ne tür bir anlaşma yapmamız gerektiğini düşündüklerini tamam. öğreneceğim. Sonra geri gelip tamam. seni bulacağım.
2: Teşekkür
0: tamam.
2: ederim.
0: Hadi. Seni geçireyim.
2: Teşekkür ederim.
0: Epey heyecanlıyım. Burada gerçekten değerli şeyler var. Ve bu evde çok fazla eşya var. Bu eşyaları satıp gerçekten iyi para kazanabilirim. Ama bu anlaşmayı gerçek olamayacak kadar iyi hale getirebilecek 20 dönümlük arazi de var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlatmak için ekibin kalanıyla konuşmam lazım.
3: Sanatsal bir şey var mı?
1: Burada metal ve alet var. Çok
3: fazla. Yani bunların hepsi satılır.
0: Pekala çocuklar. Nasıl gidiyor? Ne buldunuz?
4: Biraz mobilya var. Bir sürü bahçe aleti. Olumsuz tarafı gözden geçirmek tamam. gereken çok şey var. Ama bence potansiyel
0: Dışarıda var. Dışarıda herhangi bir sorun var mı? Yapıya da benzeri bir şey gibi canınızı sıkan bir şey.
1: Her yerde eşek arısı ve arılar var.
0: Tamam, bu bizim için iyi değil.
1: Hayır, içinde bulunduğum kulübe. Evet. Onu yıkmak istiyorum. Taşımayla uğraşmak istemiyorum. Zaten kulübe çökmek üzere.
0: Sence ayakta tutulmaz
1: evet,
0: mı?
1: Evet, yıkılacak.
0: İhtiyacımız olan son şey değeri olmayan ve tehlikeli bir şey. İyi haberler var. Aslında orada bir sürü güzel şey var. Fazla miktarda beyzbol kartı. Michael Jordan'ın imzaladığı bir kart olduğunu söyledi. Eğer öyleyse bu altın demek. Çok değerli olabilir.
3: Vay canına.
0: İmzalı çizgi romanlarla dolu sonsuz sayıda kutu. Hepsi de inanılmaz bir hacimde. Gizli hazine dostum. Çok iyi şeyler toplamış. Her zaman dediğin gibi hepsini tek tek incelemek için vaktimiz yok ama hepsi iyi durumda. Bence ona gerçekten yardımcı olabiliriz. Yani muhtemelen temizlik fiyatı düşük.
1: Evet. Bak ben 10 diyecektim.
0: Peki temizlik için 10 diyorsan sanırım satış için 60 ila 70 bin dolar. Gibi bir rakamda anlaşabiliriz ama bu kesinlikle 4 günlük bir temizlik olacak. Yer açmamız gerekiyor.
3: Bence yapabiliriz.
0: Tamam, gidip onu bulayım. Durumu konuşalım. Teşekkürler çocuklar. Çocuklar da aynı fikirde olduğuna göre Vicky ile anlaşma yapma zamanı. Birçok risk barındırıyor bu ama kartlarımızı doğru oynarsak muazzam bir kazanç da getirebilir. Vicky, iyi haberlerimiz var.
2: Tamam, güzel. Bunu duymak
0: Yapılacak
2: harika.
0: Yapılacak çok iş var ama dürüst olmalıyım. Elinde çok iyi şeyler var. Gerçekten etkilendim. Hı-hı. Çok fazla çöp görmüyorum bu yüzden. Temizlik masrafı muhtemelen 10 bin dolar civarında olur diye düşünüyorum. Bununla birlikte bu 4 günlük bir temizlik olacak. Çünkü bu koleksiyonlara gerçekten zaman ayırmamız gerekiyor. Bence değerler. Umarım satışlar 60 ila 70 bin dolar arası. Olur. Genellikle %50-50 olur. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kararını dinliyorum.
2: Belki 80'e 20 gibi bir şey yapabiliriz diye umuyordum.
0: 80'e 20 mi?
2: Ne dersin?
0: Bana bu tatlı masum gibi cazibeni sergiliyorsun.
2: Sarı köpek yavrusu gibi bakacağım. Ben emekli olmaya hazırlanan yaşlı bir kadınım.
0: Emekli mi olmak istiyorsun ama ben de bir gün emekli olmak istiyorum. 60'a 40'a ne dersin?
2: Sanırım 60-40 olabilir.
0: Anlaştık o zaman.
2: Anlaştık.
0: Senin için canla başla çalışacağız.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Herkes işe başlayacak. Emekli olabilmen için bolca para kazandıracağız.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Teşekkürler Vicky. Vicky anlaşmayı kabul etti ve bunu halletmek için sadece 4 günümüz var. Yani yarış başlıyor. Nadir, Winnie Babies çizgi romanları ve imzalı Michael Jordan kartı aramaya başlıyoruz. Çöp ekibi geldi. İlk işimiz yukarı çıkıp kartlarla dolu bu kutuları verandaya indirmek. Böylece Mike ve Chris ciddi para edecek bir şey var mı diye inceleyebilecekler. Eğer o Michael Jordan kart bu evdeyse onu bulacağız. 91 Feeler. Çok acayip. Alf kartlı ve içindeki sakızın hala olduğunu hissedebiliyorum. Şuna bak, içindeki sakızı hala hissedebiliyorum.
3: Dostum, evet. Orada ne tür kapalı paketlerin var? Acaba Desert Storm
4: evet,
3: kartı
4: biraz
3: mı?
4: Desert Storm.
3: 90'larda her şeyin bir koleksiyon kartı vardı.
0: Mutant. Ninja, kaplumbağalar.
1: Evet.
3: Her şey var. Üstüne bir de hala gelenler var. Bu devasa bir iş olacak. Ama burada gerçekten sabırlı olman ve bu şeyleri incelerken titiz davranman gerek. Çünkü kafan uyuşuyor.
1: Tiger Woods.
0: Bunların hepsini internetten almış. Hepsi Tiger Woods. Tamam, burada bir şeyler buluyoruz. Şuna bak. Bu fabrika bandı.
1: Evet.
0: Şeffaf fabrika bandı.
1: Burada bir sürpriz olabilir.
0: Biliyorum, hissetmeye başlıyorum.
1: Çok ilginç.
0: 90'lar. Hayır, dur bir dakika. Dur.
1: 90'lar, evet.
0: 1990'lardan kalma. Hala kutuda. Lütfen, lütfen mühürlü olsunlar. Bu hiç açılmadığını gösteriyor.
1: Harika.
0: Hiç incelenmemiş. Evet, bu gerçekten harika dostum. Evet. Sonunda dostum, evet. Hemen bunu Mike'a götür.
1: Orada başka ne var bir baksana.
3: Nasıl gidiyor Chris?
4: Ah, rüyada gibiyim. Şuradaki bu deste her kart yaklaşık 2 ila 3 dolar. Yani bütün bu kutulardan böyle desteler çıkarsa sonunda bayağı para edecek.
3: Tamam. Evet.

0: Muhtemelen orada 100 dolarlık kartın
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: 100 dolara asla hayır demem ama birkaç sıfır daha eklemeliyiz.
1: Evet, kesinlikle öyle. Chris Webber, By Time Out, Clifford Robinson, Mitchell Richmond. Uh-oh.
0: Ne oldu?
1: Gelmiş geçmiş en iyi şütör guard basketbolcu. Michael Jordan.
0: Oh, aradığımız Michael Jordan kartı bu mu? Dostum.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
3: Monaco Çay, sadece Atasay mağazalarında.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Dostum, kalbim şu anda deli gibi atıyor. Bu 95 Fleer Jordan. Bu kart tek başına çok değerli değil ama bu 30, 40, 50 dolarlık bir kart olabilir çok.
4: Evet.
3: Bu bulmayı umduğumuz Jordan kartı değil ve para kazanmak istiyorsak tüm bu kartları toplu olarak satmayı denemeliyiz.
4: Evet.
3: Aferin dostum.
4: Teşekkür ederim.
3: Michael Jordan kartı imzalı olmasa da Vicky'nin koleksiyonunun kalitesi ve miktarı kaybettiğimizin bir kısmını geri almamızı sağlayacaktır. Michael Jackson, Baltimore Ravens. Vay canına. Açılmamış kutu. Açılmamış kutu. Beyzbol, futbol, Alf, Jurassic Park.
4: Evet, gerçekten her şeyin kartını yapmışlar.
3: Her şeyin. Oh, Chris. Bir saniye bekle. WCW kartları. Surfer Sting. Steiner kardeşler.
4: Evet. Evet.
3: 91.
4: Evet.
3: Bu harika. Sadece ayırma işini halletmemiz ve gelip toplu alım yapacak yerel alıcılar bulmamız gerekiyor.
5: Biraz daha gel. Aha, bunlar harika.
4: Mini elektrikli süpürge isteyen var mı?
5: İkinci gün ve hazine avı devam ediyor. Chris Kaland ve ben içeride eşya toplamaya devam edeceğiz. Ben de Mike'ı garaja gönderip toplamaya başlatacağım.
3: Oh, lanet olsun. Gördünüz mü? Altımdaki palet kırıldı. Buradaki her şey çürümüş bence. Burası iyi eşyaların öldüğü yer.
5: Pogs'u hatırlıyor musun?
4: Pogs mu?
5: Evet.
4: Evet.
5: Ah dostum.
4: Evet.
5: Troy Aikman ve Steve Young Fox oyunumuz var.
4: O adamım dostum.
1: Umarım buna değer. Vay canına.
5: En dibe kadar mı gidiyor?
1: Evet, gerçekten. En dibe.
5: Vicky'nin hiç açmadığı kutular ve kutular ve kutular var. Muhtemelen 20 yıldır.
1: Oo, bu W mu?
5: Ah, lanet olsun. Evan, bunlar çok değerli koleksiyon parçaları. Yukarı kat bir koleksiyoncu cenneti.
1: Skybox.
5: Tanrım, bunun içinde ne var? Çok ağır. lanet olsun. Mini Babies ve kartlar. Gözlerini Prenses Diana ayıcından ayırma, tamam mı? Mor olan.
6: Bu sabah Woodstock Hallmark'ın önünde kuyruklar oluştu. Ebeveynler ve çocuklar hep aynı ödülün peşinde. Oyuncak bebekler.
5: 90'ların sonlarında tatlı banyo anneleri oyuncak mağazası dövüşçülerine dönüştü.
7: Gitti. Hepsi gitti.
5: Taffy ve Smoochie gibi isimleri olan peluş oyuncaklar yüzünden. Ve hepsi Benny Babies yüzünden. 90'ların en büyük çılgınlıklarından biri olan Benny Babies sürümleri kitlesel bir histeriye yol açtı ve sadece 1997'de 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Ardından Kraliyet Mor'u Prenses Diana ayısı geldi. Prenses ayısının erken bir baskısı 2021'de internette 20 bin dolara satıldı.
1: Burası Mike cenneti dostum.
5: Evet, bizde de vardı. Hepsi Benny Babies'ler.
1: Kimse onları istemez.
5: Ama yine de her evde bir değeri var sanıyorlar. Biliyorsun, 90'ların sonlarında koleksiyoncular bu şeyleri satın almak için çılgına dönmüştü. Ama şimdi aslında ilk satıldıkları fiyatı bile bulmuyorlar.
1: Vay be.
5: Peki, eminim burada değildir. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
1: O zaman bunların hepsini aşağı indirelim.
5: Tamam. Burada Prenses Diana ayısı yok. Sadece pek para etmeyecek sıradan Benny Babies'ler var. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve kârımıza büyük bir darbe vuruyor. Artık evin üst katı boşaldığına göre Chris ve ben alt kattaki odaları aramaya başlayacağız. Burada Mike daha önce ayırdığımız spor kartları için bir alıcıyla görüşüyor.
3: Moro, geldiğin için sağ ol. Seni görmek
8: güzel. Seni görmekti.
3: Açılmamış spor kartlarına meraklı olduğunu biliyorum. Bu yüzden aklıma gelen ilk kişi sen oldun. Aradığım ilk kişi sensin ve bu koleksiyonu gören ilk kişi de sensin. İlgini çekiyor mu?
8: Tamam. Elinde iki kutu var, evet. 1990 Fleer beyzbol kartları, setler halinde. Üzerinde fabrika mührü var. Ve sonra burada ve sende...
3: Golf kartları, daha fazla beyzbol, biraz da NFL.
8: Tamam, evet. Bunlarla ilgileniyorum.
3: Harika.
8: Bunlar için ne istersin?
3: Tüm koleksiyon için 5000 dolar nasıl?
8: Tamam, yani kafamda biraz hesap yaptım. Tamam, bunu yapabilirim.
3: Anlaştık dostum.
8: Tamam, teşekkürler.
3: Tamam.
5: Nereye koyacağını biliyorsun. Ben de toplamaya başlayayım. Chrysler'in ızgarasını nereden alıyorsun?
4: Hepsi mutfak eşyası. Bu da nedir? Bu bayağı ağırmış. Oğlum, lanet olsun. Hey Matt.
5: Dostum, ne buldun? Şuna bak dostum, bu harika. İhtiyacımız olan şey dostum, İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz. Chris bir şekilde her zaman para bulur. Para onu çekiyor sanki. Hey dostum, orada yaklaşık 20 dolarlık gümüş var. Tamam. Bu bir ons gümüş.
4: Oh, vay canına.
5: Burada bir sürü eski peyni var. Tamam, işte bahsettiğimiz şey bu. Gümüş 10 centlikler dostum. Bazılarına koleksiyoncular iyi para verecekler. Bunların bazıları gümüş açısından gerçekten iyi bir değere sahip. Bunların hepsi gümüş. Bu gerçekten iyi bir koleksiyon dostum. Madeni paralar bizim için vazgeçilmez bir şey. Eski gümüş koleksiyonları bize para kazandırıyor. Bu madeni paralar zımbalanmış beyaz küçük kareler içinde. Bu da bana eski olduklarını gösteriyor. Bunun önemi ise madeni para koleksiyonu ne kadar eski ise gümüş o kadar saf oluyor. %99'dan başlar %70'e, sonra %40'a iner. 10 yıl önce bir ons gümüş yaklaşık 15 dolardı. Şimdi ons başına yaklaşık 50 dolar ve fiyat artmaya devam ediyor. Eski gümüş bize para kazandırıyor. Evet, kesinlikle. Her evde onları bulmayı seviyoruz. Ah, bayıldım. Harika iş çıkardın.
4: Teşekkür ederim.
5: İşte bu yüzden buradasın. İşte böyle para kazanıyorsun. Tamam. Bu ahır pek sağlam değil dostum.
1: Evet öyle.
5: Chris birinci kattaki odaları aramaya devam ederken Kaylin ve ben arkadaki ahırı kontrol edeceğiz. Burası 20 dönümlük bir arazi ve güzel görünmesini sağlamak için aletler ve makineler gerekiyor. İkisi de ahırda olmalı. Eğer iyi durumdaysa iyi paraya satılabilirler. Tamam, giriyorum.
1: Tamam Matt.
5: Dostum, burada bir sürü metal var. Lanet olsun, 20 tane yaban arısı yuvası var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerleri bir yana, yaban arıları diğer yana. Elimizdekilere bakarsan bunlar yaklaşık 2,5 santim boyunda. Bazen de 5 santim boyunda yaban arıları.
1: Matt, bence buradan çıkmalısın.
5: Evet, benim için biraz fazla.
1: Dikkat et, kafana dikkat.
5: Evet, buharı temizleyeceğiz. Şimdi giyineceğiz. Yaban arılarını ortadan kaldıracağız ve sonra içeri girip işimizi yapacağız. Buradaki amaç hızlı ve güvenli bir şekilde içeri girip her şeyi dışarı çıkarmak. Burada değerli bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten sadece içecek kutuları ve çöp gibi görünüyor. Genellikle ahırın arkasında iyi eşyalar olur. Tamam, sen o tarafa git, ben bu tarafa
1: evet.
5: Gidiyorum. 3, 2, 1, başla. Ne?
1: Hadi be, sen söyledin, git dedin. Ah, olamaz.
5: Tamam, sanırım hallettik. Hayır.
1: Hala hareket ediyor.
5: Bu yaban arıları bizimle dalga geçiyor dostum. Üzerlerine sprey sıkıyorsun, yere yatıyorlar. Sonra tekrar kalkıp bize saldırıyorlar. 3, 2, 1. Şimdi. Sanırım
1: çok
5: hallettik.
1: Kızgınlar.
5: Ne dersin? Evet, tamam,
1: hayır,
5: bu
1: dostum,
5: kadar.
1: Hayır dostum, hayır. Dur, çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Ha, sanırım. Bence bu kadar Matt, bu kadar.
5: Şimdiden söyleyeyim, son durum dostum. Yaban arılarını hallettik.
1: Kapıya bir şeyler koyalım mı?
5: Olur. Metal. Yine kutular. Üniversitedeki yurt odam gibi dostum. Lanet olsun, dize kadar her yer içecek kutusuyla. Hepsi çöp. Bir ahıra baktığınızda eski kasaları ararsınız. Eski aletler, eski testereler ya da testere bıçakları. Antika, eski, 30-40 yıldır orada duran para kazandıracak şeyler. Yani şu anda para edecek bir şey yok.
9: Burada bazı aletler görüyorum.
5: Evet, arkada birkaç alet var ama dürüst olmalıyım. Gerginim. Bu ahırda bazı hazineler bulmayı umuyordum ama tek gördüğüm çöp ve çıkmaz sokaklar. Burada değerli bir şey yok çocuklar. Hepsi çöp.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
14: Budur.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
4: Kredi kartım hadi.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Burada neye bakıyoruz ancak Tanrı bilir. Ne olursa olsun her ahırı her zaman didik didik ararım. Bazen büyük kazanç elde ederiz, bazen de hiç. Tamam, bir sürü güzel şişe buluyorum. Hepsini buraya gömüşler. Evet.
12: Eski kola şişeleri o paraya nasıl satılıyor?
11: Yani 2 dolar. Tanesi 2 dolar. Bazıları klasik kola şişesi. Tamam. Yani sıradan bir şey değil. 75. yıl dönümü şişesi.
12: Bu şişeyi hiç görmedim.
11: Evet, çocukluk zamanlarımızdan yani. O kadar da yeni değil.
12: Evet.
11: Tamam, al. Önce bunları çıkar. Yani muhtemelen 100 dolar eder dostum.
12: Tamam, bunları çıkarıyorum.
11: Tamam. Bakalım buradan ne çıkarabileceğim. Vay canına, bu harika dostum. Bunlar eski, inanılmaz. Şu eski süt şişelerine bak, çok da güzel kapları varmış. Evet, harika. Gördün mü bunları? Evet.
12: Çok eşsiz.
11: Harika şişeler dostum. O işler buradan çok uzak olmayan Kuzey Carolina'da. Evet, tepelerinde başladı.
12: Aha.
11: NASCAR'da böyle başladı. Yasak sırasında bunları taşıyan adamlar sayesinde dostum, o dağ yollarında
12: biliyorum.
11: Bunları taşıyorlardı. Bu tür kasabalarda başladı. Hepsi yasaklıydı. Birisi bu ahırın arkasından çıkardığımız bu çöpleri alacak kesinlikle. Şişeye 2 ila 5 dolar değer biçiyorum. 1, 2, 3 yani. Burada 200 dolarlık bir şey yok. Bu ahır tüm kariyerimin bir sembolü. Bu iğrenç bir şey. Pis, büyük, tehlikeli olduğunda kimse ona dokunmak istemez. Burada satabileceğim tek şey baca temizleyicisi, birkaç eski alet ve yerde biraz hurda metal var. Buradaki eşyaların değeri 100 dolar. Belki de ahşabı satabilirim.
12: Kulübeden çıkan ahşap değil mi?
11: Ne dersin? Tüm duvarlar. Evet. Bu eski ahşap. Siyah ceviz.
12: Vay canına.
11: Bu eski bir ahır. Bunu kırsalda birine satarsam tamam ben alırım derler. Yakacak odun ama bunu Boston'daki birine satarsan dostum Tennessee'den gelen harika ağır ahşap olur. Dumanlı dağlardan. Buraya para kazanmaya geldim. Kazanç kazançtır. Sedir sandığından çıkan çizgi romanlar mı yoksa geri kazanılmış bir ahırdan çıkan ahşap mı umurumda değil. Para paradır. $400 nakit mi?
13: Evet efendim.
11: Anlaştık.
13: Çok teşekkür ederim.
11: Teşekkürler dostum. Minnettarım.
14: 425'e
15: bak edersin. Ne diyeceğim. 450 ve anlaştık.
14: Benim için zevk dostum.
15: Harika. Teşekkür ederim dostum.
11: Üçüncü gün. Artık ahır boşaldığına göre evin ana katına geri döneceğiz. Küçük eşyaların bir kısmını satmaya başladık ama hala çizgi romanları bulmamız gerekiyor.
12: Aa, çok iyi bir oyca tahtası. Hayır dedim efendim.
14: Dostum. Bu en çok biriktirilen şeylerden. Bant makaraları. Şuna bakın, her yerde bunlardan
15: İçinden
14: var.
15: İçinden çıkan tek şey o mu?
14: Evet, hepsi.
12: Önce şuradaki. Hop, hop. Ah.
16: Oh, man.
12: Vay be. Vay be. Hey, Mike. Ah.
15: Ne oldu?
12: Bak kardeşim, sanırım senin için kafayı kıracağım bir şey buldum.
15: Bunları arıyordum. Bu yüzlerce dolarlık bir şey. Bu muazzam. Erken dönem Daredevil. Duruma harika. 8.0 ve imzalı. Sanki ve Stanley. Aman tanrım, Stanley imzalamış.
12: Yani altın mı buldum?
15: Adamım, sarıl bana. Sarıl bana.
12: Dostum.
15: Bu tamam, kutuyu toparlan. Çok iyi incelemeliyiz. Şuna bak.
12: Evet.
15: Erken dönem Thor. İmzalı Incredible Hulk. Oh tanrım, erken dönem Fantastic Four. Tanrım bulduk. Bulduk. Bir Stan Lee daha. Aman tanrım. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Bu çizgi romanlar çizgi roman tarihinin en ikonik başlıklarından bazıları. Kesinlikle inanılmaz. Hiçbir yerde böyle bir koleksiyon bulamadım. Bu muhteşem. Vay canına.
12: Ne oldu, ne var?
15: Örümcek Adam, ikinci sayı. Bu Örümcek Adam'ın üçüncü, Vulture'un ise ilk görünüşü. Ve 9.0 puanlık. Dostum, bu acayip.
13: Örümcek hissim geri mi dönüyor acaba?
16: Hem Spidey Sentinel'ın patlamasına dayanabilecek mi?
13: Vay.
15: 1938'de Spider-Man'in Action Comics'in birinci sayısında ilk kez sahneye çıktığı zaman 10 yıllar sonra çizgi romanların ve süper kahramanların dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse tahmin edemezdi. Marvel Comics'te çizgi roman yazarı ve yayıncısı Stan Lee, dünyanın en ikonik süper kahramanların yaratımına katkıda bulundu. Günümüzde koleksiyoncular mükemmellik peşinde olduklarından profesyonelce derecelendirilmiş ve ambalajlı çizgi romanlar, orijinal kopyalarından 10 hatta 100 kat daha değerli olabilir. 2024 yılında Superman'in ilk kez sahneye çıktığı Action Comics'in birinci sayısının neredeyse kusursuz bir kopyası 6 milyon dolara satıldı. Garant, işte ihtiyacımız olan şey buydu.
12: Bu her şey demek.
15: İşte bu işi yapma nedenimiz.
12: Evet.
15: Ve şunu söyleyeyim dostum, kalbim deli gibi atıyor. Bulduğumuzun bizim için ne kadar büyük olduğunu ne kadar vurgulasamaz. Bu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim ve her dakikasının tadını çıkarıyorum. Şüphesiz Vicky bugüne kadar karşılaştığımız en harika çizgi roman koleksiyoncusu ve bir alıcı bulmak için sabırsızlanıyorum. Bay Keçi.
12: Teşekkür ederim.
11: Üçüncü gün şu ana kadar harika geçti. Sonunda çizgi romanları bulduk ve evin birinci katının büyük kısmını boşalttık. Ayrıca her şey yolunda giderse çok para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Michael, geldiğin için teşekkürler. Paraları parayla satmak istiyorum. Buraya bunun için geldik. Bu masada seni heyecanlandıran nedir?
17: Tamam, burada yarım dolarlıklar, çeyreklikler ve 10 centlikler var. Ama burada her gün göremeyeceğiniz en ilginç şeylerden biri bu kapalı Liberty 10 centli. Bu parça 1800'lerin ortalarından ve gerçekten çok iyi durumda. Ve bu para diğer 10 centliklerin aksine gümüş değerinden çok daha fazla değer taşıyor. Bu pek de sık rastlayabileceğin bir şey değil.
11: Tamam, peki. Tüm bunlara bakarsak beklentim 7500 dolar gibi.
17: Bak, ben daha çok 4000 civarındayım, tamam mı?
11: 4 mü? Biraz açıkla, bunun mantığı nedir?
17: Şimdi... Bunların çoğu gümüşler, öylece duruyor. İnsanlar sadece biraz gümüş almak için sırf elinde gümüş olsun diye dükkanıma geldikçe bunları parçalarıma
11: ayırıp satacağım. Tamam, yani depolama maliyeti için, tamam.
17: Beşe çıkmak için gerçekten zorluyorum.
11: Tamam, kabul. 5000 tamam. Nakit, hadi. Hadi çocuklar, yükleyelim.
15: Bu garaj devasa. Sorun şu ki... Burası saklamak istediğiniz herhangi bir şeyi depolamak için doğru yer değil. Kitaplar, dergiler, genel olarak geçici eşyalar, iklim kontrollü olmayan alanlarda iyi durumda kalmaz. Yani bunların hepsi çöpe gidecek. Tamam. Bakalım burada ne var? Dosya dolabı. Ah, lanet olsun. Bak ne buldum. Bir dosya dolabı. Kilitli bir kasa para demektir.
11: Adamı duydum. Neredesin? He? Vay canına.
15: En sevdiğin şey.
11: Dünyadaki en iyi şey, evet. Vay canına dostum. En sevdiğim şey. Harika bu.
15: Biliyorum. Bunu gördüm ve Matt'i çağırmalıyım
11: dedim. İçinde para olabilir. İçinde para, elmas, her şey olabilir. Bu yüzden yapıyorum bunu. Evet. Tüm bu işin bir sembolü bu. Bu bizi zirveye taşıyacak şey olabilir.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
2: Onaylandı.
1: Dinamik sürüş testi.
2: Başardı.
1: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Geliyorum.
11: Evet.
12: Harikasınız ya.
13: Nasıl oldu?
12: Bakalım.
14: Hadi bakalım.
15: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
17: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
18: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
19: Buyur Hasan.
20: Hadi oğlum.
18: Anne bir şeye bakıyorum.
20: Olmadı mı Hasan'ım?
18: Oluyor anne.
19: Seni koydu.
20: Hasan uyku vakti.
18: Daha işim var anne.
20: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
18: Bu benim mi?
20: Ahmet abi bak.
21: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Tamam. Hadi açalım şunu. Çocuklarım dışında bir kasa bulmak sanırım dünyadaki en sevdiğim şey.
6: Evet dostum, daha önce bunlarla başımız belaya girdi.
5: 20 kez daha yanacağız. Evet, Belkin'in verdiği heyecanı seviyorum. Belki altın vardır, belki 1 milyon dolar, belki de hiçtir. İçinde ne olabilir? Tamam, bekle bekle. Hadi ama lanet olsun. Kendime vurmak istemiyorum. Evet. Demek iç kısım bu. Orayı görüyor musun?
6: Evet.
5: Sadece 1 santim kalınlığında. Bilmiyorum Chris, bu iyi bir fikir gibi görünmüyor. Kasa açmak sandığınız kadar zor değil, biraz güç gerektiriyor. Levy'li bir arkadaşınız olmalı ve biraz da pervasız olmalısınız. Eğer zorlarsanız hemen hemen her zaman açabilirsiniz. Tamam, başlıyoruz. Görüyorum, civataların yerini görüyorum. Pekala.
6: Tamam.
5: Hadi bakalım, dikkat et. Evet. Evet, harika.
6: Belki de altındır.
5: İşte bu yüzden bu işi seviyorum dostum. Heyecanlanıyorum. Kendimi korsan gibi hissediyorum. Kayıp korsan hazinesi. Evet. Gümüş ve altın, tamam, bunlar çöp. Hepsi sahte. Hadi yapalım şunu. Bam. İşte bu dostum. Şuna bak.
6: Aa, evet.
5: Bu altın dostum, evet. Biraz daha gümüş ve inciler. Bu parçaların bazıları kesinlikle değerli. Büyük annenin sahte takılarında bile gerçek altın var. Fena değil ha. Evet, işte istediğimiz bu dostum. Altın dolu bir kasa bebeğim. Şuna bak. Ah, kasa fena değildi. Çocuklarımın dediği gibi bu kasa orta halliydi. Fena olmayan takılar vardı. Bir kısmını satacağız, bir kısmını hurdaya atacağız. Ama bir gün içinde milyonlarca dolar olacak. Bir gün bu kasaların birinde kendime bir ada alacak kadar para olacak. Ama bugün değil. İşte oldu.
6: Tamam.
5: 5.000 dolar bebeğim.
6: Evet.
5: Devam edelim. Son günümüz ve bulduğumuz her şey satılmalı.
6: Bakalım elimizde ne varmış?
7: Burada bir sürü oyuncak
6: var. Oyuncak var. Beanie Babies. Güzel bir klarnet. Sanırım 300 dolar olabilir.
7: Hepsi bu kadar mı?
6: Evet hanımefendi.
7: Pekala.
5: Arkadaki ahırlardaki ahşap da dahil. Tamam dostum, yeni planımız şu. İster inanın ister inanmayın, bunu parça parça söküyoruz. Aslında 120 yıllık dişleri çekiyoruz. Yani öylece çekip çıkaramayız. Eğer tek bir parça bir levha ise o zaman iyi para eder. Eğer kırarsak ya da çatlatırsak hiçbir değeri kalmaz. Bu ağırın etrafında ahşap için 2000 ila 5000 dolar arasında para alabilirim. Ama acele edersem ve kırarsam o zaman değerini ve emeğimin karşılığını kaybetmiş olurum. İş başına dostum. Ha dostum. Bütün gün sürer.
8: Evet. Vaktimiz var mı?
5: Yani mecburuz dostum. Evet, mecburuz. Şuna bak.
8: Evet.
5: Bir tasarımcı bu ahşabı görecek, ahırın resmini görecek ve sonra bizim ahşabı söküp geri kazandığımız resmini görecek. Bunun değerini görecekler. 1 milyon dolarlık bir ev inşa ederken hikayenin arkasına bir şey koymalısın. Ve bu işte bir hikaye.
9: Anılar yaratıyoruz. Kalent, Kalent'la geçirdiğimiz bir gün daha.
5: Burada yaptığımıza gerçekten dikkat etmeliyiz. Caleb ve ben arkada Hulk gibi davranıp ahırı parçalarken Mike önde çizgi romanlar için bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Satış hedefimizin çok gerisindeyiz ama Mike bu çizgi romanları toplu olarak satabilirse bugün gerçek bir süper kahraman olacak.
9: Grant.
8: Mike. Seni görmek güzel dostum.
9: Seni görmek güzel. Epey oldu.
10: Evet.
9: Grant'i yıllardır tanıyorum. Bir çizgi roman dükkanı var ve hayatı boyunca çizgi roman koleksiyonu yaptı. Adam işinden anlıyor ve harika haber şu ki Vicky'nin devasa koleksiyonunu alabilir. Ama önce onunla bir anlaşma yapmalıyız.
10: Bana ne getirdin?
9: Dostum, bir sürü çizgi roman bulduk. Tamam mı?
10: Görüyorum.
9: Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve derecelendirilmemiş ham çizgi romanlar var.
10: Tamam.
9: Bu kutulara baktığım her yerde bolca 10, 20, 50 dolarlık kitaplar vardı. Ama sonra, umarım buna hazırsındır, Fantastic Four 18. sayı.
10: Vay canına.
9: Evet.
10: Stanley imzalı.
9: Stanley imzalı.
10: Stanley imzalı. Evet, bu harika.
9: Bundan bir tane daha bul. Bulamazsın. Tamam. Hemen sadede geleceğim. Burada seni hayrete düşürecek tamam. bir kitap var. Tamam. Arkasını gösteriyorum. İşte bak.
10: Tamam. Vay canına, bu ne be?
9: Evet. Örümcek Adam 2. sayı 9.0.
10: Dostum.
9: Evet, kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçirdim.
10: Evet, ben de şu anda geçirmek üzereyim.
9: Yani bunun güzelliği zaten incelenmiş ve derecelendirilmiş olması. Durumunu biliyoruz.
10: Neyle uğraştığımızı
9: Neyle
10: biliyoruz.
9: Uğraştığımızı biliyoruz.
10: Ah dostum.
9: Yani bunlardan birini eline alma fırsatın pek olmayacak.
10: Hayır, bu beni özel Örümcek Adam koleksiyonumu tamamlamaya bir adım daha yaklaştıracak.
9: Dostum.
10: Ah. Yaklaşık 15 yıldır koleksiyon yapıyorum ama hiç böyle bir şey olmamıştı. Hiç böyle bir yerde böyle bir kitabım olmamıştı.
9: Evet. Peki biraz rakamlardan bahsedelim.
10: Tamam.
9: Biliyorsun şu anda bu koleksiyonun tamamı için 27 bin dolar düşünüyorum. Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve burada gördüğün tüm kutular ve sepetler dahil.
10: Bu... Hepsine ihtiyacım yok. Sadece derecelendirilmiş çizgi romanlar hakkında konuşmak ister misin?
9: Bak durum şu. Zamanımız kısıtlı ve Vicky için maksimum parayı kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden hepsini bir paket halinde satacağım. Ve açık konuşmak istiyorum. Koleksiyonun geri kalanını almadan o kitabı alamazsın.
5: Vicky'nin mülkü neredeyse tamamen boşaltılırken ekip evde son rötuşları yapıyor. Ben de eskiden ahırın olduğu arka tarafa gideceğim. Onu yıktık, çürümüş tahtaları attık ve değerli olanları sakladık. Bulduğum bir alıcı bunları bizden almak isteyebilir. Pekala, işte yerde bir ahır var.
8: Harika.
5: Uzun tahtalar, orta boy tahtalar, kısa tahtalar var.
8: Yani bunlar tam da aradığım türden şeyler. Tabii ki bunların üzerinde biraz çalışılması gerekecek. Tıraşlanacak ve zımparalanması lazım. Gördüğün gibi bazılarının biraz daha yükseltilmesi gerekiyor.
5: Evet, burada çimlerin arasında yaklaşık 20 tane olduğunu evet. söyleyebilirim. Yani bunları kesebilirsin.
8: Evet.
5: Bu duygusal bir fiyat olabilir. Müşterilerime de söylediğim gibi eşyalara evet. duygusal bir fiyat biçmeyin. Ama dostum, bunu ben indirdim.
8: Evet.
5: O yüzden leva başına 50 dolardan başlayalım. 70 tahta varsa 3500 dolar eder.
8: Biliyorsun her tahta için muhtemelen 10 dolara yakın bir rakam olmalı.
5: Ve parça başı 10 dolar kesinlikle olmaz. peki 35 dolar?
8: Sen yüklersen 30'a ne dersin peki?
5: Aracın var mı?
8: Araç var.
5: Senin için yüklerim dostum.
8: Mükemmel.
5: Harika, anlaştık, harika, yapalım şunu. Ahırı sattık. Tamam Vicky, yaptığımız işin tümünü görme zamanı.
7: Heyecanlıyım.
5: Bunu hak ediyorsun. Senin adına
7: Teşekkür
5: heyecanlıyım.
7: Teşekkür ederim.
5: Pekala, işte ilk oda.
7: Aman tanrım, şunun büyüklüğüne bak.
5: Evet.
7: Aman tanrım, bu oda ne kadar büyük.
5: Ve pencereler. Görebilirsin.
7: Üzerlerinde plastik poşetler evet. vardı. Yıllardır dışarı bakmamıştım.
5: Artık ışığın içeri girmesinin zamanı.
7: Kesinlikle Matt.
5: Nasıl hissediyorsun?
7: Harika hissediyorum.
5: Tamam. Önden buyur. Şuna bir bak.
7: Matt, hadi ama bu inanılmaz.
5: Ben
7: İnanılmaz.
5: Bayıldım. En son ne zaman burada yemek yedin?
7: 15 yıl önce.
5: Ailenin bu evde kutlama yapmasını istiyorum. Burası Şükran Günü için bir oda, öyle değil mi?
7: Bu evle gurur duymak istiyorum gerçekten. Daha önce gurur duyacak pek bir şeyim yoktu. Şimdi gurur duyacak çok şeyim var. Burası sonsuza kadar benim evim olacak.
5: Anladım.
7: Sonsuza kadar.
5: Tamam. Yukarı çıkmak ister misin?
7: Evet, isterim.
5: Hadi gidelim. Gel. Tamam. Girişe bak. Gerçek bir oda gibi.
7: Vay canına. Bu zemini hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim. İnanılmaz.
5: Düşündüğümden çok daha büyük.
7: O da atmosfer. Umudum var, taşınabilirim.
5: Evet.
7: Buraya gelip endişelenmiyorum. Sakin hissediyorum, rahat hissediyorum. Yani...
5: Bir şeyler yapmaya hazırsın.
7: Çok hazırım Matt. Bu harika. Para artık o kadar önemli gelmiyor. Şuraya bak. Ne yaptığını gör. Benim için ne yaptığını gör. Para önemli değil. Evimi geri verdin. Yuvamı verdin. Matt, bunu hiç kimse yapamazdı. Benim için ne yaptığına bir bak.
5: Cesaretini toplayıp bizi aradın. Ve bizi aramak için ne kadar cesaret gerektiğini bir düşün. Bir grup yabancıyı evine aldın sen.
7: Artık yabancı
5: evet,
7: değilsiniz.
5: Artık değil, bizi tanıyorsun. O riski aldığın için ödülü de hak ettin ve bence bunu hatırlaman gerekiyor. Bu büyük bir risk.
7: Bunu tek başıma yapamazdım. Hiç yapamadım. Ama yardıma ihtiyacım olduğu an biri geldi ve doğru insanları aradım.
5: Kocaman eski garaj.
7: Aman Tanrım. Aman Tanrım, burayı bir oyun odasına
5: oyun
7: çevireceğim.
5: Odası.
7: Bilardo masası.
5: Bu çok eğlenceli olur.
7: Tilt makineleri.
5: Yakışır.
7: Küçük bir bar.
5: Bayıldım, bayıldım. Pekala. Rakamları duymaya hazır mısın? Madeni paralar, altın sattık. Beyzbol kartlarını sattık. Hatta bir ahırın yan tarafındaki tahtaları bile sattık. Ama çizgi romanlara gelince inan ya da inanma, Mike tüm koleksiyonu tek seferde sattı. $25,000. Çok fazla şey sattık.
7: Teşekkür ederim.
5: İster inan, ister inanma. Toplam satış tutarı $60,000'dı. 60'a 40 oranında paylaştık. Evet, ne dersin? Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu evi gerçek bir yuva haline getirmene gerçekten yardım etmek istiyoruz. Bu yüzden ilk talebine geri döneceğiz ve 80'e 20 oranına. Bu da sana $38,400, bize $9,600 demek. Her kuruşunu hak ediyorsun.
7: Teşekkür ederim.
5: Bunu yapmayı seviyorum. Ama bu seferki biraz özel. Al bakalım.
7: Aman Tanrım.
5: Çok fazla olduğu için cebine giremeyecektir. Bu senin.
7: Matt. Teşekkür ederim. Evimi yeniden yuvam haline getirdiler. Paranın her kuruşu bu eve gidecek. Matt ve ekibi olmasaydı başaramazdım.
5: Bunu çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Senin
7: teşekkür
5: adına
7: ederim.
5: Çok mutluyuz. Biliyorsunuz buraya geldiğinizde Vicky'nin tek derdi paraydı. Ama sonunda tek istediği bir sarılma oldu. Hayatını geri kazandı ve biraz para kazandı. Sırayla ne kadar teşekkür etsem az. Bir daha sarıl bana. Her zaman önemli olan rakamlar değildir. Bazen insanlara yardım etmek önemlidir. Ama bu hafta ikisini de yapabildik. İyi para kazandık ve gerçekten iyi bir insana daha fazla kazandırdık.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Patron, gel oğlum buraya.
15: Ya.
16: Hemen döneceğim tatlım.
14: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
16: Patron, dur.
14: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
17: Patron, çıldırdın mı?
14: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
16: Pardon canım, nerede kalmıştık?
18: Sen var ya sen.
19: Red Bull kanatlandırır.
20: Ben Feyyaz.
21: Bu da Sarı Kola.
20: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
17: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
20: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
21: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
20: Değişemem ve değişebileceğime dair
17: inancım da yok.
20: Başka lezzet yok.
21: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
22: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
23: Geliyorum.
24: Evet.
25: Harikasınız ya.
26: Nasıl oldu?
27: Hadi bakalım.
28: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir, fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
29: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
30: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
31: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
32: Hadi hızlı olun.
33: Herkes hazır mı?
34: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
35: Benim bankam İş Bankası.
36: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: istediği.
1: Fast Nakit fırsatını kaçırma.

görüşürüz hafta.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smallest Cog 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.

0: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
0: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
0: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
2: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
0: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
2: Lütfen yolla, harika.
0: Tamam.
2: Tamam, harika, güle güle.
0: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyonel Anthony. Hemen hemen.

0: Hava şartlarının giderek değiştiği bir gerçek. Son 5 yılda Louisiana'da kasırgalar ve kış fırtınaları nedeniyle gözümüzü açamadık. Her yeri su bastı. Yazın buralar adeta çöle döndü. Ama değişen hava koşullarının sadece 5 yılda bir araziyi ne hale getirebileceği kimse öngöremezdi.
1: Kuzeybatı Louisiana'nın ücra bir noktasındaki
0: sıcaklıklar kaç derece
2: 46
0: oldu?
2: 46 derece falan.
1: Randall ailesinin çiftliği doğanın zorlu koşulları karşısında adeta can çekişiyor.
3: Bu her şeyi mahvetti.
1: 5 yıl önce
3: çiftliğimiz resmen alarm veriyor.
0: Onlar evsiz kalmış çiftlik sahipleri.
1: Rainey ailesi bu araziye bir yuva kurarak uçurumun kenarındaki aileye umut ışığı olmuştu. Ama geçen yıl rekor kıran sıcaklıklar ve bitmek bilmeyen kuraklık,
4: ne doğru dürüst yağmur yağıyor ne de su var,
1: besin kaynaklarını kuruturken
0: burası gözüme farklı göründü. Çeltik tarlasına benzemiyor.
2: Teker teker.
0: Gerçekten öldüler.
1: Umutlarını da tamamen tüketti.
3: Aman tanrım, ne yapacağız?
1: Marty,
0: tahtalar çatalların üzerine gelmeli.
1: Başladığı işi bitirmek ve Randall ailesinin
3: Clint!
0: Kulağım gitti.
1: Çiftlik hayalini güvenceye almak için geri dönüyor.
0: Kurtarılamayacak bir çiftlik yoktur. Durun! Hiçbir çiftlik umutsuz vaka değildir. Yeter ki isteyin. Hep bir çıkar yol bulunur.
1: Kuzeybatı Louisiana.
0: Alaska'dan kalkıp Louisiana'ya gelen biri aradaki farkı hemen görür. Havada acayip bir nem var. Hava şartlarının değiştiğini söylemeye elbette gerek yok. Bu değişiklik yüzünden bir yıl bolca ürün alınırken ertesi yıl her şey susuzluktan kuruyup gidebiliyor. Aşırı sıcaklar ve bitmek bilmeyen kuraklık bu topraklarda çiftlik hayatını çok ama çok zorlaştırıyor.
2: Merhaba, ben Ray.
3: Ben de Faith.
2: Biz Randall ailesiyiz. Kuzeybatı Louisiana'daki 40 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Çocuklarımız Joy ve Matthew ile birlikte.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
3: 5 yıl önce Rainey ailesi gelip bize yardım etti. Güzel bir başlangıç yapmamızı sağladılar. Biz de bu işin altından kalkacağımızı düşündük.
2: Rainey'ler gittikten sonra boş durmadık, çalıştık.
3: Buraya tavuk palas mı desek?
2: Tavuk kümesi yaptık. Hindi aldık.
3: Artık koyunlarımız da var.
2: Bahçe yaptık. Şeftali ağaçları, asmalar.
4: Çok emek verdik. Bize hediye ettikleri o evin üzerine yeni şeyler ekleyip yavaş yavaş çiftliği büyüttük.
3: Duvarlar ördük. Odalarımız ve mutfağımız oldu. Elimizden geldiğince burayı gerçek bir yuvaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Hayallerimizi yaşıyoruz demeyi çok isterdim. Ama hava şartları o kadar değişti ki buraların bakımını yapıp düzeni korumak artık çok zorlaştı.
1: Kuzeybatı Louisiana öteden beri boğucu nemi, hortumları ve bitmek bilmeyen kasırgalarıyla bilinir. Ancak son dönemde yaşanan iklim değişiklikleri bölgeyi bütünüyle öngörülemez bir yer haline getirdi. Rainey ailesinin ilk ziyareti, ailenin bu bataklık coğrafyasıyla başa çıkmasına yardımcı olmuştu. Fakat Randall çiftliği o günden beri hem dondurucu kutup soğuklarına hem de kavurucu sıcaklıklara göğüs gerdi. Öyle ki geçen yıl 1800'lerin sonundan bu yana yaşanan en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Bu sıcaklıkların peşinden gelen uzun ve benzeri görülmemiş kuraklıksa çiftlikteki yaşam mücadelesinin her zerresini derinden sarstı.
2: Geçen yaz uzun süren bir kuraklık yaşandı.
3: Hayatımızda gördüğümüz en sıcak yazdı. Sıcaklık 46 dereceye kadar yükseldi. Bu da her şeyi mahvetti. Ekinlerin hepsi kuruyup gitti. Misty o çeltik tarlalarının ekimi için harika bir iş çıkarmıştı. Her şey çok iyi gidiyordu. Ama yağmur yağmayınca elimizden bir şey gelmedi. Çeltiğin yağmursuz büyümesi imkansızdı.
2: Ardından hayvanlarımız da ölmeye başladı. Hava çok sıcaktı.
3: Bütün hindilerimizi kaybettik. Geriye sadece bir tane tavuk kaldı.
4: Sadece o kaldı. Merhaba Dekori. Kameradan utanıyor ama sorun değil.
3: Bütün tavukları ve hindileri kaybedince resmen şoke olduk. Biz ne yapıyoruz böyle diye düşündük. Sanırım benim için bardağın taştığı nokta tam olarak burasıydı. Umudum tamamen kayboldu diyebilirim.
1: Yazın o kavurucu sıcağı ve amansız kuraklık sadece Randall ailesini sarsmadı. Aynı zamanda çiftlik düzenlerindeki hayati bir kusuru da belirginleştirdi.
2: En büyük dertlerimizden biri su. Bir kuyumuz bile yok. Düzenli bir su kaynağımız yok.
3: Yağmur suyu varillerimiz, bir de 2100 litrelik depomuz var. Kışın bol bol yağmur yağıyor. Ama yaz geldi mi sıcaklık bastırıyor ve kuraklık kapıyı çalıyor. Haliyle su kaynaklarımız kuruyor. Bu gerçekten korkunç bir durum. Kendimize yetecek yiyeceği bile üretemez olduk. Mecburen kaçtığımız o hayata, yani market alışverişlerine geri dönmek durumunda kaldık. Bunu hiç istemezdik.
1: Louisiana'da kış bitmek üzere. Yazın o sert günlerine çok az kaldı. Ama Randall çiftliğinin o kaçınılmaz kuraklığa karşı hala hiçbir hazırlığı yok.
2: Su sorununu çözemezsek ne ekin yetiştirebiliriz ne de hayvan besleyebiliriz. Ortada çiftlik falan kalmaz.
3: Çok çaresiziz.
2: Marty, lütfen.
3: Sana yine ihtiyacımız var. Ah, ayağın suyun içinde kaldı.
0: Marvin, su ne kadar yükselmiş böyle.
3: Oh. İnanılmaz. Seni görmek güzel. Biz sarılmayı çok severiz.
0: Fett sarılmak istiyor. Seni görmek ne güzel.
3: Seni
0: harikasın.
3: Görmek de öyle.
2: Ben de.
0: Öyle mi? Herkes mi?
4: Çok tatlı değil mi?
0: Ama ben pek öyle sarılmayı sevmem. Anlıyor musunuz? Vay canına, şaka mı bu?
2: Vay canına.
3: Evet.
2: En uzunumuz.
0: Çok büyümüş. Kaç sene geçti? Yaklaşık beş yıl. Şu kadarcıktın biliyor musun?
3: Çok küçük doğru.
2: Evet.
0: Buna inanamıyorum. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. 5 yıldır görmediğiniz çocukları görünce. Şöyle söyleyeyim. Buraya son geldiğinde Matthew daha küçücük bir çocuktu. Kaç yaşındasın?
3: 10.
0: 10 mu? Güzel
3: yaş. Neredeyse 11.
0: 11 mi? Neredeyse 11. Çok uzamış. Dile kolay. 5 yıl. 5 yıl insanı böyle değiştiriyor işte. Bu 5 senede aile hiç boş durmadı. Çok çalıştı. Burayı ayakta tutmak için çabaladı. Fakat Doğan'a onların çiftlik hayallerinin önünde ciddi bir engel oluşturdu. Çiftliğin durumunu konuşalım biraz.
3: Ciddi bir kuraklık atlattık. Şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak yazdı. En büyük sorunlarımızdan biri de bu zaten. Belki hatırlıyorsundur. Misty bizim için harika bir çeltik tarlası ekmişti.
0: Peki işe yaradı mı?
3: Hayır. Maalesef çeltik tarlası kuraklığa dayanamadı.
0: Peki?
3: Bütün sebzelerimizi kuruttu. İşe yaraması için gerçekten çok uğraştık. Çünkü bizimle gurur duymanızı istiyorduk ama olmadı işte.
0: Oh, da orada dur biraz. Sizinle gurur duyuyoruz. Bunu dert etmeyin. Ben buradan gittikten sonra hava ne kadar ısındı?
2: 46 derece falandı ama hissedilen 49'du.
3: Evet.
2: 46'ya kadar çıktığını biliyorum.
0: Hava 46 ya da 49 dereceye kadar çıktığında hayvanlar ne yapıyor?
3: 14 hindimiz öldü. 6 tane yumurta tavuğumuz ve bir horozumuz vardı. Şimdi geriye sadece tek bir tavuk kaldı.
0: Yani tavuk dışında çiftlik hayvan kalmadı mı?
3: Bir de koyunlarımız var.
4: Peş peşe doğurmaya başladılar. Sonra o kuzular da büyüyüp doğurmaya başladı. Yani anlayacağın bir sürü koyunumuz oldu ama onların durumu çok iyi.
0: Güzel. Bir şey soracağım. Burada bir sürü köpek olduğunu fark ettim.
4: Evet.
0: Niçin buradalar?
2: Evet. Şimdi ormanda bazı şeylerin dolaştığını fark ettik. O yüzden korumaya ihtiyaç duyduk. Biz de Alman kurdu aldık. Davetsiz misafir konusunda içimiz rahat.
0: Kaç köpek var?
2: 3 tane. Her an tetikteler.
0: Güzel alarm sistemi. Arabayla geçerken çitlerin oraya iletiyorlardı.
2: Doğru.
0: Bunlar nereden çıktı acaba dedim.
3: Doğru. Ona isimlerini söylesene.
2: Rainy değil.
0: Ne? Dışarıdaki o en vahşi... Dur bir dakika. Dişlerini gösteren o en vahşi Alman kurdunun adı sakın Marty olmasın.
5: İsimleri Boaz, Ruth ve Samson.
0: Keşke onları da Marty gibi kutsal bir isim koysaydınız. Anne ve babanızla küçük bir tura çıkacağım. Bakalım 5 yılda neler değişmiş. Önden buyurun.
3: Elbette.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
7: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
8: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
10: Bir adım önde.
11: Geliyorum.
12: Evet.
13: Harika.
12: Nasıl oldu?
13: Nasıl
12: bakalım.
11: Hemen.
13: Hadi bakalım.
14: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Peki millet, burada sorun tam olarak nedir?
4: Buraya bir oluk sistemi kurdum. Su varillere aksın diye de boruyu tam şuraya bağladım.
3: Bu suyu niçin kullanıyorsunuz?
4: Aslında bu suyu içerideki tuvaletin sifonu, bahçe ve hayvanlar için kullanıyoruz. Ve bu da işte bizim...
5: Bu da bizim filtreleme sistemimiz.
4: Evet.
3: O üzerindeki nedir öyle? Hiç çamaşır mı, şort mu? Kusura bakmayın. Affedersiniz. Peki, bu variller temiz mi bari? Emin misiniz?
4: Çoğu toplama sisteminden daha temiz. Yine de
3: çok
4: aradan
3: güzel.
4: Biraz pislik kaçıyor.
3: Evet.
4: Ama dibine
3: tabii.
4: Çöküyor sürekli.
3: Beğendim.
5: Su sistemi bununla sınırlı değil.
3: Dahası evet, da mı var?
5: Dahası da var.
3: Görmek istiyorum.
5: Tamam, gidelim.
3: Çatıdan süzülen yağmur suyunu varillerde biriktirip değerlendirmeleri gerçekten çok akıllıca, çok takdire şayan bir hareket. Ama ne var ki bu çiftliğin en büyük sorunu olası bir kuraklıkta susuzlukla mücadele etmek zorunda kalmaları. Yağmur yağmadığında ne yapacaklar? Soru bu. Peki bu nedir?
4: Bu 2100 litrelik bir su tankı.
3: Bu tarafta bir oluk göremiyorum.
4: Doğru.
5: Evet.
3: Planınız nedir?
4: Şu an dışarıdan hazır su alıp idare ediyoruz. Ama niyetimiz bu tarafa da bir oluk takıp suyu doğrudan bu tanka verecek bir boru çekmek. Tabii bunun için sağlam bir filtreleme sistemi kurmam şart. Çünkü bu banyo ve temizlik işlerinde kullanılacak.
5: Temizlik ve yıkama.
4: Haliyle diğer sudan temiz olmalı.
3: Tamam. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Hafızam pek iyi sayılmaz ama 5 yıl önce ana yolu üzerinde bir su hattı olduğunu anımsıyorum. Çatıdaki suyla niye uğraşıyorlar bilmiyorum. Ayrıca su taşımak başlı başına bir masraf gerektiriyor. Geniş aileye ihtiyacı olan suyu fazlasıyla sağlayacak 150 metrelik bir hat çekelim. Bu ne, hayatta kalan son canlı mı?
5: Evet. Bu bizim tavuğumuz. Bayan Curry.
3: Peki, bu tavuk yumurta veriyor mu?
4: Düzenli olarak değil.
3: Nereye yumurtluyor?
4: Şunun içinde.
3: Bir folluğun içine mi yumurtluyor yoksa rastgele bir yere?
4: Rastgele bir yere.
5: Evet, içeri yılanlar dadandı. Tam 9 yumurtamızı yediler.
3: Gerçekten mi?
4: Evet, bu yaz evet. Oldu. Yaklaşık 3 ay önce yaşandı. Evet, 3 ay olmuştur.
3: Hiç iyi değil.
6: Artan sıcaklıklar sadece tavukları sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya bırakmıyor, yumurtalarını da tehlikeye atıyor. Gölge, su ve kolay bir öğün arayışındaki sıçan yılanları doğal yaşam alanlarını terk edip bu yerlere dadanıyor. Besin değeri yüksek ve tek seferde yutulabilecek kadar küçük olan tavuk yumurtaları onlar için bulunmaz nimet. Hatta bazı yılanlar yedikleri yumurtaların kabuklarını sonradan geri kusuyor. Bu da hırsızın kim olduğuna dair en büyük kanıt.
5: Uzunluğu yaklaşık ne kadar?
4: 2 metre vardı.
5: Evet, yaklaşık 2 metre boyundaydı. Buraya yılanlar dadandı. Ne yapacağımızı bilemedik. Elimiz kolumuz bağlandı. Tıpkı buraya ilk geldiğimizdeki gibi. O zaman da yaban domuzlarıyla başımız dertteydi. Yaban domuzu deyip geçme. Onlara yaklaşmamak gerek çünkü saldırıyorlar. Bir de her yeri eşeleyip kocaman çukurlar açıyorlar. O yüzden toprakta hiçbir şey yetiştiremiyoruz.
7: Faith'le arazide yürüyüşe çıktığımızda her yerde domuz dışkısı ve toprağı eşeleyerek açtıkları kocaman çukurlar gördük. Şu patikaya bakın. Resmen yaban hayvanı patikasına dönmüş.
5: Gerçekten mi?
7: Evet.
5: Böyle bir tabiri ilk kez duyuyorum. Neyse ki Rainy'ler imdadımıza yetişti de çit işini halledip büyük bir dertten kurtulduk.
7: Sağlam mı?
8: Evet.
5: Elektrikli çit yaptılar.
8: Aşağıya bir elektrikli tel çekeceğiz. Böylece buraya gelip etrafı koklarken çarpılacaklar ve buraya girmekten çekinip ormana geri gidecekler. Bu harika bir plan. Güzel.
5: Telleri çektikten bir süre sonra köpekleri getirdik. Böylece bir daha yaban domuzlarıyla uğraşmak zorunda kalmadık. Şükürler olsun.
3: 6 ay önce 7 tavuğunuz vardı.
4: Doğru.
3: Geriye bir tane mi kaldı?
4: Evet.
5: Evet.
3: İyidir.
5: Bir tane kaldı. Onu korumaya çalışıyoruz. Tavuk işini de hayvancılığı da devam ettirmek istiyoruz. Yumurta fiyatlarından haberiniz var mı bilmiyorum. Ama fiyatlar gerçekten çok yükseldi. Neredeyse 10 doları buldu. Kümese gidip kendi yumurtamızı taze taze toplamanın yerine hiçbir şey alamaz. Çiftlik hayatı dediğimiz şey de tam olarak budur. İşte koyunlarımız.
4: Bu yine mi gebe?
5: Bu ikisi yine gebe. Hep gebeler zaten.
4: Tanrım.
3: Toplam kaç tane var?
5: 7 tane.
3: 7 tane ve biri gebe öyle mi?
5: 2. Sanırım 2. İkisi gebe.
3: 9 ediyor.
5: Hiç boş durmuyorlar ki.
3: 9.
5: Evet.
3: Hava 43 derece çıktığında nereye saklanıyorlar?
5: İçeri kaçıyorlar.
4: Barınaklarını.
3: Gösterebilir Tabii. misiniz? Lütfen.
5: Barınakları şurası. Üzerinde branda olan yer.
3: Görüyorum. Bu koyunlarla ne yapacaksınız? Evcil hayvan niyetine mi besliyorsunuz yoksa amaç arazideki otları temizletmek mi?
4: Birkaç sebebi var. Evcil hayvan değiller. Yabani otların büyümesini engelliyorlar. Bir de etinden faydalanıyoruz tabii.
3: Anladım. Onlardan bu şekilde faydalanmanız çok güzel bence ama... Duyduğuma göre Louisiana'nın bu bölgesinde son dönemde çok sert dolu fırtınaları yaşanıyormuş.
5: Evet.
3: Doğru mu bu?
4: Yakın evet. zamanda 2-3 kez yakalandık.
3: Peki o zaman hayvanlar ne yapıyor?
5: İçeride bekliyorlar.
3: Koşup buraya saklanıyorlar öyle mi?
4: Evet.
3: Koyunlar.
4: Evet.
3: Tamam. Bu çiftçiler kötü hava koşulları yüzünden bahçelerinden hayvanlarına kadar neredeyse her şeylerini kaybetmişler. Şu an ellerindeki tek gıda kaynağı koyunlar. Anladığım kadarıyla koyunlar hallerinden memnun. Ama ben yine de yaşadıkları barınaklara daha yakından bakmak istiyorum. Peki, araziyi biraz dolaştım. Nerede yaşadığınızın bir önemi yok. Eğer bir şeyler yetiştirip hayvan besliyorsanız, bu kötü hava koşullarından nasibinizi alıyorsunuz demektir. Bazen hayvanlar telef olabiliyor. Bu durumu çözmemiz şart. Kurduğunuz yağmur suyu toplama sistemini takdir ediyorum etmesine ama... aklıma bir şey takıldı. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ana yolun... hemen orada. Bir ana su hattı bulmamış mıydım ben?
5: Evet.
3: Peki, o şebeke suyuna bağlanmak hiç aklınıza gelmedi mi?
4: Ben şehir şebeke suyu istemiyorum açıkçası. Yani
3: neden peki?
4: İçinde çok fazla klor oluyor ve bazen de kahverengi akıyor o yüzden.
5: O su kirlenmiş durumda. Yani, şehirdeki doğru. suyun kirlendiğine dair haber aldık.
4: Her zaman bir sorunu çıkıyor.
5: Evet.
4: Ayrıca çok fazla kimyasal.
3: Sen ne diyorsun?
9: Hayır diyorum.
3: Neden söyle?
9: Suyumuz olduğunda ellerimizi yıkayıp duş alabiliyoruz. Ve bence bu...
3: Yağmur sularıyla mı?
9: Yağmur suyuyla evet. Ama bazen yeterince yağmur yağmadığı için yeterli su olmuyor.
3: Açıkçası kendi düzenini oturtmuş bir çiftçiden bunu ilk kez duyuyorum ama hak veriyorum. Zira insanlar zaman zaman yaşadıkları yerlerdeki içme suyunun kalitesinden kuşku duyabilirler.
5: Evet.
3: Peki. O halde bu konuyu burada kapatıyoruz. Zorlamaya gerek yok. Dürüstlüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu konuşmadan yola çıkarak söylüyorum. Yarın su toplama kapasitemizi arttırmaya odaklanacağız. Belki suyu içilebilir bir hale bile getirebiliriz. Hmm.
5: Bu harika olur.
4: Evet.
5: Evet, güzel
3: Çok
5: olur.
3: Ama buna kesin gözüyle bakmayın. Söz vermiyorum. Fakat hedefimiz bu olacak.
4: Tamam.
3: Peki, kim daha temiz su istiyor?
5: Evet.
3: Temiz su istiyor musun?
7: Evet.
3: Daha fazla su?
7: Evet.
3: Peki, ya sen?
9: Evet. Kesinlikle varım.
3: Peki, o zaman...
5: Ulan ne kadar çılgınca gelse de evet.
3: Evet, bu aile evet. Biraz çılgın mı ne ha?
5: Biraz çılgınızdır.
3: Sen değil misin? Delinin halinden deli anlar derler ya. Tam o durumdayız.
5: Doğru.
3: Sizler tam anlamıyla delirmişsiniz. Ama bu iyi anlamda.
5: Evet.
3: Son kez söylüyorum. Ekskavatörü getirip 150 metrelik bir... Su hattı kazma fikri tamamen rafa kalktı. Artık söz konusu bile olamaz.
5: Söz konusu olamaz.
3: Şebeke suyu değil yağmur suyu istiyorsunuz.
4: Doğru.
9: Evet.
3: İşte bunu duymak istiyordum. Aile bana hep bir ağızdan ve kesin bir dille 150 metrelik su hattı kazma, bunu istemiyoruz dedi. Bu cevabı beklemiyordum. Ama saygı duyuyorum. Şimdi nasıl daha fazla yağmur suyu elde edeceğimizi, suyu nasıl filtreleyeceğimizi ve bu aile için nasıl daha güvenli hale getireceğimizi bulmamız gerekiyor. Madem öyle, yarın hep birlikte bu soruna el atıyoruz.
4: Tamamdır.
3: Çok teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederiz.
3: Siz daha teşekkür etmeyin.

0: yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
12: Onaylandı.
11: Dinamik sürüş testi.
12: Başardı.
11: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
13: Çekiyorum.
14: Evet.
15: Harika.
14: Nasıl oldu?
15: Bakalım.
14: Hemen.
16: Hadi bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Randall ailesinin Louisiana'daki çiftliğini kurtarma operasyonunun ikinci günündeyiz.
0: Peki, şit çok hoşuma gitti. Çok iyi yapılmış.
10: Marty işe koyunların yanına gidip barınaklarının durumunu inceleyerek başlıyor.
0: Koyunların yırtıcılara karşı güvende olduğunu düşünüyorum. Benim asıl odaklandığım nokta hava şartlarına karşı ne kadar korunaklı oldukları. İri taneli dolu yağışları ve 43 dereceyi bulan uzun yaz sıcakları bir hayvan için oldukça zorlayıcı olabilir. Bu kesin. Belli ki Ray paletleri seviyor. Çiftliğin her köşesine onlarca palet yığmış. Hatta tam şurada paletlerden inşa edilmiş bir atölye bile var. Ama küçük koyun sürümüz için en iyi barınağın bu olduğundan emin değilim. Daha önce paletlerle bu denli doldurulmuş başka bir çiftlik daha görmemiştim. Louisiana'daki kötü hava koşulları göz önüne alındığında burası pek de yeterli bir barınak değilmiş gibi geliyor bana.
10: Çam ve ladin gibi düşük maliyetli yumuşak ağaçlardan üretilen paletler genellikle ömrünü tamamlamış nakliye platformlarından geri kazanılır. Bahçe düzenlemeleri ve geçici çitler için ücretsiz ve işlevsel olsalar da taşıyıcı yapı olarak kullanılmaları büyük risk taşır.
8: Özellikle Louisiana'nın ekstrem hava koşullarında bu ahşaplar kolayca eğilip çatlayabilir.
0: Koyunlar burada olumsuz hava koşullarında savunmasızlar. Muşamba bir nebze iş görür. Kabloyla sabitlenmiş birkaç metal çatı parçası da var. Bu koyunların barınağını iyileştirmek için yeterli vaktimiz var mı onu da bilemiyorum. 40 yılda bir karşılaşmak deyimini duymuşsunuzdur. Böyle kopukluklar olmasın, tek bir koyun daha ölmesin. Bugün evin erkekleri nerede bakalım?
12: Ray işte, Matthew da okulda.
0: Yani sadece hanımlar burada.
12: Evet.
8: Kuraklık ve aşırı sıcaklar ailenin temel gıda kaynaklarını bitirince Martin'in bir sonraki adımı su depolama sistemlerini iyileştirmek oluyor.
0: Evin bu tarafındaki yağmur suyu sistemine bir göz atmak istiyorum. Ray bu tankı kullanmak istiyormuş. Şimdi suyun durumuna bir bakalım lütfen.
12: Tamam.
0: Sana karşı dürüst davranacağım. Bu suya pek güvendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani bu suyu içmekten keyif alacağımı hiç ama hiç sanmıyorum. Tamam mı?
13: Ben de keyif almıyorum.
0: Kendi düzenini kurmuş bir çiftçiden asla buz gibi koca bir bardak yosunlu su içmek için sabırsızlanıyorum ya da kıyafetlerimi yosunlu suda yıkamak için can atıyorum sözlerini duyamazsınız. Uzun lafın kısası, bu çiftçilerin içi yosun dolu bir su depolama tankı var.
8: Güneş, sıcak hava ve durgun su birleşince yosunlar devreye girer ve su tanklarını tam bir üreme yuvasına dönüştürür. Genellikle kuş dışkısı ya da çürüyen yapraklardan suya karışan azot ve fosfor adeta gübre etkisi yaratarak yosunların hızla çoğalmasını sağlar. Bu zehirli yosunsu su ister içilsin ister banyoda kullanılsın mide bulantısı, ateş ve baş ağrısı yapar, ağır vakalarda ise karaciğerde ve sinir sisteminde ciddi hasara yol açar. Üstelik tank bir kez kirlendi mi, temizlik sonrası kalan küçücük yosun parçası bile yeni bir istilayı tetiklemeye yeter.
12: Suyun bu denli yosunlu ve kirli olduğunu görmek tıpkı hindiler öldüğündeki gibi içime işledi. Yani Tanrım, biz burada ne yapıyoruz? Hayalini kurduğumuz o çiftlik hayatına bir türlü kavuşmamak gerçekten çok ağır geliyor. Bunu kaldıramıyoruz.
0: Buradaki sistemi en baştan kuracağız. Şurada duran jet pompanız hakkında konuşalım biraz. Bu pompayı nasıl çalıştırıyorsunuz? Anlatır mısınız bana?
12: Şalterimiz var.
0: Eve girmende bir sakınca var mı?
12: Yok.
0: Mutfak lavabosu varmış.
12: Evet.
0: Dışarıdaki tankı gördüm. Onu bana bir anlatın bakalım.
12: Evet.
0: Küçük bir pompa da gördüm. Diyelim bulaşık yıkayacağız. Su sisteme nasıl geliyor? Nasıl akıyor?
12: Tamam. Şu şalteri kaldırıyoruz. Gelen uğultuyu duyuyorsundur.
0: Duyuyorum.
12: Tamam. Normalde o şalteri kaldırdığımızda suyun buradan akması
0: gerekir.
12: Nasıl
0: oluyor peki?
12: Biliyorsun, tanktaki su çıkış noktasına kadar ulaşmıyor. Yani dipteki su öylece tankın içinde duruyor.
0: Yanlış mı gördüm bilemiyorum ama tankın üzerindeki gösterge 380 litreyi gösteriyordu.
12: Hı hı.
0: O tankta 380 litre su varsa dışarı su akması gerekir. Burada bekleyin lütfen.
12: Tamam.
0: Hemen geliyorum.
12: Tamam.
0: Buna akıl sır erdiremiyorum. Bakalım mutfak lavabosuna neden su gelmiyormuş. Bu açıkmış. Şunu pompaya kadar takip edelim. İşte sorun burada. Şuna bakın. İyi bakın. Kıvrılmış. Şu kıvrımı bir düzeltelim. Şimdi içeri geçip su geliyor mu diye bakacağım. Bana bir iyilik yapıp tekrar dener misin?
12: Hemen deniyorum. Tamam.
0: Bunu sevmedim işte. Kapat lütfen.
12: Tamam.
0: Hadi. Şimdi hep beraber dışarı çıkalım ve burada neyin ters gittiğini bulmaya çalışalım.
12: Olur.
0: Bütün güç buradan geliyor değil mi?
12: Evet.
0: Ve şu beyaz hatta evin içine gidiyor. Bu da tanktan yani su kaynağından geliyor öyle mi?
12: Evet. Evet.
0: Suyu da buradan pompalıyor değil mi?
12: Evet.
0: Bu da eve gidiyor.
12: Evet, tam buraya.
0: Evet. Bu arada iyi iş çıkarmışsınız. Bütün borular yalıtımlıymış. Aferin. Diyelim ki Marty burada değil ve siz bulaşık yıkayacaksınız.
12: Evet.
0: Ne yaparsınız? Burada jet pompası ya da su pompası gibi bir şey var. Şurayı benim için bir okur musun lütfen? Ne yazıyor?
13: Çalıştırmadan önce pompayı suyla doldurun.
0: Yani... Anladığım kadarıyla pompanın suyu boşalmış. Peki. Pompayı çalıştırdın mı?
13: Hı-hı.
0: Önce suyla doldurdun mu peki?
13: Hayır.
0: Hayır. O zaman bunu bir deneyelim. Şunu çıkar bakalım lütfen. Pes etme ama uğraşmaya devam et. Neredeyse olacak. O hortumun seni yenmesine izin verme. Aferin. Şimdi tek yapmamız gereken pompayı suyla doldurmak. Hadi kendimize bir huni yapalım. Çekinme. Taştığını görmek istiyorum. Lütfen şu kıvrımları da düzeltin. Aferin. Tamam, kızına başla işareti ver.
12: Tamam Joy, musluğu aç. Tamam, bekle biraz.
13: Hissediyorum. Su geldi.
12: Tamam, su geliyor.
13: Evet, su geldi.
0: Tamam, peki hanımlar. Çalışması için yapmanız gereken tek şey
12: pompanın
0: neymiş?
12: Pompanın suyla dolu olduğundan emin olmalıyız.
0: Bravo. Suyun temizliği hiç içime sinmedi ama hazır üçümüz bir aradayken sorayım. Sıcak su işini nasıl hallediyorsunuz? Sıcak su probleminiz de var mı?
12: Suyu kahve demliğinde ısıtıyoruz.
0: Anlayamadım.
13: Sadece duş alırken ya da bulaşık suyu çok soğuk geldiğinde biraz ısıtıp lavaboya döküyoruz.
0: Bunu öğrendiğim iyi oldu çünkü ben de çok yaptım.
12: Evet.
0: 50 yıl önce Alaska Heinz'da kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde yaşıyorduk. O günler canlandı gözümde. Şunu da söyleyeyim. Buraya ilk geldiğimizde haliniz gerçekten çok perişandı.
13: Ne bir evimiz ne de kahve demliğimiz vardı.
0: Evet ama o günden bugüne çok yol kat ettiniz.
13: Evet.
8: Randall ailesi bugün evlerine su getirmekte zorlanıyor. Ama 5 yıl önce başlarını sokacak bir yerleri bile olmadığı için suyun lafı bile edilmiyordu.
15: İlk etapta bu karavanda yaşayacaktık.
0: Vay canına. Peki neler oldu?
15: Yenileyip küften arındırmaya çalışıyorduk ama baktık ki her tarafa yayılmış. Biz de mecburen...
0: Vazgeçtiniz.
15: Hı-hı. Mecburduk.
0: Evsiz, barksız göçebeler gibi ortada kalmışlar resmen.
15: Kafamda şöyle bir plan vardı. Para biriktirip hazır bir ev alacaktım. Ve onu buraya getirtecektim.
0: Tam buraya mı kuracaktın?
15: Evet.
0: Peki, bak şimdiden söyleyeyim. Buraya hayatta ev mev kurdurtmam. Kasırga ve hortum bölgesinde yaşıyorsunuz.
15: Haklısın.
0: Bu biriketlerin üzerine ev mi kurulur?
15: Bir tekmeyle devrildiler. Hayatta olmasın.
0: Louisiana havasına dayanacak. Çok sağlam bir temel atmamız şart. Yeni eviniz
15: teşekkür
0: için.
15: Teşekkür ederim. Ne zamandır bir yuvamız olsun diye çabalıyorduk. Bizim için çok şey ifade ediyor.
0: Dur bakalım. Hemen teşekkür etme. Hemen teşekkür etme.
12: İnanamıyorum. Bunu görmemiştim aman tanrım.
0: Randall ailesinin halini görünce sıfırdan ev yapmakla vakit kaybedemeyeceğimizi anladım ve hemen telefonlara sarıldım.
12: İnanamam.
0: İşte yeni eviniz. Randall ailesinin yaşadıklarını anlatınca şirket bu evi onlara bağışladı. İyi misin İyiyim. Dostum?
15: İyiyim, iyiyim.
16: Gel buraya kardeşim.
15: Çok teşekkür ederiz.
12: Çok teşekkür ederim.
16: Gel buraya.
15: Harika.
12: Çok teşekkür ederiz.
20: Çevre sakinlerinin bu aile için el ele vermesi harika bir şey. Zaten yaşadıklarından sonra bunu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum. Tepkileri o kadar duygusaldı ki ömrüm boyunca bugünü unutacağımı hiç sanmıyorum.
0: Epey yol kat ettiniz ama hepimizin bildiği gibi... Bu arazideki en büyük sorun su. İster koyun ol, ister tavuk, isterse bir Randall.
13: Evet.
0: Hiç fark etmez. Bu su işini mutlaka çözmemiz gerek.
8: Randall ailesinin Louisiana'daki 40 dönümlük arazisinde...
0: Şurada gözüme çarpan ama hoşuma gitmeyen bir şey var. İstersen ondan konuşalım.
8: Marty ve Faith'i başka bir sorun daha bekliyor.
0: Evet, burası çok değişmiş. Hani nerede o çeltik tarlaları? En son geldiğimizde kendi ellerimizle çeltik ekmiştik. Ama hava çok ısınıp kuraklık vurunca hepsi kuruyup gitmiş.
8: Louisiana'da her yıl 1.3 milyon tondan fazla üretilen pirinç, eyaletin en değerli mahsullerinden biri. Fakat pirincin sığ kökleri ve sıcağa karşı hassas yapısı, hayatta kalmak için durgun suya ihtiyaç duyar. Randall ailesinin de karşı karşıya kaldığı gibi, sıcak ve kurak dönemlerde ek sulama yapılmayan bir tarla yalnızca birkaç gün içinde kuruyabilir. İkinci haftanın sonundaysa mahsulün tamamı kaybedilebilir.
0: Doğal zorlukların arazinizi yavaş yavaş ele geçirmeye başladığını görüyorum. Oysa burayı 5 yıl önce tamamen temizlemiştik, tertemiz yapmıştık.
1: Evet.
20: Burası boş bir tarlaya benziyor.
13: Evet.
20: Ve bir işe yaramıyor gibi.
13: Gerçekten de buradan hiçbir ürün elde edemiyoruz.
20: Burada zorlu bir sel sezonu yaşandığını biliyorum. Evet. Bu nedenle de bahçede yapacağınız her türlü ekim dikim çalışması çeşitli sorunlara yol açacaktır.
0: Bol miktarda su depolayabilecek bir gölet kazarsak ve işler de yolunda giderse, bu ailenin pirinç yetiştirebileceğini düşünüyorduk.
20: Yardıma ihtiyacım var. Bu üzerine kapak yerleştirilecek şekilde tasarlanmış bir su tahliye kanalı. Depodaki suyun akarak pirinç tarlasını doldurmasını sağlayacak bir geçit inşa edeceğiz.
0: Birkaç briket alıp bunu işlenmiş kereste için bir sürgü kanalı olarak kullanabilirsin. Fikir bu muydu?
20: Harika. Sırada yaşasın. Su vermek var. 10 ila 18 santimetrelik su seviyesi yeterli olacak. Pirinçleri ektikten sonra elinde satıp para kazanacağım bir mahsul olacak. Önce bana birkaç işaret çubuğu bul bakalım. Tarlalar hazır sayılır. Toprakla buluşturmamız gereken 1000 adet kök fide var. Bir an önce işe başlamalıyız. Fideler büyümeli. Bu nedenle küçük bir dal parçası kopar ve tam kırmızı noktanın üzerine koy şimdi. Bak,
13: tamam.
20: Şöyle göz kararı hizala ve fideyi toprağa sapla. Evet, işte bu kadar. Gördün mü? Pirinç yetiştirirken toprağın sürekli sulu olması büyük önem taşıyor. Bu da işin güzel kısmı. Öyle dünyanın her yerinde pirinç yetiştiremezsin yani.
0: Bunun için dört dörtlük bir ortam lazım. Ama Louisiana artık o eski halinden çok uzak. Çok farklı bir yer. Hadi şu vahşi bitki örtüsünü biraz temizleyelim. O değerli arazinizi geri kazanalım. Sonrasında da etrafını çevirip korunaklı bir bahçe kurmaya çalışalım.
12: Vahşi doğa mı, düz bir arazi mi? Lütfen kurtar bizi şundan, lütfen.
0: Tamamdır. Senin için mahsul yoksa Clint'i buraya çağıracağım. Çünkü su işini halletmeliyim.
12: Tamam. Clint nerede?
0: Bağır.
12: Clint!
0: Yüksek sesle bağır.
12: Clint!
0: Aman kulaklarım gitti. Son bir kez daha tüm gücünle bağır.
12: Clint!
0: Aman tanrım. Şimdi biraz kenara çekil çünkü bu sesin üstüne buraya tüm gücüyle dalar. Clint!
8: Clint Randall ailesinin yeni bahçe işine hızlı bir başlangıç yapabilmek için eski pirinç tarlasını saran vahşi bitki örtüsünü ekskavatörle temizleyecek. Bahar gelmeden önce ailenin tatlı patates ve kara lahana gibi farklı iklimlere uygun mahsulleri hava şartlarından korunmak için 18'e 27 metrelik bu alanı jüt gölgeli kumaşlarla örtmesi gerekecek.
0: Bu arazinin bir bölümünü zamanında zengin ve verimli bir toprağa dönüştürmüştük. O alan hala oldukça bereketli. Şimdi de buradaki yabani otları temizleyip yeniden yemyeşil bir bahçe yapmak istiyoruz. Sonuçta birinin pirinç tarlası başka birinin domates bahçesi olabilir.
21: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
22: Kazancım net, sigortam net.
23: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
24: Baba.
23: Engin Can. Engin Can.
24: Dedeciğim.
23: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
24: Bonus kılık.
23: Ne?
24: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
23: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
25: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
24: Seni dinledik. Bonus kılık oldum.
23: Yıkıldım şu an.
24: Bonus kılık da ekliyor dede.
26: Çocuğunuzun bonus kılık ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Taşıdık kalkama.
3: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Karşınızda alışveriş artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
9: Uyandıralım.
10: Çıtır külah.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Günün ilerleyen saatlerinde Marty, su toplama sistemiyle ilgili planı Faith ve Joe'ya anlatıyor.
8: Sorun şu ki, bu yosunlu suyu doğrudan eve vermeye çok istekli değilim.
9: Evet.
8: Tamam mı?
9: Tamam.
8: Kendi toprağında yaşayan herkes su hayattır der. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Eğer su çok kirliyse hayat değil, ölüm getirir. Bu suyun kirli olduğunu biliyoruz, değil mi?
9: Evet.
8: Kökten bir çözüm bulmalıyız. Evet. Beni takip edin. Hadi büyük bir adım atalım. Evet.
9: Tamam.
8: Clint bize yepyeni bir depo getirdi. Öyle 1900 litre falan değil, tam 3800 litrelik. Gıcır gıcır. Bırak suyun içmeyi, içinde yemek bile yenir. Evet, ne diyorsunuz, işinizi görür mü?
9: Evet, vay canına.
8: Emin misin?
10: Evet.
8: Ne zaman kendi arazisinde yaşayıp da su sistemini temiz tutmakta zorlanan birini görsek yardımına koşarız. Ellerindeki depo artık kurtarılamayacak durumdaysa hemen bir çözüm ararız. Yepyeni su depoları ve filtreleme sistemleri konusunda uzman kişilere ulaşıp yosunlanmanın önüne geçmek, içme suyunu hem aile, hem hayvanlar hem de bahçe için daha güvenli hale getirmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Gelecekteki su kaynağınız bu. Neler düşünüyorsunuz?
10: O kadar duygulandım ki. Gerçekten minnettarım. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Temiz su o kadar önemli ki. Evimiz için hayati önem taşıyor.
9: Matthew'dan bile uzun.
8: Evet.
9: Bu da çok fazla su olacağı anlamına geliyor. Annemle babam bu su meselesi yüzünden hep endişeli. Yağmur yağmayan haftalarda bunu dert etmemize gerek kalmayacak artık. Omuzlarımızdan büyük bir yük kalktı.
8: Bunun kıymetini bilmeniz ve ihtiyaçlarınızın farkında olmanız beni çok mutlu etti. Bu ailenin 3800 litrelik yepyeni su deposunun değerini bilmesine sevindim. Ama daha yapılacak çok iş var. Sağlam bir temelin üstüne koyup oluk sistemi kurmamız gerek. Suyu eve ulaştırmak kolay iş değil, uğraştıracak.
7: Marty uzun süreli kuraklıklarda çiftliğin su ihtiyacını karşılayacak temiz bir kaynak oluşturmak için sıkıştırılmış dolgu ve beton bloklarla sağlam bir temel inşa edecek. Bu temel yepyeni 3800 litrelik depoyu Louisiana'nın sert kasırgalarında bile sapasağlam ayakta tutacak kadar güçlü olacak. Ardından evin arka tarafına yağmur suyunu toplamak için 15 metrelik bir oluk yerleştirecek. Son aşamada ise sistemi aşırı sıcak ve soğuktan korumak için içeriye bir pompa kurarak bu değerli kaynağı evin içine ulaştıracak.
8: Bunu götür, bana siyah olanı getir lütfen. Ufak bir sorunumuz var. O gıcır gıcır su deposunu paletlerin, tahtaların üzerine öylece oturtmak istemiyorum.
10: Tamam.
8: Burası getirdiğimiz o yepyeni depo için harika bir beton temel olabilir. İyi haber, 3800 litrelik yepyeni bir depomuz var. Kötü haber, oldukça ağır bir şeyden bahsediyoruz. Yani sağlam bir temel şart. Öyle paletlerin üzerine koyup geçiştiremeyiz. Madem elimizde yapı malzemesi var, o zaman değerlendirelim. Bunlar sizin mi?
10: Evet.
8: Arazinizin yani.
10: Evet.
8: Madem burası sizin araziniz, bu yapı da neyin nesi?
10: Bu yapı, annem burayı dükkan gibi bir yer yapacaktı.
8: Ne durumda peki?
10: Orası Joe'un.
8: Yani Joe orada mı yaşıyor?
10: Hayır. arka tarafa taşımak istedik ama yolu biliyorsun fazlasıyla taşlı, çamurlu ve engebeli olduğu için oraya götüremedik.
8: Epey büyükmüş. Çok da güzel görünüyor.
10: Evet, ona küçük bir üniversite hediyesi.
8: Bu hediyeyi ne zaman verdiniz?
10: Öylece duruyor orada.
8: Ne kadar zamandır?
10: Yaklaşık bir yıldır. Evet, ama bunun onun için olduğunu bilmiyor.
8: Bilmiyor mu?
10: Hayır.
8: Peki, arazinin arka tarafında yanınızda yaşamak istiyor mu?
10: Evet. Joy üniversiteye gidiyor. Çiftlikte kendine ait bir yerinin olması hem onun hem de bizim çok istediğimiz bir şeydi. Bu arazide çocuklarımız ve torunlarımızla bir arada yaşayabilmeyi hep çok istemiştik. Çocuklarımız da bu hayali canı gönülden benimsedi. Ama önemli olan bunu gerçeğe dönüştürebilmek. Üniversiteye giden bir gencin hala anne babasının dizinin dibinde olmak istemesi bence çok özel bir şey.
8: Çok önemli.
10: Evet.
8: Paha biçilemez. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin tabii. Bana böyle bir şey anlattıktan sonra harekete geçemeyeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun.
10: Harekete geçebilirsin.
8: Peki, seni haberdar ederim.
10: Harika olur.
8: Yapılacak çok iş var. Bu römork ev Joy'un anne babasından hediyeymiş. Dikkat et. Gençlerin bağımsız yaşam tarzını ve bu yaşam tarzının getirdiği sorumlulukları benimsediğini görmekten daha sevindirici bir şey olamaz. O yüzden bu işe biraz vakit ayırsam çok iyi olacak diye düşünüyorum. Amacımız suyun şu yöne doğru akmasını sağlamak ve tam çatının şurasından alacağız. Dikkat et. Gençlerin bağımsız yaşam tarzını ve bu yaşam tarzının getirdiği sorumlulukları benimsediğini görmekten daha sevindirici bir şey olamaz. O yüzden bu işe biraz vakit ayırsam çok iyi olacak diye düşünüyorum. Amacımız suyun şu yöne doğru akmasını sağlamak ve tam çatının şurasında.

0: Tam bu köşeye mi? Bu depo sayesinde üzerimizden büyük bir yük kalktı. Rengi siyah olduğu için güneş ışığını kesiyor. Böylece yosunlanma gibi dertlerimiz olmayacak artık. Üstelik 3800 litrelik kapasitesi sayesinde yağmurun yağmasını beklerken suyumuz hemen tükenmeyecek.
1: Sıradaki buraya gelecek. İçini toprakla doldurmalıyız. Clint kayıplara karıştı nedense. Clint! Su terazisini üstüne koy.
0: Ha, evet.
1: Beğendin mi?
0: Dengede duruyor.
1: Tamam, kenara çekil, bir sıra daha yapacağız.
0: Güzel oldu. Teşekkür ederim.
1: Son 5 yıl çiftlik için gerçekten çok zorlu geçti. Ama Faith'e iyi gelmiş gibi görünüyor. Son derece sağlıklı ve dinç bir görünümü var. Benimle birlikte kazıyor, tırmıklıyor, arı gibi çalışıyor. 5 yıl öncesini hatırlıyorum da hiç böyle değildi. Şunları yastık gibi dursun diye telle bağlayalım. Bunu tutabilir misin?
0: Aslında...
1: Şöyle gel lütfen.
0: Astımım beni
1: tamam,
0: zorluyor.
1: Canım,
2: şöyle geç de biraz soluklan. Sağlık görevlisini çağırmamı ister misin?
1: Hatırlıyorum da eskiden azıcık iş yaptığında hemen yorulur, fenalıklar geçirirdi. Sağlık görevlisinin gelip onu sakinleştirmesi, durumuyla ilgilenmesi gerekirdi.
2: Hırıldıyor ve nefes almakta çok zorlanıyor.
1: Ama bu sefer öyle olmadı. Onu böyle sağlıklı görmek beni çok memnun etti.
0: Matthew yardım edebilir.
1: Matthew nerede?
0: Matthew!
1: Matthew!
0: İstediğin gibi.
1: Clint! Matthew! Okuldan döndün mü?
3: Evet, döndüm.
1: Onlardan bir tane getirebilir misin delikanlı? Teşekkür ederim.
3: 3800 litrelik depoyu görünce çok sevindim. Çünkü normalde banyo ve diğer işler için sürekli dışarıdan bidonlarla suyu ben taşıyordum. Bu depo işimizi inanılmaz kolaylaştıracak.
4: Bence babam ağlayacak.
3: Bence sevinçten çığlık atacak. Uuu falan diyecek işte.
1: En son birlikte çalıştığımızda bu kadarcıktı.
0: Evet.
1: Ne duruyorsun? Bir tane daha lütfen. Aferin sana. Buraya en son geldiğimde Matthew daha küçücük bir çocuktu. Babasıyla yeni kulübenin temelini atmamıza yardım etmişti. Daha o zamandan bu hayali sahiplenmişti. Yardım etmek istersen gel bana söyle, sana göre bir iş mutlaka bulurum. Çok iş var, yardımın lazım.
5: İşe koyulmak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
1: Babanla şu tahtanın diğer ucundan tutun bakalım.
6: Bırak onu. Oğlumu çiftliğin gelişimine ve temelinin atılmasına katkıda bulunmak için çabalarken görmek beni etkiledi. Beraber çalışıyor olmak harika. Onunla gurur duydum.
1: Doğrult ve yay.
6: Yüzer.
7: Vay canına.
1: Peki ne kadar yüksekte olmalı?
5: 60 santim.
1: Tamamdır. Birinin çiftliği sahiplenip sahiplenmediğini öğrenme hevesinin büyüklüğünden anlarsınız.
5: Dengede değil.
6: Tamam.
1: Mükemmel, aferin. Çok iyi iş. Şunu söylemeliyim ki gerçekten çok iyi bir yardımcı. Peki nasıl görünüyor millet?
0: Harika görünüyor.
1: Tam şurada bir pislik görüyorum. İçine temiz su dolduracağımız temiz depolar için tertemiz bir temel gerekiyor.
0: Tüm bu deneme yanılmalara ve yaşanan aksiliklere rağmen çocukların işe hala hevesle sarılması beni çok mutlu ediyor. Kat ettikleri mesafe inanılmaz. Hevesliler ve zorlukları görebiliyorlar. Malum hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Teşekkür ederiz. Sürece dahil olmaya ve yola devam etmeye bu kadar istekli olmaları çok kıymetli. Çok iyi evlatlarım var. Gerçekten çok mutluyum. Bana katılmak ister misin?
3: Hayır.
1: Şöyle durun. Her an yağmur yağabilir. O yüzden bunu aradan çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yağmur suyunu depolasak harika olmaz mıydı?
4: Kesinlikle.
1: Bugünden
4: evet.
1: İtibaren tüm yağmur sularını.
0: Evet.
1: Sonsuza dek. Hadi başlayalım.
8: Yağmur yaklaşırken ve aile reisi Ray hala işinin başındayken, Marty ve Ray'in ailesi yeni su toplama depolarının oluklarını kurmak için zamanla yarışıyor.
1: Borunun ağzını uygun gördüğüm yere tak. Bu buraya ikinci gelişim ve büyük olasılıkla bir daha da geri dönmeyeceğim. O yüzden her şeyi doğru yapmak zorundayız. Bu hoşuma gitti, lütfen yerine tak. Artık Ray de yok. Zaman daralıyor ve gerçekten...

0: devletten her türlü yardıma çok ihtiyacım var. Aile bana bir oğlu uzatın lütfen.
1: Hazır. Buyur bakalım.
0: Teşekkürler. Kıymetli yükümüz Matt'te. Şuradaki küçük çatı için hazır mıyız peki?
1: Evet.
0: Buraya 2,5 santim yağmur düşse bile bu çatıdan 2300 litre su depolarız. Bu da depoyu yarıdan fazla doldurmak demektir.
1: Vay canına.
0: Bu... Şaka yapmıyorum. Peki sonraki adım ne?
2: Tuvaletler mi?
1: Elbette yine
0: neden
1: raporaya
0: evde,
1: getirdi.
0: Neden evde lavabo ve bulaşık gibi onca sorun varken tuvalet dedin ki şimdi? Gerçekten merak ettim. Gerçekten merak ettim. Evde çocuklar varken musluktan akan suya ve sifonlu bir tuvalete kavuşmak gerçekten büyük bir mesele. Çünkü temizlik her şeyden önce gelir. Tankı istediğin tarafa döndür. Yeter ki alttan su alabilelim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Çok yakında toplayacağımız o suyu.
1: Evet tamam. Efendim.
0: Teşekkürler.
1: Hadi başlayalım.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Vatilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimizin
7: iyi geleceği. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Yepyeni 3800 litrelik bir depo ve yepyeni bir oluk sistemi.
18: Güneş batmadan önce.
17: Her şey birbirine bağlama zamanı.
18: Marti yeni su toplama sistemini tamamlamak için çalışıyor.
17: Suyu görüyor musunuz? Kesinlikle. Dışarıdaki herhangi bir bahçe hortumu 0 derecede ya da daha altındaki bir sıcaklıkta hemen donar. Hava daha soğursa boru patlar. Pompa da donduğunda İçindeki su genleşir ve cihazı parçalar. İşte o zaman masraf iyice büyür. Artık bu pompaları ve su hatlarını tüm yıl sıcak kalan evin içine taşıma vakti. Bunu yapmak zorundayız. Doğrusu da bu zaten. İşin zor kısmını geride bıraktım. Şimdi tamamen çiftlikle uğraşmaya başlıyoruz. Neden mi? Çiftçimiz Ray geri dönüyor. Hadi, herkes yanıma gelsin, hep birlikte.
19: Bence Ray, depoyu görünce şu şekilde ağlayacak. Omuzlarını büzüp yapar herhalde bunu.
17: Uzaklardaydın, arayı kapatma zamanı. Ne diyorsun?
19: 3800 litrelik bir depomuz var. Olukları da taktılar, yani artık yağmur suyunu toplamaya hazır.
17: Yağmur geliyor, harika.
20: Kesinlikle.
17: 2,5 santim yağmur yağarsa Bu çatı sistemi yaklaşık 2300 litre su toplar. Yani 2,5 santimlik bir yağmurda depo yarı yarıya dolar. Büyük bir fırtınada tamamı dolar.
20: Harika.
19: Artık yağmur suyunu pompalamakla uğraşmayacağız. Su hortumlarını bağlamamıza da gerek kalmadı. Hepsi bitti. Bunun hepsini hallettik. Hepsi güzel oldu.
17: İşini kolaylaştırır mı?
20: Kesinlikle.
19: Bu işle Ray ve Matthew uğraşıyordu. Yani işi çekip çevirmeye çalışıyorlardı. Gerçekten çok mutlu oldu.
17: Merdivenden çık ve bir bak bakalım.
20: Böyle bir depoyla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Benim için çok değerli. Çünkü şebekeye bağlanmak istemiyordum. Hiç değilse bir konuda kendi başımızın çaresine bakabilirim. Bağımsız olalım istiyordum. Çok temiz.
17: İçilebilir mi?
20: İçilebilir.
17: Bu arazide 5 yıldır su topluyoruz. Peki, hiç bu kadar temiz su görmüş müydün?
20: Hayır. Bu depo bizim için çok büyük bir kazanç. Yani bir süre yağmur yağmasa bile bizi epey bir süre idare edebilir. Yağışlı dönemde ağzına kadar dolu olacağı için kuraklık vurduğunda bile suyumuz olacak demektir. Bu harika.
19: Çok berrak. Tertemiz.
17: Bu doğrudan içeriye bağlı. Anneniz içeriği incelemeyi bitirince kapağı sıkıca kapatacak. Şuraya da bir emniyet pimi takacak. Ne kadar ufak olursa olsun hiçbir haşerenin bu suya girmesine izin vermeyeceğiz. Korumalı olacak. Sistemi daha güvenli hale getirmek için aklıma gelen başka bir şey yok. Ve her şey tas tamam. Eski pompanızı söktük, artık yeni bir pompanız var. Bana bir iyilik yap delikanlı ve şunu fişe i̇şte takıver.
21: Harika.
17: Tamam.
19: Otomatik olarak.
17: Peki, suyun eve gidiş sesini duyabiliyor musunuz?
19: Evet.
17: Duyabiliyor musunuz?
21: Evet.
17: O boruya yalıtım yapacağız. Evet, suyun eve gittiğini nereden anlıyoruz peki? Sen söyle.
21: Aa, affedersin, doğru ya.
17: Yepyeni bir su deposu bağladık. Bana bir iyilik yap da suyu aç bakalım. Bu arada bir hayırsever sayesinde su ihtiyaçları şimdiden karşılandı. Ama onları daha büyük bir sürpriz bekliyor olabilir. Bu akşam sıcak suyunuz akacak. Beş yıl boyunca burada doğru dürüst su olmadan yaşamak çok zor ama bu süre boyunca sıcak su olmadan yaşamak daha da zor. Ne düşünüyorsun?
20: Evin musluğundan suyun akması, böyle güzel bir kaynağı, sıcak suya sahip olmak insanı güvende hissettiriyor. Çocuklarım o kadar iyi niyetli ki bu zorluklar karşısında hiçbir zaman seslerini çıkarmadılar. Onların normal bir hayata, gerçek bir ev düzenine kavuşması, sıcak suya erişebilmesi bizim için dünyalara bedel. Bir baba olarak bunu görmek beni duygulandırdı. Gerçekten harika. Bu harika.
17: Bence bunu hak ettiniz.
20: Tanrım.
17: Dinle. Sen ailesine son derece düşkün bir adamsın. Tamam mı? Bunu biliyorum. Bir insanın iyi olup olmadığını 5 dakika içinde anlarım. Ray gerçekten çok iyi bir insan. Çok iyi.
20: Şu alanı çitle çevireceğim. Burası bir nevi bizim ön bahçemiz olacak. Çayımızı, buzlu çayımızı, limonatamızı burada içeceğiz.
17: O iyi bir eş, aile babası ve çok çalışkan bir adam. Tam anlamıyla evinin direği.
20: Bayıldım.
17: Ray bu su sistemini fazlasıyla hak ediyor. Evet, söyleyin bakalım. Bu akşam kim sıcak bir duş almak istiyor? Güneş batmadan önce sıcak su tesisatını bitirmem gerekiyor. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler.
19: Sıcak su depomuz var artık. Deminden beri ona bakıyorum.
20: Her şey küçük detaylarda gizli aslında. Sıcak suyun hazır bulunması, herkes için ayrı ayrı su kaynatmakla uğraşmamak, bunlar büyük kolaylık. Sıradan bir evde bir düğmeye basmak ya da musluğun sıcak su tarafını açmak kadar zahmetsiz olan bir şey için biz büyük çile çekiyorduk. İnsan yaşayınca farkına varıyor. Minnettarız.

0: Clint! Hadi işimize dönelim. Şunu her şeyin elimizin altında olacağı yere yanaştır. Yol üstündeki otları, çalıları ezip geçebilirsin.
1: Randall çiftliğinde yeni bir gün. Clint her mevsime uygun kurumalı bahçe için alan belirlerken, tavuk yumurtalarını yırtıcılardan koruyacak ve ailenin yeniden kümes hayvancılığına dönmesini sağlayacak folluklar da yavaş yavaş şekilleniyor.
0: Şu follukları bitirirsen harika olur. Teşekkür ederim. Eline sağlık, devam et lütfen.
1: Koyun ağalına geçen Marty, ailenin diğer değerli hayvanlarını koruma altına alacak olan yeni planını açıklıyor.
0: Çiftliğin bu dört ayaklı sakinlerini, yani koyunları, sert hava şartlarından, aşırı sıcaktan ve fırtınadan nasıl koruruz diye epeyce kafa patlattım. Bu otluğa bakınca onlara şirin ve temiz bir barınak kurmak için harika bir yer görüyorum. Ne dersin?
2: Evet. Harika olur.
0: Oğlunuzun hoşuna gider.
2: Evet. Bayılır.
0: Çünkü bize hazır bir yapı bağışladılar. İşte oradalar.
2: Çocuklar.
3: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Sen nasılsın?
2: İyiyim, siz?
4: Siz geldiniz, daha iyi olduk.
2: Teşekkür ederim.
3: Burada olmaktan çok mutluyuz.
5: Rica ederiz, ne demek. Sizinle tanışmak çok güzel.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
2: Sağ olun.
0: Lütfen şu römorkta ne olduğunu bize anlatır mısınız?
3: Aslında şu an pek bir şeye benzemiyor ama hayvanların kalabileceği 3'e 6 metrelik üstü kapalı bir barınak bu.
1: Louisiana'nın bu bölgesinde her türlü iklim koşuluna dayanacak şekilde inşa edilen çelik barınaklar koyunlar için hayati bir öneme sahip. Aşırı sıcaklarda oluklu çelik levhalar güneş ışığını yansıtarak gölge yaparken doğal hava akımı sayesinde içerideki sıcaklıklar dengeleniyor. Kasırga ve şiddetli fırtınalar bastırdığındaysa sağlam yapısıyla sürüyü sağanak yağmurdan ve sert rüzgardan koruyor. Randall ailesinin yılın başında tanık olduğu dondurucu soğuklar göz önüne alındığında bu barınağın çok işlevsel olduğunu söylemek mümkün. 3 sağlam duvarı ve kalın saman tabakasıyla ısıyı içeride tutuyor, böylece yıl boyunca koyunlara sıcak bakımı kolay ve güvenli bir yuva sunuyor.
3: İskeleti işlenmiş ahşaptan olacak ve üstüne de
5: metal kaplama
3: ve pervazları eklenince hayvanlar tamamen korunmuş olacak.
0: Böyle sağlam bir çelik, ahşap ve metal kaplama yapı getirmeniz harika oldu. Çünkü etrafa şöyle bir bakarsanız bu dostlarımızın paletlerin kralı ve kraliçesi olduğunu görebilirsiniz.
3: Anladım.
0: Şöyle bir etrafınıza bakın yeter.
5: Evet.
0: Yaptıkları şey geri dönüşümün, ileri dönüşümün ve eldeki her şeyi yeniden değerlendirmenin adeta canlı bir örneği.
3: Evet.
0: Bu konuda ustalaşmışlar. Evet. Ama çatısı plastik brandayla kaplı palet yapılardan alınabilecek verim sınırlı. Bir noktadan sonra zarar görüyor. Bu arada sadece bir günümüz kaldı. Aslında bunu ayıracak vaktim yok.
2: Rainey ailesi geçen sefer de bize çok yardımcı olmuştu. Onlar bize sadece balık vermiyor, oltayı uzatıp nasıl balık tutacağımızı da öğretiyorlar. Birileri size o ilk desteği verip önünüzü açtığında tamam artık hallederim diyebiliyorsunuz. Biz bu işi kıvırırız. Bu işi bitiririz.
0: Yapabilir misiniz?
2: Tabii. Yapabiliriz.
0: Sizce de uygunsa şu kamyonu hemen buraya çekelim ve işe koyulalım.
3: Bu direği diktikten sonra sınırları ve köşeleri belirleyip yapıyı tam bünyesine oturtacağız. Böylece çatıyı yerleştirdiğimizde her şey kusursuz olacak.
2: Bu gerçekten büyük bir lütuf. Böylesine sağlam bir temele sahip olmak o kadar harika bir duygu ki.
3: İki tarafın da terazisi düzgün,
2: evet,
3: mü?
2: Evet, iyi. Tam dengede.
3: Karım şuna bak.
2: Kusursuz. Martin'in dediği gibi kusursuz.
3: Kesinlikle.
5: Bu eğim iyi mi? Daha mı fazla yoksa daha mı az olsun?
4: Bence eğimi biraz daha artsın.
1: Randall ailesinin Louisiana'daki ikinci kurtarma operasyonunun bitmesine 2 günden az kaldı.
0: Clint!
1: Clint ailenin yabani ot bürümüş çeltik tarlalarını bahçeye dönüştürmek için sona yaklaşırken... Koyunları koruyacak çelik barınağın inşaatı da hızla yükseliyor.
2: Palete ihtiyacınız yok mu?
3: Palet yok.
2: Tamam.
3: Yok. Tabii hava buz keserse o başka. O zaman bu paletlerle harika bir kamp ateşi yakarız.
0: 5 yıl önce buradan ayrılmıştım. Ama ne mi oldu? Geçen 5 yılda bu arazi kötü hava koşulları nedeniyle perişan oldu. Sıcaklar, yağışlar, dondurucu soğuklar ve kuraklık birbirini izledi. İşin özü şu, geleceği öngöremezsiniz ama koşullara uyum sağlayabilirsiniz. Hiçbir çiftlik imkansız, hiçbir yuva umutsuz değildir. Yeter ki siz isteyin. Her zaman bir yol bulunur.
3: Pekala, vida sıkma konusunda hanginiz daha iyi?
2: Aa, o iş bende.
3: Demek sen de, tamam.
2: Bu barınak sayesinde koyunlarımızın keyfi yerine gelecek. Üstelik iki koyunumuz da gebe. Artık yavrularını doğuracakları güzel, rahat ve güvenli bir yer bulabilecek miyiz diye endişelenmeyeceğiz. Çiftliğimizin adım adım gelişip başarıya ulaştığını görmek en büyük hayalimdi. Harika bir duygu.
6: Evet, planınız nedir? Bu arazide neler yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Evet.
6: Elindeki o şey önemli bir şeye benziyor.
2: Bu elimdeki bizim kitabımız. Yılların emeği var içinde. Şöyle hızlıca bir göz atman için her şeyi bir araya topladım.
6: Bir klasör hazırlamışsın.
2: Evet.
6: Üzerinde de çiftlik evimiz ve işimiz yazıyor.
2: Evet.
6: Anlaşılan bu plan üzerinde uzun zamandır çalışıyorsunuz.
2: Evet.
6: Ne zamandan beri?
2: Evlilikten çok önce.
6: Aa, buna bayıldım.
2: Tam 16 yıldır. Aynen.
6: Versene
2: öyle.
6: Versene bir bakayım.
2: Burada
6: merak
2: çiftlik
6: ediyorum.
2: Hayatımızın her detayı var.
6: Merhaba.
2: Burada sahip olmak istediğimiz kulübeden söz ediyoruz.
6: Hmm.
2: Küçük mekanlar, büyük karakterler.
6: Bayıldım. İnsanın aklında bir fikir olması ayrı, onu kağıt üzerinde somutlaşmış halini görmek çok ayrı bir şey.
2: Evet.
6: Bu artık
2: evet.
6: Sizin için tamamen gerçek. Bu gerçek bir rüya.
2: Evet. Bir gecede ortaya çıkmış bir şey değil bu.
6: Aha.
2: Bizim için evet bu.
6: Ciddi bir plan. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir hayat
2: Kesinlikle.
6: Planı.
0: Şunu söyleyeyim ki bu yapının bu kadar çabuk bitmesi karşısında şoke oldum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum.
7: Gerçekten harika görünüyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu bölgenin hava koşullarına dayanabilecek sapasağlam ve canavar gibi
4: evet.
0: bir yapı oldu. Dördünüzün sayesinde. Epey emek harcadınız öyle değil
4: teşekkür
0: mi? Çok
4: ederiz.
0: Teşekkür ederim.
4: Hı hı.
0: Peki, bir şeyler öğrendiniz mi? Bu arkadaşlardan neler öğrendiniz?
4: Ben teraziye almayı öğrendim.
2: İp kullanırken yeni bir şey öğrendim. Üst kısmın arka kısımla aynı hizada olduğundan emin olmak için arkaya geçip boydan boya çekilen ipi kontrol ettim. Eski usul yöntem, bilmem bilirmişsin bunu.
0: Çiftlik hayat hakkında çok şey öğrenmiş.
2: Eski usul.
0: Harika bir şey. Üstelik sensiz tam iki gün çalıştı. Son zamanlarda çiftlikte ipler
2: evet.
0: onun eline geçmiş evet. gibi görünüyor.
2: Evet.
0: Gerçekten. Gerçekten çok etkilendim. Bayıldım.
7: Genelde kesme, delme, montaj, inşaat işlerini Matthew ile ben yaparız. Ama eşimin ve kızımın bu deneyimi kazanması çok işimize yarayacak. Gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Bu harika olacak.
5: Bir kez daha sarılmam
3: Rica
5: lazım.
3: Ederim, teşekkür
5: bir kez
3: ederim.
5: Daha.
3: Yardım edebildiğimize
7: dostum,
3: sevindim dostum.
7: Ederiz.
3: Umarım güle güle kullanırsınız.
1: Gün ışığı kaybolurken...
0: Beni takip edin. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk.
1: Marty yumurta üretiminde çığır açacak bir şeyi göstermek için Randall ailesini kümesin yanına götürüyor.
0: Bu kümesi kim yaptı?
7: Ben yaptım.
0: Güzel. Neyi beğendiğimi söyleyeyim. Bence karşımda gelişmiş bir folluk sistemine sahip son derece kullanışlı bir kümes var. Burası resmen tavukların taç mahali olmuş.
2: Evet.
1: Geçmişi Amerika'daki ilk çiftliklere kadar uzanan folluklar, yumurta üretimini artırmak ve korumak isteyen çiftçiler tarafından uzun zamandır kullanılıyor. Yerden yüksek yapıları, koku izini ve görüş alanını kapatarak bir savunma mekanizması oluşturuyor. Böylece yılan gibi yırtıcıların yumurtaları bulmasını veya onlara ulaşmasını zorlaştırıyor.
0: Buradan bol yumurta alabilirsiniz ama tek bir tavuğunuz kaldı.
2: Evet.
0: Yoksa kalmadı mı?
2: Sorun değil.
0: Tek bir tavuğunuz mu kaldı? Tamam, bana bir iyilik yapın. Peşinen söylüyorum, bu çok değerli bir kargo.
2: Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba kızlar. Evet.
0: Yeniden yumurtlayan 6 tavuğa sahip olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Üstelik bir de horoz getirdik. Çiftlik kutucuğunu işaretleyebilir miyim
4: evet,
0: lütfen?
4: Evet.
0: Tamam. Yem, su, kuru bir yatak. Kim yumurta seviyor?
4: Ben. Omlete evet. bayılırım.
7: Omlet mi? Evet. Harika.
4: Evet.
7: Güzel.
4: Yeniden böyle güzel ve sağlıklı görünen tavuklarımızın olması harika bir şey. Yarın sabah uyanıp yumurtalara bakmaya sonra geri gelip kim omlet ya da sahanda yumurta ister demeye şimdiden hazırım. Yarın 3 farklı çeşit yumurta yapabilirim. Bu gerçekten de harika.
0: Herkes mutlu mu?
4: Çok ben mutlu.
0: Matthew, şu kapıyı kilitle lütfen. Üzerinde küçük bir kilit var. Hallederiz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Çiftlikte geçirdiğimiz şu kısa sürede adeta aile için yeni bir sayfa açtık. Son gördüğümden bu yana Matthew ve Joy 5 yaş daha büyüdüler. Üstelik becerikli ve çalışkanlar. O zaman neden onları çalıştırmayalım? Söyler misiniz?
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: Harika anları keşfet. Jacobs.
12: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
14: Ama bir mucizeye gerek var.
13: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirinde bir numaramız.
14: İşte bu Fairy mucizesi.
13: Fairy 30 dakikada mucize.
15: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Biraz daha ister misiniz?
1: Randall ailesinin 4 hektarlık çiftliğinde...
22: Gelin bakalım
4: Size biraz vereyim.
2: Evet.
1: Marty dikkatleri gözden kaçmış bir yapıya çeviriyor. Ailenin en küçüğü için büyük bir potansiyel taşıyan bir yapıya.
0: Bu çok üzücü. Sandalyesi burada duruyor. Buraya gelip oyuncaklarıyla oynuyormuş. Gördüğünüz gibi etrafa saçılmış. Ama... burası bir süredir hiç kullanılmamış gibi duruyor. Ben ilk geldiğimde bu yeri Matthew için inşa etmiştik. Şimdi başka bir amaçla değerlendireceğiz. Matthew o zamanlar 10-11 yaşlarındaydı. Yani ona ağaç ev yapmanın harika olacağını düşündüğümüz bir yaştaydı ve güzel de olmuştu. Dostum, babanla birlikte şu tahtanın diğer ucundan tut. Sıfır atık. Bunu başka bir yerde yeniden kullanalım mı?
7: Kesinlikle.
23: Ağaç ev.
0: Ne?
23: Ağaç ev. İnşaat işi bitince benim ağaç evime başlayabiliriz. Gizli bir girişi, bir de tutunup kendinizi yukarı çekeceğiniz tırmanma barı olsun. Bunu çok isterim.
7: Bırak.
0: Her gün çok sıkı çalıştın. 11 yaşında bir çocuk olarak bir ödülü hak ettin. Peki, söyle bakalım, içeri girmek ister misin? İşte büyük an.
23: Buradan evimizi görebiliyorum.
0: Yeni evinizi mi?
23: Evet.
0: Resmen dans ediyorsun.
23: Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Şimdi ise...
0: Konuşalım.
1: Marty eski yapıyı nasıl değerlendirebileceklerini planlamak için Matthew'u yeniden yanına çağırıyor.
0: İnsanlar büyüyünce ağaç ev dönemi biter değil mi?
3: Evet.
0: Sanırım bütün hayvanları sen besliyorsun değil mi?
3: Evet.
0: Gördüğüm kadarıyla burada kuru depolama alanı pek yok. Her şey yağmura açık.
3: Doğru.
0: Buradaki tüm yapılar derme çatma. Bu yapıları rakunlardan ve farelerden koruyacak şekilde yapmamışlar. Köpek mamasını nerede tutuyorsunuz öğrenebilir miyim?
3: Yemleri koyduğumuz metal çöp kovalarımız var.
0: Ama su alıyor değil mi?
3: Evet.
0: Bence bu gayet sağlam bir yapı. İçine tavuk yemi, keçi yemi, köpek maması çuvalları koyup yem deposu olarak kullanabilirsin. Bunu alıp hayvanların yanına taşıyabiliriz. Hayvan besleyen biri için harika bir kulübe olur. Ayrıca çok havalı bir atölye haline de gelebilir. Ne dersin? Dönüştürelim mi? Cevap?
3: Bence iyi fikir.
0: Neden ağaç evi dönüştürmeyelim ki? Evi ağaçtan indirip asıl işlerin döndüğü yere, yani aşağıya alabiliriz. Çünkü Matthew'un samanı, kuru otu, hayvan yemini ve köpek mamasını koyabileceği kuru bir alana ihtiyacı var. Bu ağaç evin Matthew'un atölyesine dönüşmesi için o kadar çok sebep var ki. Bakalım bu yapıya yeni bir yer bulabilecek miyiz? Sonra onu nasıl taşıyacağımızı bir şekilde çözeriz.
1: Marty ve Matthew artık kullanılmayan ağaç evini yeniden değerlendirmek için önce ağaçtan ayırıp destek ve merdivenlerini sökecek, ardından da bir mini yükleyiciyle çiftlikte yaklaşık 150 metre öteye taşıyacaklar. Yeni yerine yerleştirildikten sonra da açık kısımları kapatarak yapıyı hem bir yem deposuna hem de Matthew'in kişisel atölyesine dönüştürecekler.
0: Tutacak sağlam bir yer bulmak zor olacak. Clint! Şu kalasları kaydıralım. Clint, kalasları çatalların üzerine oturtmamız lazım. Oldu mu? Birbirine bağla. Çabuk çabuk çabuk. Güzel tırmanıştı. Clint! İleri! Sence işe yarayacak mı? Ne yapabileceğine bir bak. Bununla ilerleyebilir misin? Ben North Bend, Washington'da büyüdüm. Daha 10 yaşındayken iş makinesi kullanmayı öğrenmiştim. Matthew ise 16 yaşında. Makine orada duruyor. Yapılacak iş de var. O zaman neden Matthew yapmasın? Senin görevin şu mini yükleyiciyi o tarafa doğru sürmek olacak. Dener misin?
3: Evet.
0: Tamam. Etrafında döndür. Bakalım oraya kadar götürebilecek mi? İçeri girdiğinde ne olursa olsun asla paniğe kapılma. Kontrollere, pedallara ve diğer kollara çok çok yavaş dokun. Ani hareketler yapma. Sakin ol. Belki de doğuştan yeteneklisin de göreceğiz. Sana güveniyorum. Aferin. Şu kolu aşağı çek. O güvenlik kilidi. Onu aşağı çektiğinde işler sarpa sarar. Şu yanı sönen düğmeye bas. Evet, bekle, tamam.
3: Buna mı?
0: Hadi gitmeye başlayalım, tamam. Aferin, aferin. Hadi bekliyorum. Aferin. Evet, çekinme. Aferin dostum. Devam. Gayet iyi oluyor. Oluyor, gidiyorsun. Tamam, harika. Hadi gidelim. Çekinme, aferin dostum. Gayet iyi oluyor.
2: Endişelenmiyorum.
4: Buna dayanamayacağım.
2: Endişelenmiyorum. Harika iş çıkarıyor, hiç endişeli
4: ben
2: değilim.
4: Ben strese girdim. Benden başka kimse
2: ben
4: böyle değil, sadece ben
2: gayet
4: yani
2: iyiyim.
0: Biraz bu tarafa.
7: Ne yöne gittiğini göremiyordu. Beni gelen tek şey bu oldu ama Martin'in sözünden hiç çıkmadı. Onu gerçekten takdir ettim.
0: Bunu diğer binanın oradaki bidonların arkasına mı koyalım?
3: Evet.
0: Harikaydı.
2: Aferin oğlum.
0: Tamam, sana bir sorum var. Buraya mı koyalım?
3: Bence burası çok iyi. Belki biraz çevirebiliriz ama...
0: Oo, demek mükemmeliyetçisin. Tamam, sen yap. Ben gidiyorum. Hadi iyi eğlenceler. Keyfinize bakın.
4: Günaydın. Bugün bizim son günümüz. Ve sizin de gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Tüm su depoya doluyor. Evet, hepsi içine. Evet, yağmur yağıyor.
2: Evet. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Şükürler olsun.
1: Randall ailesini kurtarma operasyonunda son gün. Yağmur yeni su sistemi için müjdeli bir haber ancak...
0: Merhaba dostum. Şöyle ki...
1: Martin'in çiftlikteki son görevini tehlikeye atıyor.
0: Yağmura, rüzgara ve çamura rağmen o karavanı arazinin öbür tarafına taşımak zorundayız. Zahmet olmazsa bana birkaç zincir ve kayış getir de şu aleti arazinin öbür tarafına çekiverelim. Tamam mı?
5: Tamam.
0: Teşekkürler. Aile için su sistemi kurduk. Hayvanların bakımını hallettik. Sebze bostanı hazırladık. Şimdi sırada Joy'un karavanını arazinin önünden alıp arka tarafına taşımak var. Bir yıl aşkın süredir orada öyle boş duruyor. Bu çiftlikte kalıcı bir düzen kurmanın anahtarı o karavan. Onu hemen araca bağlayıp istediğiniz yere çekebiliriz. Ama bunun için vakit kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor.
2: Hadi yapalım. Joy!
4: Geliyorum.
7: Joy'un burada bizimle yaşaması benim için son derece önemli. Çünkü bu sayede bir baba olarak nerede olduğundan haberim oluyor. Zaten çiftliği kurma amacımız buydu. Çocuklarımıza kendi başlarına yaşamayı, ayakta kalmayı öğretmek. Yani kendine ait bir yerinin olması. Bu hedefimizin önemli bir parçası. Bunu istiyordum.
2: Merhaba canım. Seni buraya çağırdım çünkü sana söylemek istediğim bir şey var. Babanla ben bu karavanı sana aldık.
4: Sahi mi?
2: Ve karavanı bugün arkaya taşıyacağız. Bu arazide kendine ait bir yerinin olmasını, kendi düzenini kurmayı ne kadar çok istediğini çok iyi biliyorum. Bu uğurda gerçekten çok sıkı çalıştın. Zaman zaman zorlandığının ve ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğinin farkındayım. Ama bil ki seninle hepimiz yürekten gurur duyuyoruz. Tamam mı kızım? Gözlerimin önünde çok güzel bir genç kız oluyorsun. Ve biz seninle gurur duyuyoruz.
4: Teşekkürler anne. Teşekkürler. Benim için tamamen sürpriz oldu. Kendi başıma yaşayabileceğim yeni bir evim olacağından hiç haberim yoktu. Aman Tanrım. Çok heyecanlıyım. Artık kendime ait, üzerinde bir şeyler inşa edebileceğim küçük bir toprak parçam olacak. Ailem ve arkadaşlarımla bir arada olacağız. Ah Tanrım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum. Harika hissediyorum. Harika hissediyorum.
2: Bay Rainey de seninle gurur duyuyor.
0: Çok doğru. Bence bu gerçekten harika bir şey. Misty de aynını yapmıştı. Bizimle yaşarken kendi kulübesini inşa etmişti. Kulübe hala arazimizde duruyor. Oturduğumuz uçurumdan onu görebiliyorum. Bizim ailemiz de tam olarak böyle yaptı. O yüzden yağmura, çamura ve tüm bu çılgınlığa rağmen onu senin taşımanı istiyorum.
4: Ben mi?
0: Evet, sen. Şimdi bir yükleyiciyi buraya getireceğiz ve sen taşıyacaksın. Mini yükleyiciyi buraya getireceğiz. Son birkaç gündür seni ve anneni izliyorum. Bütün işleri siz yaptınız. Bu işte senin imzan olsun istiyorum. Burayı sahiplen. İstersen tamam. Hemen şimdi yapalım.
2: Yapabilirsin.
0: Tamam, peki.
2: Yapabilirsin.
4: Tamam, yapabilirsin. Bu sabah uyandığımda mini yükleyiciyi kullanacağım. Hayatta aklıma gelmezdi. Daha kahvaltı bile yapmadım.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Sivay Kiki.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Pekala tatlım.
10: Tıpkı panayırdaki bir oyuncağa binmek gibi. Anahtarı çevir ve çalıştır bakalım. Kolları oynatmayı dene. Matthew ve Joy bu çiftliğin geleceği. Madem mini yükleyiciyle yapılacak bir işimiz var, o zaman koltuğa Joy oturmalı. Karavanı evine götürelim.
11: Tamam. Aman tanrım.
10: Kendi işini kendi yapsa ki bir dahaki sefere araziye iş makinesi geldiğinde kendine güveni olsun. Belki ileride işleri tamamen çocuklar devralır. Şimdi bağlantı yapacağız. Rahat mısın? Gel hadi. Bana bir iyilik yap ve şunu kaldır lütfen, tamam mı? Evet.
11: Ne?
10: Çekinme, daha çok yolun var.
11: Evet.
10: Hadi başla. Aynı anda hafifçe döndüreceksin. İşte benim kızım.
9: Hadi Joy.
11: Kulübeyi geçince tamam mıyız?
10: Tam buradan geçeceksin.
11: Tamam.
10: Kulübeye çarpmak mı istiyorsun?
11: Hayır.
10: Güzel cevap, dikkatli ol. Karavanı taşımak şakaya gelmez. Çünkü zemin tamamen ıslak ve suya doymuş durumda. Üstelik geçtiği yer çok dar. Şu tarafa lütfen. Ama artık geri dönüş yok. Hey! 10 santim falan kaldı. 10 santim. Yavaş gitmeliyiz. Bu tarafa. Hayır.
11: Yanlış yön.
10: Biraz daha. Hop.
11: Evime çarpmamalıyım.
9: Harika gidiyorsun. Sadece sakin ol.
10: Tamam, geri gel.
9: Odaklan.
10: Canım benim, vay be. Dur.
9: Sorun yok.
10: Bana bak. Ani bir hareket yapmadığın sürece hiçbir şey olmaz.
11: Kulübeye çarpmamalıyım.
10: Çok yavaş gitmen lazım, yoksa kulübeye çarparsın, tamam mı?
11: Tamam.
10: Araç buraya geldiyse sebebi benim, çünkü komutları ben verdim.
11: Tamam.
10: O yüzden bence harika gidiyorsun. Sadece rahat ol. Dümdüz geri lütfen. Ön kısmı şu tarafa kır. Devam et. Görüyorum. Yavaşça, dümdüz geri gel. Teşekkürler, çok
9: i̇şte
10: iyi. Git,
9: böyle,
10: git, tamam.
9: İşte böyle.
10: Tamam, biraz daha git. Küçük hanım. Geri gel. Başardın.
11: Başardın.
10: Harika.
9: İşte böyle Joy. İşte benim kızım.
10: Muhteşem. Böyle devam et.
9: Joy'a bu çiftlikte kendine ait bir ev verebildiğimiz için çok mutluyum.
10: Harika. Çekinme. Dümdüz geri gel.
9: Karavanı tek başına oraya kadar götürdüğünü, kendi başına taşıdığını görmek harikaydı. Aman tanrım. Öyle güzel bir iş çıkardı ki gurur duyuyorum.
10: İstediğin yere yanaştır.
11: Burası gayet iyi. Benim için uygundur.
10: Harika. Teşekkür ederim. İndi bir bak bakalım. Şu manzaraya bak. Clint buraları temizleyip açtı.
11: Evet. Tam buraya kendime küçük bir sera kurabilirim belki. Bilemiyorum. Tam şu yan tarafa.
10: Oo, şimdiden çiftlik hayatını düşünmeye evet. başladın öyle mi? İşte benim kızım. Evet pekala. Hadi keyfini çıkar. Şimdi zincirleri çözeceğim. Emine hoş
11: teşekkür
10: geldin.
11: Ederim. Teşekkürler.
10: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür Aa! Ederim.
12: Roy'un karavanını yerine yerleştirip...
10: Şunu biraz kaldıracağım. Şöyle bir 4 santim kadar kaldırmak istiyorum. Bakalım ne olacak.
12: Arazideki son dokunuşlar da tamamlanırken...
10: Böyle iyi mi? Herkes memnun mu?
12: Marty, Randall ailesine çiftlikteki yenilikleri gösteriyor.
10: Birinin ağaç evi, diğerinin nesidir?
13: Malzeme deposu.
10: Evet. Söyleyin bakalım bu çöp kovalarının içinde ne
13: Köpek
10: var?
13: Köpek maması. Açalım bakalım.
10: Evet. Ağaç kadenizi yıktık. Siz de buraya taşıdınız. İçindeki çer çöpü saymazsak bence hazır durumda. Birazdan içindeki ıvır zıvırı dışarı çıkarırız. Daha sonra içine köpek maması koyarsınız. Ben olsam öyle yapardım.
9: Matthew'un ağaç evine mama, saman ve ne gerekiyorsa koyalım, orayı depo olarak kullanalım demesi harikaydı. Yani her şey o kadar güzel denk geldi ki bu inanılmaz.
10: Burası temizlendi. Bana kalırsa şu 2 balya samana da ihtiyacınız olacak gibi. Sizce bizimkiler buna sevinecek
11: evet,
10: mi?
11: Evet bence çok sevinecekler.
10: Yarısını sen al. Diğer kısmını da sen al.
11: Martin'in bizim için faydalı şeyler yapacağını biliyorduk zaten. Bunun için çok minnettarız.
10: Dağıtın hadi dağıtın. Yumuşacık görünmüyor mu?
11: Onlar için evet.
10: Onlar için tabii.
11: Onlar için ben almayayım. Sakın yapma.
10: Oh. Neden yumuşak saman istediğimi anladınız mı?
13: Tahmin etmeliydim.
10: Sizinle 4 gün boyunca çalıştık. Biraz da yorulduk ama değdi. Şuna bakar mısınız? Çiftlikte böyle ses çıkaracak başka bir yer daha var mı? Yok. Burada daha önce hiç çelik yapı yoktu değil mi?
11: Yoktu.
10: İnşa edebileceğimiz en sağlam şeyi yaptık sizin için. Nokta. Artık her şeyiniz tam. Koyunlarınız daha mutlu, çok daha güvende olacak.
13: Kesinlikle.
10: Tavuklar da aynı şekilde tabii. Daha mutlu, daha güvende. Daha verimli olacaklar. Yumurta alacaksınız. Tamam. El verin de kalkayım. Yok. Yaşlı iş o.
13: Hava muhalefeti, aşırı sıcaklar derken çektiğimiz onca sıkıntıdan sonra Marty sayesinde artık her şeye çok daha fazla hazırlıklıyız. Özellikle hayvanlar konusunda. Güzel barınaklar yaptık. Hava şartlarından etkilenmeden rahatlıkla yaşayabilecekleri yerleri oldu.
10: Her şey tam burada başladı işte. Karşımda yağmur olukları bile olmayan, içi mikrop yuvasına dönmüş 2000 litrelik bir su deposu vardı. İçine baktığımda aman tanrım demiştim.
12: Sadece 4 gün önceye kadar Randall çiftliği, Louisiana'nın acımasız iklim şartlarına karşı tamamen savunmasızdı. Uzun süreli kuraklığa dayanacak bir su sistemleri olmadığı gibi mevcut depoları da mikrop yuvasına dönmüştü. Bahçeleri kuruyup giden, hayvanları ise tarihi sıcaklar karşısında telef olan ailenin temel gıda kaynakları tükenme noktasına gelmişti. Şimdi ise onları haftalarca sürecek kuraklıkta bile idare edecek güvenli ve sağlam bir su sistemine ve yeniden ürün alabilecekleri bir bahçeye kavuştular. Üstelik hayvanları da artık güvende. Tavukların yumurtalarını koruyan follukları ve koyunlarını Louisiana'nın her türlü ekstrem hava koşullarına karşı koruyacak çelik bir barınakları var.
10: Hep beraber bu çiftliğin yaşantısına yeni bir soluk getirdik. Aile üyeleri elini taşın altına koymasalardı bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. 4 gündür buradayım ve dürüst olmak gerekirse bu 2 kadın erkeklerden çok daha fazla çalıştılar. Çok ciddiyim, çok ciddiyim.
13: Artık.
10: Şöyle söyleyeyim, yarın bir gün bu sistem arıza yaparsa nasıl tamir edeceklerini bile biliyorlar artık. Vanalar, pompalar, sıfırlama ayarları hepsine hakimler.
13: Tamamdır.
10: Güvenin bana ama sonuçta bu çiftliğin daha işlevsel hale gelmesinde 4'ünüzün de payı çok büyük.
9: Dürüst olmak gerekirse bizim için bunca şey yaptıktan sonra Marty'den tekrar yardım istemeye çekiniyorduk. Ama meğer sandığımızdan çok daha fazla yardıma ihtiyacımız varmış. Resmen Hızır gibi yetişti diyebilirim. Çok minnettarız. Tanrım, gerçekten çok minnettarız. Harika bir insan.
10: Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu yaşam tarzını adım adım inşa edeceğinizden şüphem yok. Yeni evinizi içiyle dışıyla tamamlamak için çalışacaksınız.
11: Evet.
10: Kim bilir, belki günün birinde bu 40 dönümlük arazide bir yer seçip kendi düzeninizi kurarsınız. Artık burada ne olursa olsun içim rahat. Çünkü her birinizin konfor alanından çıktığını, risk aldığını ve makinelerin başına geçip çalıştığını gördüm. Evet, hadi bakalım. Sade sizin. Çünkü şu andan itibaren kontrol tamamen sizde.
13: Teşekkür ederiz.
10: Ben teşekkür ederim. Çiftlik hayatında öyle anlar olur ki bu yaşamın asıl amacını derinden hissedersiniz. Randall ailesi bana bu yaşam tarzının temelinde aile olmanın yattığını kanıtladı.
9: Çok minnettarız ve gerçekten inanılmaz motive olduk. Tekrar teşekkür ederiz ama bunu vermeden gitmeni istemedik.
10: Bu da ne böyle? İç çamaşırı mı yoksa şort mu? Bana ne verdiğinize dikkat edin. Çok duygusal adamımdır. Bir sonraki çiftlikte bunu üzerinde görebilirsiniz.
13: Güzel.
10: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
9: Kendimi çok güçlü hissediyorum. Omuzlarımızda öyle ağır bir yük vardı ki bu destek bize müthiş bir itici güç oldu. Teşekkür ederiz Marty.
13: Teşekkür ederim.
10: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
13: Martin'in dönmesi bizi resmen canlandırdı. Hayata geçirdiği yeni harika fikirler çiftlik hayatımıza yepyeni bir soluk kazandırdı.
9: İnanılmaz motiveyim. Hemen işe başlamak istiyorum. Çok iyi hissediyorum.
13: Filtrelemeye devam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
14: Kredi? Fotoğrafımızı çeksene ya.
15: Taşıdık halkama.
16: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
6: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Bu programda eğitimli profesyoneller yarışmaktadır. Denememenizi ve dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Zorluklar, kolay zamanlarda
14: Gizli döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Bu programda eğitimli profesyoneller yarışmaktadır. Denememenizi ve dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Zorluklar kolay.

0: buradan.
1: Ayılarla karşılaşmayı sevmiyorum.
2: Balık ağı olduğu gibi dolanmış durumda. Çözeceğim ve göle bırakacağım. Gerçekten sıkıldım artık.
3: Sepet bir şeye takıldı. Bütün enerjiyi bu gölde balık tutmaya harcadım. Bitkilerle burada dayanabildiğim kadar dayanacağım işte.
4: Yaşasın. Balık ağına yatırım yaptım ve bugün karşılığını aldım. Evet. Bu balıklar beni sonuna kadar götürmez ama harika bir başlangıç.
5: Tek başınanın bugüne kadarki en korkutucu bölgesinde 10 katılımcı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla karşı karşıya geliyor.
3: Ayı tam şurada.
2: Boz ayılar.
4: Hey ayı.
1: Burada çok boz ayı var. Onlarla yaşamam gerek.
4: Git buradan. Karada olduğumuz her saniye bizi avlıyorlar.
2: Lanet olsun, bu bir dağ aslanı.
3: Barınağımın etrafında turluyorlar.
5: Dondurucu soğuk.
2: Kış geliyor. Rüzgarı yağmurla ve soğukla birleştirirsen Kuzey Kutbu buranın yanında kolay kalır.
5: Tam bir yalıtılmışlık.
3: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden saklanamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
1: Yalnızlık acısı çekiyorum.
5: Kim hayatta kalacak?
4: Evet, evet.
1: Bu son olabilir.
4: Gitmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
1: Başarmadan önce acı çekmelisin.
5: Son ayakta kalan kazanır.
3: Ne zaman düğmeye basarım?
6: Beşinci gün, saat 9:29. 4 kişi kaldı. Hava sıcaklığı -9 derece.
1: Balıklar yemlerime ne diyor biliyor musunuz? Sen yiyecek değilsin. Benim sularımda ne yapıyorsun? Defol. Yer miyim ben o çöpü? Ve sonra uzaklaşıyorlar. Balık ağımızı bir kontrol edelim. Balık tutmayı çok istiyorum. Sezon başında hava soğumadan önce o noktada balık gördüm. Sahil hala çok donuk. Aa, buz tutmuş. Yerinden oynatamam. Hala balık yok. Niye yosun yerine bir tanecik balık yok içinde? Çok şey mi istiyorum? Vücudum bozuluyor burada. Bir deri bir kemik kalıyorum. Kilo kaybından da korkuyorum. Çok fazla kilo verdiğimi söyleyebilirler. Kalıp kalmayacağım. Onların kararına bağlı. Göreceğiz.
6: Herhangi bir risk durumunda katılımcılar yarışmadan alınabilir.
1: Ayak parmaklarım üşümeye başladı. Isıtmaya çalışıyorum. Nemli soğuk insanın kemiklerine işliyor. Delici bir şey. Soğuk bir gün. Hem de çok soğuk. Soğuk soğuk ayaklar, keşke sıcak olsalar. Ne güzel olurdu burası sıcak olsaydı. Şaka mı bu? Lanet olsun. Büyük bir hata yaptım. Kışlık çoraplarımın altını yaktım. Evet, aynen öyle. Yaktım. Gördünüz mü? Yanık izleri.

0: İki çorap birden. Şapşalım ben. Şapşal. En sıcak tutan çoraplarımdı bunlar. Ve şimdi altları delik. Çorap kadar ufak bir şey soğuk havada oyunu tamamen değiştirebiliyor. O yüzden sıkıntı yaşayacağım. Artık bir şey yapamam. Donuk ayaklarla uğraşacağım.
1: Altıncı gün, saat 8:52.
2: Bugüne hoş geldiniz. Uyandım. Günün ilk başarısı. Ama yorgunum. Uyumakta zorlanıyorum. Uyumakta zorlanma sebebim çok zayıflamış olmam. Giysilerimi iyi uyuyacak şekilde bir şilte olarak ayarlayamıyorum. Ama uyumam şart. Uyuyamazsanız her şey çok daha çabuk kötüleşiyor. Çünkü bedeniniz kendini onaramıyor. Yakmamanız gereken zamanda kalori yakıyorsunuz. Yani uyuyamazsanız çok şey oluyor. Fakat kalkmak ve bir şeyler yapmak için kendimi motive etmeliyim. Bugün meyve toplama konusuna büyük bir ağırlık vereceğim. Pekala. Başladık. Vücudum gerçekten tükendi. Mesele azim değil. Mesele kalori ve ben bedenimdeki yağ ve besin depolarını neredeyse tükettim. O yüzden zamanım çok kısıtlı. Kalan zamanı geçirmek için yeterli tedariği bulabilecek miyim? Gerçekten merak ediyorum. Burası hep kuşburnu. Bu uçtan başlayacağım. Şu anki koordinasyon durumumla buraya ulaşmak zor olacak. O yüzden beni maruz görün ve çok fazla gülmeyin. İlk adımı attık, gidiyoruz. Karda meyve topluyoruz. Çok yavaş. Bu öyle bir bitki ki neresinden tutsam diyor insan. Ben onu kendime çekene kadar o beni kendine çekiyor. Zihnimin gerisinde hep şu düşünceler oldu. Balık tutabilirsem burada herhalde çok uzun süre kalabilirim. Ama şimdi yavaş yavaş meyve topluyorum. Bu durumla yüzleşmek zor ama çözmen gereken bir bulmaca gibi düşünmek lazım. Bir sorunu aşmak için ne yapacaksın? Nasıl çözeceksin? Topladım. Bir torba doldurdum. Yaşasın. Ah, evet, eve dönelim. Gidiyorum. Çok yoruldum.
1: 56. gün, saat 10:43.

0: Bunları bir dükkanda satabilirim. Bundan para kazanabilirim bu yarışmadan sonra. El yapımı zarlar. Ateşe biraz odun attım. Ve Yahtzee oynuyorum. Güzel. 1, 2, 4, 5. Evet, 1, 2, 4, 5. Şimdi 3 lazım. 3 için atıyorum. Hayır, 5. 3, bakın. Kazandım. Balık ağına bel bağladım. Balık ağına bel bağladım. Oturacağım ve balık yiyeceğim. Aa, şuna bakın. Kazandım. Heyecanla ağa bakmaya gidiyorum. Aileme minnet duyuyorum. Onları özlüyorum. Onları seviyorum. Burada ne sonuç alırsam alayım, benimle gurur duyup destekleyecekler. O yüzden kendimi zorlayacağım ve kendi isteğimle gitmeyeceğim. Hadi ya, kayık bir acayip duruyor. Kontrol edeyim. Rüzgar gece boyunca estiği için batırmış olabilir. Eyvah. Kayık batmış. Ağ gölün ortasında kaldı. Aa, lanet olsun. Ne yapacağım ben?
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Vai, Didi.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber.

0: Olamaz. Bu kütük çok ağırmış be. Tuttuğum o balık bütün ağ birbirine doladı. Sıfırdan başlamalıyım. Balık iyi geldi. Baştan başlamak kötü oldu. Tamam. Kıyıda dev gibi bir kaya var. Ve o kayanın orada derin bir yer var. Aynı sistemi yine yaptım diyebilirim. Evet. Ah, bir bakalım. Bir taş buldum. Ve üstüne bir şamandıra. Ve şamandıraya da bir demir halka bağladım. Şimdi göreceğiz. Gol vuruşumu deniyorum. Kıyıdan o kayaya ve sonra kıyıya gelen bir ipim var. Ağımı o iplerden birine bağladım. Böylece karaya çekip suya bırakabiliyorum. Evet. Ve yine balık tutuyoruz.
1: Sekizinci gün. Saat 11:14.
2: Lanet olsun, acıdı. Gözlüğümün altından gözümün içine kaçtı. Bir şey var mı? Karşınızda çok pis, yorgun, canı yanan, dinlenemeyen bir balıkçı var. Avlanmam, tuzak kurmam, balık tutmam lazımdı. Biraz su kaynatıp soğutacağım. Gözümü yıkayacağım. İyi gelir umarım.
1: Yaralara karşı katılımcılara şırıngalar veriliyor.
2: Çok kötü. Yüzümü yıkamam lazım. Altmış günde ilk kez yüzü yıkadım. Şimdi ağa bakmaya gidiyorum. Göle açılıyoruz. Yüzüyor. Bugün babamın doğum günü. Mutlu yıllar baba. Seni seviyorum. Seni sevmesem doğum gününde burada olmazdım. Çoktan bırakmış olurdum. Burada olmazdım. Ne yapardım bilmiyorum ama beni buna sen alıştırdın ve hayatım değişti. Kendimi zorlayacağım. Sonuna kadar zorlayacağım. Depom çok boşaldı. Ama burada balık. Birkaç günde bir, haftada birkaç defa birkaçını tutabilirsem cennette yaşarım ve bir sürü iş yaparım. Çünkü balıkta kara hayvanlarından almayacağın çok besin var. Moralim çok yerinde. Olacak. Olamaz, balık var. Tanrım. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Balık var. Çok ihtiyacım vardı. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok şişko. Şişko değil mi? Koca göbekli. Ateş yakayım, ısınayım ve oturup balık güveci pişireyim. Evet.

0: Evet. Buna çok ihtiyacım vardı. Çok ihtiyacım vardı. Bu gece heyecanla beklediğim o balık çorbasını içeceğim. Kocaman bir balık. O balığın suyu. Ne harika bir gün. Ne harika bir gün oldu. İnişler çıkışlar. Önce bir çöküş, sonra çıkış. Kendimi iyi hissediyorum. Birkaç günlük yiyeceğim var. Bu kalorileri akıllıca kullanmalıyım. Baba, bana pes etmemeyi sen öğrettin ve ben de etmiyorum. Ne oldu? Tanrım! İlk lokma balığımı yiyorum. Yediğim en lezzetli balık bu. Çok lezzetli. Bu senin için baba.
1: ...59. gün... ...saat 8.23.
2: Bugünün ilk işi biraz kahvaltı. Biraz kuşburnu ve ayı üzümü. Haşlandı ve ezildi. İki porsiyon çıkar herhalde. Bu da iki günlük yemek eder. Birkaç farklı ezme yöntemi denedim. Ama en iyi yöntem içine elini sokmak, avuçlamak ve sıkmak. Sonra da kuşburnunun tohumlarından ve kabuklarından oluşan bu acayip kekleri elde etmek. Enteresan bir şey. Dünyanın en iyi yiyeceği değil belki ama sonuçta yiyecek. Bunları ateşe geri koyup suyu çektirmek istiyorum ama... Tencere askımı ya yanlış bir yere koydum ya da onu galiba ocağın içine düşürüp yaktım. O yüzden beklenmedik bir askı yapma projesi çıktı. Vücudum yorgun ve kaloriye o kadar susadı ki bunun varlığından bile haberdar değildim. Yine de gülümsüyorum. Manzarayı hala seviyorum. Ateşimin başında oturuyorum. Tuhaf bir askı oluyor. Çünkü kancanın ucu çok yakın. Burada sadece kendi konuşmamı duymak ilginç oluyor. Aksanımın biraz taşkın olduğunu biliyorum. Bazı sesleri duymam bana ilginç geliyor. Amerikan usulü R çıkarıyorum hala. Hatta belirgin şekilde R ediyorum. Sesli harflerimin çoğu şey gibi çıkıyor. Nasıl desem... İngiliz tarzı gibi mi acaba? Teksaslıların kelimeleri uzatması gibi sanki. Uzatma aksanı diyebiliriz belki. Bilemiyorum. İngiliz aksanına ne deniyor? Hangi tip aksan acaba? Öyle bir adlandırma varsa tabii. Kollarımın bu kadar zayıf olmasına şaşırıyorum. Çirkin bir askı olacak. Çok çirkin. Acaba ucunu törpülesem mi yoksa kessem mi? Oh. Vazgeçtim. Testerenin dişleri bu iş için çok büyük. Ucunu bir kessem. Parmağımı kestim. Yapmayacaktım, biliyordum. Çok kötü.
1: Her katılımcıya bir ilk yardım çantası temin ediliyor.
2: Temiz ama derin bir kesik. Aptalca bir hareketti, biliyorum. Böyle aptalca şeylerden dolayı... Elini bilirsin, biliyorsun. Bum diye. Tendonuma kadar kesebilirdim. O zaman hemen eve yollarlardı. O kadar. Burada aptallık edemezsiniz. Ben işte bundan korkuyordum. Zihnim istediğim her şeyi yapmaya istekli olacak. Ama vücudum sonunda yapamayacak diye korkuyordum. Zihnimi takip edemeyecek. Biliyorum. Neyse. Sorun değil. Sorun değil. Sorun yok. Sorun yok. Bunun geleceğini zaten biliyorum. Böyle zamanlar olacaktı. İnsanın vücudu bir mola istiyor. Acı çekmiyorum. Sadece gerçekten yorgunum. Gerçekten. Sağlıkçılar kontrole geliyorlar. Kontrol çok önemli. Çünkü beni alma olasılıkları hep var. Korkuyorum. Buradaki hikayemin vücudumun tükenmesiyle son bulmasını ne kadar istemesem de iş oraya doğru gidiyor galiba. Ve şu anki gerçekliğim bu. Ve bakalım ne kadar kalmama izin verecekler. Amacım burada gerçek bir şey olmaya olabildiğince yaklaşmak. Onu belki de başarabilirim. O zaman İsveç'te istediğim o araziyi alabilirim. Orada bir ev yapabilirim. Kendi evimi. Yarışmada başka kim kaldıysa... Umarım sen de bu akşamları benim kadar seviyorsundur ve umarım iyisindir. Ve umarım bırakmaya hazırsındır. Bir şey oldu. Yani bir yandan iyi olsunlar istiyorum, diğer yandan evinize gidin de para kazanayım diyorum.

0: Evet. Balık işte bunu yaptırıyor insana. Yiyeceğin gücü bu. Herhalde 30 günden fazlalık odunum oldu. Kış için hazırım. Artık kışa hazırım.
1: Hava sıcaklığı -5 derece.
0: O balıktan aldığım kalorileri iki şeye harcıyorum. Kış için odun toplamak ve bir balık ağı daha yapmak. Her bir saniyemi balık ağı yapmaya ayırmadan edemem. Bu zamana çok ihtiyacımız olacak. İki ağ olursa birini onarırız. Öbürüyle balık tutarız. Daha iyi günlerin yolda olduğunu biliyorum ve et bulacağım. Bu ağlar sayesinde balık olarak bulacağım o eti ve bu iki ağ kendi masraflarını çıkaracak. Ağ yapmaya zaman ayırıyorum çünkü iş görüyor. Balık ağ beni sona ulaştıracak. O yüzden her şeyimi veriyorum. Kendimi zorlamalıyım çünkü İyi durumda değilim. Çok yiyeceğim yok. O yüzden şimdi kendimi zorlamalıyım. Ve enerjim varken akşama kadar veya daha fazla çalışmalıyım.
1: ...61. gün. Saat 10.36.
0: Evet, yeni ağa bakmaya gidiyorum. Birazdan dönerim. Umarım. Bugün son kez balık yedim. Kalorileri para gibi harcıyorum. Bu iş çok zaman harcatıyor ve buna değmiyor belki ama denemek zorundasın. Ya balık tutacağım? Ya biteceğim. Bunu bağlayayım. Hadi ama. Bitti. Artık hazır. Şamandıra hazır. Şimdi ilk ağa bakalım. Açım ve yalnızım diye burayı terk edemem. Onlar yollarsa giderim. İki durumda da zorlayacağım. Barınağımda kış uykusuna yatmayacağım. Ağımızı çekelim. Hadi balıklar. Bir şey yok. Lanet olsun. Sonuna kadar savaşacağım, sonuna kadar. Çok sebepten ötürü. Kendim için savaşacağım. Gururum için savaşacağım ama en çok da annem ve babam için savaşacağım. Annem ve babam beni o kadar desteklediler ki bunu onlar için istiyorum. Yapabileceğimi göstermek için istiyorum. Keşke annem gelse ve kazandığımı söylese. Onun için daha haftalar var. Evet ama Oza birçok harika şey olurdu. Evet, inancım var.

0: 62. gün. Saat 8.17.
1: Ufukta yaşayan bir yer var. Adı Macera. Ve bizi çağırıyor. Şu dağın arkasında, şu köşenin tam arkasında. Hayatın güzel hikayeleri orada yaşıyor. Ömür boyu kamp ateşinin etrafında anlatılacak hikayeler. Ama macera sırlarını o kadar kolay ele vermez. En çok isteyenlerden gizler. Bedel ödemeyi isteyenlerden gizler. Biri bana onu anlatsa ve çıkışta elime verse harika olurdu gerçekten. Balık ağını kontrol etmeyi düşünüyordum ama dalgaların sesi gerçekten çok sert geliyor. O yüzden orman tavuğu aramaya gideceğim. Dışkıyı gördünüz mü? Bu dağ aslanına ait bir dışkı. Ve oldukça taze. Bu dışkının ilk geldiğimde gördüğüm kediye ait olduğundan eminim. Ona asla bu şekilde yaklaşmam ama buraya gelme konusunda bana cesaret verdi. İlk kar yağdıktan sonra dere boyunca yürürüm. Bu çok iyi oldu. Acaba bir kedi tuzağı yapabilir miyim? Eğer yapabilirsem, o aslanı takip edebilirsem, hayatımın en büyük başarısı olur bu. Bunu çok az insan başardı. Bu çok zor bir iş.
0: Yerel kanunlar katılımcıların dağ aslanı avlamasına izin veriyor.
1: Bir yırtıcı çağrısı yapmayı düşünüyorum. Ham deri kullanarak bir düdük yapabilirim diye düşünüyorum. Kamış benzeri bir şey. Ve onu yapmaya şimdi başlayabilirim. Evet, yuvarlak bir boru yaptım. İyi bir görüş alanı bulabileceğim bir yerde oturmayı ve bu düdüğü çalmayı planlıyorum. Yaralı bir geyik veya ölen bir tavşanın sesine benzer çığlık gibi bir ses çıkarmak istiyorum. Umarım bu düdüğü çalınca o kedi yanıma gelir. Şu an bir kedinin gelmesini istemem.
0: ...63. gün. Saat 5.23.
1: Aslan avlayabileceğimizi söylediklerinde çok sevinmiştim. Normalde kimse asla bir dağ aslanı görmez. Ama ben bir tane gördüm. Ve başka da fırsat bulamam. Gel pisi pisi. Çok iyi olurdu. Hep istediğim bir şeydi. Bir aslanı takip etmek yani. Düdüğü çalmayı düşündüğüm yere doğru gidiyordum ama sizce yolda ne gördüm? Taze ayı izleri. Lanet olsun.

0: This place, it stays with me.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: The School Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi. Dime School Line Mix.
4: Aldığınızdan daha fazlası.
5: Ufak bir yerimiz olsun dedik. Beş kişi, on kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
6: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Harika anları keşfet. Jacobs.
8: Seviyorsak sebebi çok. Sütersiz mekkebisi yok.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran.
11: Çiğ köfteyi gördüğün an
12: sütaş

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hadi hadi hızlı olun.
3: Herkes hazır mı?
4: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Monaco Çey sadece Atasay mağazalarında.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda

0: ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Taze ayı izleri. Bir süredir görmüyordum bu izleri ama buraya gelmiş. Kampa 100 metre bile yok. Ve bu ayı bu sırtın üstünde ileri geri gezip bir şeyler aramış. Aslana düdük çalmak için bir süre daha bekleyeceğim sanırım. Çünkü etrafta bir ayı varken ölen bir geyik sesi çıkarmayı gerçekten hiç istemem. Bu sabah ne olur ne olmaz diye kampa yakın duracağım. Çünkü ayı hala buralarda bence. Bu kötü oldu. Şu an 8 metre mesafedeyim. Kampa 8 metre kadar yakınım. Ve ayı buraya gelmiş. Kampın etrafında dolanmış. Havalı kornanın bütün havasını yanlışlıkla bitirdim. O yüzden şu anda bir alarmım yok. Bütün etimi ve eşyamı içeri götürdüm çünkü ayı kış uykusuna yatar diye düşündüm. Ama maalesef tekrar ağaca asmalıyım. İşte bunu beklemiyordum. Bir ayının gelip bedava yemek yiyeceğini düşünmesi isteyeceğim son şey. Bu ayı etin kalanını kaparsa işte o zaman, o zaman çok kötü olur. Ne yapacağını merak ediyorum. Geri gelirse bela çıkarır. Buradan bir şey istiyor demek bu. Bunu kabul edemem.
3: ...64. gün... saat 10.21... hava sıcaklığı -6 derece.
4: İşte karşınızdayız. Açlık saati başladı. Herkese merhaba. Nasılsınız? Bir kez daha karşınızdayım. Görünüşe göre dışarıda kar var ve ben de buradayım.
5: Daha çok beslenmeye odaklanmalıyım. Yeterince beslenmezsem risk altındayım. Her neyse, beni almaya karar verirler ve onu istemem. Bu paraya çok ihtiyacım var. Geri dönecek bir işim ve mesleğim yok. Neden kalmam gerektiğini eminim hepiniz anladınız. Ağa kontrol etmeye gidelim. Sakın aklına bile getirme Çokorek. Şurada bir balık tutmayı düşünme bile. Sana son defa söylüyorum. Sakın yapma Çokorek. Şunların birinde bir lokma yiyecek yakalama bana. Zaten en başta yiyecek istemiyordum. Buraya gelip zayıflamak istiyordum. Ters psikoloji yani. Anladınız mı? Birkaç yaprak var. Birkaç dal var. Ama balık yok. Lanet olsun. Yeni bir yer deneyeceğim. Hemen şimdi yapacağım. Donmuş olman umurumda değil.

0: Ağı başka yere taşımak işe yarar mı bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez. Bu noktada bitkiden başka bir şeyi tutmadı. Evet, yeri değişti. Farklı bir şey yaptım. Yaşasın. Herkes beni alkışlasın. Bravo Biko. Bravo. Aferin sana. Lanet olsun. Beni bu kadar yorduğuna inanamıyorum. Ne kadar güçsüzleştiğimi gösterdi bu. Aşırı yorgunum. Burada olmaktan sıkıldım. Savaşmaktan sıkıldım. Kaybetmekten sıkıldım. Aşırı derecede sıkıldım. Neyse. Soğanları çıkaralım o zaman.
1: Biko 16 gün önce ektiği yabani soğanları hasat ediyor.
0: Küçük bahçemde hasat yapıyorum. Donuklara dikkat etmeliyim çünkü kırılıyorlar. Oldu. Hepsi bu kadar sanırım. Herkes pes etse ve hepimiz eve gitsek bence daha iyi olur. Bu benim fikrim ama geçerli bir fikir. Öyle değil mi? Hasat bitti. Bugün yiyeceğim öğün beni bu hafta götürür mü diye umut ediyorum. İçinde bir şeyler olan sıcak su ister misiniz? Pek işte açıcı söylemedim değil mi? Değil çünkü, hiç değil. Burası moralimi bozuyor. Beni eziyor, beni yıpratıyor. Yarışmaya başvururken bebekler yolda değildi ve büyük bir macera istiyordum. Kendimi test etmek istiyordum. Ve sınırlarımı görmek istiyordum. Ama yolda iki kızımın olduğunu öğrendikten sonra buraya gelmeye 3 gün kalana kadar kız olduklarını da bilmiyordum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Kendime iyi bakmak istiyorum ve çocuklarımın büyüdüğünü görmek istiyorum. Bir gün onların da çocukları olsun istiyorum. Eğer dayanabilirsem hayatlarımızı değiştirmek için bir şansım olduğunu biliyorum. Ama işin doğrusu çok çok yıprandım. Gerçekten yıprandım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulada geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
0: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
11: bir. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: ...66. gün. Saat 9.04. 4 kişi kaldı.

0: Bugün büyük gün. Bugün bırakıyorum. Şaka yapıyorum. Henüz bırakmıyorum. Şu an bırakmamı çok istiyorsunuz. Daha da zayıflamam lazım. Ama çoğunlukla yemek işinden korkuyorum. Emin olmak istiyorum. Onların beni buradan götürecek bir sebebi olmasın. Sahile ineceğim. Balık ağı hala orada durumum. Hayatım boyunca çok paradan ziyade tutkularımın peşinden koştum. Çocuklarım yolda olduğu için artık düşünce tarzımı kesinlikle değiştiriyorum. Sürekli ikizleri düşünüyorum. Ve bir gün bu programı izlerken benimle gurur duymalarını istiyorum. Aha. Şuna bakar mısınız? Donmuş bir balık buldum burada. Biri onu kapmış ama düşürmüş. Bilmiyorum ama ben onu alırım. Bu balık bir kuşun öğle yemeğiymiş ama onu düşürmüş. Bakın, minik balığımı bulmuş oldum. 15 santimlik bir balık. Boyu da gayet uygun bence. Sonuçta protein. Uzun zamandır ilk proteinim. İşte bu. Pulunu ayıkladım ve temizledim.
1: Bu balık yaklaşık 35 kalori verecek.
0: Bu balık beni çok mutlu etti. Bu balık yiyecek bile sayılmaz. Kendimi aşırı halsiz hissediyorum. Kazanma fikrinden uzaklaşmaya başladım. Ve kendime diyorum ki, çok insan çok para olmadan çocuk büyüttü. Ailenin yanında değilsen, seni mutlu edecek şeylerin keyfini çıkaramıyorsan para nedir ki? Burada ölecek olsam, her şeyi kaçıracağım sonuçta.
1: ...66. gün, saat 10.47.
2: Ah, resmen bittim. Balık lazım. Hemen. Bütün ağları kontrol etmeye gidiyorum. Yeni ağ deneyeceğim. Bir balık için daha neler vermezdim. Özgüvenim şu an tavan yapıyor. Ağlar ve kayık bir ekip oldular ve iş görecekler. Uyumlu olmamız hoşuma gidiyor ve iş gördükleri için de çok mutluyum. Sistemleriniz çalışınca, balıklar zokayı yutunca garantidesiniz. Rahatsınız. Zihinsel olarak sağlıklısınız. Kendime güvendiğimde iş görüyorum. Balık yok. Lanet olsun. Lanet olsun. Bir balık daha lazım. Besin lazım. Bir şey yemiyorum ve hiç iyi olmuyor. Zihinsel gücümün yerinde olmadığı zamanlar oluyor. Şu anda bedensel gücümün yerinde olmadığını, yorulduğumu ve bir şey yapmadığımı fark ediyorum. Sağlık kontrolü yarın. Zayıfladığımı biliyorum. Ve işte bu yüzden geriliyorum. Ve bu şekilde de gitmek istemiyorum. 500 bin dolar büyük bir para. Hayatta bir kez bulunacak bir fırsat. İyice ihtiyacım var. Burada daha çok kalmak istiyorum.
1: ...66. gün, saat 15.22. 4 kişi kaldı.
3: Bu sezon şu ana dek en uzun sezon olacak. Yaklaşık 115 gün sürecek bu. Akoi için bir uçak yapmaya başladım. Akoi böyle küçük şeyleri sever. Minik şeylere gerçekten bayılıyor. Ben de çok severdim çocukken. Buraya ilk geldiğimde kendim için gelmiştim. Kendi yapmak istediğim bir şeydi. Ormanda yaşar mıyım diye görmek istiyordum. Bir şeye benziyor. Evet, fena başlangıç değil. O duygumu tatmin etmeyi çoktan geçtim. Beni burada tutan şey oğullarım. Onlara iyi bir örnek olmak, gurur duyacakları bir şey vermek istiyorum. Akoi bayılacak bu oyuncağa. Ailemden çok kereler uzak kaldım. Şu anki kadar ağır geleceğini hiç beklemiyordum doğrusu. Tek düşündüğüm şey eve gitmek ve oğullarımı görmek. Ah, günler geçmiyor. Sanki takılı kaldılar. Bariz şekilde zayıflamaya başladım. Gerektiği kadar dayanacak yiyeceğim yok. Ve kesin bir tarih de yok. Burada kalma isteğim yok oldu. Ama bitirene dek gidemem. Kazanana kadar, başka seçeneğim kalmayana kadar buradayım. Her şeyimi verdiğimden emin olmalıyım. Sonuç ne olursa olsun.
1: (Gülüyor) 67. gün, saat 2:42.

0: Saat 8:21.
1: Dün gece iyi uyumadım. Sağlık kontrolüne geleceklerinde asla uyuyamıyorum. Kafamın içinde dönüyor. Yiyecek fantezilerim de beni uyutmadı. Kötüye işaret. Yarışmadan alınmak istemiyorum. Zayıflıyorum. Ve şu anda çok korkuyorum. Her an burada kalman senin için sağlıklı değil diyebilirler ama ben o şekilde gitmek istemiyorum. Beni henüz almayın lütfen.
2: Bugün eve gitmek istemiyorum. Umarım sağlık kontrolünü geçerim. Korkuyorum. Buraya kesin bir niyetle geldim. Kendimi kırmızı çizgiye kadar zorlamak için ve sanırım ona yaklaştım.
3: Sağlık kontrolünden korkuyorum. Ayak parmaklarım yüzünden götürülürsem çok sinir olacağım çünkü. Yeterli ayakkabım, yeterli çorabım yoktu. Ama her ne olursa olsun çok kızacağım.
4: Kontrol gününde kendinizi güçsüz hissetmeniz hiç iyi bir şey değil. Kilomu koruyamıyorum ve bu konuda ne yapacağımı da bilemiyorum.
5: Mideni gösterebilir misin bana?

0: Daha fazla zayıfladığını hissediyor musun?
1: Hava çok soğuyunca biraz uyuşukluk hissediyorum.

0: 67. gün. Saat 13.43. 4 kişi kaldı.
1: Burada kalmanın senin için sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Tıbbi sebeplerden ötürü seni götürmek zorundayız. Ciddi miktarda kilo verdin ve hayati belirtilerin bozulmaya başlamış. Kalp damar sisteminin ciddi bir baskı yaşamasından korkuyoruz. Öyle bir noktadasın ki, dikkatli olmasak bu hasarlar senin için kalıcı olabilir. Aşırı riskli bir durumdasın.
2: Daha iyi olsun istiyordum. Daha iyi olsun istiyordum ama onu pek iyi yapamadım. Daha başarılı olmak istiyordum. Çok daha başarılı olmak. Depolarımda bir şey kalmamış. Bunu düşündüm. Bugün değil ama zamanımın tükendiğini biliyordum. Hissediyor insan. Çabalarımın sonuç vermesini çok isterdim. Çok tek taraflı düşündüm. Bir şeylere aşırı yatırım yaptım. Çeşitlemeden tek bir şeye odaklandım ve yeterince uyum gösteremedim. Ama bunun olacağını biliyordum. Fiziksel sınırlarımın sonuna geldiğimi biliyordum. Ama hayatımı, ailemi ve dostlarımı çok sevdiğimi düşünüyordum. Çok olumlu şeylerle çevriliydim burada. Dünyanın en iyi ailesine sahibim ve onlar sayesinde buradayım. Bana inanıyorlar, beni destekliyorlar ve hayatta attığım her adımda yanımda oldular. Keşke onları gururlandırabilseydim. Daha çok macera var. Baba, daha çok maceralarımız var. Daha iyi olmak istiyordum. Kendime hep çok sert davrandım. Kendimin çok farkındayım ve hayatım boyunca bir güvensizlik hissettim. O yüzden yalnız olmak çok önemliydi. Güvenecek veya düşerken beni tutacak kimsem yok. Benim Şampiyonlar Ligim buydu. Benim büyük maçım buydu. Ve en iyi performansımı göstermedim. O yüzden hüsrana uğradım. Utanç duygusu yaşıyorum. Ama aynı zamanda onur duyuyorum. Buraya gelirken çeşitlendirme yapmam gerektiğini biliyordum. Evet, buna emindim fakat açlık çekerken tek yönde yürüdüm. Sadece balık. Aşırı yatırım yaptım. Aşırı odaklandım. Balık ağa beni sonuna kadar götürür dedim. Ya balık ya hiç dedim. Ve sonunda bana her şeye mal oldu. Fakat bu tecrübe artık hayatımın büyük bir parçası ve asla benden alınamaz. Olağanüstü bir deneyimdi. Öğrendim, büyüdüm ve onu hayatımın geri kalanında öğrencilerle paylaşacağım.
3: Bir zamanlar bir söz duymuştum. Hayatlarımızı para için satarız. Bu çok doğru bir söz.
4: Güçsüzlük, açlık, zihinsel savaş, parmakları ısıt, buna mecbursun. Çok sıkılmaya başladım.
5: Burada kalan son kişi olma olasılığını asla ama asla kafandan atamıyorsun.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Harika anları keşfet. Jacobs. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
7: Oh be, Profilo yapmış.
8: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
9: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Bütün hayatta kalma aktiviteleri profesyoneller tarafından yapılmış ve ilgili yetkililer tarafından onaylanmıştır.
21: Tanrılar Vadisi, Tayvan.
22: Devasa bir şelale var. Hemen şurada. En iyi şekilde tırmanmaya çalışacağım. Pekala. Arasından geçebileceğim bir yer arıyorum. Ama hiç çıkış yok gibi duruyor. Tamamen kapalı. Lanet olsun. Aman tanrım. Ben Ed Stafford. Vahşi doğada hayatta kalma uzmanı olabilmek için kendimi dayanıklılık ve yalnızlıkla sanıyorum. Bununla gurur duyuyorum. Dünya üzerindeki en vahşi ve en merhametsiz yerlerde...
23: Hadi bakalım.
22: Dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarına karşı yarışıp becerilerimi test ediyorum. Ama henüz bitmedi. Yerleşik hayata geçemem. Bu sefer rakip sayısı 2 katına çıkıyor. Rövanşla yapacağız.
23: Yarışmaya hazırım.
22: Ve hiç olmadığı kadar sınırları zorlayacağım. Bunlar sözde kalmayacak. Becerilerimi bir üst seviyeye çıkaracağım. Hadi Stafford. Böylelikle ne kadar formda olduğumu kanıtlayacağım. Bu sefer aman sanırım meşhur kaşif ve hayatta kalma uzmanı Ness Knight'la yarışıyorum.
3: Zehirli mi değil mi? Birazdan anlarız.
22: Tehlikeli ırmaklardan geçeceğiz.
3: Hadi hadi.
22: Dik tepelere tırmanıp Tanrılar Vadisi'nin merhametsiz ormanlarında yürüyeceğiz.
3: Toprak gerçekten çok kötü kayıyor.
22: Ness arkadaşım sayılır. O yüzden ona karşı yarışmak yarışmayı daha farklı bir hale getiriyor.
3: Hey hey hey! Umarım karnın açtır ve üşüyorsundur.
22: Tanrılar Vadisi'ndeyiz. Dağların arasında Tayvan'ın merkezinde yer alıyor. Ormanın bu kısmı özellikle de şu nehir insan canına kıymakla meşhur. Şelaleler, tuzaklar, toprak kaymaları. Hiç şüphesiz zorlu bir çevre. Merhaba.
3: Dostum merhaba.
22: Seni görmek ne güzel.
3: Seni de.
22: Ne zaman geldin?
3: Aslında dün öğle saatlerinde geldim.
22: Ness macera perest ve hayatta kalma uzmanıdır. Doğayı çok sever. Thames Nehri'ni baştan sona en hızlı yüzen kadın. Aynı zamanda bir nehrin ilk keşif çalışmalarına da katılmıştı. Özellikle de ormanlar konusunda çok yetenekli. Ayrıca oğlum Ren'in de vaftiz annesi. Yani aileden biri sayılır. Ness'e karşı ne kadar sevgi duysam da kaybetmek istemiyorum.
3: Hala vaftiz oğlum mu?
22: Ren şu an okulda.
3: Onu o kadar çok özledim ki.
22: Bebeğin nasıl?
3: Çok iyi. Galiba o da benim gibi olacak. Bebeğimden uzakta burada olmak hiç kolay değil.
22: Yüzen kadın aynı zamanda bir nehrin ilk keşif çalışmalarına da katılmıştı. Özellikle de ormanlar konusunda çok yetenekli. Ayrıca oğlum Ren'in de vaftiz annesi. Yani aileden biri sayılır. Ness'e karşı ne kadar sevgi duysam da kaybetmek istemiyorum.
3: Hala vaftiz oğlum mu?
22: Ren şu an okulda.
3: Onu o kadar çok özledim ki.
22: Bebeğin nasıl?
3: Çok iyi. Galiba o da benim gibi olacak. Bebeğimden uzakta burada olmak hiç kolay değil.

0: Daha önce seni yenen kadın olmadı değil mi?
1: Doğru.
0: Burada yarışan o kadar erkeğe rağmen yarışmayı kazanan ilk kadın olmak için çok uğraşacağım. Ne dostum, arkanı kolla.
1: Hadi gel de Steven'ı bulalım artık.
0: Olur.
2: Amazon'a göre biraz farklı değil mi?
1: Yok, hayır. Çok benziyor. Orman ormandır işte. Burası da bir orman.
2: Tayvan'ın özellikle de bu dağlık bölgesi, belalı doğası ve felaketleriyle meşhurdur. Hadi gidelim. Bu sefer yüreğim ağzıma gelmiyor değil hani.
0: Pekala, ya şimdi ya hiç.
2: Maceramız bu zirvede başlıyor. Tam burada. Şelalenin zirvesinden atlayarak ana nehre ulaşacaklar. Buradan güneydoğuya doğru ilerlerken tehlikeli bölgeler ve 30 metrelik şelalelerle karşılaşacaklar. Vadi içinde birçok dik yamaç ve balta girmemiş orman barındırıyor. Buradan çıkmayı başaran ilk kişi vadi manzaralı asma köprüye ulaşacak. Dümdüz gidilebilecek rotaların yanında birçok seçeneğiniz var. Çevresel şartlara göre başka rotalar kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Kestirmeden gidip bolca zaman kazanabilirsiniz.
0: Şu bölge gerçekten zorlu görünüyor.
2: Evet, yarışmaya klasik bir ormanda başlayacaksınız. Alışık olduğunuz şeyler olacak ama yükseğe çıktıkça neredeyse ova gibi dümdüz bir ortama geçeceksiniz. Buralarda her türlü doğal afetle karşılaşabilirsiniz. Toprak kayması, devasa fırtınalar. Bunların hepsi mümkün. Yağmur sezonundayız. Şartlar bayağı zor.
1: Peki tehlikeli hayvan olarak zehirli yılanlar mı var?
2: Evet. Tayvan tam bir yılan ve şifalı bitki yatağı. Galiba burada 6 çeşit zehirli yılan var ve bayağı da bol. Ama maalesef yılan avlamak yasak. O yüzden menüde yılan yok. Balık ve böcek yiyebilirsiniz. Onlar da epey var. Çeşitli teknikler kullanarak yemek bulabileceğinize eminim.
0: Görünüşe göre benden bir adım öndesin. Neşelen. Çok az kaldı. Burada kendimi o kadar çaresiz hissediyorum ki. Ed'in stratejisini alt etmem gerekecek. Gideceğim yolları ve rotayı güzelce hesaplamam gerekiyor. Şimdilik sadece bundan eminim.
2: Pekala çocuklar, başlangıç noktasına geldik. Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla!

0: Ağırlaştım. Bayağı ağırlaştım. Şuradan çıkayım. Hadi bakalım. Rotamla paralel gittiğini düşündüğüm için hiç sapmadan yüzmeye çalıştım. En kolay yol bulma biçimi. Yarışmayı kazanmak istiyorum.
1: Görünüşe göre Nes ana nehirden ayrılmıyor. Nehre yukarıdan bakacağım. Tepeye çıkıp ağaçların arasından gideceğim. Kestirmeden gidip yolumu kısaltmayı amaçlıyorum.
2: Ed nehirde 25-30 metre yüzüp karaya çıktı. Nehir yerine kestirmeden gitmeyi seçti. Aslında nehir tahliye noktasına giden en direkt rota. Diğer yandan Nes ise nehirden dümdüz devam ediyor. Ancak oldukça tehlikeli bir zeminde ilerliyor. Bakalım Nes bununla nasıl başa çıkacak?
0: Nehrin bir başka kısmına giriş yapmak üzereyim. Acaba geçebilecek miyim? Gayet iyi duruyor ama. Şuradaki kayaya ulaşmam lazım. Ne olursa olsun yoluma devam etmeliyim. İşin püf noktası karşıya geçeceğin noktayı doğru seçmek. Su bayağı soğuk. Hala sığ. Devam. Tamam, acele etme, sakin. Tamam, acele etme. Tamam. Ah. Oh. Pekala. Tamam. Au! Aa! Aa! Şuradan geçmem lazım.
1: Adeta bir labirent gibi. Baksanıza çok yavaş ilerliyorum.

0: Daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı yerlerden geçiyorum. Gerçekten de yarışmaya yakışır bir bölge. Pekala, burası çok dik. Geri dönelim. Şuraya bakın. Buradan çıkabilirsem bu kestirme olacak. Ama bu rota daha iyi duruyor. İşte şurası. Galiba bu taraftan. Aşağı iniyoruz. Bu nehir neredeyse iki kadar büyük. Aman tanrım. Ya olamaz. 60 metre yüksekteyiz. Ben bu taraftan geldim ama Nes tam tersi yönden ilerliyor. Doğa böyledir işte. Varış noktamı güzelce hesaplamalıyım. Nehrin rüzgarlı tarafı orada. Diğer tarafsa bu şekilde. Burada neler oluyor bilmiyorum. Aslına bakılırsa doğrudan şu şelaleden yukarı çıkmalıyım. Sanırım bitiş noktasına giden en paralel yol burası. Evet, devam edelim. Nehirden yukarı çıkacağız.
1: Ed nehirden yukarı çıkarak bitiş noktasına gitmeye çalışacak. Burada nehir dağdan aşağı akıyor. O yüzden bitiş noktasına gitmek için karşı akıntıya karşı mücadele etmek zorunda. Kocaman şelaleler ve devasa tepelerle karşılaşacak ve hızlı gidemeyeceği de apaçık ortada. Ne hızla giderse gitsin saatte ancak 50 ila 100 metre kat edebilir.
0: Devasa bir şelale var. Hemen şurada. Kapana kısıldım. Şelalenin üstüne çıkmayı başaramazsam geri dönmek zorunda kalacağım. Bayağı geri dönmem gerekecek. Bakalım şelalenin tepesine çıkmamı sağlayacak kestirme bir yol bulabilecek miyim?

Arasından geçebileceğim bir yer arıyorum. Ama çıkış yolu yok gibi görünüyor. Pekala, geri dönüyorum. Başka bir yol daha olmalı. Oh.

0: stays, it stays with me.
1: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
2: Baba.
1: Engin Can. Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus cool.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik, bonus cool'lu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus cool da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: İşte bu Google Gemini.
11: Evet.
10: Gemini bana yazlık bir saç model öner.
11: Ay çok güzel.
10: Açılmış rengini göster.
11: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
10: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Dondurma gibi değil dondurma.
14: Kutlama.
15: Gökte.
14: Yerde.
15: Her yerde.
14: Maxi puan yağmuru gibi düşüyor.
16: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
14: 10.000.
16: Evet.
14: Okey. Maksimum oldu. Okey.
16: O zaman
14: gelsin müzik.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Bu da ne? Boşluktan gün ışığını görebiliyorum. Yani aralardan geçip şelalenin zirvesine çıkabilirim. Tam bir kaşifim değil mi? Burası biraz karanlık. Ama önemli değil. Kayaların arasından bir yol bulmalıyım. Pekala. Şelalenin ana akış yeri işte burada. Şurada nehre inen bir geçit var. Suyun kaynağına indik. Sağ tarafta bir tünel var. Bir an önce buradan çıkmalıyım. Su altından geleceğim.

0: Şelalenin ortasını yarıp geçtim. Burada su bayağı durgun. İçime su serpildi desek yeridir. Yukarıdan ışık vuruyor. Sanırım zirveye çıkmak için kayalıklardan tırmanabilirim.
1: Bu rotayı Ed ve Ness için oluşturduk. Oldukça zorlu bir parkur. Rota yerli kabilelerin binlerce yıl yaşadıkları yerlerin tam ortasından geçiyor. Epey yüksek dağların, tehlikeli geçitlerin ve çok ama çok derin nehir vadilerinin bulunduğu bir yer burası. İçine daldı mı kolayca çıkamayacağınız yerlerden. Ed ve Ness iki farklı rotadan ilerliyor. Ed'in seçtiği onu doğrudan bitişe götürecek ama yer şekilleri oldukça dik ve deyim yerinde ise akıntıya karşı kürek çekiyor. Ness ise ana nehri takip ediyor. Nehri gayet hızlı şekilde geçiyor. Hatta şu an önde bile gidiyor. İlk günün sonuna yaklaşıyoruz. Birazdan oluşacak hava durumuna karşı sınanmak üzereler. Ani su baskınları büyük bir tehdit unsuru doğrusu.
2: İşler biraz zorlaşmaya başladı. Enerjimin bitmek üzere olduğunu hissedebiliyorum. Fırtına ve gök gürültüsüne bakacak olursak sağanak yağış bizi bekliyor. Devam etmeliyim. Hava giderek kötüleşmeye başladı. Bu kesinlikle ani bir su baskını. Toprak kayması olması da kuvvetle muhtemel. Bugünlük nehir rotamın sonuna geldik. Yukarı tırmanıp geceyi geçirebileceğim bir mağara ya da sığınak bulmalıyım. Dinlenecek bir yer gerek çünkü sırılsıklamım ve çok yorgunum. Enerjimi idareli kullanmalıyım. Aha, işte bu. İşte bu, ben de bunu umuyordum. Evet, evet, evet. Burası müthiş görünüyor. Bu gece evim burası olacak. Geceyi bu mağarada geçireceğim. Pekala. Adeta yumuşacık, yaylı bir yatak gibi. Eğer ölüm kalım meselesi olmasaydı, hiçbir şekilde yaprak falan koparmazdım. Tayvan'da bu kesinlikle yasak. Ama acil bir durumdaysanız sağ salim çıkabilmek için gerekli tüm kaynakları kullanmalısınız.
0: Aa, yağmur yağıyor. Gece olmak üzere. Şartlar pek elverişli olmasa da galiba geceyi burada geçireceğim. Mağaradan çıkmanın hiçbir anlamı yok. Yağmurda dışarı çıkarsam donarak ölürüm. Her ne kadar günü böyle bitirmek istemesem de en azından başımı sokacak bir sığınağım var. Böyle geceler bitmek bilmez. Uyumaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Sırılsıklamım ve çok üşüyorum. Geceyi geçirmek için kendime bir meşgale bulmalıyım.
3: İkinci gün.
2: Mideme güzel bir yemek indirme fikrini aklımdan çıkarmalıyım. Sudaki kabarcıklara bakarsak suda bir şeyler var. Şuna bakın. Sülük dolu bir su birikintisi. Hadi bakalım. Aman tanrım, yüzlerce var. Yakaladım, yakaladım. Şuna bakın. Pek güzel olmadığı açık. Ama enerji vereceği renginden belli. Daha önce içememiştim. Pekala. Sanki jelatinli gibi. Oh. Ay, hiç güzel değil. Isırınca tadı ağzınıza dağılıyor ve biraz acı. Bir de boğazınıza yapışıp öğürme hissi veriyor. Aa, kokusu da kötü. Ama rengine bakarsak enerji patlaması yaşatacağı kesin. Gidelim hadi.
0: Şurada küçük bir yarık var. Buranın çıkış olduğundan gayet eminim. (Gülüyor) Şelalenin zirvesine çıktım. Daha önce kayaların arasından çıkıp da şelale zirvesine ulaştığım hiç olmadı. İşte şuradan geldim. Artık ormana ulaştığıma göre hızlıca çıkışa doğru ilerleyebilirim.
1: Ed geceyi kamp kurarak geçirdi. Dürüst olmak gerekirse gece boyunca hava şartları çok kötüydü. Ateş yakamazsa kurulanamaz ve üşütür. Çaresiz halde. Geceyi sırf sağ salim atlatabilmek için bile epey bir kalori yakmıştır açıkçası. Buna rağmen yoluna devam ediyor. Akıntıya karşı hareket ediyor. Ness ise hala ana vadide. İşler pek kolay olmasa da yarışı lider götürüyor.
2: Kendimi daha da zorlamalıyım. Arayı açmam gerek. En büyük endişem dünkü gibi ani su baskını olması. Öyle olursa pek bir rota seçeneğim kalmaz. Bir de kaçış yolu. Tek yol burası. Devam etmeliyim. Vay canına. Şuraya bakın. Şu tepede toprak kayması meydana gelmiş. Ben bu taraftan gideceğim. Hey hey hey! Kaya düşmesi. Kaya düşmesi. Bu hiç iyi olmadı. Buradan gidecektim. Lanet olsun. Pekala, burada daha fazla oyalanamayacağım. Yol kapalı. Tepeye çıkıp kendime bir yol bulmalıyım. Şu patikayı takip edeceğim. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Pekala. Dik bir yamaç. Dimdik. Buradan inmem mümkün değil. Geri dönmem lazım. Hadi ama. Ormanı koşarak geçmeliyim. Bu tepe 45 derece diklikte. Ve tutunabileceğim bir şey de yok. Her şey dikenli.
1: İzleme cihazına göre Ness nehirden yukarı çıkıp ormana doğru ilerliyor. Şu an nedenini pek kestiremedim ama illaki geçerli bir sebebi vardır. Tamamen kaybetmeden nehri bulmaya çalışmalı çünkü orman ilerlemesini bayağı yavaşlatacaktır. Bu arada Ed ise kestirme ama yavaş nehir yolundan devam ediyor. Ancak şelaleleri aşmak hiç de kolay değil.
0: Su seviyesi yarım günde fena şekilde yükselmiş. Baksanıza, şelalenin debisi inanılmaz güçlü. Şelaleye tırmanmam mümkün değil. Etrafından dolaşmam gerekecek ve bu da epey zaman alacak. Tekrar arasından geçer miyim hiç sanmıyorum. Pekala. Dallara tutunarak kendimi yukarı çekmem gerekiyor. Pekala. Sorun şu ki yukarıda tutabileceğim hiçbir şey yok. Sadece parmaklarımı yerleştirebiliyorum. Bu riski alamam çünkü buradan düşmek hayatıma mal olabilir. Ve buradan tahliye edilmek de oldukça güç. Neyse, ormana geri dönüp kendime merdiven işlevi görecek bir şey bulmalıyım. Şöyle kocaman bir bambu bulabilirsem merdiven yapabilmek için aklıma gelen tek malzeme o. Bambu esnek bir malzeme ama yine de oldukça sağlamdır. Merdivenin alt kısmına kavis verdim. Böylece daha sağlam olacak. Hem üçgenleri severim. Üçgen en sevdiğim geometrik şekildir.

0: İşe yaradı. Merdiven böyle yapılır. Şuna bakın. Pekala, gidelim.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: İşte bu Google Gemini.
7: Evet.
6: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik.
6: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay kızıl mı olsam?
6: Şahanesin Gemini.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarına Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
12: Oh be, Profilo yapmış.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
13: Kredi kartım hadi.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Başlayalı 48 saat oldu ve hava hakkında endişelenmeye başlıyorum. Bu akşam gidebildiğim kadar gitmek istiyorum. Pekala, burası güzel. Adeta Mikado oyunu gibi. İş ateş yakmak oldu mu, bambular sihirli bir değnek gibidir. Sağda solda kolaylıkla bulabilirsiniz. Çok basit bir bambu yapı inşa edeceğim. Yerden yüksek, çatılı. Yaş bambular oldukça dayanıklı. Yıkılması çok zor. Yerde otlar olduğu için zemini biraz yükseğe kuracağım. Bambuları bağlayıp yerleştirdim bile. Bir de üstüne güzel bir çatı yapıyorum ki güzelce uyuyabileyim. İyi oldu.
20: Kendime bir barınak yapmak için bunu kullanabilirim. Umarım karınca yağmuruna tutulmam. Tamam. Aa, ucuz yırttık. Pekala. Bu iş görür. Berbat bir barınak oldu ama idare eder. İhtiyacımı görsün yeter. Kesinlikle korkunç bir gündü. Bugün güzelce dinlenip yarın yiyecek bir şeyler bulmalıyım.
19: Böyle bir durumda ateş yakabilmenin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Harika bir duygu. Aa, sıcak oldu. Sahiden sıcacık oldu.
1: Üçüncü gün.
19: Hemen hemen hiç yemek yemedim. Şimdi bakalım. Her yer bu ufaklıklarla kaynıyor. Ve toplamamak aptallık olur. Epey bir yağ ve protein içeriyor olmalı. Peki bunun yanında ne iyi gider? Bu Tayvan'a özgü şeker kamışı. Bunu pişirmeden de yiyebilirim ama pişirirsem çok daha besleyici olacaktır. Yaprakların içine koyup mantı gibi yapıyorum. İşte böyle. Ardından kaynar suyla buharda pişireceğim. Böcekli mantı. O kadar da kötü durmuyor. Bu bir ilk oluyor. Daha önce palmiye ve böcekten mantı yapmamıştım. Güzel. Nasıl da sıralandılar. Ziyafet çekeceğim. Artık pişmiştir herhalde. Ohohoho. Şuna bakın. Dumanı üstünde tütüyor. Çok güzel. Lezzetli. Bitti. Hızlanmalıyım. O gün bugündür. Hızlanıp yükseğe çıkmalıyım. Önümde iki yol var. İlk olarak nehrin etrafını dolaşırsam yoldan sapmış olurum. Yolu daha da uzatmak istemem. Ama yükseğe çıkabilirsem yola yukarıdan bakabilirim.
3: Yolun yarısı bitmek üzere ve hem Ed hem de Nesin farklı şeyler deneyimlediğini düşünüyorum. Ed yola çıktı. Nehirden uzaklaşarak önündeki dağa çıkmayı planlıyor. Diğer yandan Ness ise nehre paralel şekilde ilerliyor. Nehre dönebilmenin bir yolunu aradığından eminim çünkü ormanda işler pek de yolunda gitmiyor.
20: Evet, işte nehir. Ve çoktan üstündeyim bile. Su yere yüksek kuvvetle indiği için başka türlü üstüne çıkmam mümkün değildi. Şarıl şarıl su akıyor. Nehri yarıp şu tarafa geçmeliyim. Bitiş noktası o tarafta. Karşıya geçmek için sarmaşığa ihtiyacım olacak. Şurada ağaca bağlı devasa sarmaşıklar var. Beni kolaylıkla taşıyacaktır. Taşıyacaktır. Pekala. İşte. İşte buradan bu şekilde çıkacağım. Hadi bakalım. Pekala. Şuraya bakalım. Bakalım ucundan sallanabilecek miyim? Evet öyle. Tek çıkış yolu burası. Bence hallederim.
3: Ness için bayağı endişeliyim. Ness oldukça zor bir durumda. Ormandan çıkıp devasa bir şelale ile karşı karşıya kaldı. Oldukça tehlikeli bir akarsu. Beni endişelendiren debinin yüksekliği. Tek bir yanlış hareketinde akıntıya kapılıp boğulabilir. Kaçabilmesi de pek mümkün değil. Bu konuda ne yapacak çok merak ediyorum.

0: Başardım. Ah. Tekrar ormana.
1: Ağaçların arasından güneşi görüyor musun? Güneşi kullanarak yönünü tayin edebilmek çok önemlidir. Böyle küçük şeyleri bilmek, hedefini bilmek, rotayı kafada belirleyebilmek, sakin kalmamı sağlıyor. Bu çok faydalı. Bitki örtüsü oldukça farklı. Doğru düzgün eğrelti otu bile yok. Zamanım tükeniyor. Artık hızlanmalıyım. Hala dik ama bayağı ilerledim. Hem de çok.
0: Enerjim çok ama çok azaldı. Sanırım burada gücümü toplayabilirim. Artık durup bir şeyler yemeliyim. Böylece enerji toplayıp bir barınak yapabilirim. Bence burası güzel bir nokta. Olabildiğince kurumuş dal ve bambu toplamaya çalışıyorum. Yaş dallara zarar vermek istemiyorum. Bir barınak yapıp önümüzdeki günler için enerji toplayabileceğimi bilmek kendimi iyi hissettiriyor. Hadi bakalım. Yeterince sağlam. Barınak işini hallettim. Artık yağmurdan korkmama gerek yok. Aa işte. Ben de tam bunu arıyordum. Şimdi içinden palmiye özünü çıkaracağım. Dikenli kısmını kesip atıyorum. İşte. Bu yenir. İşte enerjimi bununla toplayacağım. Biraz acı ama yine de güzel. Hem de bayağı güzel.
1: Fırtına çıkmak üzere. Artık durup kendime bir barınak yapmam gerekiyor. İşimi görür. Zemini yerden yükseğe yapayım. Doğrudan yere yatmış olmayacağım. Bu da beni daha güvenli tutacak. Pekala. Hadi bakalım. Bugün Ness için biraz endişeliyim. Nerelerde bilmiyorum ama umarım iyidir. Umarım üstesinden geliyordur.
0: Gerçekten iyi uyumuşum. Çok iyi uyudum. Aydınlığa çıkmalıyım. Her yerim ağrıyor. Ormanı yarıp nehrin karşısına geçmek vücudumu gerçekten zorladı. Her şeyin bir bedeli var. Pekala, devam etme zamanı. Gidelim hadi.
2: Ness oldukça dik ve zorlu ormandan ilerliyor. Yavaşladığı apaçık ortada. Bu Ed'in Ness'e yetişebilmesi için bir fırsat olabilir. Takip cihazına göre Ed şuradaki dağın tepesinde olmalı. Bölgeye en tepeden bakabileceği harika bir nokta burası.
1: Zirveye varmak üzereyim. Ayaklarımda derman kalmadı. Evet. Bulutlu. Hiçbir şey göremiyorum. Bembeyaz. Bekleyip bulutların dağılmasını beklesem iyi olacak herhalde. Bulutlar şuradaki vadiyi görebilmemi sağlayacak kadar dağılsa yeter. Çıkabileceğim en yüksek nokta burası. Baktıktan sonra saniyesinde ezberlemeliyim. Çünkü bulutlar anında önünü kapatabiliyor. Artık dağdan inelim.
0: Hadi bakalım. Acele etmeliyim. Zaman hızla tükeniyor. Zaman işliyor. Pekala. Lanet olsun.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Ah, tamamdır. Ah, ah, ah, ah, ah. Az önce aşağı inerken dikenlerin içine düştüm. Doğrudan ortasına. Ah, ah, ah. Acıyı hissedebiliyorum. Sanki bedenime bin tane iğne sokuyorlar gibi. Ah. Ateş gibi yanıyorum. Bakın ne diyeceğim. Dikenlerin içine dalmak ilerlemeniz için bayağı enerji veriyor. Hatta sabah kahvesinden bile iyi. Ah.

Oh. Ama dik bir tepe. Az daha düşüyordum. Aman Tanrım, dikkat dikkat. Evet, evet. Toprak bayağı kayıyor.

0: Bugün yorucu bir gün oldu. Bir an önce sığınacak bir yer bulmalıyım çünkü karanlık çökmek üzere. Sanırım şurada kalabilirim. Dalları kayalara dayayabilirim. Birkaç dal daha bulup üstünü örtmeliyim. Bugünlük bu iş tamam. Yarın çok büyük gün.
1: Son 3 saattir yürüyorum ama bir türlü yolu bulamadım. Bu da beni bayağı yavaşlattı. Yolu bulmak için yükseğe çıkmalıyım. Ama bugünlük bu kadar yeter. Kazandığım diğer yarışların aksine bu sefer durmam gerekiyor.

0: Son birkaç gün gerçekten çok acayipti. Bence çok efor sarf ettim ve kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Ve biliyorum ki bir gün kızım beni izlediğinde o da gurur duyacaktır. Ve her şey buna değer. Yarın büyük gün. Her ne olursa olsun sağlam şekilde bitireceğimden eminim.
1: Beşinci gün.
2: İşte tüm mesele bu. Hedef bu asma köprü. Şuradan tepeye tırmanıp onları beklediğimiz köprüye çıkacaklar. İkisi de nehirden ilerliyor. Sabah hemen hemen aynı yerdeydiler. Bakalım bundan sonra başlarına neler gelecek. Gerçekten bunu çok merak ediyorum.
0: Hadi, hadi. Zorlu bir doğum yaptığımı aklımdan çıkarmamalıyım. Ağrı kesici dalmadım. Bu onun yanında bir hiç. Hadi neyse, hadi bu ne ki?
3: Pekala, işte nehir. Bu o nehir olmalı. Artık nehrin karşısına geçip asma köprüye tırmanmalıyım.
0: Karşıya geçmem gerekiyor. Su bayağı hızlı. Ama tanrım, karşıya geçmenin tek yolu var. Umarım çok derin değildir. Toprak bayağı kaygan. Hadi.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Pekala, karşıya buradan geçeceğim. Subaya kuvvetli. Nes önümde. Devam. Devam.
0: Ah, lanet olsun. Köprüyü gördüm. Hemen ileride. Merhaba dostum.
1: Merhaba Nes.
0: Daha bitmedi.
1: Pekala, ikimiz de geldik. Asma köprü hemen şurada. Rotamı güzelce belirleyip köprüye sağ taraftan tırmanacağım.
0: Köprüye giden bu yol gerçekten çok dik duruyor. Şu taraf daha iyi. Galiba doğruca şuradan gideceğim.
1: Kızımı korumalıyım. Dağa tırmanmanın birkaç farklı yolu var. Nes'i arkada tuttuğum sürece sorun yok.
0: Tamam. Gayet iyi duruyor. Kazanmak mümkün hadi. Hadi aynen devam. Şuradan çıkabilirsem avantaj elde edebilirim.
1: Ciğerlerim patlamak üzere. Bacaklarımda derman kalmadı. Aman tanrım.
0: Az kaldı. Tam zamanı. Tam zamanı. David!
2: Evet.
0: Harika.
2: İyi misin? Tek kelimeyle
0: harika.
2: Efsaneydin.
0: Et nerede?
2: Sence geldi mi?
0: Galiba epey önümdeydi. Bilmiyorum ki, bence kazandı.
2: Bak, seni yendi ama hiç önemli değil.
0: Teşekkür ederim.
2: Hiç önemli değil. Muhteşem bir performanstı. Muhteşem. Harikaydın. Gerçekten.
1: Hey, merhaba.
0: Tam bir efsanesin. Seninle gurur duyuyorum.
1: Gösterdiğin çaba inanılmazdı.
0: Teşekkür ederim. Beklediğim kadar hızlı bitiremedim ama sorun değil. Olağanüstü bir deneyim oldu. İçimdeki cevheri ortaya çıkarmamı sağladı. Ve ailemi ne kadar sevdiğimi, onlara ne kadar minnettar olduğumu bir kez daha öğrenerek eve döneceğim. Çünkü aileden uzaklaşınca onları öyle bir özlüyorsunuz ki, burası güzel bir nokta. Çok güzeldi zaman.
1: Tanrım. Bence Nes olağanüstüydü. Zaten saygı duyduğum ve azmine hayran olduğum biriydi. Nes, yarışabileceğiniz en muhteşem insanlardan biri. Her şeyi bir kenara bırakırsak, onunla sahip olduğu beceriler ve mental anlamdaki gücü nedeniyle yarışmak istemiştim. Aferin sana Nes.
0: Teşekkür ederim dostum.
1: Gidip güzelce dinlen.
0: Boş versene.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yunda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batırız.

0: başlarız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
2: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz hatta.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında. Tıklım tıklım dostum. Bir yerlere yığılmış, vay canına.
1: Olamaz.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük kazançlar arıyoruz. Türünün tek örneği. Müşterilerimiz ve kendimiz için maden keşfi. Ve sezgilerim beni yanıltmıyorsa, bence bu orijinal. Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
1: Bu aynı ev olamaz.
0: 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Nasılsınız?
2: Ne haber dostum?
4: Merhaba Ahmet.
2: Oo, içecekler. Vay.
0: Çikolatam için sıcak çikolata. Evet, alın hadi. Bu hafta Tennessee eyaletindeyiz. Yeni potansiyel müşterimizi ziyaret edeceğiz. Gerçekten tatlı bir bayan, başarılı bir emlakçı. Videoda göreceğiniz gibi bir sürü eşyası var. Mülkü restore etmek ve parayı kullanabilmesi için temizlik yapmamız ve her şeyi satmamız gerekiyor.
3: Adım Vicky Orr. 25 yıldır bu evde yaşıyorum. Annem kahramanımdı. 4 çocuğu tek başına büyüttü. Sosyal konutlarda yaşıyorduk. Fakirdik. Büyüyünce böyle zorluklar yaşamamaya karar verdim. Bu yüzden eşya toplamaya başladım. Değerli buluyordum. Buradaydı. Koydum diye hatırlıyorum. Toplamaya başladım. Sonra istifçilik gibi olmaya başladı. Giderek büyüdü. Bir kutu 10 kutuya, 10 kutu 50 kutuya dönüştü. Bunu istememin nedenleri var. Bu evin tadını çıkarmak için tüm dağınıklığı evden atmak istiyorum. İşten biraz uzaklaşıp, rahatlayıp hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum.
0: Evet, bu satmak için bir sürü şey aldığı durumlardan biri ve bu yüzden bazıları çok değerli olacak ve bazıları ise çöp.
3: Beyzbol kartları, futbol kartları, güreş kartları, çizgi romanlar topluyorum. O kadar çok çizgi roman var ki.
4: Videoya şöyle bir göz attım da bu çizgi romanların bazıları çok değerli olabilir.
3: Thai babiesleri uzun zamandır topluyorum. Büyükler, küçükler, kısa boylular, uzunlar, şişmanlar, yüzlerce Thai babiesim var.
0: Mini babiesleri var.
4: Tabii ki.
0: Yani piyasada birkaç tane. Nadir bir babies var. Belki bir ara toplu olarak almıştır.
5: Evet, biraz araştırıp ne bulabileceğime bakarım.
3: Bay Paxton, muhtemelen bir tır gerekecek. Çok şey var.
0: Bu sadece bir evi temizlemek değil. Yani bu onun hayatı boyunca biriktirdikleri ve orada bulabildiğimiz kadar çok para bulmalı.
4: Çok değerli olabilir.
3: Thai babiesleri uzun zamandır topluyorum. Büyükler, küçükler, kısa boylular, uzunlar, şişmanlar, yüzlerce Thai babiesim var.
0: Mini babiesleri var.
4: Tabii ki.
0: Yani piyasada birkaç nadir mini babies var. Belki bir ara toplu olarak almıştır.
5: Evet, biraz araştırıp ne bulabileceğime bakarım.
3: Bay Paxton, muhtemelen bir tır gerekecek. Çok şey var.
0: Bu sadece bir evi temizlemek değil. Yani bu onun hayatı boyunca biriktirdikleri ve orada bulabildiğimiz kadar...

0: Potansiyel çok büyük ama koleksiyonları tek tek incelememiz gerekecek. Beanie Babies, çizgi romanlar ve açılmamış spor kartları. Tennessee, başlıyoruz. İki tür insan vardır. Her şeyin iyi yanını arayan insanlar vardır. Ev eski. Evlenilecek insanlar da vardır. Biraz para kazanalım.
1: Tamam.
0: Ben her şeyin iyi yanını gören türden bir adamım.
1: Aa, benim için zor bir adım bu.
0: Kağıt üzerinde Vicky'nin pek çok iyi yanı var. Ama bunu haftalar haftalar ve haftalarca yaptığımızda bu kalabalığın bazılarında işe yaramaz diyorsunuz.
2: Merhaba Matt.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Sonunda tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de öyle, merhaba. Çok heyecanlıyım.
1: Merhaba,
2: merhaba çocuklar.
0: Evet, yalan değilmiş, gerçekten eski bir ev.
2: Çok eski. Evet öyle.
0: Şimdi
2: öyle.
0: Yapmamız gereken birlikte ev gezmesi.
2: Tamam.
0: Bu arkadaşları mülkün geri kalanını görmeleri için göndereceğim. Evet, garajı, ahırı mutlaka görün. Sonra da dışarıdaki her şeyi kontrol edin.
3: Tamam.
0: Tamam, sizinle sonra arkada buluşurum.
3: Tamam, harika.
0: Evet, görüşürüz. Burası senin evin. Her zamanki
2: elbette
0: gibi girdiğimiz yeri incelerken bu işi almaya değer mi diye görmek için bölüşüp her yeri kontrol edeceğiz.
2: Ve bu geldiğimiz
0: hadi,
2: ilk odadan
0: yapalım.
2: Başlayacak değil mi?
0: Hı-hı.
2: Sorun değil, burası çalışma odası. Senin de gördüğün gibi oyuncaklardan antikalara, kartlardan tabak takımlarına kadar var.
0: Bunların çoğu açık arttırmadan toplu olarak aldığın eşyalara benziyor. Üzerlerinde açık arttırma numaraları var. Demek almayı seviyorsun.
2: Evet öyle.
0: Beğendim. Vicky iyi bir istifçi. Her şeyi harika durumda. Çoğu istifçi pek değeri olmayan eşyaları toplar. Vicky, dostum bunlar değerli. Tamam, buraya bakalım, tamam. Doluymuş.
2: Gerçekten de dolu.
0: İşimiz evet bittiğinde bu oda nasıl görünecek? Ne yapmak istiyorsun?
2: Resmi yemek odası olacak.
0: Resmi yemek
2: olacak.
0: Odası mı?
2: Evet.
0: Daha önce gördüğümüz diğer odayı açıyor.
2: Evet öyle.
0: Tamam. Biraz gümüşümüz var. Bunların bir kısmı saf gümüş, bir kısmı da kaplama. Bu iyi. Elimizde saf gümüşler para demektir. Düşündüğümden daha fazlası var. Dürüst olmak gerekirse fotoğraflarda biraz anlaşılmazdı.
2: Sürprizler de var. Yani bunları daha önce görmedim. Sizin kadar şaşıracağım.
0: Evet, başka ne var? Hepsi bu mu?
2: Aa hayır. Hmm. Çok şey var.
0: Bu beni mutlu ediyor.
2: Tamam, harika.
0: Tamam.
2: Bu seni mutlu ediyorsa şimdi gelecek olanı daha çok seveceksin. Dağınıklara geçiyoruz.
0: Evet. Görmek
2: evet,
0: için can atıyorum.
2: Merdivenlerden aşağı dökülüyor.
0: Tamam.
2: Merdivenlerden dökülüyor.
0: Vay canına, tamam.
2: Aa,
0: işte
2: başlıyoruz.
0: Evet, kutular var.
2: Tamam, hadi.
0: Ha, tamam,
2: ah,
0: şimdi
2: evet.
0: Beni neden aradığını
2: evet
0: anlıyorum.
2: Kesinlikle.
0: Ha, evet, kesinlikle. Söylesene, bunların içinde ne var?
2: Bilmiyorum.
0: Tamam.
2: Her şeyden biraz var. Çizgi romanlar var, Beanie Babies var, Hot Wheels var. Ne olduğunu bilmediğim, söyleyemeyeceğim
0: peki
2: çok şey var.
4: Oo. Oh. Kesinlikle tıka basa dolu. İri biri sığamaz buraya.
3: Bakalım burada neler var. Oyuncaklar, bir bakalım. Star Wars, Star Wars. Bu iyi.
1: Eldivenlerimi getirmeliydim. Neler varmış burada?
0: Peki bu odada ne var?
2: Şuradaki dolabın tamamı kartlarla dolu. Michael Jordan.
0: İmzalı mı yoksa sadece?
2: İmzalı. İmzalanmış ve sertifikası var.
0: Michael Jordan imzalı oyuncu kartı, işte bu çok iyi. Koleksiyonun değeri bir anda değişti. Bir mağarada yaşamıyorsanız Air Jordan'ı duymuşsunuzdur. Genelde tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak kabul edilir. All-Star kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçirdi. Burada 5 kez lig en iyisi seçildi ve Bulls'u 6 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Zirveden 30 yıl sonra Michael Jordan hala dünyadaki en tanınmış ve popüler sporculardan biri. İmzalı 1986-87 Fleer Michael Jordan rookie kartı 2,5 milyon dolara satıldı. Harika. Burada gerçekten çok güzel şeyler var.
2: Teşekkür ederim. Öyle düşünmene sevindim.
0: Ve en iyi kısmını görüyorum. Örümcek ağları. Örümcek ağları gördüğümde kimse buraya gelmemiş demektir. Bu iyi bir şey
2: buraya
0: kızım.
2: Buraya giremiyorum. Buraya
0: güzel,
2: girmek
0: güzel
2: imkansız.
0: Kimse dokunmamış. Evet, kimse dokunmamış demektir bu. Biriktirme kaliteli içecek gibidir. Yeterince beklerseniz değerini bulur. Ve bunu insanlara daha fazla biriktirmelerini söylemek için demiyorum ama Vicky için işe yarayabilir. Evet, anlat bakalım. Emlakçısın. İnsanların evlerini güzel görünmesini sağlıyorsun. Sonra satıyorsun.
2: Sonra bunu yapıyorsun. Evet, bu kuaför olmak gibi bir şey. Harika bir kuaför. Kuaförü anlarsın. Çünkü saçları kötüdür.
0: Evet.
2: Çünkü kendi saçlarını yapacak zamanları yoktur. Ben de öyle bir durumdayım. Herkese
0: evet
2: rüya evlerini bulmak için çalışıyorum ama
0: evet
2: benim yok.
0: Burası rüya evin mi?
2: Aynen öyle.
0: Öyleyse temizleyip bir şeyleri satmamız
2: bunları
0: gerekiyor.
2: Bunları buradan çıkarmalıyız.
0: Tamam. Gidip arkadaşları bulacağım. Ve ne tür bir anlaşma yapmamız gerektiğini düşündüklerini
2: tamam
0: öğreneceğim. Sonra geri gelip
2: tamam
0: seni bulacağım.
2: Teşekkür
0: tamam
2: ederim.
0: Hadi. Seni geçireyim.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Epey heyecanlıyım. Burada gerçekten değerli şeyler.

0: yer var. Ve bu evde çok fazla eşya var. Bu eşyaları satıp gerçekten iyi para kazanabilirim. Ama bu anlaşmayı gerçek olamayacak kadar iyi hale getirebilecek 20 dönümlük arazi de var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlatmak için ekibin kalanıyla konuşmam lazım.
1: Sanatsal bir şey var mı?
2: Burada metal ve alet var. Çok
1: fazla. Yani bunların hepsi satılmış.
0: Pekala çocuklar. Nasıl gidiyor? Ne buldunuz?
3: Biraz mobilya var. Bir sürü bahçe aleti. Olumsuz tarafı gözden geçirmek gereken çok şey var. Ama bence potansiyel
0: var. Dışarıda herhangi bir sorun var mı? Yapıya da benzeri bir şey gibi canınızı sıkan bir şey.
2: Her yerde eşek arısı ve arılar var.
0: Tamam, bu bizim için iyi değil.
2: Hayır, içinde bulunduğum kulübe. Evet. Onu yıkmak istiyorum. Taşımayla uğraşmak istemiyorum. Zaten kulübe çökmek üzere.
0: Sence ayakta tutulmaz
2: evet,
0: mı?
2: Evet, yıkılacak.
0: İhtiyacımız olan son şey değeri olmayan ve tehlikeli bir şey. İyi haberler var. Aslında orada bir sürü güzel şey var. Fazla miktarda beyzbol kartı. Michael Jordan'ın imzaladığı bir kartı olduğunu söyledi. Eğer öyleyse bu altın demek. Çok değerli olabilir.
1: Vay canına.
0: İmzalı çizgi romanlarla dolu sonsuz sayıda kutu. Hepsi de inanılmaz bir hacimde. Gizli hazine dostum. Çok iyi şeyler toplamış. Her zaman dediğin gibi hepsini tek tek incelemek için vaktimiz yok ama hepsi iyi durumda. Ben de ona gerçekten yardımcı olabiliriz. Yani muhtemelen temizlik fiyatı düşük.
2: Evet. Bak ben 10 diyecektim.
0: Peki temizlik için 10 diyorsan sanırım satış için 60 ila 70 bin dolar gibi bir rakamda anlaşabiliriz ama bu kesinlikle 4 günlük bir temizlik olacak. Yer açmamız gerekiyor.
1: Bence yapabiliriz.
0: Tamam, gidip onu bulayım. Durumu konuşalım. Teşekkürler çocuklar. Çocuklar da aynı fikirde olduğuna göre Vicky ile anlaşma yapma zamanı. Birçok risk barındırıyor bu ama kartlarımızı doğru oynarsak muazzam bir kazanç da getirebilir. Vicky, iyi haberlerimiz var.
4: Tamam, güzel. Bunu duymak
0: yapılacak
4: harika.
0: Yapılacak çok iş var ama dürüst olmalıyım. Elinde çok iyi şeyler var. Gerçekten etkilendim. Hı-hı. Çok fazla çöp görmüyorum bu yüzden. Temizlik masrafı muhtemelen 10 bin dolar civarında olur diye düşünüyorum. Bununla birlikte bu 4 günlük bir temizlik olacak. Çünkü bu koleksiyonlara gerçekten zaman ayırmamız gerekiyor. Bence değerler. Umarım satışlar 60 ila 70 bin dolar arası olur. Genellikle %50-50 olur. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kararını dinliyorum.
4: Belki 80'e 20 gibi bir şey yapabiliriz diye umuyordum.
0: 80'e 20 mi?
4: Ne dersin?
0: Bana bu tatlı masum gibi cazibeni sergiliyorsun.
4: Sarı köpek yavrusu gibi bakacağım. Ben emekli olmaya hazırlanan yaşlı bir kadınım.
0: Emekli mi olmak istiyorsun ama ben de bir gün emekli olmak istiyorum. 60'a 40'a ne dersin?
4: Sanırım 60-40 olabilir.
0: Anlaştık o zaman.
4: Anlaştık.
0: Senin için canla başla çalışacağız.
4: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Herkes işe başlayacak. Emekli olabilmen için bolca para kazandıracağız.
4: Teşekkür
0: tamam.
4: ederim.
0: Tamam. Teşekkürler Vicky. Vicky anlaşmayı kabul etti ve bunu halletmek için sadece 4 günümüz var. Yani yarış başlıyor. Nadir, Winnie Babies çizgi romanları ve imzalı Michael Jordan kartı aramaya başlıyoruz. Çöp ekibi geldi. İlk işimiz yukarı çıkıp kartlarla dolu bu kutuları verandaya indirmek. Böylece Mike ve Chris ciddi para edecek bir şey var mı diye inceleyebilecekler. Eğer o Michael Jordan kart bu evdeyse onu bulacağız. 91 Feeler. Çok acayip. Alf kartları ve içindeki sakızın hala olduğunu hissedebiliyorum. Şuna bak, içindeki sakızı hala hissedebiliyorum.
1: Dostum, evet. Orada ne tür kapalı paketlerin var acaba? Desert Storm
3: evet,
1: kartları.
3: Biraz Desert Storm.
1: 90'larda her şeyin bir koleksiyon kartı vardı.
0: Mutant. Ninja kaplumbağalar.
2: Evet.
1: Her şey var. Üstüne bir de hala gelenler var. Bu devasa bir iş olacak. Ama burada gerçekten sabırlı olman ve bu şeyleri incelerken titiz davranman gerek. Çünkü kafan uyuşuyor.
2: Tiger Woods.
0: Bunların hepsini internetten almış. Hepsi Tiger Woods. Tamam, burada bir şeyler buluyoruz. Şuna bak. Bu fabrika bandı.
2: Evet.
0: Şeffaf fabrika bandı.
2: Burada bir sürpriz olabilir.
0: Biliyorum, hissetmeye başlıyorum.
2: Çok ilginç.
0: 90'lar. Hayır, dur bir dakika. Dur.
2: 90'lar evet.
0: 1990'lardan kalma. Hala kutuda. Lütfen, lütfen mühürlü olsunlar. Bu hiç açılmadığını gösterir.
2: Harika.
0: Hiç incelenmemiş. Evet, bu gerçekten harika dostum. Evet. Canına. Sonunda dostum, evet. Hemen bunu Mike'a götür.
2: Orada başka ne var bir baksana.
1: Nasıl gidiyor Chris?
3: Rüyada gibiyim. Şuradaki bu deste her kart yaklaşık 2 ila 3 dolar. Yani bütün bu kutulardan böyle desteler çıkarsa sonunda bayağı para edecek.
1: Tamam. Evet, muhtemelen orada 100 dolarlık kartım
3: evet,
1: var.
3: Evet, evet.
1: 100 dolara asla hayır demem ama birkaç sıfır daha eklemeyiz.
3: Evet, kesinlikle öyle. Chris Webber, by Time Out. Clifford Robinson, Mitchell Richmond. Uh-oh.
1: Ne oldu?
3: Gelmiş geçmiş en iyi şutör guard basketbolcu. Michael Jordan.
1: Oh, aradığımız Michael Jordan kartı bu mu? Dostum.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği diye.
6: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
5: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
4: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lar için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Dijital

0: şarkıcılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Dostum, kalbim şu anda deli gibi atıyor. Bu 95 Fleer Jordan. Bu kart tek başına çok değerli değil ama bu 30, 40, 50 dolarlık bir kart olabilir çok.
10: Evet.
9: Bu bulmayı umduğumuz Jordan kartı değil ve para kazanmak istiyorsak tüm bu kartları toplu olarak satmayı denemeliyiz.
10: Evet.
9: Aferin dostum.
10: Teşekkür ederim.
9: Michael Jordan kartı imzalı olmasa da Vicky'nin koleksiyonunun kalitesi ve miktarı kaybettiğimizin bir kısmını geri almamızı sağlayacaktır. Michael Jackson, Baltimore Ravens. Vay canına. Açılmamış kutu. Açılmamış kutu. Beyzbol, futbol, Alf, Jurassic Park.
10: Evet, gerçekten her şeyin kartını yapmışlar.
9: Her şeyin. Oh, Chris. Bir saniye bekle. WCW kartları. Surfer Sting. Steiner kardeşler.
10: Evet.
9: 91.
10: Evet.
9: Bu harika. Sadece ayırma işini halletmemiz ve gelip toplu alım yapacak yerel alıcılar bulmamız gerekiyor.
11: Biraz daha gel. Aha, bunlar harika.
10: Mini elektrikli süpürge isteyen var mı?
11: İkinci gün ve hazine avı devam ediyor. Chris Kalent ve ben içeride eşya toplamaya devam edeceğiz. Ben de Mike'ı garaja gönderip toplamaya başlatacağım.
9: Oh, lanet olsun. Gördünüz mü? Altımdaki palet kırıldı. Buradaki her şey çürümüş bence. Burası iyi eşyaların öldüğü yer.
11: Pogs'u hatırlıyor musun?
10: Pogs mu?
11: Evet.
10: Evet.
11: Ah dostum.
10: Evet.
11: Troy Aikman ve Steve Young Fox oyunumuz var.
10: O adamım dostum.
12: Umarım buna değer. Vay canına.
11: En dibe kadar mı gidiyor?
12: Evet, gerçekten. En dibe.
11: Vicky'nin hiç açmadığı kutular ve kutular ve kutular var. Muhtemelen 20 yıldır.
12: Oo, bu W mu?
11: Ah, lanet olsun. Evan, bunlar çok değerli koleksiyon parçaları. Yukarı kat bir koleksiyoncu cenneti.
12: Skybox.
11: Tanrım, bunun içinde ne var? Çok ağır. Ah, lanet olsun. Beanie Babies ve kartlar. Gözlerini Prenses Diana ayıcından ayırma, tamam mı? Mor olan.
13: Bu sabah Woodstock Hallmark'ın önünde kuyruklar oluştu. Ebeveynler ve çocuklar hep aynı ödülün peşinde. Oyuncak bebekler.
11: 90'ların sonlarında tatlı banyo anneleri oyuncak mağazası dövüşçülerine dönüştü.
14: Gitti. Hepsi gitti.
11: Taffy ve Smoochie gibi isimleri olan peluş oyuncaklar yüzünden. Hepsi Benny Babies yüzünden. 90'ların en büyük çılgınlıklarından biri olan Benny Babies sürümleri kitlesel bir histeriye yol açtı ve sadece 1997'de 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Ardından Kraliyet Mor'u Prenses Diana ayısı geldi. Prenses ayısının erken bir baskısı 2021'de internette 20 bin dolara satıldı.
12: Burası Mike cenneti dostum.
11: Evet, bizde de vardı. Ha, hepsi Benny Babies'ler.
12: Kimse onları istemez.
11: Ama yine de her evde bir değeri var sanıyorlar. Biliyorsun 90'ların sonlarında koleksiyoncular bu şeyleri satın almak için çılgına dönmüştü. Ama şimdi aslında ilk satıldıkları fiyatı bile bulmuyorlar.
3: Vay be.
11: Peki. Eminim burada değildir. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
9: O zaman bunların hepsini aşağı indirelim.
11: Tamam. Burada Prenses Diana ayısı yok. Sadece pek para etmeyecek sıradan mini babies'ler var. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve kârımıza büyük bir darbe vuruyor. Artık evin üst katı boşaldığına göre Chris ve ben alt kattaki odaları aramaya başlayacağız. Burada Mike daha önce ayırdığımız spor kartları için bir alıcıyla görüşüyor.
9: Moro, geldiğin için sağ ol. Seni görmek
4: güzel. Seni görmekti.
9: Açılmamış spor kartlarına meraklı olduğunu biliyorum. Bu yüzden aklıma gelen ilk kişi sen oldun. Aradığım ilk kişi sensin ve bu koleksiyonu gören ilk kişi de sensin. İlgini çekiyor mu?
4: Tamam. Elinde iki kutu var, evet. 1990 Fleer beyzbol kartları, setler halinde. Üzerinde fabrika mührü var. Ve sonra burada ve sende...
9: Golf kartları, daha fazla beyzbol, biraz da NFL.
4: Tamam, evet. Bunlarla ilgileniyorum.
9: Harika.
4: Bunlar için ne istersin?
9: Tüm koleksiyon için 5000 dolar nasıl?
4: Tamam, yani kafamda biraz hesap yaptım. Tamam, bunu yapabilirim.
9: Anlaştık dostum.
4: Tamam, teşekkürler.
9: Tamam.
11: Nereye koyacağını biliyorsun. Ben de toplamaya başlayayım. Chrysler'in ızgarasını nereden alıyorsun?
10: Hepsi mutfak eşyası. Bu da nedir? Bu bayağı ağırmış. Oh, lanet olsun. Hey Matt.
11: Dostum, ne buldun? Şuna bak dostum, bu harika. İhtiyacımız olan şey dostum. İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz. Chris bir şekilde her zaman para bulur. Para onu çekiyor sanki. Hey dostum, orada yaklaşık 20 dolarlık gümüş var. Tamam. Bu bir ons gümüş.
10: Oh, vay canına.
11: Burada bir sürü eski peyni var. Tamam, işte bahsettiğimiz şey bu. Gümüş 10 centlikler dostum. Bazılarına koleksiyoncular iyi para verecekler. Bunların bazıları gümüşü açısından gerçekten iyi bir değere sahip. Bunların hepsi gümüş. Bu gerçekten iyi bir koleksiyon dostum. Madeni paralar bizim için vazgeçilmez bir şey. Eski gümüş koleksiyonları bize para kazandırıyor. Bu madeni paralar zımbalanmış beyaz küçük kareler içinde. Bu da bana eski olduklarını gösteriyor. Bunun önemi ise madeni para koleksiyonu ne kadar eski ise gümüş o kadar saf oluyor. %99'dan başlar %70'e, sonra %40'a iner. 10 yıl önce bir ons gümüş yaklaşık 15 dolardı. Şimdi ons başına yaklaşık 50 dolar ve fiyat artmaya devam ediyor. Eski gümüş bize para kazandırıyor. Evet, kesinlikle. Her evde onları bulmayı seviyoruz. Bayıldım. Harika iş çıkardın.
10: Teşekkür ederim.
11: İşte bu yüzden buradasın. İşte böyle para kazanıyorsun. Tamam. Bu ahır pek sağlam değil dostum.
3: Evet öyle.
11: Chris birinci kattaki odaları aramaya devam ederken Kaylin ve ben arkadaki ahırı kontrol edeceğiz. Burası 20 dönümlük bir arazi ve güzel görünmesini sağlamak için aletler ve makineler gerekiyor. İkisi de ahırda olmalı. Eğer iyi durumdaysa iyi paraya satılabilirler. Tamam, giriyorum.
3: Tamam Matt.
11: Dostum, burada bir sürü metal var. Lanet olsun, 20 tane yaban arısı yuvası var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerleri bir yana, yaban arıları diğer yana. Elimizdekilere bakarsan bunlar yaklaşık 2,5 santim boyunda. Bazen de 5 santim boyunda yaban arıları.
3: Matt, bence buradan çıkmalısın.
11: Evet, benim için biraz fazla.
3: Dikkat et, kafana dikkat.
11: Evet, buharı temizleyeceğiz. Şimdi giyineceğiz. Yaban arılarını ortadan kaldıracağız ve sonra içeri gidip işimizi yapacağız. Buradaki amaç hızlı ve güvenli bir şekilde içeri girip her şeyi dışarı çıkarmak. Burada değerli bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten sadece içecek kutuları ve çöp gibi görünüyor. Genellikle ahırın arkasında iyi eşyalar olur. Tamam, sen o tarafa git, ben bu tarafa
3: evet.
11: Gidiyorum. 3, 2, 1, başla. Ne?
3: Hadi be, sen söyledin, git dedin. Ah, olamaz.
11: Tamam, sanırım hallettik. Hayır.
3: Hala hareket ediyor.
11: Bu yaban arıları bizimle dalga geçiyor dostum. Üzerlerine sprey sıkıyorsun, yere yatıyorlar. Sonra tekrar kalkıp bize saldırıyorlar. 3, 2, 1. Şimdi. Ha, sanırım çok hallettik. Kızgınlar. Ne dersin? Evet, tamam,
3: hayır,
11: bu
3: dostum,
11: kadar.
3: Hayır dostum, hayır. Dur. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Ha, sanırım. Bence bu kadar Matt. Bu kadar.
11: Şimdiden söyleyeyim. Son durum dostum. Yaban arılarını hallettik.
3: Kapıya bir şeyler koyalım mı?
11: Olur. Metal. Yine kutular. Üniversitedeki yurt odam gibi dostum. Lanet olsun, dize kadar her yer içecek kutusuyla. Hepsi çöp. Bir ahıra baktığınızda eski kasaları ararsınız. Eski aletler, eski testereler ya da testere bıçakları. Antika, eski, 30-40 yıldır orada duran, para kazandıracak şeyler. Yani şu anda para edecek bir şey yok.
3: Burada bazı aletler görüyorum.
11: Evet, arkada birkaç alet var ama dürüst olmalıyım. Gerginim. Bu ahırda bazı hazineler bulmayı umuyordum ama tek gördüğüm çöp ve çıkmaz sokaklar. Burada değerli bir şey yok çocuklar. Hepsi çöp.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Beyaz giymeye bayılırım.
5: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
5: Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Monaco Jay. Sadece Atasay mağazalarında.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Burada neye bakıyoruz ancak Tanrı bilir. Ne olursa olsun her ahırı her zaman didik didik ararım. Bazen büyük kazanç elde ederiz, bazen de hiç. Tamam, bir sürü güzel şişe buluyorum. Hepsini buraya gömmüşler. Evet.
19: Eski kola şişeleri o paraya nasıl satılıyor?
18: Yani 2 dolar, tanesi 2 dolar. Bazıları klasik kola şişesi. Tamam. Yani sıradan bir şey değil. 75. yıl dönümü şişesi.
19: Bu şişeyi hiç görmedim.
18: Evet, çocukluk zamanlarımızdan yani. O kadar da yeni değil.
19: Evet.
18: Tamam, al. Önce bunları çıkar. Yani muhtemelen 100 dolar eder dostum.
19: Tamam, bunları çıkarıyorum.
18: Tamam. Bakalım buradan ne çıkarabileceğim. Vay canına, bu harika dostum. Bunlar eski, inanılmaz. Şu eski süt şişelerine bak. Çok da güzel kapları varmış. Evet. Harika. Gördün mü bunları? Evet.
19: Çok eşsiz.
18: Harika şişeler dostum. O işler buradan çok uzak olmayan Kuzey Carolina'da. Evet, tepelerinde başladı.
19: Aha.
18: NASCAR'da böyle başladı. Yasak sırasında bunları taşıyan adamlar sayesinde dostum. O dağ yollarında bunları taşıyorlardı. Bu tür kasabalarda başladı. Hepsi yasaklıydı. Birisi bu ahırın arkasından çıkardığımız bu çöpleri alacak. Kesinlikle. Şişeye 2 ila 5 dolar değer biçiyorum. 1, 2, 3 yani. Burada 200 dolarlık bir şey yok. Bu ahır tüm kariyerimin bir sembolü. Bu iğrenç bir şey. Pis, büyük, tehlikeli olduğunda kimse ona dokunmak istemez. Burada satabileceğim tek şey baca temizleyicisi, birkaç eski alet ve yerde biraz hurda metal var. Buradaki eşyaların değeri 100 dolar. Belki de ahşabı satabilirim.
19: Kulübeden çıkan ahşap değil mi?
18: Ne dersin? Tüm duvarlar. Evet. Bu eski ahşap. Siyah ceviz.
19: Vay canına. canına.
18: Bu eski bir ahır, bunu kırsalda birine satarsam tamam ben evet. alırım derler. Yakacak odun ama bunu Boston'daki birine satarsan dostum Tennessee'den gelen harika ahır ahşabı olur. Dumanlı dağlarda. Buraya para kazanmaya geldim. Kazanç kazançtır. Sedir sandığından çıkan çizgi romanlar mı yoksa geri kazanılmış bir ahırdan çıkan ahşap mı umurumda değil. Para paradır. $400 nakit mi?
20: Evet efendim.
18: Anlaştık.
20: Çok teşekkür ederim.
18: Teşekkürler dostum. Minnettarım.
21: 425'e
22: bak dersin. Ne diyeceğim. 450 ve anlaştık.
21: Benim için zevk dostum.
22: Harika. Teşekkür ederim dostum.
18: Üçüncü gün. Artık ahır boşaldığına göre evin ana katına geri döneceğiz. Küçük eşyaların bir kısmını satmaya başladık ama hala çizgi romanları bulmamız gerekiyor.
19: Aa, çok iyi bir oyca tahtası. Hayır dedim efendim.
21: Dostum, bu en çok biriktirilen şeylerden. Bant makaraları. Şuna bakın, her yerde bunlardan
22: var. İçinden çıkan tek şey o mu?
21: Evet, hepsi.
19: Önce şuradaki. Hop, hop. Ah.
22: Vay be. Vay be. Hey Mike. Ah. Ne oldu?
19: Bak kardeşim, sanırım senin için kafayı kıracağım bir şey buldum.
22: Bunları arıyordum. Bu yüzlerce dolarlık bir şey. Bu muazzam. Erken dönem Daredevil. Duruma harika 8.0 ve imzalı. Sanki o ve Stanley, aman tanrım, Stanley'i imzalamış.
19: Yani altın mı buldum?
22: Adamım, sarıl bana, sarıl bana.
19: Dostum.
22: Bu tamam, kutuyu toparlan. Çok iyi incelemeliyiz. Şuna bak.
19: Evet.
22: Erken dönem Thor. İmzalı Incredible Hulk. Oh tanrım, erken dönem Fantastic Four. Tanrım, bulduk. Bulduk. Bir Stanley daha. Aman tanrım. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Bu çizgi romanlar çizgi roman tarihinin en ikonik başlıklarından bazıları. Kesinlikle inanılmaz. Hiçbir yerde böyle bir koleksiyon bulamadım. Bu muhteşem. Vay canına.
19: Ne oldu, ne var?
22: Örümcek Adam, ikinci sayı. Bu Örümcek Adam'ın üçüncü, Vulture'un ise ilk görünüşü. Ve 9.0 puanlık. Dostum, bu acayip.
23: Örümcek hissim geri mi dönüyor acaba?
24: Hem Spidey Sentinel'ın patlamasına dayanabilecek mi?
23: Vay.
22: 1938'de Spider-Man'in Action Comics'in birinci sayısında ilk kez sahneye çıktığı zaman 10 yıllar sonra çizgi romanların ve süper kahramanların dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse tahmin edemezdi. Marvel Comics'te çizgi roman yazarı ve yayıncısı Stan Lee, dünyanın en ikonik süper kahramanların yaratımına katkıda bulundu. Günümüzde koleksiyoncular mükemmellik peşinde olduklarından profesyonelce derecelendirilmiş ve ambalajlı çizgi romanlar orijinal kopyalarından 10 hatta 100 kat daha değerli olabilir. 2024 yılında Superman'in ilk kez sahneye çıktığı Action Comics'in birinci sayısının neredeyse kusursuz bir kopyası $6 milyon satıldı. Kenan, işte ihtiyacımız olan şey buydu.
19: Bu her şey demek.
22: İşte bu işi yapma nedenimiz.
19: Evet.
22: Ve şunu söyleyeyim dostum, kalbim deli gibi atıyor. Bulduğumuzun bizim için ne kadar büyük olduğunu ne kadar vurgulasamaz. Bu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim ve her dakikasının tadını çıkarıyorum. Şüphesiz Vicky bugüne kadar karşılaştığımız en harika çizgi roman koleksiyoncusu ve bir alıcı bulmak için sabırsızlanıyorum. Bay Keçi.
19: Teşekkür ederim.
18: Üçüncü gün şu ana kadar harika geçti. Sonunda çizgi romanları bulduk ve evin birinci katının büyük kısmını boşalttık. Ayrıca her şey yolunda giderse çok para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Michael, geldiğin için teşekkürler. Paraları parayla satmak istiyorum. Buraya bunun için geldik. Bu masada seni heyecanlandıran nedir?
21: Tamam, burada yarım dolarlıklar, çeyreklikler ve 10 centlikler var. Ama burada her gün göremeyeceğiniz en ilginç şeylerden biri bu kapalı Liberty 10 centli. Bu parça 1800'lerin ortalarından ve gerçekten çok iyi durumda. Ve bu para diğer 10 centliklerin aksine gümüş değerinden çok daha fazla değer taşıyor. Bu pek de sık rastlayabileceğin bir şey değil.
18: Tamam, peki. Tüm bunlara bakarsak beklentim $7,500 gibi.
21: Bak, ben daha çok 4000 civarındayım, tamam mı?
18: 4 mü? Biraz açıkla, bunun mantığı nedir?
21: Şimdi Bunların çoğu gümüşler, öylece duruyor. İnsanlar sadece biraz gümüş almak için sırf elinde gümüş olsun diye dükkanıma geldikçe bunları parçalarıma
18: ayırıp satacağım. Tamam, yani depolama maliyeti için, tamam.
21: Beşe çıkmak için gerçekten zorluyorum.
18: Tamam, kabul. 5000 nakit, hadi. Hadi çocuklar, yükleyelim.
22: Bu garaj devasa. Sorun şu ki, burası saklamak istediğiniz herhangi bir şeyi depolamak için doğru yer değil. Kitaplar, dergiler, genel olarak geçici eşyalar, iklim kontrollü olmayan alanlarda iyi durumda kalmaz. Yani bunların hepsi çöpe gidecek. Tamam. Bakalım burada ne var? Dosya dolabı. Ah, lanet olsun. Bak ne buldum. Bir dosya dolabı. Kilitli bir kasa para demektir.
18: Adamı duydum. Neredesin? He? Vay canına.
22: Oh. En sevdiğin şey.
18: Dünyadaki en iyi şey, evet. Vay canına dostum. En sevdiğim şey. Harika bu.
22: Biliyorum. Bunu gördüm ve Meti çağırmalıyım
18: içinde
22: dedim.
18: İçinde para olabilir. İçinde para, elmas, her şey olabilir. Elmas. Bu yüzden yapıyorum bunu. Evet. Tüm bu işin bir sembolü bu. Bu bizi zirveye taşıyacak şey olabilir.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
25: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir...

0: iş arayacağım.
1: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Tamam, hadi açalım şunu. Çocuklarım dışında bir kasa bulmak sanırım dünyadaki en sevdiğim şey.
4: Evet dostum, daha önce bunlarla başımız belaya girdi.
3: 20 kez daha yanacağız. Evet, Belki'nin verdiği heyecanı seviyorum. Belki altın vardır, belki 1 milyon dolar, belki de hiçtir. İçinde ne olabilir? Tamam, bekle bekle. Hadi ama lanet olsun. Kendime vurmak istemiyorum. Evet. Demek iç kısım bu. Orayı görüyor musun?
4: Evet.
3: Sadece 1 santim kalınlığında. Bilmiyorum Chris, bu iyi bir fikir gibi görünmüyor. Kasa açmak sandığınız kadar zor değil, biraz güç gerektiriyor. Levyeli bir arkadaşınız olmalı ve biraz daha pervasız olmalısınız. Eğer zorlarsanız hemen hemen her zaman açabilirsiniz. Tamam, başlıyoruz. Görüyorum, civataların yerini görüyorum. Pekala.
4: Tamam.
3: Hadi bakalım, dikkat et. Evet. Evet, harika.
4: Belki de altındır.
3: İşte bu işi seviyorum dostum. Heyecanlanıyorum. Kendimi korsan gibi hissediyorum. Kayıp korsan hazinesi. Evet, gümüş ve altın, tamam, bunlar çöp. Hepsi sahte. Hadi yapalım şunu. Bam. İşte bu dostum. Şuna bak.
4: Evet.
3: Bu altın dostum. Evet. Biraz daha gümüş ve inciler. Bu parçaların bazıları kesinlikle değerli. Büyük annenin sahte takılarında bile gerçek altın var. Fena değil ha. Evet, işte istediğimiz bu dostum. Altın dolu bir kasa bebeğim. Şuna bak. Kasa fena değildi. Çocuklarımın dediği gibi bu kasa orta halliydi. Fena olmayan takılar vardı. Bir kısmını satacağız, bir kısmını hurdaya atacağız. Ama bir gün içinde milyonlarca dolar olacak. Bir gün bu kasaların birinde kendime bir ada alacak kadar para olacak. Ama bugün değil. İşte oldu.
4: Tamam.
3: 5.000 dolar bebeğim.
4: Evet.
3: Devam edelim. Son günümüz ve bulduğumuz her şey satılmalı.
4: Bakalım elimizde ne varmış?
5: Burada bir sürü oyuncak var.
4: Oyuncak var. Beanie Babies. Güzel bir klarnet. Sanırım 300 dolar olabilir.
5: Hepsi bu kadar mı?
4: Evet hanımefendi.
5: Pekala.
3: Arkadaki ahırlardaki ahşap da dahil. Tamam dostum, yeni planımız şu. İster inanın, ister inanmayın, bunu parça parça söküyoruz. Aslında 120 yıllık dişleri çekiyoruz. Yani öylece çekip çıkaramayız. Eğer tek bir parça bir levha ise o zaman iyi para eder. Eğer kırarsak ya da çatlatırsak hiçbir değeri kalmaz. Bu ağırın etrafında ahşap için 2000 ila 5000 dolar arasında para alabilirim. Ama acele edersem ve kırarsam o zaman değerini ve emeğimin karşılığını kaybetmiş olurum. İş başına dostum. Ha dostum. Bütün gün sürer.
6: Evet. Vaktimiz var mı?
3: Yani mecburuz dostum. Evet, mecburuz. Şuna bak.
6: Evet.
3: Bir tasarımcı bu ahşabı görecek, ahırın resmini görecek ve sonra bizim ahşabı söküp geri kazandığımız resmini görecek. Bunun değerini görecekler. 1 milyon dolarlık bir ev inşa ederken hikayenin arkasına bir şey koymalısın. Ve bu işte bir hikaye.
7: Anılar yaratıyoruz. Kalent, Kalent'la geçirdiğimiz bir gün daha.
3: Burada yaptığımıza gerçekten dikkat etmeliyiz. Kalent ve ben arkada Hulk gibi davranıp ahırı parçalarken Mike önde çizgi romanlar için bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Satış hedefimizin çok gerisindeyiz ama Mike bu çizgi romanları toplu olarak satabilirse bugün gerçek bir süper kahraman olacak.
7: Grant!
8: Mike! Seni görmek güzel dostum.
7: Seni görmek güzel. Epey oldu.
8: Evet.
7: Grant yıllardır tanıyorum. Bir çizgi roman dükkanı var ve hayatı boyunca çizgi roman koleksiyonu yaptı. Adam işinden anlıyor ve harika haber şu ki Vicky'nin devasa koleksiyonunu alabilir. Ama önce onunla bir anlaşma yapmalıyız.
8: Bana ne getirdin?
7: Dostum, bir sürü çizgi roman bulduk. Tamam mı?
8: Görüyorum.
7: Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve derecelendirilmemiş ham çizgi romanlar var.
8: Tamam.
7: Bu kutulara baktığım her yerde bolca 10, 20, 50 dolarlık kitaplar vardı. Ama sonra, umarım buna hazırsındır, Fantastic Four 18. sayı.
8: Vay canına.
7: Evet.
8: Stanley imzalı.
7: Stanley imzalı.
8: Stanley imzalı. Evet, bu harika.
7: Bundan bir tane daha bul. Bulamazsın. Tamam. Hemen Sadi'de geleceğim. Burada seni hayrete düşürecek tamam. bir kitap var. Tamam mı? Arkasını gösteriyorum. İşte bak.
8: Tamam. Vay canına, bu ne be?
7: Evet. Örümcek Adam 2. sayı 9.0.
8: Dostum.
7: Evet, kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçirdim.
8: Evet, ben de şu anda geçirmek üzereyim.
7: Ve yani bunun güzelliği zaten incelenmiş ve derecelendirilmiş olması. Durumunu biliyoruz.
8: Neyle uğraştığımızı
7: Neyle
8: biliyoruz.
7: Ah
8: dostum.
7: Yani bunlardan birini eline alma fırsatın pek olmayacak.
8: Hayır, bu beni özel Örümcek Adam koleksiyonumu tamamlamaya bir adım daha yaklaştıracak.
7: Dostum.
8: Yaklaşık 15 yıldır koleksiyon yapıyorum ama hiç böyle bir şey olmamıştı. Hiç böyle bir yerde böyle bir kitabım olmamıştı.
7: Evet. Peki biraz rakamlardan bahsedelim.
8: Tamam.
7: Biliyorsun şu anda bu koleksiyonun tamamı için 27 bin dolar düşünüyorum. Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve burada gördüğün tüm kutular ve sepetler dahil.
8: Bu... Hepsine ihtiyacım yok. Sadece derecelendirilmiş çizgi romanlar hakkında konuşmak ister misin?
7: Bak durum şu. Zamanımız kısıtlı ve Wiki için maksimum parayı kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden hepsini bir paket halinde satacağım. Ve açık konuşmak istiyorum. Koleksiyonun geri kalanını almadan o kitabı alamazsın.
3: Wiki'nin mülkü neredeyse tamamen boşaltılırken ekip evde son rötuşları yapıyor. Ben de eskiden ahırın olduğu arka tarafa gideceğim. Onu yıktık, çürümüş tahtaları attık ve değerli olanları sakladık. Bulduğum bir alıcı bunları bizden almak isteyebilir. Pekala, işte yerde bir ahır var.
6: Harika.
3: Uzun tahtalar, orta boy tahtalar, kısa tahtalar var.
6: Yani bunlar tam da aradığım türden şeyler. Tabii ki bunların üzerinde biraz çalışılması gerekecek. Tıraşlanacak ve zımparalanması lazım. Gördüğün gibi bazılarının biraz daha yükseltilmesi gerekiyor.
3: Evet, burada çimlerin arasında yaklaşık 20 tane olduğunu evet. söyleyebilirim. Yani bunları kesebilirsin.
6: Evet.
3: Bu duygusal bir fiyat olabilir. Müşterilerime de söylediğim gibi eşyalara evet. duygusal bir fiyat biçmeyin. Ama dostum bunu ben indirdim.
6: Evet.
3: O yüzden leva başına 50 dolardan başlayalım. 70 tahta varsa 3500 dolar eder.
6: Biliyorsun her tahta için muhtemelen 10 dolara yakın bir rakam olmalı.
3: Ve parça başı 10 dolar kesinlikle olmaz. peki 35 dolar?
6: Sen yüklersen 30'a ne dersin peki?
3: Aracın var mı?
6: Araç var.
3: Senin için yüklerim dostum.
6: Mükemmel.
3: Harika, anlaştık, harika, yapalım şunu. Ahırı sattık. Tamam Wiki, yaptığımız işin tümünü görme zamanı.
5: Heyecanlıyım.
3: Bunu hak ediyorsun. Senin adına
5: Teşekkür
3: heyecanlıyım.
5: Teşekkür ederim.
3: Pekala, işte ilk oda.
5: Aman tanrım, şunun büyüklüğüne bak.
3: Evet.
5: Aman tanrım, bu oda ne kadar büyük.
3: Ve pencereler. Görebilirsin.
5: Üzerlerinde plastik poşetler evet. vardı. Yıllardır dışarı bakmamıştım.
3: Artık ışığın içeri girmesinin zamanı.
5: Kesinlikle Matt.
3: Nasıl hissediyorsun?
5: Harika hissediyorum.
3: Tamam. Önden buyur. Şuna bir bak.
5: Matt. Hadi ama. Bu inanılmaz.
3: Ben
5: i̇nanılmaz.
3: Bayıldım. En son ne zaman burada yemek yedin?
5: 15 yıl önce.
3: Ailenin bu evde kutlama yapmasını istiyorum. Burası şükran günü için bir oda, öyle değil mi?
5: Bu evle gurur duymak istiyorum gerçekten. Daha önce gurur duyacak pek bir şeyim yoktu. Şimdi gurur duyacak çok şeyim var. Burası sonsuza kadar benim evim olacak.
3: Anladım.
5: Sonsuza kadar.
3: Tamam. Yukarı çıkmak ister misin?
5: Evet, isterim.
3: Hadi gidelim. Gel. Tamam. Girişe bak. Gerçek bir oda gibi.
5: Vay canına. Bu zemini hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim. İnanılmaz.
3: Düşündüğümden çok daha büyük.
5: Oda, atmosfer... Umudum var, taşınabilirim.
3: Evet.
5: Buraya gelip endişelenmiyorum. Sakin hissediyorum, rahat hissediyorum. Yani...
3: Bir şeyler yapmaya hazırsın.
5: Çok hazırım Matt. Bu harika. Para... Artık o kadar önemli gelmiyor. Şuraya bak. Ne yaptığını gör. Benim için ne yaptığını gör. Para önemli değil. Evimi geri verdin. Yuvamı verdin. Matt, bunu hiç kimse yapamazdı. Benim için ne yaptığına bir bak.
3: Cesaretini toplayıp bizi aradın. Ve bizi aramak için ne kadar cesaret gerektiğini bir düşün. Bir grup yabancıyı evine aldın sen.
5: Artık yabancı evet, değilsiniz.
3: Evet, artık değil, bizi tanıyorsun. O riski aldığın için ödülü de hak ettin ve bence bunu hatırlaman gerekiyor. Bu büyük bir risk.
5: Bunu tek başıma yapamazdım. Hiç yapamadım. Ama yardıma ihtiyacım olduğu an biri geldi ve doğru insanları aradım.
3: Kocaman eski garaj.
5: Aman Tanrım. Aman Tanrım, burayı bir oyun odasına
3: oyun
5: çevireceğim.
3: Odası.
5: Bilardo masası.
3: Bu çok eğlenceli olur.
5: Tilt makineleri.
3: Yakışır.
5: Küçük bir bar.
3: Bayıldım, bayıldım. Pekala, rakamları duymaya hazır mısın? Madeni paralar, altın sattık. Beyzbol kartlarını sattık. Hatta bir ahırın yan tarafındaki tahtaları bile sattık. Ama çizgi romanlara gelince inan ya da inanma, Mike tüm koleksiyonu tek seferde sattı. 25 bin dolara. Çok fazla şey sattık.
5: Teşekkür ederim.
3: İster inan, ister inanma. Toplam satış tutarı 60 bin dolardı. 60'a 40 oranında paylaştık. Evet, ne dersin? Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu evi gerçek bir yuva haline getirmene gerçekten yardım etmek istiyoruz. Bu yüzden ilk talebine geri döneceğiz ve 80'e 20 oranına. Bu da sana 38.400 dolar, bize 9.600 dolar demek. Her kuruşunu hak ediyorsun.
5: Teşekkür ederim.
3: Bunu yapmayı seviyorum. Ama bu seferki biraz özel. Al bakalım.
5: Aman Tanrım.
3: Çok fazla olduğu için cebine giremeyecektir. Bu senin.
5: Matt. Teşekkür ederim. Evimi yeniden yuvam haline getirdiler. Paranın her kuruşu bu eve gidecek. Matt ve ekibi olmasaydı başaramazdım.
3: Bunu çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Senin
5: teşekkür
3: adına
5: ederim.
3: Çok mutluyuz. Biliyorsunuz buraya geldiğinizde Vicky'nin tek derdi paraydı. Ama sonunda tek istediği bir sarılma oldu. Hayatını geri kazandı ve biraz para kazandı. Sırayla. Ne kadar teşekkür etsem az. Bir daha sarıl bana. Her zaman önemli olan rakamlar değildir. Bazen insanlara yardım etmek önemlidir. Ama bu hafta ikisini de yapabildik. İyi para kazandık ve gerçekten iyi bir insana daha fazla kazandırdık.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
12: İzleniyorum.
11: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını... Toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
17: Hesap kurduk.
16: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hava şartlarının giderek değiştiği bir gerçek. Son 5 yılda Louisiana'da kasırgalar ve kış fırtınaları nedeniyle gözümüzü açamadık. Her yeri su bastı. Yazın buralar adeta çöle döndü. Ama değişen hava koşullarının sadece 5 yılda bir araziyi ne hale getirebileceğini kimse öngöremezdi.
1: Kuzeybatı Louisiana'nın ücra bir noktasındaki
0: sıcaklıklar kaç derece 46
2: oldu? 46 derece falan.
1: Randall ailesinin çiftliği doğanın zorlu koşulları karşısında adeta can çekişiyor.
3: Bu her şeyi mahvetti.
1: 5 yıl önce
3: çiftliğimiz resmen alarm veriyor.
0: Onlar evsiz kalmış çiftlik sahipleri.
1: Rainey ailesi bu araziye bir yuva kurarak uçurumun kenarındaki aileye umut ışığı olmuştu. Ama geçen yıl rekor kıran sıcaklıklar ve bitmek bilmeyen kuraklık,
4: ne doğru dürüst yağmur yağıyor ne de su var.
1: Besin kaynaklarını kuruturken
0: burası gözüme farklı göründü. Çeltik tarlasına benzemiyor.
2: Teker teker.
0: Gerçekten öldüler.
1: Umutlarını da tamamen tüketti.
3: Aman tanrım, ne yapacağız?
1: Marty,
0: tahtalar çatalların üzerine gelmeli.
1: Başladığı işi bitirmek ve Randall ailesinin
3: Clint!
0: Kulağım gitti.
1: Çiftlik hayalini güvenceye almak için geri dönüyor.
0: Kurtarılamayacak bir çiftlik yoktur. Durun! Hiçbir çiftlik umutsuz vaka değildir. Yeter ki isteyin. Hep bir çıkar yol bulunur.
1: Kuzeybatı Louisiana.
0: Alaska'dan kalkıp Louisiana'ya gelen biri aradaki farkı hemen görür. Havada acayip bir nem var. Hava şartlarının değiştiğini söylemeye elbette gerek yok. Bu değişiklik yüzünden bir yıl bolca ürün alınırken ertesi yıl her şey susuzluktan kuruyup gidebiliyor. Aşırı sıcaklar ve bitmek bilmeyen kuraklık bu topraklarda çiftlik hayatını çok ama çok zorlaştırıyor.
2: Merhaba, ben Ray.
3: Ben de Faith.
2: Biz Randall ailesiyiz. Kuzeybatı Louisiana'daki 40 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Çocuklarımız Joy ve Matthew ile birlikte.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
3: 5 yıl önce Rainey ailesi gelip bize yardım etti. Güzel bir başlangıç yapmamızı sağladılar. Biz de bu işin altından kalkacağımızı düşündük.
2: Rainey'ler gittikten sonra boş durmadık, çalıştık.
3: Buraya tavuk palas mı desek?
2: Tavuk kümesi yaptık. Hindi aldık.
3: Artık koyunlarımız da var.
2: Bahçe yaptık. Şeftali ağaçları, asmalar.
4: Çok emek verdik. Bize hediye ettikleri o evin üzerine yeni şeyler ekleyip yavaş yavaş çiftliği büyüttük.
3: Duvarlar ördük. Odalarımız ve mutfağımız oldu. Elimizden geldiğince burayı gerçek bir yuvaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Hayallerimizi yaşıyoruz demeyi çok isterdim. Ama hava şartları o kadar değişti ki buraların bakımını yapıp düzeni korumak artık çok zorlaştı.
1: Kuzeybatı Louisiana öteden beri boğucu nemi, hortumları ve bitmek bilmeyen kasırgalarıyla bilinir. Ancak son dönemde yaşanan iklim değişiklikleri bölgeyi bütünüyle öngörülemez bir yer haline getirdi. Rainey ailesinin ilk ziyareti, ailenin bu bataklık coğrafyasıyla başa çıkmasına yardımcı olmuştu. Fakat Randall çiftliği o günden beri hem dondurucu kutup soğuklarına,
3: hava şartları o kadar değişti ki buraların bakımını yapıp düzeni korumak artık çok zorlaştı.
1: Kuzeybatı Louisiana öteden beri boğucu nemi, hortumları ve bitmek bilmeyen kasırgalarıyla bilinir. Ancak son dönemde yaşanan iklim değişiklikleri bölgeyi bütünüyle öngörülemez bir yer haline getirdi. Rainey ailesinin ilk ziyareti, ailenin bu bataklık coğrafyasıyla başa çıkmasına yardımcı olmuştu. Fakat Randall çiftliği o günden beri hem dondurucu kutup soğuklarına

0: Bu sıcaklıkların peşinden gelen uzun ve benzeri görülmemiş kuraklıksa çiftlikteki yaşam mücadelesinin her zerresini derinden sarstı.
1: Geçen yaz uzun süren bir kuraklık yaşandı.
2: Hayatımızda gördüğümüz en sıcak yazdı. Sıcaklık 46 dereceye kadar yükseldi. Bu da her şeyi mahvetti. Ekinlerin hepsi kuruyup gitti. Misty, o çeltik tarlalarının ekimi için harika bir iş çıkarmıştı. Her şey çok iyi gidiyordu. Ama yağmur yağmayınca elimizden bir şey gelmedi. Çeltiğin yağmursuz büyümesi imkansızdı.
1: Ardından hayvanlarımız da ölmeye başladı. Hava çok sıcaktı.
2: Bütün hindilerimizi kaybettik. Geriye sadece bir tane tavuk kaldı.
3: Sadece o kaldı. Merhaba Decory. Kameradan utanıyor ama sorun değil.
2: Bütün tavukları ve hindileri kaybedince resmen şoke olduk. Biz ne yapıyoruz böyle diye düşündük. Sanırım benim için bardağın taştığı nokta tam olarak burasıydı. Umudum tamamen kayboldu diyebilirim.
0: Yazın o kavurucu sıcağı ve amansız kuraklık sadece Randall ailesini sarsmadı. Aynı zamanda çiftlik düzenlerindeki hayati bir kusuru da belirginleştirdi.
1: En büyük dertlerimizden biri su. Bir kuyumuz bile yok. Düzenli bir su kaynağımız yok.
2: Yağmur suyu varillerimiz, bir de 2100 litrelik depomuz var. Kışın bol bol yağmur yağıyor. Ama yaz geldi mi sıcaklık bastırıyor ve kuraklık kapıyı çalıyor. Haliyle su kaynaklarımız kuruyor. Bu gerçekten korkunç bir durum. Kendimize yetecek yiyeceği bile üretemez olduk. Mecburen kaçtığımız o hayata, yani market alışverişlerine geri dönmek durumunda kaldık. Bunu hiç istemezdik.
0: Louisiana'da kış bitmek üzere. Yazın o sert günlerine çok az kaldı. Ama Randall çiftliğinin o kaçınılmaz kuraklığa karşı hala hiçbir hazırlığı yok.
1: Su sorununu çözemezsek ne ekin yetiştirebiliriz ne de hayvan besleyebiliriz. Ortada çiftlik falan kalmaz.
2: Çok çaresiziz.
1: Marty, lütfen.
2: Sana yine ihtiyacımız var. Ah, ayağın suyun içinde kaldı.
4: Marvin, su ne kadar yükselmiş böyle.
2: Oh. İnanılmaz. Seni görmek güzel. Biz sarılmayı çok severiz.
4: Faith sarılmak istiyor. Seni görmek ne güzel.
2: Seni
4: harikasın.
2: Görmek de öyle.
1: Ben de.
4: Öyle mi? Herkes mi?
3: Çok harika. Tatlı değil mi?
4: Ama ben pek öyle sarılmayı sevmem. Anlıyor musunuz? Vay canına, şaka mı bu?
1: Vay canına.
2: Evet.
1: En uzunumuz.
4: Çok büyümüş. Kaç sene geçti? Yaklaşık beş yıl. Şu kadarcıktın biliyor musun?
2: Çok küçük doğru.
1: Evet.
4: Buna inanamıyorum. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. 5 yıldır görmediğiniz çocukları görünce. Şöyle söyleyeyim. Buraya son geldiğinde Matthew daha küçücük bir çocuktu. Kaç yaşındasın?
5: 10.
4: 10 mu? Güzel
5: yaş. Neredeyse 11.
4: 11 mi? Neredeyse 11. Çok uzamış. Dile kolay. 5 yıl. 5 yıl insanı böyle değiştiriyor işte. Bu 5 senede aile hiç boş durmadı. Çok çalıştı. Burayı ayakta tutmak için çabaladı. Fakat Doğana onların çiftlik hayallerinin önünde ciddi bir engel oluşturdu. Çiftliğin durumunu konuşalım biraz.
2: Ciddi bir kuraklık atlattık. Şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak yazdı. En büyük sorunlarımızdan biri de bu zaten. Belki hatırlıyorsundur. Misty bizim için harika bir çeltik tarlası ekmişti.
4: Peki işe yaradı mı?
2: Hayır. Maalesef çeltik tarlası kuraklığa dayanamadı.
4: Peki?
2: Bütün sebzelerimizi kuruttu. İşe yaraması için gerçekten çok uğraştık. Çünkü bizimle gurur duymanızı istiyorduk ama olmadı işte.
4: Oh, orada dur biraz. Sizinle gurur duyuyoruz. Bunu dert etmeyin. Ben buradan gittikten sonra hava ne kadar ısındı?
1: 46 derece falandı ama hissedilen 49'du.
2: Evet.
1: 46'ya kadar çıktığını biliyorum.
4: Hava 46 ya da 49 dereceye kadar çıktığında hayvanlar ne yapıyor?
2: 14 hindimiz öldü. 6 tane yumurta tavuğumuz ve bir horozumuz vardı. Şimdi geriye sadece tek bir tavuk kaldı.
4: Yani tavuk dışında çiftlik hayvanı kalmadı mı?
2: Bir de koyunlarımız var.
3: Peş peşe doğurmaya başladılar. Sonra o kuzular da büyüyüp doğurmaya başladı. Yani anlayacağın bir sürü koyunumuz oldu ama onların durumu çok iyi.
4: Güzel. Bir şey soracağım. Burada bir sürü köpek olduğunu fark ettim.

0: Niçin buradalar?
1: Evet, evet. Şimdi ormanda bazı şeylerin dolaştığını fark ettik. O yüzden korumaya ihtiyaç duydum. Biz de Alman kurdu aldık. Davetsiz misafir konusunda içimiz rahat.
0: Kaç köpek var?
1: 3 tane. Her an tetikteler.
0: Güzel alarm sistemi. Arabayla geçerken kitlerin orayı iletiyorlardı. Doğru. Bunlar nereden çıktı acaba, evet, dedim.
2: Doğru. Ona isimlerini söylesene.
1: Rain'i değil.
0: Ne? Dışarıdaki o en vahşi, dur bir dakika, dişlerini gösteren o en vahşi Alman kurdunun adı sakın Marty olmasın.
3: İsimleri Boaz, Ruth ve Samson.
0: Keşke onlara da Marty gibi kutsal bir isim koysaydınız. Anne ve babanızla küçük bir tura çıkacağım. Bakalım 5 yılda neler değişmiş. Önden buyurun.
2: Elbette.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net. Volkano. Her katı katı, bambaşka
5: tadı. Her katı katı, Volkano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
14: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Peki millet, burada sorun tam olarak nedir?
1: Buraya bir oluk sistemi kurdum. Su varillere aksın diye de boruyu tam şuraya bağladım.
0: Bu suyu niçin kullanıyorsunuz?
1: Aslında bu suyu içerideki tuvaletin sifonu, bahçe ve hayvanlar için kullanıyoruz. Ve bu da işte bizim...
2: Bu da bizim filtreleme sistemimiz.
1: Evet.
0: O üzerindeki ne? İç çamaşırı mı, şort mu? Kusura bakmayın. Affedersiniz. Peki. Bu variller temiz mi bari? Emin misiniz?
1: Çoğu toplama sisteminden daha temiz. Yine de aradan biraz pislik kaçıyor.
0: Evet.
1: Ama dibine
0: tabii
1: çöküyor sürekli.
0: Beğendim.
15: Su sistemi bununla sınırlı değil.
0: Dahası evet, da mı var?
15: Dahası da var.
0: Görmek istiyorum.
15: Tamam, gidelim.
0: Çatıdan süzülen yağmur suyunu varillerde biriktirip değerlendirmeleri gerçekten çok akıllıca, çok takdire şayan bir hareket. Ama ne var ki bu çiftliğin en büyük sorunu olası bir kuraklıkta susuzlukla mücadele etmek zorunda kalmaları. Yağmur yağmadığında ne yapacaklar? Soru bu. Peki bu nedir?
1: Bu 2100 litrelik bir su tankı.
0: Bu tarafta bir oluk göremiyorum.
1: Doğru.
15: Evet.
0: Planınız nedir?
1: Şu an dışarıdan hazır su alıp idare ediyoruz. Ama niyetimiz bu tarafa da bir oluk takıp suyu doğrudan bu tanka verecek bir boru çekmek. Tabii bunun için sağlam bir filtreleme sistemi kurmam şart. Çünkü bu banyo ve temizlik işlerinde kullanılacak.
15: Temizlik ve yıkama.
1: Haliyle diğer sudan temiz olmalı.
0: Tamam. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Hafızam pek iyi sayılmaz ama 5 yıl önce ana yolu üzerinde bir su hattı olduğunu anımsıyorum. Çatıdaki suyla niye uğraşıyorlar bilmiyorum. Ayrıca su taşımak başlı başına bir masraf gerektiriyor. Geri şu aileye ihtiyacı olan suyu fazlasıyla sağlayacak 150 metrelik bir hat çekelim. Bu ne, hayatta kalan son canlı mı?
15: Evet. Bu bizim tavuğumuz. Bayan Curry.
0: Peki, bu tavuk yumurta veriyor mu?
1: Düzenli olarak değil.
0: Nereye yumurtluyor?
1: Şunun içinde.
0: Bir folluğun içine mi yumurtluyor yoksa rastgele bir yere?
1: Rastgele bir yere.
15: Evet, içeri yılanlar dadandı. Tam 9 yumurtamızı yediler.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, bu yaz evet oldu. Yaklaşık 3 ay önce yaşandı. Evet, 3 ay olmuştur.
0: Hiç iyi değil.
16: Artan sıcaklıklar sadece tavukları sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya bırakmıyor, yumurtalarını da tehlikeye atıyor. Gölge, su ve kolay bir öğün arayışındaki sıçan yılanları doğal yaşam alanlarını terk edip bu yerlere dadanıyor. Besin değeri yüksek ve tek seferde yutulabilecek kadar küçük olan tavuk yumurtaları onlar için bulunmaz nimet. Hatta bazı yılanlar yedikleri yumurtaların kabuklarını sonradan geri kusuyor. Bu da hırsızın kim olduğuna dair en büyük kanıt.
15: Uzunluğu yaklaşık ne kadar?
1: 2 metre vardı.
15: Evet, yaklaşık 2 metre boyundaydı. Buraya yılanlar dadandı. Ne yapacağımızı bilemedik. Elimiz kolumuz bağlandı. Tıpkı buraya ilk geldiğimizdeki gibi. O zaman da yaban domuzlarıyla başımız dertteydi. Yaban domuzu deyip geçme. Onlara yaklaşmamak gerek çünkü saldırıyorlar. Bir de her yeri eşeleyip kocaman çukurlar açıyorlar. O yüzden toprakta hiçbir şey yetiştiremiyoruz.
20: Faith'le arazide yürüyüşe çıktığımızda her yerde domuz dışkısı ve toprağı eşeleyerek açtıkları kocaman çukurlar gördük. Şu patikaya bakın. Resmen yaban hayvanı patikasına dönmüş.
15: Gerçekten mi?
20: Evet.
15: Böyle bir tabiri ilk kez duyuyorum. Neyse ki Rainiler imdadımıza yetişti de çit işini halledip büyük bir dertten kurtulduk.
20: Sağlam mı?
21: Evet.
15: Elektrikli çit yaptılar.
21: Aşağıya bir elektrikli tel çekeceğiz. Böylece buraya gelip etrafı koklarken çarpılacaklar ve buraya girmekten çekinip ormana geri gidecekler. Bu harika bir plan. Güzel.
15: Telleri çektikten bir süre sonra köpekleri getirdik. Böylece bir daha yaban domuzlarıyla uğraşmak zorunda kalmadık. Şükürler olsun.
0: 6 ay önce 7 tavuğunuz vardı.
1: Doğru.
0: Geriye bir tane mi kaldı?
1: Evet.
15: Evet.
0: İyi değil.
15: Bir tane kaldı. Onu korumaya çalışıyoruz. Tavuk işini de hayvancılığı da devam ettirmek istiyoruz. Yumurta fiyatlarından haberiniz var mı bilmiyorum. Ama fiyatlar gerçekten çok yükseldi. Neredeyse 10 doları buldu. Kümese gidip kendi yumurtamızı taze taze toplamanın yerine hiçbir şey alamaz. Çiftlik hayatı dediğimiz şey de tam olarak budur. İşte koyunlarımız.
1: Bu yine mi gebe?
15: Bu ikisi yine gebe. Hep gebeler zaten.
1: Tanrım.
0: Toplam kaç tane var?
15: 7 tane.
0: 7 tane ve biri gebe öyle mi?
15: 2. Sanırım ikisi gebe.
0: 9 ediyor.
15: Hiç boş durmuyorlar ki.
0: 9.
15: Evet.
0: Hava 43 derece çıktığında nereye saklanıyorlar?
15: İçeri kaçıyorlar.
0: Barınaklarını gösterebilir misiniz?
15: Tabii.
0: Lütfen.
15: Barınakları şurası. Üzerinde branda olan yer.
0: Görüyorum. Bu koyunlarla ne yapacaksınız? Evcil hayvan etine mi besliyorsunuz yoksa amaç arazideki otları temizletmek mi?
1: Birkaç sebebi var. Evcil hayvan değiller. Yabani otların büyümesini engelliyorlar. Bir de etinden faydalanıyoruz tabii.
0: Anladım. Onlardan bu şekilde faydalanmanız çok güzel bence ama... Duyduğuma göre Louisiana'nın bu bölgesinde son dönemde çok sert dolu fırtınaları yaşanıyormuş.
15: Evet.
0: Doğru mu bu?
1: Yakın zamanda... 2-3 kez yakalandık.
0: Peki o zaman hayvanlar ne yapıyor?
15: İçeride bekliyorlar. Kalıyorlar.
0: Koşup buraya saklanıyorlar öyle mi?
1: Evet.
0: Koyunlar.
1: Evet.
0: Tamam. Bu çiftçiler kötü hava koşulları yüzünden bahçelerinden hayvanlarına kadar neredeyse her şeylerini kaybetmişler. Şu an ellerindeki tek gıda kaynağı koyunlar. Anladığım kadarıyla koyunlar hallerinden memnun. Ama ben yine de yaşadıkları barınaklara daha yakından bakmak istiyorum. Peki, araziyi biraz dolaştım. Nerede yaşadığınızın bir önemi yok. Eğer bir şeyler yetiştirip hayvan besliyorsanız, bu kötü hava koşullarından nasibinizi alıyorsunuz demektir. Bazen hayvanlar telef olabiliyor. Bu durumu çözmemiz şart. Kurduğunuz yağmur suyu toplama sistemini takdir ediyorum etmesine ama... aklıma bir şey takıldı. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ana yolun hemen orada. Bir ana su hattı bulmamış mıydım ben?
15: Evet.
0: Peki, o şebeke suyuna bağlanmak hiç aklınıza gelmedi mi?
1: Ben şehir şebeke suyu istemiyorum açıkçası. Yani
0: neden peki?
1: İçinde çok fazla klor oluyor ve bazen de kahverengi akıyor o yüzden.
15: O su kirlenmiş durumda. Yani, şehirdeki doğru. Suyun kirlendiğine dair haber aldık.
1: Her zaman bir sorunu çıkıyor. Evet. Ayrıca çok fazla kimyasal.
0: Sen ne diyorsun?
3: Hayır diyorum.
0: Neden söyle?
3: Suyumuz olduğunda ellerimizi yıkayıp duş alabiliyoruz. Ve bence bu...
0: Yağmur sularıyla mı?
3: Yağmur suyuyla evet. Ama bazen yeterince yağmur yağmadığı için yeterli su olmuyor.
0: Açıkçası kendi düzenini oturtmuş bir çiftçiden bunu ilk kez duyuyorum ama hak veriyorum. Zira insanlar zaman zaman yaşadıkları yerlerdeki içme suyunun kalitesinden kuşku duyabilirler.
15: Evet.
0: Peki. O halde bu konuyu burada kapatıyoruz. Zorlamaya gerek yok. Dürüstlüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu konuşmadan yola çıkarak söylüyorum. Yarın su toplama kapasitemizi arttırmaya odaklanacağız. Belki suyu içilebilir bir hale bile getirebiliriz.
15: Bu harika olur.
1: Evet.
15: Evet, güzel olur.
0: Ama buna kesin gözüyle bakmayın. Söz vermiyorum. Fakat hedefimiz bu olacak. Tamam. Peki, kim daha temiz su istiyor?
15: Evet.
0: Temiz su istiyor musun?
4: Evet.
0: Daha fazla su?
4: Evet.
0: Peki, ya sen?
3: Evet. Kesinlikle varım.
0: Peki, o zaman...
15: Bu ne kadar çılgınca gelse
0: ama...
15: de evet. Evet,
0: bu aile
15: evet.
0: Biraz çılgın mı ne ha?
15: Biraz çılgınızdır.
0: Sen değil misin? Delinin halinden deli anlar derler ya. Tam o durumdayız.
15: Doğru.
0: Sizler tam anlamıyla delirmişsiniz. Ama bu iyi anlamda.
15: Evet.
0: Son kez söylüyorum. Ekskavatörü getirip 150 metrelik bir... su hattı kazma fikri tamamen rafa kalktı. Artık söz konusu bile olamaz.
15: Söz konusu olamaz.
0: Şebeke suyu değil yağmur suyu istiyorsunuz.
1: Doğru.
3: Evet.
0: İşte bunu duymak istiyordum. Aile bana hep bir ağızdan ve kesin bir dille 150 metrelik su hattı kazma bunu istemiyoruz dedi. Bu cevabı beklemiyordum ama saygı duyuyorum. Şimdi nasıl daha fazla yağmur suyu elde edeceğimizi, suyu nasıl filtreleyeceğimizi ve bu aile için nasıl daha güvenli hale getireceğimizi bulmamız gerekiyor. Madem öyle yarın hep birlikte bu soruna el atıyoruz.
1: Tamamdır.
0: Çok teşekkür ederim.
15: Teşekkür ederiz.
0: Siz daha teşekkür etmeyin.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
23: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
24: Yarın zor. Bir kere onu geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım.
4: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
7: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
6: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
4: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Gün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
24: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
25: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
26: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
27: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
26: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
27: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
28: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
25: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
30: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
31: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
32: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
33: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
35: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
36: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
37: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
38: Randall ailesinin Louisiana'daki çiftliğini kurtarma operasyonunun ikinci günündeyiz.
39: Peki. Şit çok hoşuma gitti. Çok iyi yapılmış.
38: Marty işe koyunların yanına gidip barınaklarının durumunu inceleyerek başlıyor.
39: Koyunların yırtıcılara karşı güvende olduğunu düşünüyorum. Benim asıl odaklandığım nokta hava şartlarına karşı ne kadar korunaklı oldukları. İri taneli dolu ağaçları ve 43 dereceyi bulan uzun yaz sıcakları bir hayvan için oldukça zorlayıcı olabilir. Bu kesin. Belli ki Ray paletleri seviyor. Çiftliğin her köşesine onlarca palet yığmış. Hatta tam şurada paletlerden inşa edilmiş bir atölye bile var. Ama küçük koyun sürümüz için en iyi barınağı bu olduğundan emin değilim. Daha önce paletlerle bu denli doldurulmuş başka bir çiftlik daha görmemiştim. Louisiana'daki kötü hava koşulları göz önüne alındığında burası pek de yeterli bir barınak değilmiş gibi geliyor bana.
38: Çam ve ladin gibi düşük maliyetli yumuşak ağaçlardan üretilen paletler genellikle ömrünü tamamlamış nakliye platformlarından geri kazanılır. Bahçe düzenlemeleri ve geçici çitler için ücretsiz ve işlevsel olsalar da taşıyıcı yapı olarak kullanılmaları büyük risk taşır. Özellikle Louisiana'nın ekstrem hava koşullarında bu ahşaplar kolayca eğilip çatlayabilir.
39: Koyunlar burada olumsuz hava koşullarında savunmasızlar. Muşamba bir nebze iş görür. Kabloyla sabitlenmiş birkaç metal çatı parçası da var. Bu koyunların barınağını iyileştirmek için yeterli vaktimiz var mı onu da bilemiyorum. 40 yılda bir karşılaşmak deyimini duymuşsunuzdur. Böyle kopukluklar olmasın, tek bir koyun daha ölmesin. Bugün evin erkekleri nerede bakalım?
0: Ray işte, Matthew da okulda.
39: Yani sadece hanımlar burada.
0: Evet.
38: Kuraklık ve aşırı sıcaklar ailenin temel gıda kaynaklarını bitirince Martin'in bir sonraki adımı su depolama sistemlerini iyileştirmek oluyor.
39: Evin bu tarafındaki yağmur suyu sistemine bir göz atmak istiyorum. Ray bu tankı kullanmak istiyormuş. Şimdi suyun durumuna bir bakalım lütfen.
0: Tamam.
39: Sana karşı dürüst davranacağım. Bu suya pek güvendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani bu suyu içmekten keyif alacağımı hiç ama hiç sanmıyorum. Tamam mı?
1: Ben de keyif almıyorum.
39: Kendi düzenini kurmuş bir çiftçiden asla buz gibi koca bir bardak yosunlu su içmek için sabırsızlanıyorum ya da kıyafetlerimi yosunlu suda yıkamak için can atıyorum sözlerini duyamazsınız. Uzun lafın kısası, bu çiftçilerin içi yosun dolu bir su depolama tankı var.
38: Güneş, sıcak hava ve durgun su birleşince yosunlar devreye girer ve su tanklarını tam bir üreme yuvasına dönüştürür. Genellikle kuş dışkısı ya da çürüyen yapraklardan suya karışan azot ve fosfor adeta gübre etkisi yaratarak yosunların hızla çoğalmasını sağlar. Bu zehirli yosunsu su ister içilsin ister banyoda kullanılsın mide bulantısı, ateş ve baş ağrısı yapar, ağır vakalarda ise karaciğerde ve sinir sisteminde ciddi hasara yol açar. Üstelik tank bir kez kirlendi mi, temizlik sonrası kalan küçücük yosun parçası bile yeni bir istilayı tetiklemeye yeter.
0: Suyun bu denli yosunlu ve kirli olduğunu görmek tıpkı hindiler öldüğündeki gibi içime işledi. Yani Tanrım, biz burada ne yapıyoruz? Hayalini kurduğumuz o çiftlik hayatına bir türlü kavuşmamak gerçekten çok ağır geliyor. Bunu kaldıramıyoruz.
39: Buradaki sistemi en baştan kuracağız. Şurada duran jet pompanız hakkında konuşalım biraz. Bu pompayı nasıl çalıştırıyorsunuz? Anlatır mısınız bana?
0: Şalterimiz var.
39: Eve girmende bir sakınca var mı?
0: Yok.
39: Mutfak lavabosu varmış.
0: Evet.
39: Dışarıdaki tankı gördüm. Onu bana bir anlatın bakalım.
0: Evet.
39: Küçük bir pompa da gördüm. Diyelim bulaşık yıkayacağız. Su sisteme nasıl geliyor? Nasıl akıyor?
0: Tamam. Şu şalteri kaldırıyoruz. Gelen uğultuyu duyuyorsundur.
39: Duyuyorum.
0: Tamam. Normalde o şalteri kaldırdığımızda suyun buradan akması gerekir.
39: Nasıl oluyor peki?
0: Biliyorsun, tanktaki su çıkış noktasına kadar ulaşmıyor. Yani dipteki su öylece tankın içinde duruyor.
39: Yanlış mı gördüm bilemiyorum ama tankın üzerindeki gösterge 380 litreyi gösteriyordu.
0: Hı hı.
39: O tankta 380 litre su varsa dışarı su akması gerekir. Burada bekleyin lütfen.
0: Tamam.
39: Hemen geliyorum.
0: Tamam.
39: Buna akıl sır erdiremiyorum. Bakalım mutfak lavabosuna neden su gelmiyormuş. Bu açıkmış. Şunu pompaya kadar takip edelim. İşte sorun burada. Şuna bakın. İyi bakın. Kıvrılmış. Şu kıvrımı bir düzeltelim. Hmm. Şimdi içeri geçip su geliyor mu diye bakacağım. Bana bir iyilik yapıp tekrar dener misin?
0: Hemen deniyorum, tamam.
39: Bunu sevmedim işte, kapat lütfen.
0: Tamam.
39: Hadi. Şimdi hep beraber

0: Dışarı çıkalım ve burada neyin ters gittiğini bulmaya çalışalım. Olur. Bütün güç buradan geliyor değil mi?
1: Evet.
0: Ve şu beyaz hatta evin içine gidiyor. Bu da tanktan, yani su kaynağından geliyor, öyle mi?
1: Evet. Evet.
0: Suyu da buradan pompalıyor değil mi?
1: Evet.
0: Bu da eve gidiyor.
1: Evet, tam buraya.
0: Evet. Bu arada iyi iş çıkarmışsınız. Bütün borular yalıtımlıymış. Aferin. Diyelim ki Marty burada değil ve siz bulaşık yıkayacaksınız.
1: Evet.
0: Ne yaparsınız? Burada jet pompası ya da su pompası gibi bir şey var. Şurayı benim için bir okur musun lütfen? Ne yazıyor?
2: Çalıştırmadan önce pompayı suyla doldurun.
0: Yani... Anladığım kadarıyla pompanın suyu boşalmış. Peki. Pompayı çalıştırdın mı?
2: Hı-hı.
0: Önce suyla doldurdun mu peki?
2: Hayır.
0: Hayır. O zaman bunu bir deneyelim. Şunu çıkar bakalım lütfen. Pes etme ama uğraşmaya devam et. Neredeyse olacak. O hortumun seni yenmesine izin verme. Aferin. Şimdi tek yapmamız gereken pompayı suyla doldurmak. Hadi kendimize bir huni yapalım. Çekinme, taştığını görmek istiyorum. Lütfen şu kıvrımları da düzeltin. Aferin. Tamam, kızına başla işareti ver.
1: Tamam Joy, musluğu aç. Tamam, bekle biraz.
2: Hissediyorum. Su geldi.
1: Tamam, su geliyor.
2: Evet, su geldi.
0: Tamam, peki hanımlar. Çalışması için yapmanız gereken tek şey
1: pompanın
0: neymiş?
1: Pompanın suyla dolu olduğundan emin olmalıyız.
0: Bravo. Suyun temizliği hiç içime sinmedi ama hazır üçümüz bir aradayken sorayım. Sıcak su işini nasıl hallediyorsunuz? Sıcak su probleminiz de var mı?
1: Suyu kahve demliğinde ısıtıyoruz.
0: Anlayamadım.
2: Sadece duş alırken ya da bulaşık suyu çok soğuk geldiğinde biraz ısıtıp lavaboya döküyoruz.
0: Bunu öğrendiğim iyi oldu çünkü ben de çok yaptım.
1: Evet.
0: 50 yıl önce Alaska Heinz'da kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde yaşıyorduk. O günler canlandı gözümde. Şunu da söyleyeyim. Buraya ilk geldiğimizde haliniz gerçekten çok perişandı.
2: Ne bir evimiz ne de kahve demliğimiz vardı.
0: Evet ama o günden bugüne çok yol kat ettiniz.
2: Evet.
3: Randall ailesi bugün evlerine su getirmekte zorlanıyor. Ama 5 yıl önce başlarını sokacak bir yerleri bile olmadığı için suyun lafı bile edilmiyordu.
4: İlk etapta bu karavanda yaşayacaktık.
0: Vay canına. Peki neler oldu?
4: Yenileyip küften arındırmaya çalışıyorduk ama baktık ki her tarafa yayılmış. Biz de mecburen...
0: Vazgeçtiniz.
4: Hı-hı. Mecburduk.
0: Evsiz, barksız göçebeler gibi ortada kalmışlar resmen.
4: Kafamda şöyle bir plan vardı. Para biriktirip hazır bir ev alacaktım. Ve onu buraya getirtecektim.
0: Tam buraya mı kuracaktın?
4: Evet.
0: Peki, bak şimdiden söyleyeyim. Buraya hayatta ev mev kurdurtmam. Kasırga ve hortum bölgesinde yaşıyorsunuz.
4: Haklısın.
0: Bu biriketlerin üzerine ev mi kurulur?
4: Bir tekmeyle devrildiler. Hayatta olmasın.
0: Louisiana havasına dayanacak. Çok sağlam bir temel atmamız şart. Yeni eviniz
4: teşekkür
0: için.
4: Teşekkür ederim. Ne zamandır bir yuvamız olsun diye çabalıyorduk. Bizim için çok şey ifade ediyor.
0: Dur bakalım. Hemen teşekkür etme. Hemen teşekkür etme.
1: İnanamıyorum. Bunu görmemiştim aman tanrım.
0: Randall ailesinin halini görünce sıfırdan ev yapmakla vakit kaybedemeyeceğimizi anladım. Ve hemen telefonlara sarıldım.
1: İnanamaz.
0: İşte yeni eviniz. Randall ailesinin yaşadıklarını anlatınca şirket bu evi onlara bağışladı. İyi misin İyiyim. Dostum?
4: İyiyim, iyiyim.
5: Gel buraya kardeşim.
4: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim.
5: Gel buraya.
4: Harika.
1: Çok teşekkür ederiz.
6: Çevre sakinlerinin bu aile için el ele vermesi harika bir şey. Zaten yaşadıklarından sonra bunu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum. Tepkileri o kadar duygusaldı ki ömrüm boyunca bugünü unutacağımı hiç sanmıyorum.
0: Epey yol kat ettiniz ama hepimizin bildiği gibi... Bu arazideki en büyük sorun su. İster koyun ol, ister tavuk, isterse bir Randall.
2: Evet.
0: Hiç fark etmez. Bu su işini mutlaka çözmemiz gerek.
3: Randall ailesinin Louisiana'daki 40 dönümlük arazisinde...
0: Şurada gözüme çarpan ama hoşuma gitmeyen bir şey var. İstersen ondan konuşalım.
3: Marty ve Faith'i başka bir sorun daha bekliyor.
0: Evet, burası çok değişmiş. Hani nerede o çeltik tarlaları? En son geldiğimizde kendi ellerimizle çeltik ekmiştik. Ama hava çok ısınıp kuraklık vurunca hepsi kuruyup gitmiş.
3: Louisiana'da her yıl 1.3 milyon tondan fazla üretilen pirinç, eyaletin en değerli mahsullerinden biri. Fakat pirincin sığ kökleri ve sıcağa karşı hassas yapısı hayatta kalmak için durgun suya ihtiyaç duyar. Randall ailesinin de karşı karşıya kaldığı gibi sıcak ve kurak dönemlerde ek sulama yapılmayan bir tarla yalnızca birkaç gün içinde kuruyabilir. İkinci haftanın sonundaysa mahsulün tamamı kaybedilebilir.
0: Doğal zorlukların arazinizi yavaş yavaş ele geçirmeye başladığını görüyorum. Oysa burayı 5 yıl önce tamamen temizlemiştik, tertemiz yapmıştık.
1: Evet.
6: Burası boş bir tarlaya benziyor.
2: Evet.
6: Ve bir işe yaramıyor gibi.
2: Gerçekten de buradan hiçbir ürün elde edemiyoruz.
6: Burada zorlu bir sel sezonu yaşandığını biliyorum. Evet. Bu nedenle de bahçede yapacağınız her türlü ekim dikim çalışması çeşitli sorunlara yol açacaktır.
0: Bol miktarda su depolayabilecek bir gölet kazarsak ve işler de yolunda giderse bu ailenin pirinç yetiştirebileceğini düşünüyorduk.
6: Yardıma ihtiyacım var. Bu üzerine kapak yerleştirilecek şekilde tasarlanmış bir su tahliye kanalı. Depodaki suyun akarak pirinç tarlasını doldurmasını sağlayacak bir geçit inşa edeceğiz.
0: Birkaç briket alıp bunu işlenmiş kereste için bir sürgü kanalı olarak kullanabilirsin. Fikir bu muydu?
6: Harika. Sırada yaşasın. Su vermek var. 10 ila 18 santimetrelik su seviyesi yeterli olacak. Pirinçleri ektikten sonra elinde satıp para kazanacağın bir mahsul olacak. Önce bana birkaç işaret çubuğu bul bakalım. Tarlalar hazır sayılır. Toprakla buluşturmamız gereken 1000 adet kök fide var. Bir an önce işe başlamalıyız. Fideler büyümeli. Bu nedenle küçük bir dal parçası kopar ve tam kırmızı noktanın üzerine koy şimdi.
2: Bak tamam.
6: Şöyle göz kararı hizala ve fideyi toprağa sapla. Evet, işte bu kadar. Gördün mü? Pirinç yetiştirirken toprağın sürekli sulu olması büyük önem taşıyor. Bu da işin güzel kısmı. Öyle dünyanın her yerinde pirinç yetiştiremezsin yani.
0: Bunun için dört dörtlük bir ortam lazım. Ama Louisiana artık o eski halinden çok uzak. Çok farklı bir yer. Hadi şu vahşi bitki örtüsünü biraz temizleyelim. O değerli arazinizi geri kazanalım. Sonrasında da etrafını çevirip korunaklı bir bahçe kurmaya çalışalım.
1: Vahşi doğa mı, düz bir arazi mi? Lütfen kurtar bizi şundan, lütfen.
0: Tamamdır. Senin için mahsul yoksa Clint'i buraya çağıracağım. Çünkü su işini halletmeliyim.
1: Tamam. Clint nerede?
0: Bağır.
1: Clint!
0: Yüksek sesle bağır.
1: Clint!
0: Aman kulaklarım gitti. Son bir kez daha tüm gücünle bağır.
1: Clint!
0: Aman tanrım. Şimdi biraz kenara çekil çünkü bu sesin üstüne buraya tüm gücüyle dalar. Clint!
3: Clint, Randall ailesinin yeni bahçe işine hızlı bir başlangıç yapabilmek için eski pirinç tarlasını saran vahşi bitki örtüsünü ekskavatörle temizleyecek. Bahar gelmeden önce ailenin tatlı patates ve kara lahana gibi farklı iklimlere uygun mahsulleri hava şartlarından korunmak için 18'e 27 metrelik bu alanı jüt gölgeli kumaşlarla örtmesi gerekecek.
0: Bu arazinin bir bölümünü zamanında zengin ve verimli bir toprağa dönüştürmüştük. O alan hala oldukça bereketli. Şimdi de buradaki yabani otları temizleyip yeniden yemyeşil bir bahçe yapmak istiyoruz. Sonuçta birinin pirinç tarlası başka birinin domates bahçesi olabilir.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
15: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
14: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Gün burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
17: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
20: bir. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Günün ilerleyen saatlerinde Marty, su toplama sistemiyle ilgili planı Faith ve Joe'ya anlatıyor.
0: Sorun şu ki, bu yosunlu suyu doğrudan eve vermeye çok istekli değilim.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Kendi toprağında yaşayan herkes su hayattır der. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Eğer su çok kirliyse hayat değil, ölüm getirir. Bu suyun kirli olduğunu biliyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Kökten bir çözüm bulmalıyız. Evet. Beni takip edin. Hadi büyük bir adım atalım. Evet.
1: Tamam.
0: Clint bize yepyeni bir depo getirdi. Öyle 1900 litre falan değil, tam 3800 litrelik. Gıcır gıcır. Bırak suyunu içmeyi, içinde yemek bile yedir. Evet, ne diyorsunuz, işinizi görür mü?
1: Evet.
0: Emin misin?
24: Evet. Evet.
0: Ne zaman kendi arazisinde yaşayıp da su sistemini temiz tutmakta zorlanan birini görsek yardımına koşarız. Ellerindeki depo artık kurtarılamayacak durumdayız. Hemen bir çözüm ararız. Yepyeni su depoları ve filtreleme sistemleri konusunda uzman kişilere ulaşıp yosunlanmanın önüne geçmek, içme suyunu hem aile, hem hayvanlar hem de bahçe için daha güvenli hale getirmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Gelecekteki su kaynağınız bu. Neler düşünüyorsunuz?
24: O kadar duygulandım ki. Gerçekten minnettarım. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Temiz su o kadar önemli ki. Evimiz için hayati önem taşıyor.
2: Matthew'dan bile uzun.
0: Evet.
2: Bu da çok fazla su olacağı anlamına geliyor. Annemle babam bu su meselesi yüzünden hep endişeli. Yağmur yağmayan haftalarda bunu dert etmemize gerek kalmayacak artık. Omuzlarımızdan büyük bir yük kalktı.
0: Bunun kıymetini bilmeniz ve ihtiyaçlarınızın farkında olmanız beni çok mutlu etti. Bu ailenin 3800 litrelik yepyeni su deposunun değerini bilmesine sevindim. Ama daha yapılacak çok iş var. Sağlam bir temelin üstüne koyup oluk sistemi kurmamız gerek. Suyu eve ulaştırmak kolay iş değil, uğraştıracak.
3: Marty uzun süreli kuraklıklarda çiftliğin su ihtiyacını karşılayacak temiz bir kaynak oluşturmak için sıkıştırılmış dolgu ve beton bloklarla sağlam bir temel inşa edecek. Bu temel yepyeni 3800 litrelik depoyu Louisiana'nın sert kasırgalarında bile sapasağlam ayakta tutacak kadar güçlü olacak. Ardından evin arka tarafına yağmur suyunu toplamak için 15 metrelik bir oluk yerleştirecek. Son aşamada ise sistemi aşırı sıcak ve soğuktan korumak için içeriye bir pompa kurarak bu değerli kaynağı evin içine ulaştıracak.
0: Bunu götür, bana siyah olanı getir lütfen. Ufak bir sorunumuz var. O gıcır gıcır su deposunu paletlerin, tahtaların üzerine öylece oturtmak istemiyorum.
24: Tamam.
0: Burası getirdiğimiz o yepyeni depo için harika bir beton temel olabilir. İyi haber, 3800 litrelik yepyeni bir depomuz var. Kötü haber, oldukça ağır bir şeyden bahsediyoruz. Yani sağlam bir temel şart. Öyle paletlerin üzerine koyup geçiştiremeyiz. Madem elimizde yapı malzemesi var, o zaman değerlendirelim. Bunlar sizin mi?
24: Evet.
0: Arazinizin yani.
24: Evet.
0: Madem burası sizin araziniz, bu yapı da neyin nesi?
24: Bu yapı, annem burayı dükkan gibi bir yer yapacaktı.
0: Ne durumda peki?
24: Orası Joy'un.
0: Yani Joy orada mı yaşıyor?
24: Hayır, hayır, hayır, hayır. Arka tarafa taşımak istedik ama yolu biliyorsun fazlasıyla taşlı, çamurlu ve engebeli olduğu için oraya götüremedik.
0: Epey büyükmüş. Çok da güzel görünüyor.
24: Evet, ona küçük bir üniversite hediyesi.
0: Bu hediyeyi ne zaman verdiniz?
24: Öylece duruyor orada.
0: Ne kadar zamandır?
24: Yaklaşık bir yıldır. Evet, ama bunun onun için olduğunu bilmiyor.
0: Bilmiyor mu?
24: Hayır.
0: Peki, arazinin arka tarafında yanınızda yaşamak istiyor mu?
24: Evet. Joy üniversiteye gidiyor. Çiftlikte kendine ait bir yerinin olması hem onun hem de bizim çok istediğimiz bir şeydi. Bu arazide çocuklarımız ve torunlarımızla bir arada yaşayabilmeyi hep çok istemiştik. Çocuklarımız da bu hayali canı gönülden benimsedi. Ama önemli olan bunu gerçeğe dönüştürebilmek. Üniversiteye giden bir gencin hala anne babasının dizinin dibinde olmak istemesi bence çok özel bir şey.
0: Çok önemli.
24: Evet.
0: Paha biçilemez. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin tabii. Bana böyle bir şey anlattıktan sonra harekete geçemeyeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun.
24: Harekete geçebilirsin.
0: Peki, seni haberdar
24: ederim. Harika olur.
0: Yapılacak çok iş var. Bu römork ev Joy'un anne babasından hediyeymiş. Dikkat et. Gençlerin bağımsız yaşam tarzını ve bu yaşam tarzının getirdiği sorumlulukları benimsediğini görmekten daha sevindirici bir şey olamaz. O yüzden bu işe biraz vakit ayırsam çok iyi olacak diye düşünüyorum. Amacımız suyun şu yöne doğru akmasını sağlamak ve tam çatının şurasından alacağız.
3: Beton bloklar geldikten sonra Marty ve Faith yeni su deposunun temelini atmaya koyuluyor.
24: Tam bu köşeye mi? Bu depo sayesinde üzerimizden büyük bir yük kalktı. Rengi siyah olduğu için güneş ışığını kesiyor. Böylece yosunlanma gibi dertlerimiz olmayacak artık. Üstelik 3800 litrelik kapasitesi sayesinde yağmurun yağmasını beklerken suyumuz hemen tükenmeyecek.
0: Sıradaki buraya gelecek. İçini toprakla doldurmalıyız. Clint kayıplara karıştı nedense. Clint! Su terazisini üstüne koy.
24: Ha, evet.
0: Beğendin mi?
24: Dengede duruyor.
0: Tamam, kenara çekil, bir sıra daha yapacağız.
24: Güzel oldu.
0: Teşekkürler.
24: Teşekkür ederim.
0: Son 5 yıl çiftlik için gerçekten çok zorlu geçti. Ama Faith'e iyi gelmiş gibi görünüyor. Son derece sağlıklı ve dinç bir görünümü var. Benimle birlikte kazıyor, tırmıklıyor, arı gibi çalışıyor. 5 yıl öncesini hatırlıyorum da hiç böyle değildi. Şunları yastık gibi dursun diye telle bağlayalım. Bunu tutabilir misin?
24: Aslında...
0: Şöyle gel lütfen.
24: Astımım beni
0: tamam, zorluyor. Canım,
4: şöyle geç de biraz soluklan. Sağlık görevlisini çağırmamı ister misin?
0: Hatırlıyorum da eskiden azıcık iş yaptın. Hemen yorulur, fenalıklar geçirirdi. Sağlık görevlisinin gelip onu sakinleştirmesi, durumuyla ilgilenmesi gerekirdi.
4: Hırıldıyor ve nefes almakta çok zorlanıyor.
0: Ama bu sefer öyle olmadı. Onu böyle sağlıklı görmek beni çok memnun etti.
24: Matthew yardım edebilir.
0: Matthew nerede?
24: Matthew! İstediğin gibi.
0: Clint! Matthew! Okuldan döndün mü?
5: Evet, döndüm.
0: Onlardan bir tane getirebilir misin delikanlı? Teşekkür ederim.
5: 3800 litrelik depoyu görünce çok sevindim. Çünkü normalde banyo ve diğer işler için sürekli dışarıdan bidonlarla suyu ben taşıyordum. Bu depo işimizi inanılmaz kolaylaştıracak.
2: Bence babam ağlayacak.
5: Bence sevinçten çığlık atacak. Uuu falan diyecek işte.
0: En son birlikte çalıştığımızda bu kadarcıktı.
24: Evet.
0: Ne duruyorsun? Bir tane daha lütfen. Aferin sana. Buraya en son geldiğimde Matthew daha küçücük bir çocuktu. Babasıyla yeni kulübenin temelini atmamıza yardım etmişti. Daha o zamandan bu hayali sahiplenmişti. Yardım etmek istersen gel bana söyle, sana göre bir iş mutlaka bulurum. Çok iş var, yardımın lazım.
6: İşe koyulmak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
0: Babanla şu tahtanın diğer ucundan tutun bakalım.
7: Bırak onu. Oğlumu çiftliğin gelişimine ve temelinin atılmasına katkıda bulunmak için çabalarken görmek beni etkiledi. Beraber çalışıyor olmak harika. Onunla gurur duydum.
0: Doğrult ve yay.
7: Güzel.
8: Vay canına.
0: Peki ne kadar yüksekte olmalı?
6: 60 santim.
0: Tamamdır. Birinin çiftliği sahiplenip sahiplenmediğini öğrenme hevesinin büyüklüğünden anlarsınız.
6: Dengede değil.
7: Tamam.
0: Mükemmel, aferin. Çok iyi iş. Şunu söylemeliyim ki gerçekten çok iyi bir yardımcı. Peki nasıl görünüyor millet?
24: Harika görünüyor.
0: Tam şurada bir pislik görüyorum. İçine temiz su dolduracağımız temiz depolar için tertemiz bir temel gerekiyor.
24: Tüm bu deneme yanılmalara ve yaşanan aksiliklere rağmen çocukların işe hala hevesle sarılması beni çok mutlu ediyor. Kat ettikleri mesafe inanılmaz. Hevesliler ve zorlukları görebiliyorlar. Malum hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Teşekkür ederiz. Sürece dahil olmaya ve yola devam etmeye bu kadar istekli olmaları çok kıymetli. Çok iyi evlatlarım var. Gerçekten çok mutluyum. Bana katılmak ister misin?
5: Hayır.
0: Şöyle durun. Her an yağmur yağabilir, o yüzden bunu aradan çıkarmaya çalışıyoruz.
24: Evet.
0: Yağmur suyunu depolasak harika olmaz mıydı?
24: Kesinlikle.
0: Bugünden
24: evet.
0: İtibaren tüm yağmur sularını
24: evet.
0: Sonsuza dek. Hadi başlayalım.
3: Yağmur yaklaşırken ve aile reisi Ray hala işinin başındayken Marty ve Ray'in ailesi yeni su toplama depolarının oluklarını kurmak için zamanla yarışıyor.
0: Borunun ağzını uygun gördüğün yere tak. Bu buraya ikinci gelişim ve büyük olasılıkla bir daha da geri dönmeyeceğim. O yüzden her şeyi doğru yapmak zorundayız. Bu hoşuma gitti, lütfen yerine tak. Artık Ray de yok. Zaman daralıyor ve gerçekten her türlü yardıma çok ihtiyacım var. Aile, bana bir oğlu uzatın lütfen.
24: Hazır. Buyur bakalım.
0: Teşekkürler. Kıymetli yükümüz Matt'te. Şuradaki küçük çatı için hazır mıyız peki?
2: Evet.
0: Buraya 2,5 santim yağmur düşse bile bu çatıdan 2300 litre su depolarız. Bu da depoyu yarıdan fazla doldurmak demektir.
2: Vay canına.
5: Bu...
0: Şaka yapmıyorum. Peki sonraki adım ne?
5: Tuvaletler mi?
24: Elbette yine
0: Neden evde lavabo ve bulaşık gibi onca sorun varken... tuvalet dedin ki şimdi. Gerçekten merak ettim. Gerçekten merak ettim. Evde çocuklar varken musluktan akan suya ve sifonlu bir tuvalete kavuşmak gerçekten büyük bir mesele. Çünkü temizlik her şeyden önce gelir. Tankı istediğin tarafa döndür. Yeter ki alttan su alabilelim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Çok yakında toplayacağımız o suyu.
2: Evet tamam. Efendim.
0: Teşekkürler.
1: Hadi başlayalım.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
25: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
26: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
27: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
28: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
15: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
28: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Bugün burada uyuyamayacağız.
28: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
17: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
29: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
30: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
31: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
32: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Yepyeni 3800 litrelik bir depo ve yepyeni bir oluk sistemi.
3: Güneş batmadan önce.
0: Her şey birbirine bağlama zamanı.
3: Marti yeni su toplama sistemini tamamlamak için çalışıyor.
0: Suyu görüyor musunuz? Kesinlikle. Dışarıdaki herhangi bir bahçe hortumu sıfır derecede ya da daha altındaki bir sıcaklıkta hemen donar. Hava daha soğursa boru patlar. Pompa da donduğunda İçindeki su genleşir ve cihazı parçalar. İşte o zaman masraf iyice büyür. Artık bu pompaları ve su hatlarını tüm yıl sıcak kalan evin içine taşıma vakti. Bunu yapmak zorundayız. Doğrusu da bu zaten. İşin zor kısmını geride bıraktık. Şimdi tamamen çiftlikle uğraşmaya başlıyoruz. Neden mi? Çiftçimiz Ray geri dönüyor. Hadi Herkes yanıma gelsin hep birlikte.
1: Bence Ray depoyu görünce şu şekilde ağlayacak. Omuzlarını büzüp yapar herhalde bunu.
0: Uzaklardaydın. Arayı kapatma zamanı. Ne diyorsun?
2: Oh.
1: 3800 litrelik bir depomuz var. Olukları da taktılar. Yani artık yağmur suyunu toplamaya hazır.
0: Yağmur geliyor. Harika.
2: Kesinlikle.
0: 2,5 santim yağmur yağarsa bu çatı sistemi yaklaşık 2300 litre su toplar. Yani 2,5 santimlik bir yağmurda depo yarı yarıya dolar. Büyük bir fırtınada tamamı dolar.
2: Harika.
1: Artık yağmur suyunu pompalamakla uğraşmayacağız. Su hortumlarını bağ... 3800 litrelik bir depomuz var. Olukları da taktılar. Yani artık yağmur suyunu toplamaya hazır.
0: Yağmur geliyor. Harika.
2: Kesinlikle.
0: 2,5 santim yağmur yağarsa bu çatı sistemi yaklaşık 2300 litre su toplar. Yani 2,5 santimlik bir yağmurda depo yarı yarıya dolar. Büyük bir fırtınada tamamı dolar.
2: Harika.
1: Artık yağmur suyunu pompalamakla uğraşmayacağız. Su hortumlarını bağlamamıza da gerek kalmadı. Hep

0: Hepsi güzel oldu.
1: İşini kolaylaştırır mı?
2: Kesinlikle.
0: Bu işle Ray ve Matthew uğraşıyordu. Yani işi çekip çevirmeye çalışıyorlardı. Gerçekten çok mutlu oldu.
1: Merdivenden çık ve bir bak bakalım.
2: Böyle bir depoyla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Benim için çok değerli. Çünkü şebekeye bağlanmak istemiyordum. Hiç değilse bir konuda kendi başımızın çaresine bakabilirim. Bağımsız olalım istiyordum. Çok temiz.
1: İçilebilir mi?
2: İçilebilir.
1: Bu arazide 5 yıldır su topluyoruz. Peki, hiç bu kadar temiz su görmüş müydün?
2: Hayır. Bu depo bizim için çok büyük bir kazanç. Yani bir süre yağmur yağmasa bile bizi epey bir süre idare edebilir. Yağışlı dönemde ağzına kadar dolu olacağı için kuraklık vurduğunda bile suyumuz olacak demektir. Bu harika.
0: Çok berrak. Tertemiz.
1: Bu doğrudan içeriye bağlı. Anneniz içeriği incelemeyi bitirince kapağı sıkıca kapatacak. Şuraya da bir emniyet pimi takacak. Ne kadar ufak olursa olsun hiçbir haşerenin bu suya girmesine izin vermeyeceğiz. Korumalı olacak. Sistemi daha güvenli hale getirmek için aklıma gelen başka bir şey yok. Ve her şey tastamam. Eski pompanızı söktük, artık yeni bir pompanız var. Bana bir iyilik yap delikanlı ve şunu fişe
0: i̇şte
1: takıver.
3: Aycan harika.
1: Tamam.
0: Otomatik olarak.
1: Peki, suyun eve gidiş sesini duyabiliyor musunuz?
0: Evet.
1: Duyabiliyor musunuz?
3: Evet.
1: O boruya yalıtım yapacağız. Evet, suyun eve gittiğini nereden anlıyoruz peki? Sen söyle.
3: Aa, affedersin, doğru ya.
1: Yepyeni bir su deposu bağladık. Bana bir iyilik yap da suyu aç bakalım. Bu arada bir hayırsever sayesinde su ihtiyaçları şimdiden karşılandı. Ama onları daha büyük bir sürpriz bekliyor olabilir. Bu akşam sıcak suyunuz akacak. Beş yıl boyunca burada doğru dürüst su olmadan yaşamak çok zor ama bu süre boyunca sıcak su olmadan yaşamak daha da zor. Ne düşünüyorsun?
2: Evin musluğundan suyun akması, böyle güzel bir kaynağı, sıcak suya sahip olmak insanı güvende hissettiriyor. Çocuklarım o kadar iyi niyetli ki bu zorluklar karşısında hiçbir zaman seslerini çıkarmadılar. Onların normal bir hayata, gerçek bir ev düzenine kavuşması, sıcak suya erişebilmesi bizim için dünyalara bedel. Bir baba olarak bunu görmek beni duygulandırdı. Gerçekten harika. Bu harika.
1: Bence bunu hak ettiniz.
2: Tanrım.
1: Dinle. Sen ailesine son derece düşkün bir adamsın. Tamam mı? Bunu biliyorum. Bir insanın iyi olup olmadığını 5 dakika içinde anlarım. Ray gerçekten çok iyi bir insan. Çok iyi.
2: Şu alanı çitle çevireceğim. Burası bir nevi bizim ön bahçemiz olacak. Çayımızı, buzlu çayımızı, limonatamızı burada içeceğiz.
1: O iyi bir eş, aile babası ve çok çalışkan bir adam. Tam anlamıyla evinin direği.
2: Bayıldım.
1: Ray bu su sistemini fazlasıyla hak ediyor. Evet, söyleyin bakalım. Bu akşam kim sıcak bir duş almak istiyor? Güneş batmadan önce sıcak su tesisatını bitirmem evet, gerekiyor. Tamam. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler.
0: Sıcak su depomuz var artık. Deminden beri ona bakıyorum.
2: Her şey küçük detaylarda gizli aslında. Sıcak suyun hazır bulunması, herkes için ayrı ayrı su kaynatmakla uğraşmamak, bunlar büyük kolaylık. Sıradan bir evde bir düğmeye basmak ya da musluğun sıcak su tarafını açmak kadar zahmetsiz olan bir şey için biz büyük çile çekiyorduk. İnsan yaşayınca farkına varıyor. Minnettarız.

0: Clint her mevsime uygun korumalı bahçe için alan belirlerken, tavuk yumurtalarını yırtıcılardan koruyacak ve ailenin yeniden kümes hayvancılığına dönmesini sağlayacak folluklar da yavaş yavaş şekilleniyor.
1: Şu follukları bitirirsen harika olur. Teşekkür ederim. Eline sağlık, devam et lütfen.
0: Koyun ağalına geçen Marty, ailenin diğer değerli hayvanlarını koruma altına alacak olan yeni planını açıklıyor.
1: Çiftliğin bu dört ayaklı sakinlerini, yani koyunları, sert hava şartlarından, aşırı sıcaktan ve fırtınadan nasıl koruruz diye epeyce kafa patlattım. Bu otluğa bakınca onlara şirin ve temiz bir barınak kurmak için harika bir yer görüyorum. Ne dersiniz?
2: Evet. Harika olur.
1: Oğlunuzun hoşuna gider.
2: Evet. Bayılır.
1: Çünkü bize hazır bir yapı bağışladılar. İşte oradalar.
2: Çocuklar.
3: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Sen nasılsın?
2: İyiyim, siz?
4: Siz geldiniz, daha iyi olduk.
2: Teşekkür ederim.
3: Burada olmaktan çok
5: ederiz.
3: Mutluyuz.
5: Ne demek? Sizinle tanışmak çok güzel.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
2: Sağ olun.
1: Lütfen şu römorkta ne olduğunu bize anlatır mısınız?
3: Aslında şu an pek bir şeye benzemiyor ama hayvanların kalabileceği 3'e 6 metrelik üstü kapalı bir barınak bu.
0: Louisiana'nın bu bölgesinde her türlü iklim koşuluna dayanacak şekilde inşa edilen çelik barınaklar koyunlar için hayati bir öneme sahip. Aşırı sıcaklarda oluklu çelik levhalar güneş ışığını yansıtarak gölge yaparken doğal hava akımı sayesinde içerideki sıcaklıklar dengeleniyor. Kasırga ve şiddetli fırtınalar bastırdığındaysa sağlam yapısıyla sürüyü sağanak yağmurdan ve sert rüzgardan koruyor. Randall ailesinin yılın başında tanık olduğu dondurucu soğuklar göz önüne alındığında bu barınağın çok işlevsel olduğunu söylemek mümkün. Üç sağlam duvarı ve kalın saman tabakasıyla ısıyı içeride tutuyor, böylece yıl boyunca koyunlara sıcak bakımı kolay ve güvenli bir yuva sunuyor.
3: İskeleti işlenmiş ahşaptan olacak ve üstüne de
5: metal kaplama
3: ve pervazları eklenince hayvanlar tamamen korunmuş olacak.
1: Böyle sağlam bir çelik, ahşap ve metal kaplama yapı getirmeniz harika oldu. Çünkü
5: haklısın.
1: Etrafa şöyle bir bakarsanız bu dostlarımızın paletlerin kralı ve kraliçesi olduğunu görebilirsiniz.
3: Anladım.
1: Şöyle bir etrafınıza bakın yeter.
5: Evet.
1: Yaptıkları şey geri dönüşümün, ileri dönüşümün ve eldeki her şeyi yeniden değerlendirmenin adeta canlı
5: evet.
1: bir örneği.
5: Evet.
1: Bu konuda ustalaşmışlar.
3: Evet.
1: Ama çatısı plastik brandayla kaplı palet yapılardan alınabilecek verim sınırlı. Bir noktadan sonra zarar görüyor. Bu arada sadece bir günümüz kaldı. Aslında bunu ayıracak vaktim yok.
2: Rainey ailesi geçen sefer de bize çok yardımcı olmuştu. Onlar bize sadece balık vermiyor, oltayı uzatıp nasıl balık tutacağımızı da öğretiyorlar. Birileri size o ilk desteği verip önünüzü açtığında tamam artık hallederim diyebiliyorsunuz. Biz bu işi kıvırırız. Bu işi bitiririz.
1: Yapabilir misiniz?
2: Tabii. Yapabiliriz.
1: Sizce de uygunsa şu kamyonu hemen buraya çekelim ve işe koyulalım.
3: Bu direği diktikten sonra sınırları ve köşeleri belirleyip yapıyı tam bünyesine oturtacağız. Böylece çatıyı yerleştirdiğimizde her şey kusursuz olacak.
2: Bu gerçekten büyük bir lütuf. Böylesine sağlam bir temele sahip olmak o kadar harika bir duygu ki.
3: İki tarafın da terazisi düzgün
2: evet,
3: mü?
2: Evet, iyi. Tam dengede.
3: Tanrım şuna bak.
2: Kusursuz. Martin'in dediği gibi kusursuz.
3: Kesinlikle.
5: Bu eğim iyi mi? Daha mı fazla yoksa daha mı az olsun?
4: Bence eğimi biraz daha artsın.
0: Randall ailesinin Louisiana'daki ikinci kurtarma operasyonunun bitmesine iki günden az kaldı.
1: Clint!
0: Clint ailenin yabani ot bürümüş çeltik tarlalarını bahçeye dönüştürmek için sona yaklaşırken... Koyunları koruyacak çelik barınağın inşaatı da hızla yükseliyor.
2: Palete ihtiyacınız yok mu?
3: Palet yok.
2: Tamam.
3: Yok. Tabii hava buz keserse o başka. O zaman bu paletlerle harika bir kamp ateşi yakarız.
1: 5 yıl önce buradan ayrılmıştım. Ama ne mi oldu? Geçen 5 yılda bu arazi kötü hava koşulları nedeniyle perişan oldu. Sıcaklar, yağışlar, dondurucu soğuklar ve kuraklık birbirini izledi. İşin özü şu. Geleceği göremezsiniz ama koşullara uyum sağlayabilirsiniz. Hiçbir çiftlik imkansız, hiçbir yuva umutsuz değildir. Yeter ki siz isteyin. Her zaman bir yol bulunur.
3: Pekala, vida sıkma konusunda hanginiz daha iyi?
2: Aa, o iş bende.
3: Demek sen de, tamam.
2: Bu barınak sayesinde koyunlarımızın keyfi yerine gelecek. Üstelik iki koyunumuz da gebe. Artık yavrularını doğuracakları güzel, rahat ve güvenli bir yer bulabilecek miyiz diye endişelenmeyeceğiz. Çiftliğimizin adım adım gelişip başarıya ulaştığını görmek en büyük hayalimdi. Harika bir duygu.
6: Evet, planınız nedir? Bu arazide neler yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Evet.
6: Elindeki o şey önemli bir şeye benziyor.
2: Bu elimdeki bizim kitabımız. Yılların emeği var içinde. Şöyle hızlıca bir göz atman için her şeyi bir araya topladım.
6: Bir klasör hazırlamışsın.
2: Evet.
6: Üzerinde de çiftlik evimiz ve işimiz yazıyor.
2: Evet.
6: Anlaşılan bu plan üzerinde uzun zamandır çalışıyorsunuz.
2: Evet.
6: Ne zamandan beri?
2: Evlilikten çok önce.
6: Aa, buna bayıldım.
2: Tam 16 yıldır. Aynen.
6: Versene
2: öyle.
6: Bir bakayım.
2: Burada
6: merak
2: çiftlik
6: ediyorum.
2: Hayatımızın her detayı var.
6: Şuraya bak.
2: Burada sahip olmak istediğimiz kulübeden söz ediyoruz.
6: Hmm.
2: Küçük mekanlar, büyük karakterler.
6: Bayıldım. İnsanın aklında bir fikir olması ayrı, onu kağıt üzerinde somutlaşmış halini görmek çok ayrı bir şey.
2: Evet.
6: Bu artık sizin için tamamen gerçek. Bu gerçek bir rüya.
2: Evet. Bir gecede ortaya çıkmış bir şey değil bu.
6: Aha.
2: Bizim için evet bu.
6: Ciddi bir plan. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir hayat
2: Kesinlikle.
6: Planı.
1: Şunu söyleyeyim ki bu yapının bu kadar çabuk kütlesi karşısında şoke oldum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum.
7: Gerçekten harika görünüyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu bölgenin hava koşullarına dayanabilecek sapasağlam ve canavar gibi
2: evet.
1: bir yapı oldu. Dördünüzün sayesinde. Epey emek harcadınız öyle değil
2: teşekkür
1: mi? Çok
2: ederiz.
1: Teşekkür ederim.
2: Hı hı.
1: Peki, bir şeyler öğrendiniz mi? Bu arkadaşlardan neler öğrendiniz?
4: Ben teraziye almayı öğrendim.
2: İp kullanırken yeni bir şey öğrendim. Üst kısmın arka kısımla aynı hizada olduğundan emin olmak için arkaya geçip boydan boya çekilen ipi kontrol ettim. Eski usul yöntem, bilmem bilirmişsin bunu.
1: Çiftlik hayat hakkında çok şey öğrenmiş.
2: Eski usul.
1: Harika bir şey. Üstelik sensiz tam iki gün çalıştı. Son zamanlarda çiftlikte ipler evet. onun eline geçmiş evet. gibi görüyorum.
2: Evet.
1: Gerçekten. Gerçekten çok etkilendim. Bayıldım.
7: Genelde kesme, delme, montaj, inşaat işlerini Matthew ile ben yaparız. Ama eşimin ve kızımın bu deneyimi kazanması çok işimize yarayacak. Gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Bu harika olacak.
5: Bir kez daha sarılmam
3: Rica
5: lazım.
3: Rica ederim, teşekkür
5: bir kez
3: ederim.
5: Daha.
3: Yardım edebildiğimize
7: dostum,
3: sevindim dostum.
7: Ederiz.
3: Umarım güle güle kullanırsınız.
0: Gün ışığı kaybolurken...
1: Beni takip edin. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk.
0: Marty yumurta üretiminde çığır açacak bir şeyi göstermek için Randall ailesini kümesin yanına götürüyor.
1: Bu kümesi kim yaptı?
7: Ben yaptım.
1: Güzel. Neyi beğendiğimi söyleyeyim. Bence karşımda gelişmiş bir fonluk sistemine sahip son derece kullanışlı bir kümes var. Burası resmen tavukların taç mahali olmuş.
2: Evet.
0: Geçmişi Amerika'daki ilk çiftliklere kadar uzanan folluklar, yumurta üretimini artırmak ve korumak isteyen çiftçiler tarafından uzun zamandır kullanılıyor. Yerden yüksek yapıları, koku izini ve görüş alanını kapatarak bir savunma mekanizması oluşturuyor. Böylece yılan gibi yırtıcıların yumurtaları bulmasını veya onlara ulaşmasını zorlaştırıyor.
1: Buradan bol yumurta alabilirsiniz ama tek bir tavuğunuz kaldı.
2: Evet.
1: Yoksa kalmadı mı?
2: Sorun değil.
1: Tek bir tavuğunuz mu kaldı? Tamam, bana bir iyilik yapın. Peşinen söylüyorum, bu çok değerli bir kargo.
2: Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba kızlar. Evet.
1: Yeniden yumurtlayan 6 tavuğa sahip olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Üstelik bir de horoz getirdik. Çiftlik kutucuğunu işaretleyebilir miyim?
2: Evet,
1: lütfen.
2: Evet.
1: Tamam. Yem, su, kuru bir yatak. Kim yumurta seviyor?
4: Ben. Omlete evet. bayılırım.
7: Omlet mi? Evet, harika.
4: Evet.
7: Güzel.
4: Yeniden böyle güzel ve sağlıklı görünen tavuklarımızın olması harika bir şey. Yarın sabah uyanıp yumurtalara bakmaya, sonra geri gelip kim omlet ya da sahanda yumurta ister demeye şimdiden hazırım. Yarın 3 farklı çeşit yumurta yapabilirim. Bu gerçekten de harika.
1: Herkes mutlu mu?
4: Çok mutlu.
1: Matthew, şu kapıyı kilitle lütfen. Üzerinde küçük bir kilit var. Hallederiz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Çiftlikte geçirdiğimiz şu kısa sürede adeta aile için yeni bir sayfa açtık. Son gördüğümden bu yana Matthew ve Joy 5 yaş daha büyüdüler. Üstelik becerikli ve çalışkanlar. O zaman neden onları çalıştırmayalım? Söyler misiniz?
2: Biraz daha ister misiniz?
0: Randall ailesinin 4 hektarlık çiftliğinde...
8: Gelin bakalım
4: Size biraz vereyim.
2: Evet.
0: Marty dikkatleri gözden kaçmış bir yapıya çeviriyor. Ailenin en küçüğü için büyük bir potansiyel taşıyan bir yapıya.
1: Bu çok üzücü. Sandalyesi burada duruyor. Buraya gelip oyuncaklarıyla oynuyormuş. Gördüğünüz gibi etrafa saçılmış. Ama burası bir süredir hiç kullanılmamış gibi duruyor. Ben ilk geldiğimde bu yeri Matthew için inşa etmiştik. Şimdi başka bir amaçla değerlendireceğiz. Matthew o zamanlar 10-11 yaşlarındaydı. Yani ona ağaç ev yapmanın harika olacağını düşündüğümüz bir yaştaydı. Ve güzel de olmuştu. Dostum, babanla birlikte şu tahtanın diğer ucundan tut. Sıfır atık. Bunu başka bir yerde yeniden kullanalım mı?
7: Kesinlikle.
6: Ağaç ev.
1: Ne?
6: Ağaç ev. İnşaat işi bitince benim ağaç evime başlayabiliriz. Gizli bir girişi, bir de tutunup kendinizi yukarı çekeceğiniz tırmanma barı olsun. Bunu çok isterim.
7: Bırak.
1: Her gün çok sıkı çalıştın. 11 yaşında bir çocuk olarak bir ödülü hak ettin. Peki, söyle bakalım, içeri girmek
6: evet.
1: ister misin? İşte büyük an.
6: Buradan evimizi görebiliyorum.
1: Yeni evinizi mi?
6: Evet.
1: Resmen dans ediyorsun.
6: Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şimdi ise...
1: Konuşalım.
0: Marty eski yapıyı nasıl değerlendirebileceklerini planlamak için Matthew'u yeniden yanına çağırıyor.
1: İnsanlar büyüyünce ağaç ev dönemi biter değil mi?
9: Evet.
1: Sanırım bütün hayvanları sen besliyorsun değil mi?
9: Evet.
1: Gördüğüm kadarıyla burada kuru depolama alanı pek yok. Her şey yağmura açık.
9: Doğru.
1: Buradaki tüm yapılar derme çatma. Bu yapıları rakunlardan ve farelerden koruyacak şekilde yapmamışlar. Köpek mamasını nerede tutuyorsunuz öğrenebilir miyim?
9: Yemleri koyduğumuz metal çöp kovalarımız var.
1: Ama su alıyor değil mi?
9: Evet.
1: Bence bu gayet sağlam bir yapı. İçine tavuk yemi, keçi yemi. Köpek maması çuvalları koyup yem deposu olarak kullanabilirsin. Bunu alıp hayvanların yanına taşıyabiliriz. Hayvan besleyen biri için harika bir kulübe olur. Ayrıca çok havalı bir atölye haline de gelebilir. Ne dersin? Dönüştürelim mi? Cevap?
9: Bence iyi fikir.
1: Neden ağaç evi dönüştürmeyelim ki? Evi ağaçtan indirip asıl işlerin döndüğü yere, yani aşağıya alabiliriz. Çünkü Matthew'un samanı, kuru otu, hayvan yemini ve köpek mamasını koyabileceği kuru bir alana ihtiyacı var. Bu ağaç evin Matthew'un atölyesine dönüşmesi için o kadar çok sebep var ki. Bakalım bu yapıya yeni bir yer bulabilecek miyiz? Sonra onu nasıl taşıyacağımızı bir şekilde çözeriz.
0: Marty ve Matthew artık kullanılmayan ağaç evini yeniden değerlendirmek için önce ağaçtan ayırıp destek ve merdivenlerini sökecek, ardından da bir mini yükleyiciyle çiftlikte yaklaşık 150 metre öteye taşıyacaklar. Yeni yerine yerleştirildikten sonra da açık kısımları kapatarak yapıyı hem bir yem deposuna hem de Matthew'in kişisel atölyesine dönüştürecekler.
1: Tutacak sağlam bir yer bulmak zor olacak. Clint! Şu kalasları kaydıralım. Clint, kalasları çatalların üzerine oturtmamız lazım. Oldu mu? Birbirine bağla. Çabuk çabuk çabuk. Güzel tırmanıştı. Clint! İleri! Sence işe yarayacak mı? Ne yapabileceğine bir bak. Bununla ilerleyebilir misin? Ben North Bend, Washington'da büyüdüm. Daha 10 yaşındayken iş makinesi kullanmayı öğrenmiştim. Matthew ise 16 yaşında. Makine orada duruyor. Yapılacak iş de var. O zaman neden Matthew yapmasın? Senin görevin şu mini yükleyiciyi o tarafa doğru sürmek olacak. Dener misin?
9: Evet.
1: Tamam. Etrafında döndür. Bakalım oraya kadar götürebilecek mi? İçeri girdiğinde ne olursa olsun asla paniğe kapılma. Kontrollere, pedallara ve diğer kollara çok çok yavaş dokun. Ani hareketler yapma. Sakin ol. Belki de doğuştan yeteneklisindir, göreceğiz. Sana güveniyorum. Aferin. Şu kolu aşağı çek. O güvenlik kilidi. Onu aşağı çektiğinde işler sarpa sarar. Şu yanıp sönen düğmeye bas. Evet, bekle, tamam.
9: Buna mı?
1: Hadi gitmeye başlayalım, tamam. Aferin, aferin. Hadi bekliyorum. Aferin. Evet, çekinme. Aferin dostum. Devam. Gayet iyi oluyor. Oluyor, gidiyorsun. Tamam, harika. Hadi gidelim. Çekinme. Aferin dostum. Gayet iyi oluyor.
2: Endişelenmiyorum.
4: Buna dayanamayacağım.
2: Endişelenmiyorum. Harika iş çıkarıyor. Hiç endişeli
4: ben
2: değilim.
4: Ben strese girdim. Benden başka kimse
2: ben
4: böyle değil.
2: Ben stres yapmadım. Gayet
4: yani
2: iyiyim.
1: Biraz bu tarafa.
7: Ne yöne gittiğini göremiyordu. Beni gelen tek şey bu oldu ama Martin'in sözünden hiç çıkmadı. Onu gerçekten takdir ettim.
1: Bunu diğer binanın oradaki bidonların arkasına mı koyalım?
9: Evet.
1: Harikaydı.
2: Aferin oğlum.
1: Tamam, sana bir sorum var. Buraya mı koyalım?
9: Bence burası çok iyi. Belki biraz çevirebiliriz ama...
1: O demek mükemmeliyetçisin. Tamam, sen yap. Ben gidiyorum. Hadi iyi eğlenceler. Keyfinize bakın.
4: Günaydın. Bugün bizim son günümüz. Ve sizin de gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Tüm su depoya doluyor. Evet, hepsi içine. Evet, yağmur yağıyor.
2: Evet. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Aho! Şükürler olsun.
0: Randall ailesini kurtarma operasyonunda son gün. Yağmur yeni su sistemi için müjdeli bir haber ancak...
1: Merhaba dostum. Şöyle ki...
0: Martin'in çiftlikteki son görevini tehlikeye atıyor.
1: Yağmura, rüzgara ve çamura rağmen o karavanı arazinin öbür tarafına taşımak zorundayız. Zahmet olmazsa bana birkaç zincir ve kayış getir de şu aleti arazinin öbür tarafına çekiverelim, tamam mı?
8: Tamam.
1: Teşekkürler. Aile için su sistemi kurduk, hayvanların bakımını hallettik, sebze bostanı hazırladık. Şimdi sırada Joe'un karavanını arazinin önünden alıp arka tarafına taşımak var. Bir yıl aşkın süredir orada öyle boş duruyor. Bu çiftlikte kalıcı bir düzen kurmanın anahtarı o karavan. Onu hemen araca bağlayıp istediğiniz yere çekebiliriz. Ama bunun için vakit kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor.
2: Hadi yapalım. Joy!
4: Geliyorum.
7: Joy'un burada bizimle yaşaması benim için son derece önemli. Çünkü bu sayede bir baba olarak nerede olduğundan haberim oluyor. Zaten bu çiftliği kurma amacımız buydu. Çocuklarımıza kendi başlarına yaşamayı, ayakta kalmayı öğretmek. Yani kendine ait bir yerinin olması. Bu hedefimizin önemli bir parçası. Bunu istiyordum.
2: Merhaba canım. Şey... Seni buraya çağırdım çünkü sana söylemek istediğim bir şey var. Babanla ben bu karavanı sana aldık.
4: Sahi mi?
2: Ve karavanı bugün arkaya taşıyacağız. Bu arazide kendine ait bir yerinin olmasını, kendi düzenini kurmayı ne kadar çok istediğini çok iyi biliyorum. Bu uğurda gerçekten çok sıkı çalıştın. Zaman zaman zorlandığının ve ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğinin farkındayım. Ama bil ki seninle hepimiz yürekten gurur duyuyoruz. Tamam mı kızım? Gözlerimin önünde çok güzel bir genç kız oluyorsun. Ve biz seninle gurur duyuyoruz.
4: Teşekkürler anne. Teşekkürler. Benim için tamamen sürpriz oldu. Kendi başıma yaşayabileceğim yeni bir evim olacağından hiç haberim yoktu. Aman tanrım. Çok heyecanlıyım. Artık kendime ait üzerinde bir şeyler inşa edebileceğim küçük bir toprak parçam olacak. Ailem ve arkadaşlarımla bir arada olacağız. Ah tanrım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum. Harika hissediyorum. Harika hissediyorum.
2: Bay Rainey de seninle gurur duyuyor.
1: Çok doğru. Bence bu gerçekten harika bir şey. Misty de aynını yapmıştı. Bizimle yaşarken kendi kulübesini inşa etmişti. Kulübe hala arazimizde duruyor. Oturduğumuz uçurumdan onu görebiliyorum. Bizim ailemiz de tam olarak böyle yaptı. O yüzden yağmura, çamura ve tüm bu çılgınlığa rağmen onu senin taşımanı istiyorum.
4: Ben mi?
1: Evet sen. Şimdi mini yükleyiciyi buraya getireceğiz ve sen taşıyacaksın. Mini yükleyiciyi buraya getireceğiz. Son birkaç gündür seni ve anneni izliyorum. Bütün işleri siz yaptınız. Bu işte senin imzan olsun istiyorum. Burayı sahiplen. İstersen tamam. Hemen şimdi yapalım.
2: Yapabilirsin.
1: Tamam, peki.
2: Yapabilirsin.
4: Tamam, yapacağım. Bu sabah uyandığımda mini yükleyiciyi kullanacağım. Hayatta aklıma gelmezdi. Daha kahvaltı bile yapmadım.
2: Pekala tatlım.
1: Tıpkı panayırdaki bir oyuncağa binmek gibi. Anahtarı çevir ve çalıştır bakalım. Kolları oynatmayı dene. Matthew ve Joy bu çiftliğin geleceği. Madem mini yükleyiciyle yapılacak bir işimiz var, o zaman koltuğa Joy oturmalı. Karavanı evine götürelim.
4: Tamam. Aman tanrım.
1: Kendi işini kendi yapsa ki bir dahaki sefere araziye iş makinesi geldiğinde kendine güveni olsun. Belki ileride işleri tamamen çocuklar devralır. Şimdi bağlantı yapacağız. Rahat mısın? Gel hadi. Bana bir iyilik yap ve şunu kaldır lütfen, tamam mı? Evet.
4: Ne?
1: Çekinme, daha çok yolun var.
4: Evet.
1: Hadi başla. Aynı anda hafifçe döndüreceksin. İşte, işte benim kızım.
2: Hadi Joy.
4: Kulübeyi geçince tamam mıyız?
1: Tam buradan geçeceksin.
4: Tamam.
1: Kulübeye çatmak mı istiyorsun?
4: Hayır.
1: Güzel cevap, dikkatli ol. Karavanı taşımak şakaya gelmez. Çünkü zemin tamamen ıslak ve suya doymuş durumda. Üstelik geçtiği yer çok dar. Şu tarafa lütfen. Ama artık geri dönüş yok. Hey! 10 santim falan kaldı. 10 santim. Yavaş gitmeliyiz. Bu tarafa. Hayır, hayır, hayır.
4: Yanlış yön.
1: Biraz daha. Hop, hop.
4: Evime çarpmamalıyım.
2: Harika gidiyorsun. Sadece sakin ol.
1: Tamam, geri gel.
2: Odaklan.
1: Canım benim, vay be. Dur.
2: Sorun yok.
1: Bana bak. Ani bir hareket yapmadığın sürece hiçbir şey olmaz.
4: Kulübeye çarpmamalıyım.
1: Çok yavaş gitmen lazım, yoksa kulübeye çarparsın, tamam mı?
4: Tamam.
1: Araç buraya geldiyse sebebi benim, çünkü komutları ben verdim.
4: Tamam.
1: O yüzden bence harika gidiyorsun. Sadece rahat ol. Dümdüz geri lütfen. Ön kısmı şu tarafa kır. Devam et. Görüyorum. Yavaşça, dümdüz geri gel.
4: Go!
1: Teşekkürler, çok
2: i̇şte
1: iyi.
2: Böyle,
1: git git,
2: işte
1: tamam.
2: Böyle.
1: Tamam, biraz daha git. Küçük hanım. Geri gel. Başardın. Başardın. Harika.
2: İşte böyle Joyce. Ha işte benim kızım.
1: Muhteşem. Böyle devam et.
2: Joy'a bu çiftlikte kendine ait bir ev verebildiğimiz için çok mutluyum.
1: Harika. Çekinme. Dümdüz geri gel.
2: Karavanı tek başına oraya kadar götürdüğünü, kendi başına taşıdığını görmek harikaydı. Aman tanrım. Öyle güzel bir iş çıkardı ki gurur duyuyorum.
1: İstediğin yere yanaştır.
4: Burası gayet iyi. Benim için uygundur.
1: Harika. Teşekkür ederim. İndi bir bak bakalım. Şu manzaraya bak. Clint buraları temizleyip açtı.
4: Evet. Tam buraya kendime küçük bir sera kurabilirim belki. Bilemiyorum. Tam şu yan tarafa.
1: Oo, şimdiden çiftlik hayatını düşünmeye evet. başladın öyle mi? İşte benim kızım. Evet pekala. Hadi keyfini çıkar. Şimdi zincirleri çözeceğim. Emine hoş
4: teşekkür
1: geldin.
4: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Joy'un karavanını yerine yerleştirip...
1: Şunu biraz kaldıracağım. Şöyle bir 4 santim kadar kaldırmak istiyorum. Bakalım ne olacak.
0: Arazideki son dokunuşlar da tamamlanırken...
1: Böyle iyi mi? Herkes memnun mu?
0: Marty, Randall ailesine çiftlikteki yenilikleri gösteriyor.
1: Birinin ağaç evi, diğerinin nesidir?
9: Malzeme deposu.
1: Evet. Söyleyin bakalım bu çöp kovalarının içinde ne
9: Köpek
1: var?
9: Köpek maması. Açalım bakalım.
1: Evet. Ağaç kadenizi yıktık. Siz de buraya taşıdınız. İçindeki çer çöpü saymazsak bence hazır durumda. Birazdan içindeki ıvır zıvırı dışarı çıkarırız. Daha sonra içine köpek maması koyarsınız. Ben olsam öyle yapardım.
2: Matthew'un ağaç evine mama, saman ve ne gerekiyorsa koyalım, orayı depo olarak kullanalım demesi harikaydı. Yani... Her şey o kadar güzel denk geldi ki bu inanılmaz.
1: Burası temizlendi. Bana kalırsa şu iki balya samana da ihtiyacınız olacak gibi. Sizce bizimkiler buna sevinecek
4: evet,
1: mi?
4: Evet bence çok sevinecekler.
1: Yarısını sen al. Diğer kısmını da sen al.
4: Martin'in bizim için faydalı şeyler yapacağını biliyorduk zaten. Bunun için çok minnettarız.
1: Dağıtın hadi dağıtın. Yumuşacık görünmüyor mu?
4: Onlar için evet.
1: Onlar için tabii.
4: Onlar için ben almayayım. Sakın yapma.
1: Oh. Neden yumuşak saman istediğimi anladınız mı?
7: Tahmin etmeliydim.
1: Sizinle 4 gün boyunca çalıştık. Biraz da yorulduk ama değdi. Şuna bakar mısınız? Çiftlikte böyle ses çıkaracak başka bir yer daha var mı? Yok. Burada daha önce hiç çelik yapı yoktu değil mi?
4: Yoktu.
1: İnşa edebileceğimiz en sağlam şeyi yaptık sizin için. Nokta. Artık her şeyiniz tam. Koyunlarınız daha mutlu, çok daha güvende olacak.
7: Kesinlikle.
1: Tavuklar da aynı şekilde tabii. Daha mutlu, daha güvende. Daha verimli olacaklar. Yumurta alacaksınız. Tamam. El verin de kalkayım. Yok. Yaşlı iş o.
7: Hava muhalefeti, aşırı sıcaklar derken çektiğimiz onca sıkıntıdan sonra Marty sayesinde artık her şeye çok daha fazla hazırlıklıyız. Özellikle hayvanlar konusunda. Güzel barınaklar yaptık. Hava şartlarından etkilenmeden rahatlıkla yaşayabilecekleri yerleri oldu.
1: Her şey tam burada başladı işte. Karşımda yağmur olukları bile olmayan, içi mikrop yuvasına dönmüş 2000 litrelik bir su deposu vardı. İçine baktığımda aman tanrım demiştim.
0: Sadece 4 gün önceye kadar Randall çiftliği, Louisiana'nın acımasız iklim şartlarına karşı tamamen savunmasızdı. Uzun süreli kuraklığa dayanacak bir su sistemleri olmadığı gibi mevcut depoları da mikrop yuvasına dönmüştü. Bahçeleri kuruyup giden, hayvanları ise tarihi sıcaklar karşısında telef olan ailenin temel gıda kaynakları tükenme noktasına gelmişti. Şimdi ise onları haftalarca sürecek kuraklıkta bile idare edecek güvenli ve sağlam bir su sistemine ve yeniden ürün alabilecekleri bir bahçeye kavuştular. Üstelik hayvanları da artık güvende. Tavukların yumurtalarını koruyan follukları ve koyunlarını Louisiana'nın her türlü ekstrem hava koşullarına karşı koruyacak çelik bir barınakları var.
1: Hep beraber bu çiftliğin yaşantısına yeni bir soluk getirdik. Aile üyeleri elini taşın altına koymasalardı bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. 4 gündür buradayım ve dürüst olmak gerekirse bu iki kadın erkeklerden çok daha fazla çalıştılar. Çok ciddiyim, çok ciddiyim. Şöyle söyleyeyim, yarın bir gün bu sistem arıza yaparsa... Nasıl?

0: Clint! Hadi işimize dönelim. Şunu her şeyin elimizin altında olacağı yere yanaştır. Yol üstündeki otları, çalıları ezip geçebilirsin.
1: Randall çiftliğinde yeni bir gün.

0: sahiptir. Bir keresinde bu şekilde ısırılmıştım. Önce burnum kanadı, daha sonra gözlerimden kan gelmeye başladı. Stigmata gibiydi sanki.
1: Senin ve benim havalı anlayışımız kesinlikle çok farklı.
2: Evet, havalı değil.
1: Umarım bu hazine hayatlarımızı tehlikeye atmaya değer.
3: Her çocuk hazine ve korsanlarla ilgili bir hikayeyi bilir ve dünyanın her yerinde macera yaşayıp kayıp altını bulmakla ilgili hayaller kurar. Ama bu alan yüzyıllardır korsan saldırılarıyla batan enkazlarla dolu. Sonuç olarak bu sahilin her yerinde gizlenmiş bir hazine olabilir.
4: Ama keşif lideri Cor Graham ve takım gözlerini paha biçilmez bir hazineye takmış durumda. Trinity'nin hazinesi. 1524. 1524 yılında Portekizli işgalci Alexio Garcia, İnka altını için Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarında bir keşif gezisi düzenledi. Binlerce Guarani savaşçısıyla birlikte karanın içine ilerledikçe İnka yerleşimlerine saldırıp yağmalamaya başladı. Büyük İnka kralı Huayna Capac ve ordusu tarafından geri çekilmeye zorlanmadan önce büyük bir hazine toplamayı başarmıştı. Ama açgözlülük ortaklarını yoldan çıkardı ve Garcia ile adamlarını öldürüp hazineyi kendilerine aldılar. İnka altınının sahile kadar getirildiği biliniyor. Ama efsaneye göre hazine yüzünden köylerine saldırılar olacağını düşündüler ve hazineyi bildikleri en korkutucu ve güvenli yerlerden birine gizlediler. Yılan Adası'na.
3: İşte orada.

0: arasında.
1: Yılan adası izole edilmiştir. Ölümcül yılanlarla dolu. Hazine saklamak için harika bir yer.
2: Böyle iyi. Burada iyi durumdayız.
3: Onu yana çekmeme yardım et Jeremy.
4: Bu iş görür.
3: Bana siyah ipi at.
5: Ama ekiptekiler hayatlarını bu yılan dolu adada riske atmadan önce hazinenin burada olduğuna dair bir kanıt görmek istiyor. Hazineyi buraya getirmenin tek yolu tekneyle taşımak. Onlar da 1500'lü yılların son dönemine ait denizcilikle ilgili kanıtlar arıyor. Hazinenin ortadan kaybolduğu dönem.
3: Güç çeviriciyi al.
4: Aldım.
3: Telsiz.
4: Aldım.
1: Yılan adası çok tehlikeli. Sadece adada hazine olduğu teorisi yüzünden burada büyük bir araştırma başlatmak gerçekten de çok sorumsuzca bir
3: davranış. Sadece bir deneme yapacağız. Başla.
1: Okyanus tabanında insan yapısı bir şey olduğuna dair somut kanıta ihtiyacımız var. O zamandan kalma bir batığın parçaları ya da bütün bir tekne enkazı olabilir.
5: Yılan adası çok ıssız bir yerde ve büyüklüğü sadece 1,5 kilometrekare. Yoğun yılan popülasyonu yüzünden adada yerleşim yok. Eğer ekip kıyı şeridinde 1500'lerden kalma bir tekne enkazına rastlarsa, bu 500 yıl kadar önce insanların buraya geldiğini kanıtlar. Ve buraya gelmelerinin tek akılcı nedeni de onlar için değeri olan bir şeyi saklamak olabilir.
1: Şu an aradığımız şey hazinenin kendisi değil. Ona ait bir ayak izi. İnsan yapımı bir eşya mesela. Bu bir tekne parçası da olabilir. Orada inanılmayacak kadar değerli, kargosuyla bekleyen bir tekne bile bulabiliriz. Ne olacağını tahmin edemezsiniz.
5: Kork bu tehlikeli ve karmaşık avı tamamlamak için profesyonellerden oluşan bir ekip kurdu. Zehirli yılan uzmanı Brian Fry.
4: İşte eşyalarımı şuraya atmama izin verin.
5: Bir antropolog ve dalış uzmanı olan Megan Annie Greyer.
6: Sadece kemerim için biraz daha ağırlığa ihtiyacım var.
5: Gemi mühendisi Jeremy Whalen, okyanus tabanını taramak için sonar teknolojisini kullanıyor.
4: Siz bir şey görüyor musunuz? Yan tarama sonarı sayesinde yani 350 metre aşağı inceleyebiliyoruz. Bize sadece dip yapısının bir resmini vermekle kalmıyor, istediğimiz noktayı uydu yardımıyla kaydedip kolayca bulabiliyoruz.
3: Bir dakikada ayarlanabiliyor.
5: Kaptan Kit Plaskett ve Kork ekrana yansıtılan görüntüyü inceliyor.
3: Kayaları görebiliyoruz ve kumların oluşturduğu tepecikleri de.

0: Sorun, kanıt aradığımız her günün beni zarara uğratması. Çünkü bu işte benim de yatırımım var. Ve bu hazineyi bulmak için operasyonu sadece 2 ay daha sürdürebilirim. Sonra mevsim değişecek. Fırtınalar başlayacak. Ve Yılan Adası'na çıkmamız mümkün olmayacak.
1: Issız ve düşmancıl bir alandayız ama bilirsiniz. Bu iş benim için kutsal bir deneyimle aynı anlama geliyor. Burası benim Mekke'm. Bu yüzden buradayım. Bu da benim hazinem.
2: Bir şey bulursanız bana haber verin. Bu sonar incelemesi çok can sıkıcı. Gerçekten de sabrım deneniyor ama bunu yapmak zorundayız. Yani 16. yüzyılda bu sularda bir gemi gezdiğini öğrenmeden o lanet adaya ayak basmamıza imkan yok.
3: Bir şey gördün mü?
4: Görünüşe göre şu tarafta büyük bir balık sürüsü var.
0: Birkaç gündür araştırıyoruz. Henüz bir şey bulamadık ama bu zaten çok zor bir iş. Yani okyanus büyüklüğünde bir saman ambarında iğne bulmaya çalışmak gibi düşünün.
5: Eğitimli bir gazeteci, tarihi uzmanı ve Orta Amerika'da bir savaş fotoğrafçısı olan Kork, 30 yıldır sürdürdüğü hazine avcılığına 18 yaşında başlamış.
0: Vietnam'ın batı sahilinde bulunan bir adada Kaptan Kidd'in hazinesinin peşine düştüm. Yasa dışı ve gizli bir operasyondu. Yakalandık ve bunun bedelini ödedim. 11 ayımı bir Vietnam hapishanesinde geçirdim. Hayatımın en zor dönemlerinden biriydi. Bu 11 ayın 7 ayını hücrede geçirdim. Dostum, yabancı bir ülkede hapishaneye girmek ve yabancı bir hapishanede yabancı olmak, yani bu içine girmeyi hiç istemeyeceğiniz bir şey. Ama günümüzde oyunun kuralları çok farklı. Modern çağ hazine avcılığı hiç de düşündüğünüz gibi değil. Kabadayılar yok, kürekle çamurlu kuyular kazmak da yok. Bu haber alma sanatı gibi, bilgi toplama. Ve en iyi bilgiye ulaşan da kazanan oluyor.
5: Korku bu sulara en yüksek seviyeden bir istihbarat sürüklemiş. Yerel bir balıkçıyla yaptığı görüşmede, Yılan Adası'nın hemen açıklarında bir batık olduğunu öğrenmiş.
0: Bu bir top mermisi. Orijinal.
6: Ne kadar para harcamak istiyorsun?
0: Ne kadar peki?
6: 90.
0: 90 mı?
6: 90.
0: Sen bunu nerede buldun?
6: Bir batıkta.
0: Batıkta ha? Derinde miydi?
6: Derindi.
0: Çok mu derindi peki?
6: Evet, çok derindeydi.
0: Çok. Kaç metre?
6: 20 metre.
0: Batığın yerini hatırlıyor musun peki?
6: 90. 90.
0: Tamam, 90.
6: Kuyume de Grande açıklarında, güney tarafında.
0: Güney tarafında mı?
6: Evet.
0: Tamam. Biraz araştırmanın işimize yarayacağını düşündüm. Çünkü bu işi ne kadar kısa sürede bitirirsek o kadar iyi olacak.
4: Günümüz teknolojisi sayesinde o kadar çok vakit kazanıyoruz ki eski çağlarda bu iş ortalarında kancalı bir zincir olan 2 tekneyle yapılıyordu. Ve kanca bir şeye takılınca ne olduğunu öğrenmeleri gerekiyordu. Bizim bu kadar zamanımız yok. Bunu seviyoruz çünkü dikkat de çekmiyor. Burada sadece tekneye bağlı botla birlikte küçük bir gezinti yapıyor gibi gözüküyoruz.
5: Dikkat çekmemek ekip için çok önemli. Modern çağ korsanları genellikle bu bölgeden geçen tekneler için sorun yaratıyor.
4: Burada birçok korsanla karşılaştım. Eğer teknenizde bir hazine olduğunu düşünürlerse size bordalayıp teknedeki herkesi öldürmekten çekinmezler. Bu sular hiç de güvenli değildir.
2: Yan tarama sonarını tekrar ayarlıyorum. Tekrar iş başındayız.
6: Geri dönebilir miyiz diye bir bakar
0: mısın? Tamam.
6: Nasılsın kaptan?
4: Burada bir şey var. Şuna bak. Git ona söyle.
6: Kork!
0: Ne var?
4: Ekranda bir şey görmeye başlıyoruz.
0: Neye benziyor?
4: Ne olduğunu bilmiyorum. Belki bir yığın tuğla. Bilmiyorum, bir yapısı var. Uzun, boru gibi bir şey sanki.
2: Ne gördünüz?
4: Ha, evet, şuna bakın, şuna bakın.
0: Tanrım, bu insan yapısı.
5: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası.
4: Dostum, o aleti düzgün tutmalısın.
5: Cor Graham ve ekibi Yılan Adası'ndaki olası bir gizli hazinenin varlığını kanıtlamak için 1500'lerden kalma bir batık arıyor.
4: Hadi geri dönüp bir kere daha üzerinden geçelim. Şuna bakın.
6: Cor!
0: Neye benziyor?
4: Bir yapısı var.
2: Ne buldunuz?
4: Belki de bir tuğla yığınıdır. Bilemiyorum. Uzun boru gibi bir şeye benziyor.
0: Aa, evet, dostum. Şuna
4: bakın. Bakın bakın.
0: Aman tanrım. Bu insan yapısı.
4: Bakalım görüntüyü yaklaştırabilecek miyim?
0: Sence bu ne kadar büyük?
4: Yaklaşık 10 metre gibi gözüküyor. Bu çok büyük.
0: Evet.
4: Evet. Sanırım bir şey bulduk dostum.
5: Günlerce süren sıkıcı bir aramanın ardından Alpha Crux'in çalışanları aradıkları şeye ulaşmış olabilirler.
0: Ne olduğunu kim bilebilir ki? Fazla yükü boşaltmış olabilirler. Burada sık rastlanmayan bir oluşum da olabilir.
4: Gidip görene kadar bilemeyeceğiz.
0: Şu an aklım başımdan gitti.
4: Bu durumda iyi bir görüntümüz var. Bunun sonarla arama yapmak için iyi bir gün olduğunu söylemeliyim.
0: Eğer zaman aralığımız olan 1500'lerin sonu 1600'lerin başından kalma insan yapısı bir nesne bulduysak, bir sonraki adım olan Yılan Adası'na çıkmaya hazırız demektir.
5: Muhtemel bir batığın yerini belirleyen ekip detaylı bir su altı araştırmasına hazırlanmak üzere. Yakınlardaki Ilhabela Adası'nda bulunan merkezlerine dönüyorlar.
3: Su altında sıkıştırılmış hava solumak, olaya başka tehlikeli ihtimaller eklerken güvenlik en büyük önceliğiniz haline geliyor. Kirli hava ölümcül olabilir. Sanırım suda gerekli güvenlik önlemleri alma konusundaki deneyimim ekibin en büyük güvencesi olacak. Ben bir antropolog ve biyoloğum. Kalbimde ise bir serbest dalgıcım. Ünlü oluş sebebim 1996'da kırdığım hem kadınlar hem de erkekler için var olan rekordu. Ve benim kilo kategorimde bu rekor 47 metreydi. Benim bu ekibe alınmamın temel amacı su altındaki deneyimim. Ayrıca korkta bulunan objelerin araştırılması konusunda destek vermem. Boulder, Colorado'daki evimin dışından manzara. Arkamda Rocky Dağları var. Önümde ise büyük bir macera. Ailemden ayrı kalmak çok zor.
7: Görüşürüz anne. Görüşmek üzere tatlım.
3: Ama sonuçta hayallerinizin peşinden gidip istediğiniz maceraya atılıyorsunuz. Özellikle de zorluysa. Benim için cezbedici olan tarihsel altyapısı. Yani Brezilya sularında dalmaya can atıyorum. Bu zengin bir kültüre ve denizcilik tarihine sahip bir ülke. Özellikleri benim çok ilgimi çekiyor. Yılan Adası'na gidip hazineleri koruyan efsanevi yengerekleri görmek beni çok heyecanlandırıyor. Bu hayatımın macerası olacak. Listemdeki her şeyi aldım. Sanırım artık gitmeye hazırım.
5: Ama bu adanın diğer tarafında Kaptan Kit ve Jeremy hazır olmaktan çok uzak. Ekibin yaklaşan batık araştırmasında en çok kullanacağı ekipmanla uğraşıyorlar.
2: Bu nesneleri çıkarmak için bir emici pompa. Dipten kumu ve diğer her şeyi büyük bir süpürge gibi çekiyor. Yani aslında bir okyanus süpürgesi. Buna yaklaşabilir misiniz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
5: Jeremy ve Kit'in süpürgesi benzinle çalışan bir pompaya bağlanan ve deniz tabanına kadar uzanan bir emiciden oluşuyor. Pompa güçlü bir emiş yaratacak ve hortumun diğer ucunda bulunan el yapımı ağız kumu, taşları ve bulunan nesneleri tekneye çekecek.
2: Bu ağız olacak. Emicinin son parçası.
4: Brezilya'da olduğumuzdan ihtiyacımız olan parçaları bulmak çok zor oluyor. Bu parçaları hırdavatçıda satmıyorlar. Kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz.
2: İşte oldu kaptan. Parça hazır.
4: İyi gözüküyor dostum. Mümkün olduğunca çabuk yapmaya çalışıyoruz çünkü daha bekleyen bir sürü iş var. Hey Cork.
0: Sizce ne kadar sürer?
4: Önce şu ekranı halletmeliyim. Bunun için gereken tutucuları yapmalıyız.
0: Size baskı yapmak istemiyorum ama bu işin dün bitmiş olması gerekiyordu. Sizinle sonra tekrar konuşuruz, tamam mı? Teşekkürler.
4: Birazdan görüşürüz. Cork bu emiş sistemini yaparken zaman ve para açısından hep bizim yanımızda oldu. O yüzden lanet şey çalışsa iyi olur. Gitmeye hazır.
2: Bugün yaptığımız süpürgeyi monte ediyoruz.
5: Kaptan Kidd onu dibe götürmeden önce imiciyle açığa doğru yüzüyor ve pompa çalışmaya başlayınca güçlü ve sürekli bir su akışı başlıyor.
2: Devam et. Hadi yap şunu.

0: Yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor. Daha büyük bir pompa almalıyız. Daha büyük yüksek basınçlı pompa şart.
1: Buradaki zayıf halkanın bu pompa olduğunu bilmek çok üzücü.
0: Oteldeki duşumda daha fazla basınç var.
1: Bu durum işe büyük zarar verir. Kara tahtaya dönelim.

0: Bu hazineyle ilgili ilk teori Portekiz'deki Trinidad adasında olduydu. Adı da bu yüzden Trinity hazinesi olarak anılmaya başladı. Şimdi size neden hazinenin Culmeda adasında olduğuna dair bir teoriyle ortaya çıktığımı anlatayım. Burası harika bir saklama yeri, uzak bir yerde, ulaşmak zor ve çok korkutucu bir yer.
1: Evet.
0: En büyük zehirli yılan nüfusunu barındırıyor üstelik.
2: Bu adada her metrekarede bir yılan olduğunu düşünün. Altın mızrak kafalı engerek, bir mayın gibi. Sizi kovalamaz ama üzerine basarsanız bir mayın gibi patlar.
3: Mantıklı.
2: Yani her yere önden gideceğim.
4: Adayı araştırırken ekibin güvenliğini sağlamak isteyen Cork, bir sürüngen bilimci olan Dr. Brian Fry'ı ekibe aldı. Queensland Üniversitesi'nde bir profesör ve tehlikeli sürüngenlerle 25 yıllık deneyimi var. Ayrıca bu karşılaşmalara ait bir sürü savaş yarası da taşıyor.
2: Avustralya'nın Glorious Dağı adlı bölgesinde yaşıyorum. Güzel olan zehirli hayvanlarla çalışmak hep istediğim bir şeydi. Ne kadar tehlikeli olduklarını ilk elden deneyimledim. Bu bir boynuzlu deniz yılanı. Bunlardan birinin ısırığının iyileşmesi tam 9 ay sürdü. 27 kere ısırıldım. Bir vatos tarafından sokuldum. Hayati tehlikesi olan bir akrep sokulması yaşadım. Dışarıda zehirli ne varsa beni soktu. Yerel hastanede panzehir olmaması ihtimaline karşı bunu da yanıma alıyorum. Uslu çocuk olun, annenize göz kulak olun. Tamam. Benim için gerçek hazine altın mızrak başlığın gerekler. Bu yüzden bu işe dahil oldum. Ben yılanlar için buradayım. Bu benim işim ve bu yaptığım en iyi araştırma olacak. İşte başlıyoruz. Bu yılanla ilgili düşünmenin en iyi yolu onun süper bir avcı olduğunu kabullenmek. Evrimle ilgili bir teoriye göre avladığı hayvanın soyunu tüketecek kadar başarılı bir tür ortaya çıkabilir. Bu adada yaşayan tek hayvan altın mızrak başlı engerek. Çünkü oradaki her şeyi yiyor. Artık tek besin kaynağı göçmen kuşlar. Ve şimdi bu yüzden...
1: Ryan bir saniye bekle. Bu yılanın bir avcı olduğunu söylüyorsun. Bu onların bizi yemek istedikleri anlamına mı geliyor?
2: Hiçbir yılan insana avlanmak amacıyla saldırmaz.
1: Bana çok aşlar gibi geldi.
2: Eğer bir yırtıcı gibi davranmazsak sorun çıkmaz. Onlar yalnızca kendilerini savunurlar. Zehir açısından bakarsak bu oldukça tehlikeli bir yılan. Deri yüzeyi ve kan akışını inanılmaz şekilde mahveden bir zehri var. Biri ısırılırsa zaman çok önemli.
0: Neyin peşine düştüğümüz konusunda kesinlikle emin olmalıyız. Çünkü o adaya inmeden önce tehlikeye en çok dikkat etmemiz gereken konu. Benim için hazinenin bu adada olduğunun en ikna edici kanıtı haritada belirtilen gizli bölgeler. İşte burada.
4: Harita ilk defa 1852 yılında Hindistan'da ortaya çıktı. Ve kutsal üçlünün hazinesini sakladığına inanılıyordu. Ardından bir Brezilya gazetesinde 1939 yılında yayınlandı ve 100 sene süren bir hazine avı başlamış oldu. Birçok kişi Ilhabela Adası'nın yakınlarında gömülü olduğunu düşünüyor. Birkaç sene önce hazine avcıları tarafından son teknoloji uydu fotoğraflama sistemleri kullanılarak bile bulunamadı. Cork, Hindistan'da bulunan haritayı Brezilya sahillerindeki tüm adalarla tek tek eşleştirerek sonunda bir ipucu buldu.
0: Haritayı alıp üzerine koyduğunuzda Yılan Adası ya da Kemada Grande'nin topografisi ve dış hatları neredeyse tamamen uyuşuyor. Kutsal Üçlü'nün hazinesinin burada Yılan Adası'nda saklı olduğuna neredeyse